0: bu ülke gerçekten 15 Temmuz'dan sonra her şeyi görmüş, yaşamış gibi birbirine kenetlendi yani.
1: Yavruma kıyılır mı yavrum? Ben onu neymeğine büyüttüm hay yavrum. 3 yaşındaydı annesinin öldüğünde. 3 yaşındaydı annesini bilmiyordu. 3 yaşında yetim kaldı yavrum. Ben büyüttüm onu. Hiç ölçüz gibi büyütmedim yavrum. Annesi babası var gibi büyüttüm. Babası da vardı. Babası öleli 7 sene oldu. 7 senedir. Hiç babasının öldüğünü belli etmedi yavrum. Babasının tuttuğu işleri tuttu yavrum.

0: Şükür Allah'a bugün vatanımız kurtuldu. Kurtuldu Türkiye'miz. Bunu bizim Allah kurtardı yavrum, Allah kurtardı. Böyle şeydi, yatırlar ne kalkıvermiş o yatırlardaki dedeler kalkarmış.
1: Öyle mi olaylar?
0: Müslümana yardım edermiş bunlar, yardım ederlermiş. Allah kuvvet birliği, onlar kendi kuvvetiyle gavullara karşı oldu. Topsuz, tüveksiz teskin ettiler. Şükür memleketi kurtardılar Allah'ım. Allah'ım şehit bidik yavrum emme, memleket kurtuldu. Şükür Allah'a. Onlar memleket için şehit oldu yavrum. Memleket için şehit oldular emme, memleket kurtuldu şükür Allah'a. Yavrum şükür yatıyor, bul gibi yavrum. Kurtardı da yatıyor. Canımı sağ olsun yavrum. Başlar bakı sağ olsun. Başlardakiler olmasaydı yavrum, memleket kalmazdı. Memleketi başta kurtardı Cumhurbaşkanımız. Allah gözünü sevdiğim uzun ömür bitsin ona. Sağlık, sağlık bitsin yavrum.

0: sen gidiyor musun dedi. Baba dedi, istersen sen gitme. Oğlum niye gitmeyelim? Cumhurbaşkanımız çağırıyor dedi.
1: Babamla ekran başındayken Cumhurbaşkanımız telefonda konuşma yapıyordu. Onun o çağrısı bizi dışarı attı. Bugün bizim o çıkmamız vatandaşı görevimizdi yani. Bir vatani borç gibi yani gidiyoruz. Yani o gün hani elimizden hani ne gelirse yani bize hani sonuçta halk yani. Hani halka zarar verilmez hani. O gün belki bir engellemek için çıktık.
0: Baktım komşular gidiyor, bay bay da dışarıdan bana etti. Eşimi şehitimi gönderirken ben ona bay bay ettim. Bayrağı feda olsun dedim. Senin gibi vatana millete.
1: Bizim askerlerimiz olmadığını gördü karşıdakilerin. Ama biz ne bileyim işte çaresizce hani elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Bizim de elimizde orada ne geliyordu? Gövdemizi siper etmek geliyordu. Başka orada ne denilir ki?
2: Neleri vardı başka siper edecek? Hainlerin ellerinde silahlar, uçaklar, tanklar, onların yüreğinde vatan aşkı ve cesaret vardı. 15 Temmuz gecesi Ali İhsan Lezgi ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Yasin Lezgi darbeyi durdurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşanlar arasındaydı. Baba oğul sabaha karşı külliye yakınına atılan bombaların hedefi oldu.
1: İlk bomba atıldığında babam yardım edelim dedi. Ben biraz panik yaptım çünkü o ses bombasıyla normal bombanın arasındaki dağlar kadar fark var. Yardım falan edelim derken aynı jet U dönüşü yaptı. İşte onu da bizim yakınımıza attı. Ondan sonra ben hani bir iki dakika sonra falan hani ayıldım. Yerde yatıyordum işte. Elimde bağırsaklarım. Yani bir yandan da şöyle etrafıma bakmaya çalışıyordum. Yanımda bir babamı gördüm. Bir de genç bir çocuk. Yani fazla tam ortalık toz bulut olduğu için yani bir tabii o anda biraz da kendini şeyinle acımla şey yapıyorum. Uğraşıyorum. O an babamı duydum yerde bağırışmalarını. Ama yardım çağrıları kimse duymuyordu. Çünkü millet de artık hani üçüncü bomba da atılacak mı diye hani bir korku vardı. Yani kimse yaklaşamıyordu. Orada bir yarım saat, bir saat falan bir yerde bekledik. Yani çaresizce.
2: Baba Lezgi hastane yolunda hayatını kaybetti. Oğluysa babasının şehit olduğundan habersiz uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Baba oğul el ele vatan için çarpıştı.
0: Biz babamızın acısıyla şehitimizde kalmadık ki oğlumuzla uğraş. Hep her gün hastanede ona babasını söyleyemedik. 2,5 ay bilmiyordu. Babam nerede? Babam Gazi'den Atatürk Hastanesi'ne. Oğlum hep orada yatıyor biliyordu babası Atatürk Hastanesi'ne. Öyle kandırdık. Ama doktorlar da izin vermedi. Söylemeyiz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz. Oğlumun %5 yaşıma şeysi vardı.
1: Hastaneye babamla beraber girdim. Abi o da hani benim gibi falan hani yaralı, ağır yaralı biliyorum ama hani böyle ölüm hemen gelmedi aklıma. Sonra işte benim biraz da iyiliğim, sağlığım için söylememişler. Onlar da kendine göre haklı ama sonradan öğrenmek, televizyonda öğrenmek daha acı. O günden sonra zaten böyle hani psikolojim de tam düzelmedi. Şimdi kelimelerde de bunları anlatamıyorum yani. Bana şu an bile konuşmak çok zor geliyor. Orada benim akıttığım kan, babamın akıttığı kan sonuna kadar helal olsun bu vatan için. Hani dediğim gibi yani yine olsun yine hani koşacak olan ön saflarda ben olacağım. Biz değil, bu çoğu kişi bu görevini o gün yaptı sonuna kadar. Hani bildiğimizi, gücümüzü gösterdik.
3: Darbeden haberimiz yoktu. Eşim 2,5'da çıktı. Telefon üstüne çıktı. İstanbul'dan arkadaşının oğlu aradı darbe var diye. O da hemen fırladı, kalktı. Üstünü aracıyla giydi. Yani koşarak gitti. biliyorsun Mustafa dedim. Sen gitme ben gitme kim gidecek? Vatan elden gidiyor dedi. Çıkış o çıkış. Gece 3 kere beni aradı. Melek Cumhurbaşkanımız ne söylüyor? Televizyonu bir aç dedi. Hani ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Hani normal bir miting gibi, protesto gibi biliyordum ben. Ondan sonra en son aradığında Melek namaza gidiyoruz dedi. En son o zaman görüştüm kendisiyle. Kapattıktan sonra ben odaya biraz uzandım. Odaya uzandıktan sonra bu sabaha karşı namazına ben rüyamda Mustafa'nın kafasının üstüne düştüğünü gördüm. Rüyamda gördüm. Ben Mustafa diyerek uyandım. Kalktım, besmele çektim, camdan baktım, araba gelmemiş. Allah Allah dedim, hayırdır inşallah dedim. Ondan sonra televizyonu açtığımda 5 sivilimiz Külliye'de şehit olmuştur haberini aldım ama hani eşim olduğunu bilmiyorum tabii ki.
2: 15 Temmuz gecesi vatan için sokağa çıktı Mustafa Solak. Külliye önünde hainlere direndi, külliyedeki son bombalamada şehit düştü. Onun yokluğu en çok ailesi için zor. Şehit ailesi hainleri güldürmemek için metanetini koruyor.
3: Oğlum çok 18 yaşında çok metanetli davrandı. Yani daha büyük davrandı öyle diyeyim size. Babasını yıkadı, annesi yıkadı.

0: çok düşkün. Arkadaşı da babasıydı. Her şeyi babasıydı. Babası da yani çok güzel bir babaydı. Ben diyor kafam dimdik geziyorum, babam şehit oldu diyor. Şehit şey yaptı. Ağlıyor yani, bazen ona da hani kolay bir şey değil. Tek çocuk bir de benim. Bir tane. Çok üzülürdü. Zaten hep sürekli derdi. Mardin'de askerlik yapmışım. Melek bir şehit olamadım. Bir şehit olamadım derdi. Sürekli böyle derdi. Keşke derdi bir şehit olsam derdi. Ve bundan 15 gün öncesinde amcasının oğluna gittik. Benim 25 yıl öncesinde dayımın oğlu şehit olmuş Hakkari'de. Ya, konu öyle şehitlikten açıldı. Yani dedi ki amcasının oğluna, Adem dedi, bizim dedi ne bir dedi köyümüzde şehit var dedi, ne de bir sülalemizde şehit var dedi. Bizim bir anormallik var dedi. 15 gün sonra kendi şehit düştü.
1: Çevresindekileri hainlerden korumak isterken şehit oldu Mustafa Solak. Ailesine ise kocaman bir gurur bıraktı.
0: Kendisi ufak tefek bir şeydi Mustafa. O kadar hani iri yarı bir şey değildi. Ama dedi o kadar cesur bir yüreği var ki dedi. O kadar yani ben söylüyordum dedi. Bak Mustafa abi, polis bile kendini siper alıyor. Birazcık siper al kendini. Yok koçum Cafer demiş. Şimdi ölmeyeceğiz de biz ne zaman öleceğiz? Vatan elden gidiyor demiş. Allah'ıma çok şükür bizim kafamız dik. En azından hain değiliz biz. Elhamdülillah çok şükür.
2: Darbe olayından bir hafta öncesi eşim hani işe gitmesi için kaldırdım, tam zamanında kaldırdım dedi. Niye dedim, hani elimde Türk bayrağıyla savaşıyordum dedi. Ve hani bir hafta sonrası da bu olaylar oldu. O gördüğü rüya, ben de etkilendim zaten hani tabii bir konduramıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz ama daha sonra bu olaylar da gelişince malum olmuş.
1: Hissetmişti şehadetini, rüyasında görmüştü. Tam da onun gördüğü gibi oldu. 15 Temmuz gecesi elinde Türk bayrağıyla cuntacılara karşı koyarken şehit oldu polis memuru Fırat Bulut. O gece uzundu, karanlıktı. Ailesine son mesajı "Sizi seviyorum" oldu.
2: En son 12.30'a doğru konuştuk. En son kızımla görüş, bir de kızımla görüşeyim dedi. Ve hani her zaman böyle isterdi. Gece işe gittiği zaman isterdi kızımla da görüşeyim derdi ama içim çok rahat olurdu. Ama o gün bilmiyorum çok farklı bir geceydi zaten. Hani insanın içi cız etti derler ya, böyle anlatamıyorum yani. Bir duygulandım öyle deyince. Ve kızıyla görüşü daha sonra... Ben aldım telefonu, benimle görüştü. Hani dedim inşallah sabah her şey düzelir diye. Ondan sonra hani hiçbir şey belli değil, sizi seviyorum dedi. Son mesajı zaten oldu. Biz o gün sabaha kadar uyumadık hiç. Aradım ama ulaşamadım. O benim aradığım saatlerde zaten herhalde şehit oldu. Eğer bir polis eşiyseniz bunu her zaman aklınıza getiriyorsunuz. Eşim bu Kızılay Güven Park'taki patlamadan bir dakika arayla kurtuldu. Kurtuldu ama yine varmış nasibinde şehit olmak. Allah böyle istemiş diyoruz. Vatanın milleti için gitti. En azından kötü şeyler uğrunda gitmedi eşim.
1: Hainlerle girdiği çatışmada göl başında şehit oldu kahraman polis memuru Fırat Bulut. Ateş düştüğü yeri yaktı.
2: Bir şok yaşıyorsunuz. Ama hep şehit düştüğü için şunu hep söylüyorsunuz. Allah yolunda gitti, vatanı, milleti, devleti için gitti. Bu en büyük tesellimiz. Ama öbür türlü bir şey olsaydı bizim başımız dik değil, yere eğik olacaktı yani. Boynumuz bükük gezecektik yani. Ve ben şu anda ileride kızım büyüdüğünde ve şu an kızım da söylüyor, şehit babam, kahraman babam diyor. Bunu göğsünü gere gere söyleyecek. Bu en büyük bizim için hediye aslında. Bize çok, nasıl anlatayım size, büyük bir hediye bıraktı ardından. Acısı çok büyük. Gerçekten benim de içim yanıyor. Çocuğum da ileride çok, belki hani şu an metanede duruyor ve ileride öyle de durmasını sağlayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım.

0: aciz insanlar değiliz. Türk milleti aciz bir insan değil. Hep güçlü olmalıyız gerçekten. Çünkü birlik olunduğu zaman 15 Temmuz'da ne olduğunu çok iyi anladılar. Gerçekten öyle. Bu tarih geçmişte de böyleydi. Birlik olunmaktan vazgeçilmemesi lazım. Ön yargılarımızın kaldırılması lazım. Çünkü bir savaş çıkarsa ön yargılar işe yaramıyor. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Birlik beraberlik işe yaramıyor.
1: Bıçaklar dinlerken böyle içim titredi yani. O giderken daha içim titredi. İçime bir ateş düştü. Daha istedi. Çünkü telefon tekrar aradım 4-5-9'a kadar aradım. Aranan kişi ulaşılmıyor. İçime de ayrı içime bir ateş düştü. Televizyona hiç bakmadım. Hiç o akşam televizyona bile bakmadım. Böyle koştum. Çocuk yok dedim ben. Ne oldu dedim daha. Haber de yok dedim ben. Damattan da haber yok dedi. Babası dedi ki belki dedi vatana şehit oldu dedi.
2: Hissetti annesi oğlunun şehadetini. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz Genelkurmay Başkanlığı önüne koştu Suat Akıncı. Yanında akrabaları da vardı.
1: İçim yani böyle işledi içime yani. Sanki de böyle kalbime sanki de böyle bir şey saplandı. Yani anladım. Kendi kendime bağırma başladım ki Allah'ım sabır ver. Kendi kendime yani öyle daha hiçbir şey duymadan yani. Evet. Sabır ver Allah'ım dedi. Hep sabır istedim Allah'ım. Herkesin yüreği yandı. Kimin 17, kimin 18, kimin 20, benimkisi 31 yaşındaydı. Nasıl anlatsın ki?

0: Neşeliydi, hep neşeliydi. Öyle yani böyle bir şey görmedim. Hiç bana da karşılık hiçbir zaman asla verilmedi. Ne desem onu yapardı. Dedim ki biraz geç kalsaydı arardı anneden geç kal. Tamam derdim eve gel. Eve, hemen eve gelirdi yani. O anda eve gelirdi.
1: Kırmazdı.
0: Ne isterse hani aradı ki ne istiyorsun anne bir şey de istiyorsun. Yok oğlum sen eve gel ben başka bir şey istemem size.
2: Şehit ailesi Suat'ı özlüyor ama bir o kadar da gurur duyuyor. Ve hainlerin 31 yaşında şehit ettiği oğullarının hatırasını yaşatıyor.
0: Onları Allah çağırdı.
1: Tabii çağırdı.
0: Çağırdı dedi. Çağırdı gitti. Çok güzel bir yeri var. Gururluyum, ayaktayım, dik duracağım. Dik duracağım evlatlarıma karşı dik duracağım yani. Böyle bir şey yapacak bir şey yok. Her zaman her anda aklımdadır. Evlat acısı bir şeye benzemez. Ni baba, ni anne, ni kardeşe, hiç kimseye benzemez evlat acısı. Yüreğinde ateş var. O ateş gitmeyecek ama belki de biraz soğuyacak bütün annelere. Şeytanelere söylüyorum bunu. Herkes Allah sabır versin, yapacak bir şey yok. Dik duracağım, evlatlarım için dik duracağım. Düşmana karşı dik. Kafamı eğmeyeceğim aşağıda, dik tutacağım. Onları sevindirmeyeceğim hiçbir zaman.

0: Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yakın koruması kendisi idi. Ve o günden rutin görevindeydi.
1: Abi şu an ateş ediyorlar.
0: Şehit olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim. En son 8.35'te görüştüm kendisiyle. Normalde 9.30-10 gibi rutin geri hani işi biter gelirdi. Bir yere gidecektik. Ya daha doğrusu biz bir yerdeydik, oraya gelecekti. Dedi ki işim uzar, siz eve geri dönün. Hiçbir şey yok yani, ses tonunda falan hiçbir şey hissetmedik. Hainler davet etmişler Kara Kuvvetleri Komutanlığı, işte Genelkurmay Başkanı toplantıya çağırıyor diye. Oradan

0: işte gitmişler, normal rutin yoldan değil de diğer yoldan gitmişler. Orada bir işte tatbikat var ve falan demiş. Oradan girerken kendi kıyafetlerini giyen özel kuvvetlerden arkadaşım zannettiği hainlerin görüyorlar.
1: O hainler şehit etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma assubayı Bülent Aydın'ı. Mesai arkadaşım dediği, arkadaşım dediği hainler. Assubay Bülent Aydın, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri oldu o gece.
0: Koruma müdürü, işte Kara Kuvvetleri Komutanı hemen araçtan almaya kalkışırlarken o koşuyor. O koşarken eşim silahıyla iniyor. Silahıyla inince, şimdi güvenli bölgede silahla inilmez diyebiliyorum. Bacağından vuruyorlar. Kalkıyor, özel kuvvetlerin silahını alıyor. Bu sefer karnına vurup şehit ediyorlar. Ama o vuranlar da arkadaşları ve komutanları. 23 yıldır beraber çalıştığı hainlermiş bunlar. Türk halkını hafife aldılar. Türk askerini hafife aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin başkomutanını hafife aldılar. En kritik şeyler, bir benim eşimin müdahale etmiş olması en kritiği, ben öyle söylüyorum, gururla söylüyorum bunu. O orada müdahale ettiği için genelkurmaylıkta o sesler duyulduğu için, benim eşimi vuran kurşunların sesini duydukları için halk genelkurmaylığa doğru polisler geçiyor, ablukayı alıyor, darbe olduğu duyuluyor. Ondan sonraki süreci siz biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız başkomutan deyip halkı çağırıyor. Ve halk da son noktayı koyuyor. Yani bu şöyle söyleyeyim, hain yine hain, zaten su uyur düşman uyumaz derler, boşuna demeyelim ama en büyük hain içimizdeymiş ya. Yazık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğini yediler. Halkına kurşun sıktılar. Askerine kurşun sıktılar. Bu halkın, bu devletin, bu milletin ekmeği onlara helal değildir. Ben de helal etmiyorum zaten. Çok kıymetli birini kaybettim ama çok şükür vatan için kaybettim. Çok şükür şehit oldu. Gururla söylüyorum, başım dik, alnım açık. Bayrağım, vatanım için bir şehit vermişim, gerekirse kendim de vermişim.
2: Başkanı çağırsın diye halk sokağa davet ettiğinde, ondan sonra anne dedi ben arkadaşıma gideceğim dedi. Arkadaş şu yanın karşıda oturuyor, oraya gitti. Oraya gitmeden arkadaşını gördü dışarıda, doğru yukarı çıktılar. Ben oğlum gitme dedim, ne yapayım, ortak kaçtı, başta bir iş geldi babadı, bir de uğraştırma dedim. Tamam anneye geliyorum dedi, çekti gitti.
3: Biz dedik ki oğlum, hani ortalık şey, bir şey yapmadım ben yani. O anda zaten o Cumhurbaşkanı da şeyi oldu, çağrısı oldu. Zaten ayağında şortman falan vardı Alsay. O anda bir anda gitti zaten.
1: Üç arkadaş gittiler Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne. Hainler milletin tankını milletin üzerine sürdüğünde kaybetti onları. Ve bir daha bulamadı. Halil Işılar Oracık'ta şehit oldu.
2: Etek gibi bir şey zannettim annem, herhalde öyle bir şey zannettim. Hani böyle bir şey aklıma gelmedi. Ama daha sonra baktım uçaklar uçunca, patlamalar, bombalar olunca, o zaman dedim eyvah be gitti herhalde dedim. Çünkü bir de gelmeyince belli bir saatten sonra hiç de böyle bir şey yapmazdı. Hani böyle bir olaylar hiç gelmezdi. Yani böyle şeylere katılmazdı. Cenab-ı Allah çağırmış demek ki, yani bir şey diyemiyorum.

0: halkımız hiçbir suçu yoktu. Bizim bombalarda bizlere vurdular. Bizim halklarımızı, bizim çocuklarımızı ezdiler, vatandaşları ezdiler. Şehit annelerimize diyorum ki dayanıklı olacağız. O FETÖ köpeğinin karşısında ağlamayacağız. Onları güldürmeyeceğiz kendimize. Ve reisimizden de Allah razı olsun. Türkiye'ye bunun gibi bir cumhurbaşkanı daha gelmedi. Belki de gelmeyecek.
1: 22 yaşındaydı henüz. Ama hissetmişti sanki şehadetini.
0: Dünya sınavı bitti. Aile sınavına hazır mısın diye yazmış.
2: Vallahi ne diyeyim yani, bütün hani hepimizin başı sağ olsun yani. Bütün şehit babalarına da söylüyorum yani. Bu vatan bir daha ele gelmez. Yani başka söyleyecek kelimem yok yani. Vatanımız sağ olsun.

0: iki gün önce sohbet ederken ben çok şehit olmak istiyorum. Böyle bir heyecan vardı içerisinde. Yani Allah nasip etti, niyetini kabul etti. Mustafa abi o gün saat tam bir surlarında burada vurulduğu an bir surlarında. Çünkü vurulmadan 5 dakika önce kendisiyle ben telefonla görüştüm. Neredesin dedi. Ben dedim Kızıklı Meydanı'ndayım. Dedi ki Çengelköy'de dedi, devam ediyor kalkışma dedi. Ben dedi karakolun önüne geçiyorum dedi. Kapattım, 2-3 dakika sonra vuruldu. Vurulduğu haber geldi. Bu anekdot benim için çok önemliydi. Çünkü Mustafa abi bu niyet etmişti. Ve Cenab-ı Hak da vatansız Mustafa'ya bir vatan hediye etti.
1: Hainler vatanına ihanet ederken o gözünü kırpmadan kurşunların önüne atladı. Yaşadığı ülkenin topraklarına halel gelmesin diye ölümü kuşandı. Vatanı şehadet şerbetiyle kucakladı, bağrına bastı gazeteci Mustafa Canbaz.
2: O gece de tabii ki tankların karşısına dikilmek için gitti. Sezemediğimiz şey bunların bu kadar zalimleşeceği, silah kullanacakları, göğsüne iki kurşun alıyor işte. Bunlar mutlak kötü insanlar diyorum. Ben daha fazla para, daha fazla makam mevki için yaptılar her şeyi. Yani sırf bunlar için kafirin kılıcını salladılar, taşeronluk yaptılar. Omurgasızlar, her türlü her şey olabilir bunlar. Yani Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Ne diyelim ki? Yani milletimizden yiyecekleri tokadı yediler elhamdülillah.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece ziyaret etti evinizi. Taze ziyaretinde bulundu. Size ne hissettirdi bu? Yani memnuniyet duydunuz
2: mu? Tabii ki yani güzel bir şeydi. Takdir ediyorum bu sebeple. Hatta yani diğer partilerden de bu tarz ziyaretler görmek isterdim.
1: Mustafa Canbaz şimdi çektiği on binlerce fotoğraf, yazdığı haber, röportaj ve kitaplarıyla yaşıyor.
4: Lise çağlarında biz lise sıralarında aynı sınıfı paylaştık, aynı sırayı paylaştık. 30 yıldır da evliydik, toplam 34 sene. Çok iyi bir eşti.

0: Türkmen, Türkan, Tekin, egemenlik milletindir diye sokağa çıkanlardandı o hain gecede. İstanbul Esenler'den korkusuzca cuntacıların üzerine yürüdü. Vatanı, milleti, namusu için.
1: Ve annemin düşmanı yoktu. Annemin hiç kimsesi yoktu. Düşmanı yoktu. Sırf namusu, vatanı, bayrağı için bu yola çıktılar. Haberdar olmadan herkesten önce annem ve annemin yanına giden şehitlerimizle beraber hepsi bu yola çıktılar. Sırf namusumuzu, bayrağımızı korumalar için vatanların hiçbirinin düşmanı yoktu. Hiçbirinin. İdam edilmesinler. Bu dünyada cezasını çekecek hepsi, idam edilmesinler. Bu dünyada hepsi cezasını çekecek, sürünecekler. Kabir delilerik yürümeyecekler bunlar. Bu dünyada öldükten sonra öbür dünyada cezasını çekecekler. İki elimiz yakalarında hepsini.
0: Tek amacı Atatürk Havalimanı'na giden cuntacı hainlerin tanklarını durdurmaktı. Anne yüreğinde Anadolu'nun onurunu taşıyordu. Üç çocuk annesiydi Türkan Tekin. Vatan için şehit olurken annesi, babası, ablası, eşi ve çocukları onu kıskandı.
2: Kimin yanındasın? Bacının gitmesin. Ama benim bacım...

0: Dar mahallesi için daha ne yapabilirdi ki? Birlikte yaşadığı insanların güvenliği için tek başına ne kadar sorumlu olabilir ki? O bir kahramandı. Acıbadem muhtarı Şehit Mete Sertbaş, darbeci katillere karşı tek başınaydı. Karşı karşıya geldiler. Şehit muhtar sözle ikna etmek istiyordu karşısındaki darbeci yüzbaşıyı, ama olmadı. Kara gecenin İstanbul'daki en şiddetli saatlerinde şehit oldu Sertbaş. Mahallenin Mete abi 15 Temmuz direnişinin de simgelerinden oldu.
1: Şehit Mete Sertbaş, Acıbadem halkına, Üsküdar halkına yıllarca burada hizmet veren, taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmış, bizim mahalle muhtarından öte Mete abimizdi, bir abimizdi.

0: 15 Temmuz gecesi 15 yaşına girdi oğlum. O gece bir başka oldu oğlum. Etrafında melekler pervane oluyordu. Çünkü vatan için şehit olacaktı oğlum. O gece kalk gidelim baba. Bu vatan, bu bayrak için. Hadi gidelim oğlum dedim, aşağı indim. Kendisi Resulullah yanına gideceğini biliyordu. Saçını taradı, aşağı indi. Gidelim baba dedi.
1: 15 dinar gidiyor.
2: Yiğitti Halil İbrahim. 15'indeydi daha. Sadece 15'inde. Hainler ve katiller kopardılar onu daha 15'inde bu hayattan.
0: 5'te biri şehit oldu Halil İbrahim. 4 tane çocuk aldı, 2 kız 2 erkek.
2: Gözlerini dünyaya zorlu bir hayat mücadelesinin tam ortasında açmıştı. 15 yaşındaki bir oğul dikildi tankın, tüfeğin, merminin karşısına.
3: İyi ki bu yolda gitti diyoruz biz. İyi ki iyi yolda gitti. Onu biz diyoruz. Çok şükür, hamdolsun Allah'ıma ki bu yolda gitmiş. Yani devleti için, toprağı için gittiği için biz memnunuz yani.
0: Baktım böyle baktı, baba koşalım dedi. Arkadaşlara yetişelim. Karabalık olsun. Hep birlikte yürüyelim dedik. Biz oraya gittik, koştuk. Tam arkadaşlara yetişir yetişmez düştü yere. Düşerken de dizime değdi.
2: Baba oğul kararlılıkla yürüdüler o gece Saraçhane'ye doğru. Kurşunlara doğru. Bahattin Yıldırım bir an arkasına dönüp baktı. Halil İbrahim yerdeydi.
0: Bir iki defa seslendim, oğlum kalk dedim. Kalkmadı. Ben de dedim yardımcı olun, belki taşa takılmıştır diye. Elim başın altına koydum.

0: vermiş lan darbe. Ülkene sahip çıktı, sahip çıktı. Sokağa dökün, yapma. Ülke elden gidiyor, yapma.
1: Rasul arkadaşlarını topluyor, gidiyor namaz kılıyor, abdest alıyor, namazını kılıyor. Tabi mesaj geliyor, Tayyip Erdoğan her tarafa mesaj yolladı ya. Ona da ama o uykuda mesajı duyuyor. Kalkıyor ki demiş ki durmayın sokağa dökün gelin dedi. O da kalkıyor, abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor, babasına telefon açıyor. Baba diyor, ben diyor şeye gideceğim, hakkını helal et, ben Kızılay'a gideceğim.
2: Ben gitmezsem kim gidecek dedi. Söz konusu vatandı. Bir an bile düşünmeden hainlere karşı durmak için Kızılay'a çıktı Resul Kaptancı.
0: Herkes Kızılay'a, herkes! Yatın yatın, devlet evden gidiyor, siz yatın. Hepiniz yatın, ne? Bu devlet sizin değil.
1: Babası da diyor, niye gidiyor yavrum diyor, niye öyle yapıyor? Yok diyor, sen gitmezsen, ben gitmezsen kim gidecek dedi, gidiyor. Dört arkadaşlar, oyla dört oluyor. Arkadaşlar aşağıda duruyor, o yukarı çıkıyor gene kurmanın içinde.
3: Kızlar önce dedim, oğlum etme, eyleme, gitme falan dedi. O da beni dinlemedi. Baba dedi, ben bu günün için gitmezsem ne zaman gideceğim dedi. Ondan sonra iki rükkan namaz kılıyor, çekip gider arkadaşlarla beraber. Yolda gidince de şey, Facebook'ta şey atıyor, canlı yayın. Tabi vatandaşa bağırıyor, çağırıyor, sen ne yatın, kalkın, devlet elde gidiyor.
0: Yatın yatın, devlet elden gidiyor, siz yatın. Hepiniz yatın, ne? Bu devlet sizin değil.
3: Böyle kulaşsa gitti, genel kurma içine gidiyor. Bizim olanla beraber 3 kişi aynı köylü bir arkadaşlara beraber gidiyorlar. Tabi orada vatandaş çokmuş, hep beraber gidiyorlar. Tabi yukarıda o derbeciler silah atıyorlar. Millet de bizi kaçıyor, bizimki kaçmıyor. Direkt meyçeye gidiyor. Orada şehit oluyor.

0: FETÖ'cü hainlerin söndürdüğü ışıklardan biri oldu Resul.
1: İyi insanlar çabuk gidiyor.
2: Kendi paramız da kendimiz vuruyor Hasan'dan. Kendi silahımız da. Böyle bir şey olur mu ya? O da Türk gençinden. Vatandaşın canı sağ olsun, milletimizin canı sağ olsun. Onun olmasaydı da şu anda ne yapacağız?
3: Ankara'ya, Kızılay'a dökülüyoruz Ankara. Darbe benimmiş lan darbe. Ülkeye sahip çıktık, sahip çıktık. Sokağa dökül, yapma. Ülke elden gidiyor, yapma.
0: Karanlığın içinden çıktılar tankları, tüfekleriyle. Vatana kasteden gizli ellerin kan tüccarlığına soyundular. O gece önlerine geleni yakıp yıkmakla, öldürmekle görevliydiler. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı: millet. Halk onları çıktıkları inlerine gömmek için kararlıydı. Kurşun sıktılar, tanklarla üzerinden geçtiler. Ama o gece her biri birer kahraman olan şehit ve yüzlerce gazi, vatanı o hainlere bırakmayacak kadar kararlıydı.

0: Bu bir destan, benzeri yok. Bir destan ki her anı şanla, şerefle dolu. Bu onların destanı. Biri fabrikada işçi. Biri mühendis. Biri vinç operatörü. Biri üniversitede profesör. Biri daha lisede öğrenci. Onlar abiydiler, kardeştiler, aileydiler, eştiler. Babaydılar onlar. Anneydiler. Yürekleri sevgi yüklüydü. Anneydiler onlar. Yüzleri tank namlusuna çevrili, yürekleri mangal gibi. Annem gibiydiler onlar. Annen gibi. Kız kardeşlerimiz gibiydiler. Cennet gibi. Çoğu çocuktu daha. Mesela Tayyip. Anasının kuzusuydu Tayyip. Henüz 17'sindeydi. Dur dedi babası. Dur evlat, sen gelme. Kıyamam sana. Ama kolay mı durmak? Şehitlik vardı yolun sonunda. Tayyip koşarak, yok koşarak değil, uçarak gitti ve öyle katıldı peygamber sancağına. Fidandılar daha. Onlar tazecik fidandılar. Ahmet'le Mehmet mesela. Özel harekatçı ikizler. İlk nefeslerini birlikte almışlardı, şehadet şerbetini birlikte içtiler. Sonra Halil İbrahim. Sonra Burak. Sonra Barış. Sonra Fatih. Yıl 1453. Fatih'tiler onlar. Onlar adı da güzel, kendi de güzel çocuklardılar.
1: Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana, dağlar

0: ne güneşler batıyor.
1: Baba begim dağlar yeşil boyandı.
2: O gece ne güneşler battı bir hilal uğruna. Mesela 65'indeydi Yusuf amca. Akif amca 62'sinde. 60'ındaydılar Cemal, Şefik, Ümit, Necati amcalar. Darbeleri görmüşlerdi ahir ömürlerinde. Ezip geçen darbeleri. Açlığı, fakirliği görmüşlerdi. Bir daha olmasın istediler. Hem de ne çok istediler. İstemekti işin başı. O büyük cengi kazandılar. Onlar torunlarına geleceği emanet ettiler. Halil 15'inde düşmüştü mapusa. Yıl 1997 idi. Aylardan Şubat. Şubat'ın 28'i. Yine darbe olmuştu. İdam dediler. Asmadılar ama. Yattı yıllarca Halil. Sonra çıktı. O gece bu defa bir daha olmasın diye sokağa çıktı. Bir daha olmadı. Anlatmıştı ya şair yıllar evvel. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Demişti ya hani, halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak demişti ya. Onlar sandılar ki bizlerden kurtulsalar mesele kalmayacaktı. Hesap edemediler ama bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklarını. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklarını. Tarih

0: kendi selasını okur mu insan? Okur elbet. Hakan Ünver okudu. Peki kendi ruhuna Fatiha okur mu insan? Okur elbet. İbrahim Yılmaz okudu Fatiha'sını. Okudu da öyle koştu tanka, topa, kurşuna karşı.
1: Beyler bu yolun sonları kaptaları yönlendirin. Direnen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
0: Ölüm kusan helikopterler, göğü yırtan uçaklar, onlarca tonluk tanklar. Elle tutulabilir mi bütün bunlar? Peşinden koşsan mesela, yakalayabilir misin sesten hızlı uçağı? Sıçrasan elin değer mi helikoptere? Peki yumruk atsan ezebilir misin tankın kalın zırhını? Evet. Koştular, yakaladılar, sıçradılar, tuttular. Vurdular, devirdiler. Ali Karslı yakaladı helikopterleri o gece eliyle. Ayhan Keleş bir sıçradı, tuttu uçağı, yere çaldı. Ali İhsan Lezgi tankları ezdi geçti. Neydi ki tüfek, kurşun, şehit Celalettin'in imanı karşısında? Bükülmez, sert bir çelikti yürekleri o yiğitlerin o gece. Onlar Malazgirt'te Alparslan. Çaldıran'da Yavuz, düşmanın karşısında şahandılar onlar. Ana yurtta Bozkurt'tular. Özüyle de, sözüyle de Ay Yıldız'ın evladıydılar. Her biri Öztürk'tüler. Onlar Hasan'dılar. Köprüde, Kızılay'da, Sıhhiye'de, Marmaris'te Yezidoğlu Yezidlere direndiler. Hüseyin'diler onlar. Öldüler de dönmediler yollarından. Dünden bugüne yol, çelik zırha, kalkan oldular. Allahümme salli ala. Kısacık ömürlerine 1400 yılı sığdırdılar. Onlar Uhud'dular. Bir mevzi vardı ve bir emir. Vurulup düştüler. Düştüler de mevziyi terk etmediler Uhud'lar.
2: Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
0: Millete dost onlar. Milletin dostu.

Haliller, İbrahimler gözlerini dahi kırpmamaları gerekirdi, kırpmadı İsmailler. Öğüt verirken ahmak adamdan uzak dur demişti ya Lokman peygamber uğruna. İşte o ahmak memleketten uzak dursun diye verdiler isimlerinin hakkını o gece Lokmanlar. Salihler savaştılar o gece. Şuayb'ler çıktılar sefere. Evlatlarına layık baba oldu Yakup'lar. Eyüp oldular, sabırla direndiler. Sabah oldu, gün doğdu, bir tahta tabutta bitti Zekeriya'nın cengi. Şimdi oğlu tutuyor ay yıldızla nöbeti. Yusuf olur muydu hiç dikilmeseydi Firavun'un karşısına? Üzenlerin üzüldüğü vakit de gelir. Öyle dememiş miydi Yunus? Yiğittiler.

Geride kalanlara, bizlere, omuzlarımıza kocaman yükler bırakarak gittiler. Yatsı okunmuştu şehadete koştuklarında. Her yatsı vakti dua bekliyorlar onlar. Gece güne dönmüştü. Sabah namazı yeni kılınmıştı şehit olduklarında. Ve oradan sesleniyorlar ümmete. Her sabah ama her sabah dualarınızı esirgemeyin bizden diyorlar. Öğleye geliyordu vakit. Yazdı. Sıcaktı. Ezan okundu.

öğleden sonra her öğle ezanında hatırlanacak onlar. İsim isim, duayla. Her ikindi çöktüğünde, dört rekatın dördünde hatırlanacak şehitler. Ve her akşam, günün battığı, gecenin başladığı her akşam önce Allah'ın isimleri yüceltilecek duayla.

Yedi düele kafa tuttular onlar o gece. Javad Nerul, Cemal Abuatuye. Faslıydılar onlar. Ümmettendiler. Doğup büyüdükleri topraklardan

binlerce kilometre ötede onlar da dedeleri gibi peygamber sancağıyla şereflendiler. Sığmaz elbet tarihe bunca kahramanlık, onca cesaret. Nasıl sığsın tarihe asker kılığına girmiş şeytanı durduran çıplak elleri onların? Nasıl sığsın tarihe vur emrine karşı duran o pırıl pırıl aydınlık yürekler? Ferhatlar, Halitler, gerçekten Mehmetler. Nasıl sığsın tarihe bu güzel Mehmetler?

gülümser mi insan tankın üzerine yürürken? Elbet gülümser. Hem de dalga geçer. Öyle ya, sadece bir gün ölür cesur yürekler. Oysa her gün ölür korkaklar. Gülümser mi insan bombaların gölgesinde, ölümün arefesinde? Gülümser elbet. Hem de öyle gülümser ki dalga geçer. Bombayla, tankla, tüfekle, uçakla. Çünkü bilir yenilmez cesur olanlar. Geriye bıraktıkları birer kare fotoğraf mı sadece onların? Hayır elbette. Akif Altay'dan Arda sadece bu fotoğraf mı kaldı? Ya Engin Yılmaz? Sizce sadece bu kareyi mi bıraktı ardında? Yiğitti şehit Erkan. Şehadeti tatmadan hemen önceydi bu an. Sizce sadece o kareyi mi bıraktı ardında? Bu mu şehit Cüneyd'in anne babasına, sevdiğine miras kalan tek anısı? Ya Halid'in? Ya yüreği kılıç kadar keskin Kaan'ın? Şehit Kübra'nın? Şehit Kemal'in? Şehit Faruk'un? Şehit Meriç'in? Şehit İzzet'in? Mustafa'nın, Mustafa'ların tek anısı bu kareler mi olacak sizce? Şehit Ersedat'tan geriye sadece peygamber ocağında çektirdiği bu fotoğrafı mı kalacak? Metin'in kokusunu unutacak mı annesi? Dostları unutacak mı Recep'in gülümseyişini? Ya Üskan'ı? Gözü dönmüş katilin bedenine kurşun yağdırdığı şehit muhtar Mete Sertbaşı unutacak mı insanlığın hafızası? Yok. Hayır. Bir destan bu. Bir gecede yazılan bir destan. Unutulmayacak bir destan. Bu onların destanı. Şehit Velid'in, Şehit Vahid'in,

vatanına sevdalı şehit Sevda'nın, gözleri pırıl pırıl parlayan Turgut'un, tek muratları bu güzel vatan olan vatan evladı Muratların destanı. Güzel yüzlü çocukların destanı bu. Arkadaşlar ben gidiyorum. Herhalde geri dönmem. Hakkınızı helal edin deyip de yola düşen Yasinlerin destanı bu. Hayalleri vardı. Şehit Ozan evleniyordu yaza. Muhammed Ali hafızlar yetiştirecek. Muhammed Fazlı gençlere yol gösterecekti. Şehit Fazıl oğlunu büyütecekti daha. Mesut abi torununu sevecekti. Güzel günler bekliyordu Şehit Emrah. Ne bilirdi Kemal, daha dün önünde poz verdiği askeri liseden gelecek kurşunla can vereceğini? Yaz gelmişti. Kim bilir Şehit Çetin belki daha çok gezecekti o yemyeşil ormanlarda. Mahmut Coşkun Su deniz kıyısında olacaktı Ağustos'ta. Şehit Timur bayılırdı vapur sefasına. Şehit Mustafa Yaman'ın varı yoğu memleketti. Mevsim yazdı, huzurlu bir yaz. Kim bilir, belki bir göl kenarında geçecekti o yaz. Kader bu ya, bir köprünün başında bitti o yaz Münir Murat için. Mustafa Kaymakçı Kızılay'da şehit düştü. Edip Zengin Saraçhane'de vuruldu tertemiz alnında. Mustafa Yaman'dı, özel harekatta imamdı. Şehitlerine son namazını o kıldırmıştı. Mustafa Canbaz gazeteciydi ama önce insandı. Mahallesini abisiz, Çengelköy'ün kedilerini sahipsiz bıraktı. Ümit Çoban o sesi duyunca çıkmıştı sokağa. Evi Ankara'daydı. Başkomutanın külliyesine yakındı. Bomba düştü üstüne. Gözünü dahi kırpmadı. Serhat Önder Genelkurmay'ın önünde vuruldu o gece. Hakkı Aras Ardahanlıydı. Bir hain kurşun aldı canını. Mustafa Aslan, Mustafa Koçak, acıları kor ateş oldu, Yozgat'a düştü. Cuma Dağ Ankaralıydı. Cuma dağ gibi delikanlıydı. Şehit oldu. Varol Tosun Niğdeliydi. Muhsin Başkomiser Konyalı. İstanbulluydu İhsan Yıldız. Buralıydı onlar. Onlar bu vatanın evlatlarıydı. İlk kurşunu terörist tüm generali alnından vuran Ömer Assubay atmıştı o gece. Tam 30 kurşun çıktı bedeninden.

0: destanı o yazdı. Onlar yazdı. Şimdi hepsi avucunu açmış, kendilerini bekleyen kutlu peygamberin sancağı altındalar.
1: Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber.
2: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermek,

0: internette ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nilmadi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
2: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görünmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
0: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınıza oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olma.

0: Bak, ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı. Benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece bu mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
1: Kesinlikle zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar.
0: Tabii.
1: Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır.
0: Evet.
1: Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir. Bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
0: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var
1: ya,
0: ama değil
1: evet
0: mi? O yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
1: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
0: İşte zaman kaybı gibi olabilir.
1: Yeni kameraları şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani.
0: Evet.
1: Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyhan'ı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş bak oradan başla.
1: Öyle bak, bu konuda bir tevazu davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompter'dan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı.
0: Tabii
1: çok
0: ki
1: önemli. Yani ben sonuçta
0: tabii
1: sıfırdan bir kuramı icat etmedim.
0: Tabii
1: mümkün
0: ki
1: mertebe var olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, gestalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
1: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
0: Valla süper, aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O açıdan çok seviyoruz, bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani
0: 5000'den fazla.

0: insana eğitim verdim ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi, yani niye ben yapamadım?
1: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Beğen hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
0: Evet.
1: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin ve unutma dedi. Şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam, basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
0: Tabii.
1: Doğru. Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
0: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini doğru bilgiye açabilmek de ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik
1: bir
0: şey.
1: Onun sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
0: Tabii, doğru. Çok güzel. Çok
1: çürütmeye güzel. Çalışın. Çürütürseniz diyorum, bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
0: Çok güzel.
1: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi, o artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
0: Artık onu taşıyabilirsin zihnine.
1: Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyhan Budağ'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz. Evet, değil mi Beyhan Hocam?
0: Çok güzel. Siz kitap imzalar göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin edenler düşünmüştüm. Bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, Geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi maçın skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada

0: Şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadın.
1: Fethiye'dekine geldin.
0: Fethiye'dekine geldin. Bir kahve içelim, gönderdi bizi.
1: Ya Adana'da yemiştik ya.
0: Aynen bir şeyler de vardı.
2: Fethiye'de Adana'ya inerdi.
0: Gönderdik için hareketler.
1: En ve, yakında o vardı. O vardı.
0: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütün anlattı kitabı sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
3: Evet, evet.
0: Beyan da onu çok güzel müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı kitabı konuştu.
1: Biraz sürpriz kalmış. Spoiler oldu yani.
0: Evet biraz da bundan bahsedelim.
1: Ya Mehmet hocam burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Hmm. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içimde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Hmm. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı. Ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarı daha bilge bir taraf. Birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf. O ona öğüt veriyormuş gibi.
0: Çok güzel.
1: Öyle bir noktada çok o güzel. Notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan ve o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
0: Tuna şimdi hareketlendi.
1: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her birisini kazıyacağım Beyhan. O yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya küçük böyle hayata dair aslında o anlık
0: farkında. Motoru verebilirsin sana diyor.
1: Motoru da vermişsinler. Malım değerli diyor. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii. Bir evdir, arabadır işte değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
0: Bu arada yani
2: hocam kendisi... Para sayma makinen de var değil mi?
0: Ama bu arada ne scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
1: Elektrikli scooter'la.
0: Elektrikli scooter'la geldi. Ya pardon elektrikli.
1: Scooter deyince motosikleti zannediyor. Minik böyle.
0: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
1: Yani yaptı. Keyifli. Ben olay. Oyun oynamayı seviyorum. Ya. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
0: Tamam şeye dönelim. Ya bu arada bir anda şey konudan çıktık gibi oldu ama. Kitapta basit.
1: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu'da bir not var.
2: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz.
0: Mecbur olacak yani. Ben de merak ettim vallahi.
1: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde, içimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız, o kadar küçük küçük şeyler var ki yani.

0: 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
1: İçimiz hep biraz kalabalıktı. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada olduğunu görmüş
0: şey yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye.
1: Mesela ben
0: ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Tabii, yani. Belki senin 10 sene önce Kuşadası'nda rüzgarlı bir anda videomuz var.
1: Var video.
0: 100 bin izlendi yani.
1: Olmuştur.
0: Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani burada nereden?
1: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
0: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun, ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi.
1: Hepsi kötü.
0: Kötü noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım.
1: Evet.
0: Ben orada o dönem insanlar. Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
1: tabii
0: bir tanesi.
1: Ki, tabii ki,
0: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
1: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
0: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında.
1: Doğru.
0: Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
1: Ölüyor,
0: o klanında ölüyor yani.
1: Tabii,
0: biz de yani en yakın akrabalarımızdan diyorlar ya.
1: Yani,
0: kromozomla
1: benziyor geliyor. Hakikaten ama yani.
0: Benziyor ya sosyal bizim için çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya klişelerinde hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum. Oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, 1,5 dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde.
1: Tabii.
0: Ben mesela şey de var kitapta yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
1: Tabii ki.
0: Ya oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani
1: çok
0: birkaç
1: sen.
0: Güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı sağlayacak. İşim olsun yeter yani.
1: Doğru %100 katılıyorum.
0: Ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
1: Doğadaki ya pozisyonumuz o kadar kalmış
0: değil. Ahmet Hamdi Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
1: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyaya
0: hocam,
1: iz bırakmaktan
0: şimdi well-being diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalıştık, bir daha çalışamadım.
1: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi En İyi Terapistim Ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
2: Evet.
1: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
2: Şimdi tamam, bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar En İyi Terapistim Ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani

0: Kendinizi kastetmediniz mi?
1: Benim kastetmediğim. Ben onu kastetmedim.
2: En iyi terapist Cem Keçe'de.
1: Benim orada kastettiğim şey, tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız, o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı. Evet, sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Bir anda kendini annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa, eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ediyorsun.
2: İlişkiyi de bozuyorsun.
1: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte en iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
2: insan... Bu toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
1: evet,
2: benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
1: Bunun sebebi de ne?
2: Güzel bir yorum.
1: Bunun sebebi de şu, bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. Çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kızın da babasıyım. Anne ve babama borçlu değilim. Çocuklarıma borçluyum. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi, onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa, o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
2: Evet, tabii.
1: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu onu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız. Ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu, bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak, evet, gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
2: Çok varoluşçu bir söylem bu.
1: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark ettiğinde bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım. sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim ama ben her zaman yetişkin beyninizin taraftarı olacağım. Çocuk beyninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
2: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok uyarlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkında biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar. Evet, muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bir muhteşem bir şey ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
2: Evet.
1: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
2: Kavga edecekler.
1: İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
2: Evet.
1: Savaşacaklar.
2: Evet, tabii.
1: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle üreyim. Birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
2: Evet, tabii ki.
1: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hani savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
2: O yaşlanıyor
1: goril.
2: Bir anda hızlıca.
1: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
2: Devam etti hayata.
1: Hayat devam etti.
2: Biz
1: işte,
2: orada yıkılıyoruz.
1: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
2: Bu oldu artık.
1: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi alıp önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor.
2: Tabii.
1: Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı. Umursamayaz moda geçebilir.
2: Evet.
1: Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
2: Akışa geçiyoruz.
1: Evet. Ya savaş, mücadele et. Problem varsa çözemiyorsan geride bırak.
2: Dön muzunu ye.
1: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğal ki. Ve onu oradan numara olarak yapmıyor.
2: Tabii canım.
1: Gerçekten keyfini alıyor.
2: Evet.
1: Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
2: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacaktır.
1: Ve bu doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu.
2: Evet,
1: ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel. O modda bizi hasta ediyor.
2: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce.
1: Hı hı.
2: Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı? İş yükünden rahatsız olmak mı? Çorabın kaçması mı? Telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi? Yoksa daha bir...
0: Çorabının kaçmasına takıldım.
2: Takıldım.
0: Birçok şey şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
2: Tabağı fırlatma noktası.
0: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önce

0: İkincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet. Onunla kavga ediyoruz. Ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim, işimizi biraz yavaş yapıyor. Sen benim vergimle çalışıyorsun İsyan. Diye ortalığı ayağa Doğru. kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek Hı-hı. aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeyim gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi evet. küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman. Konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifatlar yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Hmm. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Hmm. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte şımarıklık senin yaptığın gibi ama böyle övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum. Göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
0: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, enerjiyi alıyor yani. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil. Demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor.
0: Kendi yani. Kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem çok iyiyim.
1: Şükür.
0: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
0: Kana ekmek mi doğruyor? Yani acılar çekiyorsun yani.
1: Bana sıkıntıdan bu kadar mutlu.
0: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey soruyor. Çok iyiyim diyorum.
1: Tamam.
0: Ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte inanlar ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak iş yok ya vesaire
1: borç
0: diye
1: ya
0: o moda giriyorsun ya, bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak, mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor Beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olunduğunda yanında.
0: Evet, evet. Yani nerede cenaze, hasta ve Beyhan neredesin?
1: Orada.
0: Ya evet, mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Ve bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
0: yani.
1: Haz alıyor da olabilir.
0: Haz
1: tabii,
0: alıyor da olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saatse farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatini

0: düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun, bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi. Çok bunlar doğru. Hayatımızın olağan şüphelileri. Doğru. Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar, ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle, şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihnin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında o zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler, çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum. Ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
2: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Hı-hı. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. Hı-hı. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski, yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Hı-hı, çok güzel.
2: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam, onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam, ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek, bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru buluyorum ve güzel buluyorum. Evet. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri, işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçücük bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olmalı.
1: Okay.
2: Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şey.
2: Altıncısı empati yapmak. Ve en güçlüsü de şehvet duygusunu her zaman canlı tutabilmek. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
2: Şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
2: özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmiştir. Ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
2: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktı. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak çok fazla uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
2: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden
1: tabii,
2: çok yüksek başlıyor ve bitiyor. Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam, şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var bunun için.
2: Tabii, ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor, hocam diyor, çok hızlı tanıştık, barda tanıştık, işte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı, sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor.
1: Evet.
2: Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları, evet hocam haklı çıktınız.
1: Devam etmedi.

0: Ben haklı çıkmak istemiyorum.
1: Uzun evlilikler, 50 yıl, 60 yıl süren, bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle, ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı-hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı-hı. Mesela bakın, şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü, karı kocalık rolü, sevgililik rolü. Hı-hı. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa, o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Hı-hı. Ha, çöpünü atarsın, evinde tutarsın, o öyle bir şey, o çöptür.
1: Hı-hı. O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak sonuçta eder, ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep, hı-hı, var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöple de evinde tutuyor, evet, çöp evler var, atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte, o da bir
0: İki,
1: şey.
0: İki, karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki, o da çöptür. Hmm. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hmm. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tabii. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hmm. Ben de çiftlere diyorum ki, muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hmm. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin, hmm, ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza, hmm, monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki, ben diyor,
1: daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var
0: diyor, saydıklarınız. Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Hmm. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki, ben günlerce hazırlanırdım. Bak, hmm, buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canın, hmm, bir şeye mi sıkkındı, tabii, diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet doluyor. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın, bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey, varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İşin içine de şehvet girdiği zaman, sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Hmm. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayarı geri yükleme noktasına geri, hmm, getirdiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Vah, karı olsun. Kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dir.
1: İlişkini şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan,
0: sevgili kalacak.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz. Araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim. Çünkü sen sevgili olmazsan, yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir ki.
0: Ya artık şu telefonla, hmm, her yerde sevgili olmak.
1: Tamam,
0: çok...
1: alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama iş portajdan aldığımı her yere bırakırım. Birbirinize lütfen iş portam yüzüğü muamele, yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Yapmayın. Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililikte aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasen evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var. Orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara. Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle, gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

0: Her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Bey Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Hı-hı. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri okula başladı, işte şunu yap. Şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Hmm, çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak. Ya bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii ki, anlamında. Tabii ki. Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak insanın doğasında olan bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, iyi hissettirmekti. Ama o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ve hemen şu modda mesela...
0: Anlattığın şey o kadar çok aklımda defalarca örnek var ki şu anda o söylediğin
1: ya
0: şeyle.
1: Öyle çocuğun ama olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştür, kimin annesi yaşıyordur. Kesinlikle. Ben eskiden bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii, ve buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem bana çok kızardı biliyor musun? Sen ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
0: Evet tabii hatırlıyorum.
1: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır tabii. O kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi. Tabii, annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın gel evde iç. Görmesin çocuklar diye.
0: Canı çeker.
1: Şimdi bak o kısım bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an biz sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
0: Peki hocam tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Gündelik hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan Hocam buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. Ve ilk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sende çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
1: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
0: Sen orada bir spot
1: hayatımızdaki şey. Güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Evet. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Hmm, evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
0: Vardı hatırlıyorum.
1: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alır zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun bazen?
0: Doğru, kesinlikle.
1: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin.
0: Tabii, doğru.
1: Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Hmm. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
0: O da değil. Tabii.
1: Kıskanır.
0: Bu da olabilir bir şey.
1: Kardeş kardeşi kıskanır.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evini, arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
0: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
1: ama
0: bu.
1: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen
0: tabii
1: mesleki
0: canım,
1: anlamda,
0: olmaz.
1: Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur. O anlamda ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim? Onu kırar mıyım diye. Yani evet. Genelde avantajlı konumda olan şu modda ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
0: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama edin. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
0: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. Hmm. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
0: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor belki. Onu.
0: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Hmm. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Hmm. ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı, annem bu yemeği daha iyi yapardı.

0: Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
1: Çok kritik.
0: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalıdır.
1: Ve ailesi de odur.
0: Ailesi de odur. Hmm. Evlilik piramidi yaparım ben.
1: Güzel.
0: Böyle bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması, ikinci sıraya çocukları, üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
1: Evet,
0: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Dedi ki CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılı kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
1: Çok iyi bir fikir bu bence.
0: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Bütün herkese ilan etsinler.
1: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
0: Farklı bir metin. Şu. Mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
1: Annesi hemen terk eder orayı.
0: Bütün şahitlerin huzurunda. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Dördüncü de
1: İzleniyor
0: bu.
1: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
0: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal.
1: Normal tabii.
0: Çok normal.
1: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme tabii, hikayesi.
0: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
1: Olmuyor evet.
0: Yapmayız.
1: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
0: Evet.
1: Yani,
0: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içe. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026. Bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
1: Ben şakalaşma açısından.
0: Hayır. Erkekse
1: oyundan açısından.
0: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
1: Ne demek?
0: Bak gitmez. Saçma. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
1: Evet,
0: çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
1: Evet.
0: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gidermiş. Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun, şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun, herkes duysun,
1: görümce
0: herkes
1: duysun.
0: Bilsin, görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi, ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası, borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz, çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım, evlilik seksi bitirmiyor, evlilik mutluluğu bitirmiyor. Evlilikte keramet yok, akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam eder.
0: Çünkü bilinçli evlilik, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz, bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendine imtihanını yaratıyorsun.
1: Çok doğru.
0: Mutlu değilsen
1: çok doğru.
0: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğü

0: Nün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine gelin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Yani. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim, muhteşem bir canlı olarak doğdun. Evet. Kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün mutluluğa mahkum olur.
1: O zaman kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır. 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapmıyor. Anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji. Akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Hı-hı. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar, Beyhan ne haber der. Ne habere sordu, cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi ne yaptın, çocuk ne yaptı, işler nasıl gerek sormama yok, gerek yok. Çünkü merak etmiyorum, onu beni merak etmeyecek.
1: Çok iyiymiş.
2: Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey.
1: Ya,
2: bu kötü
1: net,
2: bir şey değil.
1: Yani
2: ama oturup ya beni sormadı yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaş, arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
1: Yok
2: yani. Yani hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz.
1: Evet,
2: ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet hocam bir işim düştü sana. Evet. Nasılsın? İyisin. Tamam. Oturup serenat yapmaya gerek yok. Tabii. Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
1: Çok sahip. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
2: Evet.
1: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
2: Evet.
1: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
2: Ben bunu
1: çıkarcılıktaki
2: hastanede
1: sınırı nasıl görüyorsun?
2: Şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. İşte temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlarımız. doktorumuz. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o şey tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
1: Çok güzel, çok iyi.
2: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek

0: konusunu da ben çok önemli buluyorum. Hmm. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun, bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
1: senin
0: vermeden...
1: Senin görevinmiş gibi. Sen onu borçluymuşsun.
0: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam, yardımcı olamıyorum derim yani.
1: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi, sözünü
0: çok
1: kesmiş gibi.
0: Çok hakkı ve istiyor gibi bazı insanlar. Senin başına da eminim gelmiştir. Hı. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım, diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi işte Beyhan Oralıymış. Demek ki yarı akraba sayılır diye. Arka arkaya numaramı bulmuş. 10 kere arka arkaya arıyor.
1: Yani
0: ama ben seni tanımıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
1: Kendi kendine tatlı
0: içeri. Doldurmuş bir de kurmuş, kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
1: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor gibi olanlar.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey itiraf edeyim. Hı. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Hı. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz teklif ederiz.
1: Aa, çok iyi.
0: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
0: Yapmaz. Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki 10 binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
1: Hocam bak çok enteresan, tam onu söylemek istedim işte. Bir bu yani hani ne denir ona, böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
0: hakkı olduğunu
1: veriyor. Ama tam tersi, hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk, ona göre hareket ediyorduk. O kadar önemli bir şey
0: öyle
1: ki bu.
0: Mesela ben bir ortamdayız beraber, mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygı hissediyorsa, ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
1: Evet, tabii,
0: çünkü
1: doğru.
0: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, ısrarla talep edebilen, senin meşgul olup olmadığını hiç umrunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
1: Yapmak zorunda. O ne?
0: Ama
1: işte.
0: Şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Hmm. Ben buna seçici merhamet diyorum.
1: O zaman da düşman oluyor sana.
0: Olabilir. Değil ama olsun. Zaten şey var. Olacaksın. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Tabii, ne olacak? Tabii, arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Zaten hiç akrabasının yüzüne bakmıyor ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli. Bir garip, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın.
1: Akrabana
0: da sahip çıkıyor. Ben buna da inanırım yani. Biraz memleketliğine de bir tık belki
1: tabii
0: canım, şey
1: tolera. Memleket Ankara olunca zaten
0: de bala
1: özel
0: olunca.
1: Bir şey yani. Bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel verir kardeşim.
0: Kendini ikna etmeye çalışıyor. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten. Ama Ankara memleketi.
1: Şaka yaptığını biliyor.
0: Ama merhamet Ankara'da konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem. vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan, çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz, hı-hı, ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse, ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan işim düştü diye
1: arayabilirsin. Ben şey derim, az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyorum.
0: Borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Hocam, Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
3: yok
1: açısından.
3: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
1: Hoşuma da gitti.
3: Çünkü ben...
1: İnsanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
3: Desinler, hiç önemli değil.
1: Ben, bravo, olgunluk. Benim hareketleri var şimdi.
3: Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk bu işte.
3: Çünkü ben nereden aldım, ne yaptığımı bilmiyorum.
1: Nereden umurda gidiyorum yani. Hani aslında milli takımdan bahsetmişler, o kim falan diye.
3: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
3: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz Hocam'la birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahiplenirken Cengiz Hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlattırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimize yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
3: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makale de çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor. Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
1: Evet, kesinlikle onu diyecektim.
3: Çok binlerce insanın hayatına dokundum ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel işe bozukluğunu tema alan İlk romandır Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
3: İşte ben o tarzı Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı, yani bu emeklilik hayatımı
1: odaklanabiliyorsun ya zaten sen hala hocam, değil mi?
3: Evet. Seviyorum çünkü ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Zaten seriyi tamamladım diyorsun.
3: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğimiz zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak, belki bizi dinleyenler sorabilir, kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun. O paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum.
1: O kadar tarzı çok kendine özgün.
3: Muhteşem. Kendine ben özgün, şimdi tabii onu özgün olarak, çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma, sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim, ama Murakami muhteşem.
1: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk, sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bize şey derse, Cengiz Hocam dedim, yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim, burada şunu söylüyor olabilir mi dedim. O dedi yok dedi, bunu anlatırken oradaydım dedi.
3: Oradaydım. Şöyle, Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Evet, ben o kadar detay bilmiyorum. Oradaydım o sırada.
3: Evet, oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum, ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz de ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
1: Çok ilginç, hakikaten güzel bir şey.
3: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
3: Ben mesela buradan bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum, felsefe okuyun.
1: Evet.
3: Yan dal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor. Kısır kalıyor, buralarla zenginleştirebilmemiz çok zaten önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya, hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
0: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten, böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o, ben de diyor şey olacağım, fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'ı yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
0: Ama bir göbek da vardı ya, göbek sallama mevzusu. Onun bir bende geçmişi yoktu bence. Düşündün de bir an ya.
1: Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budan videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
0: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali evet. var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman, bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu evet. dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani her şeyin o kolayını yapma hali bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem Hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı günler birbiriyle küsmeyi, bazı günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte benim annem babam çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun. Ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak. Çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama tabii. Ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değilmiş.
1: Hayal kırıklığı,
0: hayal kırıklığı ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi, ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
1: çok doğru. Sen,
0: ya da mesela yani telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. Hmm. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
1: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
0: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanlarım var. İşini yürütmek zorundasın. Çocukların var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları. O noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırla gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlarda. Evet, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Ha kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
1: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
0: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyelim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
1: Eşi tarafından getirilmiş.
0: Peki soruyorum bana neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen yani iş bu bir benzetme hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
1: Tabii ki.
0: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey paketin hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu şeyi izledin mi? Bu arada Nadal'in belgeseline.
1: Nadal, evet,
0: İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğru.
0: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın diye yani.
1: Ve dünya tatlısı bir insan yani.
0: Yani çok kaygılı, takıntıları var mesela. İşte bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Şimdi dışarıdan aha adama bak, şunu da sponsorluğunu almış. Şimdi o yaşıyor, bunların yerinde olmak lazım. Ben onu izledim ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim yani. Şimdi ama başarı arkasında bunu görmedi zaman özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle İşte
0: sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben. Duruşum değişiyor böyle. Hep böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf gaza getirelim. Yok, şakası bir yana hiç. Denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten Burç. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan ah söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir bu tarafı zaten.
0: Hocam abi geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır o linci de var işte onun. Çünkü var. Yüzlerce
0: ama
1: şey diyor ki değerlisin
0: diye. Ama neyse ki dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
0: Var yani değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi yani en özel insan yapmıyorsan burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programı artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
3: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyninin nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
3: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
1: Doğru.
3: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
3: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
3: İçki mi de içtim? Daha ne yapacağız?
1: Tamam
3: şimdi
1: işte
3: o ya, video çok bence çok basit ve komik görünebilir ama,
1: evet, ama
3: tam da
1: doğru.
3: Bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
3: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağı.
1: Sohbet,
3: derinlik, muhabbet.
1: Ya da Facebook.
3: Ama şu anda bir Facebook durumu var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benlerini ortaya koymuyorlar.
1: Evet.
3: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar. Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu niyet bozuldu.
1: Evet, çok güzel,
3: çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
3: O yüzden niyet kötü oldu
1: artık. Tüketiliyor her şey hızlı evet. Ama çok hızlı artık.
3: Ama yani. Benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğim şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
1: Evet.
3: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya şimdi.
1: Evet.
3: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek ne yaptın diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla
3: yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
3: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Yani ben bunu hak edecek ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu?
1: Güzel.
3: Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak. Bir gerçekliğe bir bak. konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptı?
1: Evet, gerçekçi bir yerden.
3: Evet, yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun? Evet. İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım, insanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunda etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
0: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında

0: ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Hı hı. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine, lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından

Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Adada yerleşim bulunurken Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivri Ada, Kaşık Adası ve Yassı Adada yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyük Adada yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeli Adada ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para. Genel izleyici için uygundur.

Evvel Zaman İçinde programında her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla tarihte gerçekleşmiş olan konuları sizlerle buluşturacağız. Evvel Zaman İçinde başlıyor.

Bu hafta evvel zaman içinde de savaşı işleyeceğiz. Savaşlar neden gerçekleşirdi? Geçmişte yapılan savaşlar ve günümüze doğru geldikçe savaşların yapılma

sebeplerinde ne gibi değişiklikler vardı? Dönemlere göre savaşlar ve o savaşlarda kullanılan stratejiler, silahlar nelerdi? Antik çağla başlayacağız. Çok geçmişe gideceğiz ve o dönemi anlamaya çalışacağız. Antik çağda savaşlar neden yapılırdı? Savaşların yapılma sebepleri neydi? Ve o dönemde savaşlarda neler kullanılırdı? Hepsine bakacağız. Avrupa ve Orta Doğu'da antik çağın sonu genellikle milattan sonra 476'da Roma'nın çöküşüyle başlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika sınırlarındaki savaşları 7. yüzyılda Müslüman fetihlerinin başlangıcıyla eşleştirilir. Çin'de kuzeyden gelen tehdide karşı koymak için ihtiyaç duyulan atlı savaşçıların rolü 5. yüzyılda sona erdi. Milattan sonra 618'de Tang Hanedanlığı'nın başlangıcı olarak da görülebilir. Hindistan'da antik dönem Gupta İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda çöküşü ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman fetihlerinin başlamasıyla sona erer. Japonya'da antik dönemin 12 ila 13. yüzyılda Kamakura döneminde feodalizmin yükselişiyle sona erdiği kabul edilir. Medeniyetlere göre savaşlar farklılık gösteriyordu. Hindistan dönemi, Çin dönemi, Helenistik dönemi ve Roma'da yapılan savaşlar bunlardan sadece bazılarıydı.

Eski Mısır, tarih boyunca tek bir hükümet altında birleştirildi. Ülke için temel, askeri kaygı, düşmanları dışarıda tutmaktı. Mısır'ın çevresindeki kurak ovalar ve çöller, zaman zaman verimli Nil Nehri Vadisi'ne baskın yapmaya veya yerleşmeye çalışan göçebe kabileler tarafından istila edildi. En ünlü antik çağ savaşları arasında yer alan Kadeş Savaşı'nda her iki ordunun da piyadelerini destekleyen süvari birimleri ve hareketlerle ilgili güncellemeleri almak için keşif görevlileri vardı. İran'da da antik çağ savaşları yapılıyordu. Antik çağ devletlerinden bir diğeri ise Perslerdi. Persler antik çağda önemli devletlerin en başında geliyordu. Peki ama Persler neden savaşırdı? Savaşlarda hangi stratejileri kullanırdı? Persler savaşlarda çok sayıda süvari kullanıyordu. Ancak bu süvarilerin ağır zırhlı olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok Yunan kaynağı Perslerin zırh giymediğini iddia ediyor. Herodot'tan atsız bir süvari subayının kırmızı cübbesinin altına altın bir cuirass giydiğini iddia eden bir örnek bulunuyor. Savaş arabaları ilk günlerde kullanılıyordu. Ancak Pers İmparatorluğu'nun sonraki zamanlarında atlıların kullanılması bırakıldı. Pers İmparatorluğu zirvedeyken Kuzey Afrika'dan ve Hindistan'dan getirdikleri savaş filleri bile vardı.

0: İslamiyet öncesi Türk tarihi denince akla Türklerin Müslüman olmadığı zamanlar geliyor. Türkler nasıl Müslüman oldular? Müslüman olurken neler yaşandı? Ve Müslüman olduktan sonra savaşlarda hangi stratejileri uyguladılar? Hangi taktikleri kullandılar?
1: İslam öncesi devlete ya da tarihin en derin yerlerinde Türklerin savaşçı bir millet olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle komşuları Türkleri böyle niteler. Yani Türk ordusu bir kurt sürüsü gibidir. Yabancı ordular ise bir geyik sürüsü gibidir. Kurtlar geyik

0: Leri avlar. Bu abartılı bir tanımlama gibi düşünülebilir ama genel olarak bozkırlarda yaşayan Türk kökenli halkların savaş tarzını, biçimini veya şekillerini ortaya koyan bir yorumdur. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Türklerin sayısı azdı. Yabancılara göre, yani özellikle yerleşik topluluklara göre azdı. Dolayısıyla belki her defasında genel olarak baktığımızda Türkler kendilerinden 10 kat, bazen 20 kat kalabalık güçlerle mücadele etmek zorundaydılar. Bundan dolayı teknolojilerini, savaş sistemlerini, taktiklerini buna uygun bir şekilde gerçekleştirdiler. Yani kalabalık bir kuvveti nasıl yenebiliriz? Bunun üzerine Türk ordusu teorik olarak ortaya çıkmıştır ve her defasında yerleşik komşularına karşı bir istatistik tutulmuş olsa, ateşli silahların icadına kadar genel bir istatistik ortaya çıksa, %95'ten fazla oranda Türk ordularının galip geldiğini görürüz.
1: Bozkır kültürü özellikleri itibariyle diğer kültürlerden farklılık gösterir. Coğrafi çevre ve iklim, kültürün farklı olmasında önemli etkenler olarak görülür. Özellikle bozkır kültür çevresinde at, göçer ev ve demir özel bir yer tutar. At, bozkırda yaşayan Türklerin hayatında son derece önemlidir.
0: Bozkır atları sanıldığı gibi çok yakışıklı, uzun boylu, iri yapılı atlar değillerdi. Aksine orta boylu, hatta küçük boyda sayılabilir, çok çelimli görünmeyen, çelimsiz tipte atlar olarak değerlendirilebilir. Ama savaş alanlarına çıktıkları zaman çok uzun mesafelerde durmadan ilerleyebiliyorlar, dayanabiliyorlardı.

0: at Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi, dini ve askeri hayatında hep ön planda olmuştur. Türkler atı binek hayvanı olarak kullanan ilk millettir. At biniciliğinden dolayı pantolon ve ceket Türklerin icadı olup modern kıyafetin de temelini oluşturmaktadır. Türkler at sayesinde geniş coğrafyalara ulaşarak oralarda hakimiyet kurabilmişlerdir. Peki ama Avrupa, İslam öncesi dönemde Batı'da atın önemi neydi?
1: Avrupa ordusunun atları ya da Batı Kazakistan'da yetişen atlar savaşa gittikleri zaman 15 gün içerisinde bitermiş enerjileri. Ancak daha sonra Moğol orduları zamanında bu kıyaslama yapılıyor. Moğolistan yani Orta Asya'nın doğusunun o zor şartlarda yetişen atları ise çok uzun süre dayanıklı bir şekilde ayakta kalabiliyormuş. Türkiye'de az bilinen bir savaş taktiği daha vardır. O da yontma keser taktiği diye adlandırılan, ben bir Moğolca bir kitapta görmüştüm. Yontma keser taktiği adı verilen bir savaş taktiğidir. Az sayıdaki ordunun kalabalık orduya karşı bir mücadele şeklidir. Burada geri çekilmekten ziyade az kuvvet sürekli aynı noktaya hücum ederek orayı bir keserin ağacı yontması gibi yontar ve sürekli düşmanı yıpratır.

0: Evlilik, toplum tarafından onanan kadınlar ve erkekler arasında meydana gelen bir ilişki türünü karakterize eder. Türklerde dikkat çeken evlilik geleneklerinden biri de levirat denilen türdür.
1: Bir Türk boyunu veya bir Türk beyini ayarlayıp kendileri yakınlarına çekip onu bol hediyelere boğup, bol yiyecek verip hoş tutarak kendileri lehine başka bir Türk ordusuyla veya başka bir Türk boyuyla, devletiyle savaştırabiliyorlar. Bu Çinlilerin soğuk savaş taktiklerinin her dönemde başarılı olduklarını görüyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Tabii ki bir prensesleri, gönderdikleri prenseslerle. İkincisi kendi yanlarına çektikleri beyler.

0: olmamalarını sağlıyorlar. Çinliler Türklerin Çinleşmesini hiç istemezler. Bu ilginçtir. Genelde yani asimile ediyor diye düşünürüz ve sonuçta asimile olmuşlardır. Bu doğru. Ama Çinliler bunu tercih etmez. Neden? Çünkü ellerinde çok Çinli var, savaşmayan. Altı çok insan var. Fakat dinamik, iyi savaşacak insan gruplarına, orduya ihtiyaçları olduğu için bunu da Kuzeylilerde özellikle işte Türk kökenli halklardan temin ederek bir şekilde meydana getiriyorlar. 600 yıl diyelim Çin'de Türk kökenli aileler hakim olmuşlardır. Aristokrat bir tabaka meydana getirmişlerdir. Neden? Çünkü iyi askerdirler. Bu iyi asker olmaları aynı zamanda iyi yönetici olmalarını da gerektirir. Yani savaşların, neden savaşlar sorusunun cevabını vermek için hani bunu ekonomik, yani şematik olarak bunu açıklayabiliriz. Fakat her birinin özel olduğunu da anlamak lazım. Eğer ticaret iyi yapıldığı zaman Çinlerle Türkler arasında savaş olmaz genelde. Çin sınırlarına lokantalar açıyorlar. Askerleri, Hun insanları gelip buralarda Çin yemeği yemeye alışıyor. Çin kıyafetlerine alışıyor ve sonuçta savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Bu da bir savaş taktiği bence. Yani kuvvetli bir düşmanla baş edemeyeceği bir düşmanı dize getirmek için çok sağlıklı bir yol Çin açısından baktığımızda. Böylece Hunları etkilemeyi başarıyorlar.
1: Dünya hep belli dönemlerde birçok savaşlara tanıklık etti. Orta Çağ'da da birçok savaş gerçekleşti. Bunlardan bazıları ise Haçlı Seferleri, Malazgirt Savaşı, Biryokefalon Muharebesi ve İstanbul'un fethiydi. Peki ama Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların genel özellikleri neydi?

0: Orta Çağ'da savaş bir defa gündelik hayatın bir parçası. Yani bugünden farklı olan noktası belki de bu. Günümüzde biraz savaşlar artış gösterdiğinde insanlar eyvah yandık bittik işte piyasalar etkilenecek. Aslında pek çok şey etkileniyor, bunun farkındayız. Güvenlik kaygısı, göç, tabii ki savaş korkusuyla göçler yaşanıyor. Elbette aynen bugün yaşandığı gibi göç olgusunu, düşmandan korkmak, düşmanla baş edememenin verdiği sonuç gereği canını kurtarmak, daha güvenlikli yerlere, daha emniyetli yerlere göç edilirdi. Bu olgu birebir günümüzde örtüşüyor. Değişen bir şey yok bu noktada. Ama günümüzde hava, kara, deniz ve farklı güçler var. Selçukluların da içinde bulunduğu, yaşadığı asırda, Orta Çağ'da genel olarak biz şunu görüyoruz. Kara savaşları başta geliyor.
1: Savaşın değişik argümanları var. Birincisi, Orta Çağ'daki devletler daha çok imparatorlar, Avrupa'ya gittiğinizde de feodal beylikler şeklinde örgütlenmiş. Doğal olarak bir ülkenin, mesela ben daha çok doğu üzerine çalışıyorum ve Orta Çağ'daki devletleri düşündüğünüzde, işte büyük devletler olarak baktığımızda İslam bağlamında Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, Türk tarihi bağlamında baktığımızda yine Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar büyük imparatorluklar kurmuşlar. Sınırları Çin'den tutun da Bizans sınırına kadar dayanmış. Selçukluları düşündüğünüzde işte Orta Asya'dan başlayan, Karahanlı sınırından başlayan ve Anadolu'yu içine alan, işte Yemen'i, Hicaz'ı içine alan bir hakimiyet alanı söz konusu. Burada Orta Çağ'daki savaşın temel mantığı sınırları genişletmek. Bunun ekonomik boyutu var, kültürel boyutu var, siyasi boyutu var. Ama bütün savaşlarda ekonomik boyut daha ön plana çıkar. Bu birkaç boyutlu. Öncelikli olarak askerlerin, savaşçıların iaşesini temin, temel hususlardan birisi. Yani insanlar savaşmaya gittikleri zaman ama aynı zamanda ailelerini de geçindiriyor.

0: Niçin bir devlet savaşır? Tarihin en eski döneminden itibaren baktığınızda bunun farklı sebepleri var. Her şeyden evvel hakimiyetten başta bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hakimiyet kurmak, sahip olduğu ülkeleri genişletmek, daha geniş bir hakimiyet bölgesine sahip olmak.
1: İnsanların seyahatleri sırasında mutlaka kendi güvenliklerini kendilerinin sağlaması icap eder. Bugünden çok ciddi bir farkı vardır. Seyahatlerde topluluk halinde gitmek esastır. Bireysel olarak seyahat edenlerin güvenliği yoktur. Günümüzde anladığımız gibi bir emniyet anlayışı söz konusu değil kesinlikle. Türkmenler, Türkler, Selçuklar genellikle asker olarak doğduklarını söyleriz. Her Türk asker olarak dünyaya gelir sözünde biraz da bu söz konusudur. Çünkü göçebe toplumlarda mutlaka bireyin kendini dış saldırılardan koruması, kurtarması gerekir.
2: Bölgesel çıkarlar çok önemli. Herkes kendi topraklarını, kendi hakimiyet bölgesini korumak için uğraşıyor. Fakat yine önemli stratejik yollar var, kaleler var. Onları ele geçirmek üzere yaptıkları savaşlar var. Özellikle İpek Yolu çok önemli burada. İpek Yolu'nun geçiş güzergahı, Çin'den Avrupa'ya giden yol güzergahı ve kervanları kontrol altında tutabilmek önemli. Dolayısıyla bütün seferleri de buna göre aslında Orta Çağ'da düzenliyorlar.

0: 11. yüzyılın sonlarında Türk dünyasının içine düştüğü kargaşa ortamı malum. Önce Süleyman Şah'ın 1086 yılında ölümü, sonra Sultan Melik Şah'ın vefatı büyük bir otorite boşluğuna yol açmıştı. 1071 yılından beri Anadolu'daki Türk ilerleyişi karşısında çaresiz olan Bizans İmparatorluğu bu atmosferi değerlendirip Türkleri Anadolu'dan sürmek için büyük ordular kurmak niyetiyle hareketli geçti. Geleneksel politikasına başvurup Batı'dan ücretli asker yardımı istedi. Fakat Batı dünyası Bizans'ın istediği bu ücretli asker yardımını kendi menfaatine uygun gelecek şekilde değerlendirdi. Birkaç bin kişiden oluşan ücretli askerler göndermek yerine Avrupa'nın her tabakasından sayısız insanın katıldığı ve o vakte kadar Orta Çağ'da görülmemiş büyüklükteki ordular doğuya sevk edildi. Bu şekilde Anadolu'da 1097 yılında Türk dünyası ile Haçlıların ilk karşılaşması, 21 Ekim 1097 yılındaki Drakon karşılaşmasında gerçekleşti ama bunlar savaş gücü yüksek olan kuvvetler değildi. Çoğunluğu Fransız, Alman, İtalyanlardan oluşan disiplinsiz, çapulcu bir güruh bu. Yani bu Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk karşılaşma sayılsa da askeri kabiliyeti yüksek orduların karşı karşıya gelmesi İznik önünde gerçekleşmiştir.
1: Bir devletin yönetilebilmesi için bir lidere ihtiyaç var. İkincisi halka ihtiyaç var. Üçüncüsü ideolojiye ihtiyaç var. Dördüncüsü de aslında ekonomi, yani para ihtiyaç var. Dolayısıyla Orta Çağ devletleri buna ulaşabilmek için ya da liderleri en son nokta olarak savaşı aslında görüyorlar. Evet, halkı, kitleyi etraflarında topluyorlar liderler karizmatik yapılarıyla birlikte ya da soydan gelen bağıyla, hanedana bağlılıkla bir şekilde onu sağlıyorlar.
2: Hakimiyet kazanma, o bölgeye kendi hakimiyetini yayma da ortaya çıkabiliyor. Ne anlamda mesela? Şöyle örnek verelim. Hakimiyet olarak gittiniz, Hindistan'ı ele geçirdiniz.

0: isterseniz o bölgeyi İslam'a yönelik bazı çabalarınızla İslam düşüncesini o bölgeye yaymak için din adamları gönderdiniz, camiler inşa ettiniz. Bir şekilde o amaçla size verilmiş olan görevi gerçekleştirmiş oldunuz. Bunun yanında ganimet elde ettiniz. 16. sefer Gaznelilerle yapılmış 16. sefer Somnat seferi olarak hatırlıyorum. Somnat seferinde Gazneli Mahmud'un ele geçirmiş olduğu ganimetin miktarı 105 milyon altın. Bu ortaçağ standartlarında çok üst kabul edilebilecek bir rakam.
1: Orta Çağ, Eski Çağ ile Yeni Çağ arasında kalan Roma'nın Doğu ve Batı olarak ayrıldığı 395 yılıyla başlayıp İstanbul'un fethiyle sonlanan dönemdir. 5. ve 6. yüzyıllar Avrupa açısından kaotik bir dönemdi. Germenler, Gotlar ve Avarlar gibi barbar kavimlerin Roma'ya saldırdığı olaylı bir dönem yaşanıyordu. Peki ama Orta Çağ'da kritik tarihler hangileri? Önemli komutanlar kimlerdi?
2: Türkiye Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketti bu. 1176 yine aynı şekilde son derece kritik bir hareketti ve 1146'nın devamıydı. Anadolu'daki Türkleri, Selçukluları Anadolu'dan atmaya, uzaklaştırmaya yönelik bir hareket idi. Burada uğranılacak bir başarısızlık büyük ihtimal Türkiye tabirini de, Türk tabirini de, Anadolu'da Türklerin varlığını da ciddi anlamda tehdit edecek, belki de yok edecek hareketlerdi. Haçlı seferlerinin yapıldığı tarihlerde yine kritik tarihler sayılmalıdır. 1096'da ilk defa başlıyor. 1097, 1101 yılında gelen 3 ordu var. 1101 de kritik bir tarih Anadolu'nun kaderi bakımından. 1101'deki 3 orduyu eğer 1. Kılıç Aslan, Danişmend Gazi gibi Türk beyleri bu problemi savuşturmayı başaramasalardı büyük ihtimal yine Anadolu istilaya, Haçlıların istilasına uğrayacaktı diyebiliriz. 1071 çok kritik bir tarih. Neresinden bakarsak bakalım. Yine aynı şekilde 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alp Aslan şayet Malazgirt'te Bizans ordusunu mağlubiyete uğratamamış olsaydı burada Selçukluların bir yenilgi alması halinde yine Anadolu'da Türk varlığından belki de söz edilemeyecekti. Burada Bizans ordusunun amacı Türkleri yine Anadolu'dan sürmek ve aynı şekilde İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, açıkçası Yakın Doğu'yu, Batı'nın Orta Doğu dediği bölgeyi tamamen istila etmek idi. Buradan baktığımızda Batı'nın amacı, hedefi yine şaşmamış, devam ediyor. Yine Yakın Doğu'yu ellerinde tutmak, kontrol altında tutmak istediklerini anlıyoruz.

0: Haçlı seferleri 1096 ile 1272 yılları arasında Papa'nın isteği üzerine Müslümanların üzerine yapılmış akınlar bütünüdür. Peki ama Haçlı seferleri neden yapıldı? Müslümanlar bu savaşlarda nasıl performans gösterdi? Detaylarıyla birlikte hepsine bakalım. Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çatışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanları bastırmayı amaçlaması veya kendi dinini yaymak istemesi savaşların genel nedenidir. Orta Çağ'da çıkan savaşların birçoğu da din savaşları olarak kayıtlara geçmiştir.
1: Din merkezli savaşlar var. Din merkezli olarak planlanan ama aynı zamanda ekonomik sebeplerle desteklenen. İşte Haçlı seferleri mesela din savaşı olarak düşünülen, planlanan ve öyle aktarılan bir savaş olmasına rağmen daha ziyade ekonomik sebepler, sosyal sebepler çerçevesinde gelişmiş savaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Gazneli Mahmud'un Hindistan seferlerine bak.

0: baktığınızda maksat nedir? Abbas halifesi Kadir Billah'la olan mektuplaşması neticesinde, Kadir Billah'ın ona vermiş olduğu bir görev neticesindedir bu aslan bakıldığında. Nedir o görev? İslam'ı putperest bölgelere yay şeklinde kendisine verilen bir görevi gerçekleştirmek düşüncesiyle Hindistan 17 sefer yapmış Gazneli Mahmud. Ama sonuçları itibariyle baktığınızda bu din düşüncesiyle, en azından Abbas halifesinin kendisine vermiş olduğu din düşüncesiyle ortaya çıkılan veya harekete geçilen bu düşüncenin neticesinde ekonomik sebepler de devreye girebiliyor.
1: Pagan inancının arkasından semavi dinler geliyor. Özellikle önce Hristiyanlığın, sonra İslamiyet'in gelmesiyle birlikte her ikisinin de iktidarla, dini ideolojiyle birlikte devletlerin hareket etmesi ve yine Anadolu'nun hem İslamiyet'in hem de Hristiyanlığın aslında birleştiği nokta olması açısından din savaşları çok fazla. Bunu Haçlı seferlerinde de görüyoruz. Özellikle Selçuklular Sünni Abbasi halifesiyle birlikte hareket ederek Türklerin de işin içine girmesiyle Hristiyan dünyasına karşı bir mücadeleye girişmiştir aslında. Haçlı seferleriyle birlikte de onları durdurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Papa'nın ve Bizans'ın ve Avrupa devletlerinin etrafında toplanarak. Dolayısıyla inanç dünyasının, aslında iki inanç dünyasının, iki dinin karşılaştığı bir dönemdir Orta Çağ.
0: Muaviye Hazreti Ali ve hariciler üzerinden yürütülen mücadeleye baktığınızda yine bir iktidar mücadelesi var, ama Muaviye'nin devreye girmesi biraz kabilecilik anlayışıyla, kabilesinin ön plana çıkmasına yönelik bir düşünceyle ortaya atılmış bir mücadele. Daha sonra 750 yılına geliyorsunuz, Abbasilerin Emevilerle olan mücadelesine baktığınızda orada bu Emevilerin ortaya atmış olduğu İşte mevalilere karşı, diğer İslam unsurlarına karşı, diğer kabilelere karşı yapmış olduğu, uygulamış olduğu politikalara karşı geliştirilen Abbas ihtilali, onun ortaya çıkması ve 750 yılında Abbasilerin devletini kurması neticesinde baktığınızda bu sefer Şiiler farklı bir, Hazreti Ali taraftarları işte dogma haline gelip Şiileri ortaya çıkartıyor. Bu sefer başka bir boyuta geliyorsunuz.
2: Yağma, Orta Çağ'daki savaşlarda asli bir uygulamayken, 16 ile 18. yüzyıllarda savaşların normal bir parçası olmuş ve iki meşru amaca hizmet etmiştir. Düşmanın canını yakmak ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların sebeplerine baktığımızda, yağma ilk sıralarda yer alıyordu.
3: Hayatın bir Orta Çağ'da önemli bir parçası da yağmadır. Yağma bir kültür olmanın dışında bir geçim kaynağıdır da. Ve Orta Çağ'da herhangi bir topluluk, herhangi bir aile, herhangi bir kişi herhangi bir saldırıya uğrayabilir ve bu uğradığı saldırı sonucunda tutsak düşebilir. Bu tutsaklığın sonucu da esir pazarında bitebilir ve özgürlüğünü kaybedebilir. Bu Orta Çağ'ın olağan olayları arasındadır. Onun için tarihte pek çok ünlü şahsiyetin, aralarında hükümdarlık yapmış, devlet kurmuş kimselerin bile belli bir döneminde köle olarak esir pazarında satıldığı vakidir. Mesela Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sebük Tekin hayatında böyle bir geçmişi olmuştur. Esir pazarında satılmış, aslında Isıkgöl civarında otururken, yaşarken ailesi burada bir saldırıya uğramak suretiyle esir edilmiş ve pazarda satıldıktan sonra Samaniler Devleti'ne köle olarak satılıyor en son. Ve burada gulam olarak başarılı bir şekilde yükseliyor. Askeri başarılar elde ediyor. Daha sonrasında da biz onu Gazneliler Devleti'nde önemli bir hükümdar olarak görüyoruz. Alp Tekin de bu şekilde bir esir pazarında satılmış köleydi. Yani Orta Çağ'da esir veya tutsak düşmek, özgürlüğünü kaybetmek aslında tam tabiriyle an meselesi bir olaydı.
2: ...1296 ile 1272 yılları arasında sadece Haçlı seferleri yapılmadı. Bu tarihler arasında Selçuklular ve Bizans İmparatorluğu sık sık karşı karşıya geldi. Bizans İmparatoru kendi topraklarını korumaya çalışıyordu. Selçuklular da hızlıca fetihlere başladılar. Peki ama Selçuklularla Bizanslılar neden savaştılar ve neler yaptılar? İlk defa Selçuklular ve Bizanslılar 1048 yılında Pasinler Ovası'nda karşı karşıya geldi.

0: 1040 yılında Büyük Selçuk Devleti kuruluyor ve 8 yıl sonra Bizans gibi işte tüm zamanların en önemli, orta çağların en kudretli, en sistemli, en güçlü siyasi yapısını askeri sahada dize getiriyorsunuz ve bu Bizans ordusunun veya diğer adıyla Doğu Roma ordusunun başkumandanını da tutsak olarak ele geçiriyorsunuz. Bu kadar kısa zamanda Selçukluların böyle bir başarıya imza atmaları yine onların savaşın bütün inceliklerine vakıf olmalarıyla alakalı. Ama savaşın gerçek sebebi şuydu: Selçuklular devletlerini kurduktan sonra Horasan'da, yani bugünkü İran'da, kısa zamanda Doğu Anadolu'ya da akınlar düzenlemeye başladılar. Selçuklu ailesinden birisi olan, bizzat hanedan mensubu olan ve Selçuk Bey'in torunlarından Hasan Bey'in doğuda girişmiş olduğu seferler sırasında Büyük Zap Suyu kenarında Bizans birliklerinin pususuna düşmesi ve adamlarıyla, askerleriyle beraber kendisinin de şehit edilmesi ve bu haberin o zamanın Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e iletilmesi, Tuğrul Bey'in bundan duyduğu anormal üzüntü, o zamana kadar belki de Selçukluların çıkarabileceği en yüksek sayıda, en kudretli orduyu teşkil edilmesi konusunda emir vermesi, başına da Selçukluların bu zamandaki en kudretli komutanlarından İbrahim Yinal'ı tayin etmesi, yanına yine hanedan üyesi olan İbrahim Yinal gibi Selçuk Bey'in yine torunlarından Kutalmış Bey'in verilmesi. Kaynaklar Selçuk ordusunun 100 bin kişiye vali olduğunu, ulaştığını haber veriyorlar.
1: Oğuzların Kayıboyu'na mensup Osmanlılar, Ertuğrul Gazi vefat edene kadar Selçuklulara hizmet etti. Osmanlılar 1299 yılında Söğüt'te kuruldu. Peki ama beylikten devlete, devletten Can İmparatorluğu'na giden bu yolda neler yaşandı? Osmanlıların savaş stratejileri nelerdi? Savaşlarda neler yaptılar?
2: Osmanlı tarihi tabii dünya tarihindeki diğer devletlerde olduğu gibi hani savaşlarla büyüyen ve genişleyen bir dönemlemeye veya yapıya sahip olduğu açık. Yani bu genel olarak bütün dünya tarihinde olan bir şey. İnsanlık tarihi kadar eski savaşlar malum, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda büyük devlet organizasyonları söz konusu olduğu zaman bunların aynı zamanda da savaşçı kimlikleri giderek ön plana çıkmaya başlıyor. Tarih boyunca baktığınızda genellikle gelişmiş toplumlar ve bozkır kültürü yaşayan toplumlar arasında bir farklılık söz konusu olabiliyor. Ve bu farklılık savaş sistemleri içerisinde de vücut bulmuş vaziyette. Bilhassa Türklerin mensup olduğu bu bozkır coğrafyası bu anlamda savaş karakterinde belirleyen önemli unsurlardan birisi olarak telakki edilebilir.
3: Kültürel savaş diye bir şeyden söz edebiliriz.

Kültürel savaş nedir? Kültürel savaş bizim bildiğimiz manada sıcak savaş gibi meydanlarda yapılan bir savaş değil. Ekonomik savaşlar meydan savaşlarının doğal sonucu. Kültürel savaş da bence meydan savaşlarının bir neticesi olarak görebiliriz. Yani nedir? Örnekli gitmek gerekirse Timur'un Ankara'da Yıldırım Beyazıt'ı yendiği zaman o devirdeki popüler Osmanlı ulemasının ya da mutasavvıflarının tamamını Semerkant'a götürmek istemesi gibi. Yani burada bir beyin göçünü de sağlamaya çalışıyor.

0: Osmanlı dönemi, Osmanlılar tarihte Türklerin kurduğu en büyük ve en kudretli devlet olma özelliğini taşıyor. Bu tartışmasız. Yani tarihteki Türk devletlerini biliyoruz. Çok ihtişamlı dönemler geçirdiklerini, çok geniş coğrafyalara hükmettiklerini, büyük savaşlar kazandıklarını, işte Selçukluların Malazgirt'i böyle bir savaştır. Türkiye Selçuklularının Miryakefon'u böyle bir savaştır. Bana göre Dandanakan böyle bir savaştır. Pasinler böyle bir savaştır. Hatta Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kazandığı Dragos Savaşı böyle bir savaştır. Bunlar büyük savaşlar. Ama Osmanlı bağlamında baktığımızda dünya tarihinde Türklerin kurduğu en ihtişamlı ve en geniş alana hükmetmiş devlet Osmanlılar. Osmanlıların zirveye taşındığı dönem hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet dönemi ve sonrasında işte Yavuz'la ve Kanuni ile devam eden süreç. Fatih Osmanlı tahtına çıktığı zaman Osmanlılar Avrupa'da da Anadolu'da da nispeten beyliklere karşı, yani Yıldırım'ın döneminin kötü Ankara Savaşı tecrübesini saymazsak, ki o da bir tecrübedir, yani sonuç itibariyle kötü olmakla birlikte Osmanlıların uzun vadede Doğu politikasını şekillendiren bir savaş ölme özelliğini taşır. Yani kötüden de ders çıkartıyorsunuz her zaman. Ama özellikle Balkan coğrafyasında Haçlılara karşı kazanılmış muhteşem zaferler var. Ve bu zaferler, yani sıradan basite indirgenecek bir zafer değil. Yani Barna olsun, 2. Kosova olsun, her ne kadar savaş meydanında sultanın ölümüyle neticelense de 1. Kosova olsun ya da geriye doğru gittiğimizde işte Pelakonos Savaşı olsun, Bafeyus Savaşı olsun, bunlar Osmanlı tarihinin o Fatih dönemine kadar uzanan sürecini şekillendiren, oluşturan önemli savaşlar.
1: Osman Bey'in bu askeri lider olarak gücü ve onu dönüştürmüş olduğu bir devlet teşkilatı, yapıların oluşması, ilk nüvelerin atılmış olması. Çünkü bu sistem ister istemez bir altyapı gerektiriyor. İşte vergi alacaksınız, askeri besleyecek olan efendim bir hazine oluşturmanız gerekiyor. Toplanmış olan ganimetleri paylaştırabileceğiniz bir organizasyon yapmanız lazım. Ve aynı zamanda da kumanda meselesi, yani alt üst kumandaların, komutanların belirlenebileceği diyeyim daha doğrusu modern tabirle, bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Bölükleriniz %10'lu sistemler var. Onların başında bulunanlar var. Bunlar aynı zamanda idareci bir kimlik sahibi olabiliyorlar. Yani bu teşkilatlanma yapısı aynı zamanda devletin de teşkilatlanma yapısı ile benzerlik arz ediyor ve devletler ve beylikler de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Osmanlılar da böyle. Yani diğer Anadolu beylikleri gibi onlar da aynı şekilde zuhur eden arasında yerlerini aldılar. Osman Bey'in önemli kimlik sahibi, savaşçı kimlik, bölük başı da bulunan bir bey olarak ve etrafında da kendi yandaşları var, arkadaşları var. Onlarla beraber eşitler arasında birinci pozisyonuna geçti ve dolayısıyla da beylik kurucusu vasfını Osman Bey kendisi üstlenmiş oldu, karizmatik bir lider olarak.

Siyasi birlik yoktu. Balkanların en kuvvetli devleti Sırp Krallığı'ydı. Sırp Krallığı dışında Bulgarlar, Macarlar ve Arnavut Krallıkları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek ve Erdel beylikleri vardı. Venedik ve Cenevizliler ise Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarını ele geçiren önemli iki deniz devletiydi. Beyliğin kısa sürede büyümesini etkileyen faktörler arasında coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması, Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, Bizans'taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplamasını sayabiliriz. Ayrıca Osmanlıların Bizans'a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışının Türkmenler tarafından desteklenmesi, halka iyi davranarak dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi, fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi ve böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili oldu.

0: Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerinden biri olan yükseliş dönemi İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Zaman içerisinde bir dünya devleti olmayı başarmış Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahları 2. Mehmet, Sultan Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat'tır. 16. ve 17. yüzyıllarda başarılı bir Osmanlı Devleti'ni biliyoruz. 18. yüzyılda ise toprak kaybeden Osmanlı Devleti ile karşı karşıya kaldık. Peki ama Osmanlı Devleti 18. yüzyılda neler yaşadı? 19. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için hangi stratejileri uyguladı? Şimdi ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki yapmış olduğu savaşlara bakacağız.
1: Şimdi 19. yüzyıldaki savaşlara baktığımızda aslında devletin toprak bütünlüğünü koruma çabasını görüyoruz. Çünkü bu dönemde şöyle bir süreç başlamıştır. Artık büyük Avrupa devletleri, emperyalist Avrupa devletleri yüzyıllardır tabii ki Türklerin önce Balkanlara, bilahare Orta Avrupa'ya açılması ve tabii ki kendi aleyhlerine ciddi kazanımlar elde etmesinden dolayı müthiş bir rahatsızlık duymaktadırlar. Ve diğer taraftan da tabii ki Osmanlı gelmiş olduğu, fethetmiş olduğu bölgelerde uygulamış olduğu politikalar neticesinde kalıcı da oldu. Yani bir Balkanlara gelip de orada 500 yıl kalıcı olabilmek önemli bir meseledir. Ama tabii ki 19. yüzyılın başlarında baktığımızda giderek aslında Osmanlı'nın birçok alanda zayıfladığını görüyoruz. Yani bu hem askeri anlamda hem iktisadi anlamda bu zayıflık kendini hissettiriyor. Yani diğer taraftan da tabii ki bunun sosyal yönünden de bir takım problemler, toplumsal anlamda problemler yaşanmaya başladığını da görüyoruz. Şimdi böyle olunca da tabii ki artık Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin bu durumundan yararlanmak ve giderek Osmanlı topraklarını ele geçirme çabası içine giriyorlar. Ve bu anlamda daha güçlü oldukları için bir avantajları da var. Ve yoğun bir saldırının da başladığını görüyoruz. Bu Avrupa'dan Osmanlı coğrafyasına yönelik yoğun saldırıların başladığını görüyoruz. Bu birkaç yönlü oluyor tabii ki. Özellikle 19. yüzyıldaki bu saldırılara baktığımızda hem askeri anlamda savaş yoluyla Osmanlı Devleti'ni mağlup etmek, diğer taraftan da içeriden özellikle gayrimüslim unsurları kışkırtmak, tahrik etmek suretiyle içeriden Osmanlı Devleti'ni zayıflatıp gene Osmanlı Devleti'ne darbe vurmak ve bu suretle de gene Osmanlı aleyhine genişlemek, Osmanlı coğrafyasından toprak sahibi olmak ve bu arada tabii ki o geniş coğrafyanın muazzam imkanları var. O imkanlardan da yararlanmak ki özellikle 19. sonuna doğru da işte petrol gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız ve bu da gene Osmanlı coğrafyasının parçalanması açısından bir gerekçe teşkil edecek ve dolayısıyla hep bu saldırılar tabii ki özellikle

Kuzeyde Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası da aslında Osmanlı üzerinde yoğun bir baskı ve saldırı olmasını sonucunu doğuruyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde, yani Avrupa aslında Türklerden intikam alma döneminin geldiğini inanarak Türkleri önce Orta Avrupa'dan sonra da Balkanlardan geriye atma ve hatta mümkünse Anadolu'dan da geriye atma şeklinde bir davranış biçimi içine girdi ve bunun gereğini yapmaya başladı. Sonra buna Şark politikası ismi verecekler ve Şark meselesi ismini verecekler ve böylece işte o coğrafyayı bölme, parçalama ve ele geçirme süreci başlayacak. Rusya ise bunu sıcak denizlere inmek amacı olarak hep Osmanlı coğrafyasında görüyor. Dolayısıyla Balkanlardan veya Kafkaslardan sıcak denizlere inmek, Balkanlardan işte Akdeniz'e inmek veya Kafkaslardan İskenderun Körfezi'ne inmek gibi politikası var. Şimdi Osmanlı bütün bu politikaların farkında ve dolayısıyla 19. yüzyıl boyunca yapmaya çalıştığı bu politikaların farkında olarak ayakta kalma mücadelesi vermek, coğrafyasını koruyabilmek ve tabii buna yönelik olarak da özellikle Rusya kaynaklı birçok savaşla karşı karşıya kaldı Osmanlı Devleti. Bu savaşlarda tabii ki mümkün olduğu kadar direnme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Fakat 19. yüzyılın başlarında aslında başarı da yok. Yani birçok sebebi var tabii ki niye başarısız olduklarının. Sonrasında giderek devlet bir takım reformlarla kendini toparladığı oranda askeri anlamda da güçlü hale gelmeye başladığı anda itibaren daha fazla direnme imkanına sahip olabilecektir. Dolayısıyla 19. yüzyıl savaşlarının demek ki ana teması Avrupalıların saldırgan politikası, Osmanlı'nın ise kendi coğrafyasını koruyabilme, coğrafi bütünlüğünü muhafaza edebilme ve ayakta kalma mücadelesi olarak değerlendirebiliriz.

yüzyıllar boyunca ciddi bir mücadele verildi Avrupa'ya karşı. Yani şimdi bu mücadele çerçevesinde aynı anda mesela 3 veya 4 devletle savaşması mümkün olabiliyordu ve çoğunlukla da kazanıyordu Osmanlı Devleti. Ama bunun getirdiği bir maliyet var. Giderek şey yapılıyor, tabii ki toplum yorgunlaşıyor ve enerjisi tükenmeye başlıyor. Ve giderek biraz o mevcut konumunuzdan daha aşağıya doğru inmeye başlıyorsunuz. Ve Avrupalılar ise bir takım yapmış olduğu işte reformlar neticesinde bazı icatlar, teknolojik icatların getirdiği avantajlar, özellikle işte buharın keşfi ve onun makineye tatbiki, sonrasında da bu anlamda hem askeri teknolojide hem sanayide sağladığı avantajlarla giderek hem güçleniyorlar hem de zenginleşiyorlar. Osmanlı ise bu anlamda bu tabii ki bütün bu yapılanları takip etme çabası içinde bir taraftan ama bir şekilde hep bir adım geriden gelme durumunda. Şimdi öyle olunca da tabii ki mücadele gücü giderek azalmıştır. Bu önce askeri anlamda başlıyor. Askeri anlamda mücadele gücünün giderek azaldığını görüyoruz. Onun neticesinde kaybedilen savaşlar, coğrafyasının küçülmeye başlaması, onun getirdiği tabii ki psikolojik travmalar ve sonrasında da tabii ki bunun iktisadi alana da yayılması, toplumsal anlamda da tabii ki bir takım bozulmaların, yozlaşmaların başlaması devlet için bir handikap teşkil ediyor. Bir de tabii ki esas olarak ordunun savaş gücünü kaybetmesi ciddi bir şekilde önemlidir.

kullanılan strateji tabii ki burada uzun bir savaşta, uzun süren bir savaşta aslında coğrafyada etkiledi. Mesela Almanların Fransa cephesi, Fransa ile Almanya arasında o bant savaşları ve uzun bir süre cephe savaşı şeklinde dönüşmüştür. Yani taraflar birbirlerine de çok fazla üstünlük sağlayamayınca başlangıçta böyle 100 kilometrelik bir mesafe içinde uzun bir süre birbirlerini kollama konumunda kalmışlardır. Yani bir takım saldırılar oluyor. Birkaç kilometre kazanılıyor veya birkaç kilometre kaybediliyor ama cephe savaşı halinde kalınmış oluyor. Mesela bir kanal seferi, Osmanlı'nın kanal seferi vardır. Çöl şartlarında gerçekleşir. Yani Sinan Çölü'nü aşarak kanal seferini yapmak zorundasınız. Tabii onun kendine göre şartları oluşur. İşte Kafkaslar'da bir savaş olduğunda kış şartlarını da dikkate alarak büyük dağ silsilelerini aşmanız gerektiğini de dikkate alarak strateji oluşturmak durumundasınız. Ama bunların tabii ki hepsinden önemlisi de Çanakkale tabii. Çanakkale'de hem deniz savaşlarında hem kara savaşlarında her iki tarafta kendine göre ciddi stratejiler oluşturdular. Çünkü o alana yani Gelibolu Yarımadası'na hakim olmak yani İngilizlerin, Fransızların hedefi buydu. Dolayısıyla ona göre strateji geliştirdiler. Buna karşılık da Türkiye'de onların bölgeye hakim olmasını engellemek ve tabii ki bölgeye hakim olduğu zaman çünkü İstanbul düşecek. İstanbul'un düşmesini ve devletin savaş dışı kazılmasının önüne geçmek üzere Türkiye'de kendi stratejisini uygulamış ve Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nı yapmıştır, korumuştur. Bunun hem deniz savaşları aşamasında tabii ki uygulanan yöntemler var. Yani mesela İngilizler, Fransızlar devasa gemilerle bu savaşa katıldılar. İşte 30 bin gros tonluk muazzam savaş gemileri ve onların sahip olduğu tabii ki çok uzun menzilli çok büyük toplar. Buna karşılık mesela bu gemilerle yapılan saldırılara karşı Türkiye'de ne yapıyor? Tabii ki Çanakkale Boğazı'nın darlığından da yararlanarak kıyılarda yapmış olduğu istihkamlarla ve buralara yerleştirmiş olduğu işte toplarla ve özellikle de mayınlar mesela. Deniz savaşlarında mayınlar da çok önemli bir işlev görmüştür. Boğaz'a mayınlar döşenmesi neticesinde hem karadan gemilerin, savaş gemilerinin bombalanması hem de mayınların o geçişleri engellemesi. Mesela kullanılan strateji bu. Netice itibariyle tabii ki o büyük gücüne rağmen mesela İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'den geçemedi.

Evvel zaman içinde de bu hafta savaşı sizlerle buluşturduk. Antik çağdan cumhuriyete kadar gerçekleşen savaşların özelliklerini ve stratejilerini işledik. Haftaya evvel zaman içinde görüşmek dileğiyle.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Ahbap ekranlarından herkese günaydın. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Sayın seyirciler, seans öncesiyle karşınızdayız ve hemen gündem başlıklarıyla başlıyoruz. ABD-İran arasında sular durulmuyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda Hürmüz Boğazı

çevresinde uluslararası deniz ticaretine tehdit oluşturduğu değerlendirilen İran'a ait askeri hedeflerin vurulduğu bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai ise ABD ile yeni müzakere sürecine ilişkin şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. Birazdan bakacağız detay. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın diplomasi masasına gelmemesi halinde saldırıların daha da ağırlaşabileceğini açıkladı. Trump, gelecek hafta İran'ın enerji tesisleri ve kritik altyapılarının hedef alınabileceği uyarısında bulunurken, bölgede artan gerilim petrol piyasalarında yeni belirsizlik dalgası oluşturdu. IMF petrol piyasasının savaş şokunu atlattığını ancak tamponların tükendiğini, arzın hızla toparlanmasının kritik önem taşıdığını ve bir sonraki şokta dünyanın daha zayıf konumda olacağını duyurdu. Fed Başkanı Kevin Warsh, Merkez Bankası'ndaki politika yapıcıların yüksek enflasyona karşı hoşgörü göstermeyeceklerini belirterek 5 yıldır yüksek seviyelerde seyreden fiyat artışını dizginleme konusundaki kararlılığını yineledi. ABD Merkez Bankası'nın 5 kitap raporu, ülke genelinde fiyatların artmaya devam ettiğini ancak artış hızının önceki raporlama dönemine göre hızlanmadığını ortaya koydu. Raporda enerji, ulaşım ve ham madde maliyetlerindeki yükselişin enflasyon görünümü üzerindeki temel riskler arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle yakıt fiyatlarındaki yüksek seyrin diğer kategorilerdeki satışları baskılamasıyla tüketici harcamalarının sınırlı bir artış gösterdiğine işaret edilen raporda birkaç bölgede isteğe bağlı harcamalarda düşüş olduğu ve tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürünlere yöneldiği aktarıldı. Bütün detaylara birazdan bakacağız.

0: Efendim verilerle devam ediyoruz. Petrolle başlayalım. Brent petrolün varil fiyatı 84,79 dolar seviyesinde 16 Temmuz'da 85,62 dolardı ve 84,49 dolara kadar da geriledi. Yani bugün devam ediyoruz kıymetli metallere bakalım. Altın ons 4034 bir süredir bu seviyelerde sürüyor altının seyri. Gümüş ons 57.18, paladyum 1313 ve platin de 1670 seviyesinde. Asya piyasalarına bakalım. Çin Şangay 3923. Tabii ikinci çeyrek verisi geldi, büyüme verisi geldi Çin'de. Beklentinin altında bir büyüme gerçekleşti. %4,3. Beklenti %4,5 ile %5 arasındaydı. Beklentinin altında bir büyüme söz konusu Çin'de. Japonya yükselişte 67.743 seviyesinde. Hindistan yükselişte 77.440. Hong Kong %1,7'lik yükseliş var. Primleme var 25.096 ve Güney Kore 6.844. ABD'ye bakalım. Dow Jones 52.705, Nasdaq 29.522, S&P 500'de 7.579 seviyesinde. Şimdi devam ediyoruz. İran'ın Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları devam ediyor. Tabii son zamanlarda, son günlerde sertleşti. Zaman zaman aslında yumuşama sinyalleri geliyor. Ateşkes vardı, ateşkes sona erdi. Trump tekrar İran'a yönelik sert açıklamalarını ve saldırılarını devam ettirmeye sürdürüyor. İran'ı çok sert vuruyoruz dedi. Köprülerini de hedef alacağız. Kıyı şeridindeki hedefleri vurmaya devam ediyoruz dedi. Hürmüz'den geçiş herkese açık. İran hariç Hürmüz'e yönelik operasyonlar sürecek. Harkadasını iki kez vurduk. Gerekirse harkadasını ele geçiririz açıklamasında bulundu ve İran'ı güç kullanarak masaya oturtacağız. Zorla masaya oturtacağız dedi. Müzakerenin tek yolu güç göstermek açıklamalarında bulundu. ABD İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını artırıyor. Washington'ın Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planın ayrıntıları da ortaya çıktı. ABD saldırısında İran'ın güneyindeki deniz gözlem kulesi de vuruldu. Detaylara haberimizde bakalım.
1: Washington-Tahran hattındaki kriz yeni bir askeri aşamaya geçti. Müzakere masası yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD

0: İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını genişletti. Tahran'sa Körfez'deki ABD üslerini ve askeri noktaları hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Büyük Tump Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktalarının hassas mühimmatlarda vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesi zayıflatıldığı ifadesine yer verildi. ABD saldırılarının kıyı hattının ötesine taşındığı hava savunma sistemleri, radar unsurları, lojistik tesisler ve deniz gözlem noktalarının hedef alındığı bildirildi. Çağbar'daki deniz gözlem kulesi de vurulan noktalar arasında yer aldı. Tahran'ın yanıtı da gecikmedi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağını duyurdu. İran devlet medyası da Boğaz'dan geçişlerin hala aksadığını aktardı. İran, misilleme saldırılarında Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız açıklamasını yaptı. Bekai, İran'ın her saldırıya misille karşılık verdiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD'nin son saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. En fazla hasarın Hürmüzgan, Sistan, Belüçistan ve Huzistan eyaletlerinde oluştuğu açıklandı. ABD tarafı ise operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim diplomasiden uzaklaşarak sahada karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
1: Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü Şebnem Ayabakan, Hürmüz krizinin petrol fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Brent'in tekrar geçtiğimiz hafta 70-71 dolarlar gördüğü seviyeden siyasi bu gelişmelerle 86'ları test ediyor kıvamında. Ben bu riski sizde demokrasinin kılıcı gibi yaz boyunca ensenizde hissettireceğim demesi oldu. Piyasalar çünkü gördüğünüz üzere savaşın fiyatlamasını ekstrem şekillerde yapmıyor. Bir şekilde bu petrol fiyatlarının sönümlenmesine oynuyor. Yani 86'yı kırdı, 90'a gitti ama oradan ben bir şekilde bu ABD-İran gerginliğine bir çözüm bulunuruna baktığının farkındayım. Ve en önemlisi de Hürmüz Boğazı trafiği. Şimdi zaten geçtiğimiz hafta %5'lik o tekrar barışın iptal olmasıyla o fırlamasıyla ki ilk 80'leri test etmişti o zaman Brent. Olası bir Hürmüz Boğazı'nın Eylül 1'e kadar açılması ve normal eski derinliğine, genişliğine sadece temizlenmesi değil, yani gemilerin geçebilmesi için temizlenmesi değil, derinliğine ve genişliğine tamamen kavuşması olasılığına baktığımızda karşıdaki 1 Eylül hedefinin Haziran'ın ortasında %69'lardan %13'lere kadar, hatta 12'yi bile gördü, oraya geri çekildiğini gördük. Demek ki en kötümser yerlerdeyiz neredeyse. Yani bunun daha fazla sürmesi petrol fiyatını bir o kadar daha uçurmaz diye oynuyor piyasa. Doğrudur yanlıştır piyasayı bilmiyorum ama piyasa böyle yaklaştığı için de orta uzun vadede petrol fiyatları şöyle tepkiler yapacak ama bu satış fırsatı olarak görülüyor gibi geliyor bana.
1: Uluslararası Para Fonu'ndan petrol uyarısı geldi. O uyarının detaylarına hemen bakalım. Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklık tarihi krizlerden daha büyük arz açığı oluşturabilir. Alternatif sevkiyat rotaları kaybın sadece sınırlı kısmını telafi edebiliyor. Petrolün 90-100 dolar bandında kalması geçici rahatlama sağladı. Arzın toparlanması hayati bir önem taşıyor. Petrol yakışının eski seviyesine dönmesi 2-3 ay sürebilir dedi IMF. Uzun süreli kesintiler kalıcı üretim kayıplarına yol açabilir ve aslında en kritik uyarılardan bir tanesi, stoklar yenilenmezse bir sonraki şoka karşı dünya daha kırılgan olacaktır dedi. Hürmüz gerilimi petrol piyasasını nasıl etkiliyor? Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Bütün olay şu an Hürmüz Boğazı'nın etrafında dönüyor. Kimin kontrolünde olduğu önemli değil de oradan petrol sevkiyatının hızlı bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi aslında dünya ekonomisi açısından önemli. Çünkü oraya %20'lik bağımlılık ve arz noktasında önemli noktalardan bir tanesi olması ve savaşın bu noktada devam etmesi zaten uzun süredir enflasyonu yükselten bir etki yaratmıştı ve merkez bankaları da faiz artırımları noktasında daha şahin tonda piyasaya seslendiler. Ve piyasada şuna inan, savaşın başından bu yana işte Amerika'da bu yıl Trump seçime girecek. O yüzden enflasyonun yükselmemesi adına, petrol fiyatlarını yükseltmemek adına Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmaması ve savaşın da bir an önce bitmesi. Neredeyse 5 aylık süreci konuşuyoruz ve bu sonlanmadı. Muhtemelen de sonlanmayacak. O yüzden Hürmüz Boğazı'nı biz daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Bu en son petrol düşüşü açıkçası sevindiriciydi. 70 dolarlara kadar gerilemesi dünyaya rahat bir nefes aldırmıştı. Ki buralarda teknik olarak da kritik bölgeler. Eğer petrolde biz 90 dolar hatta 100 doların üzerinde bir fiyatlama görürsek bu da Hürmüz'ün aslında sağlıklı akışının sağlanmamasından kaynaklanacak. O yüzden totalde bu durum dünyayı yeniden rahatsız etmeye başlayacak. O yüzden İran olayı kapanacak bir olay değil. Orta Doğu'daki savaş gündemi muhtemelen daha uzun yıllar, uzun süre devam edecek. Ve Kasım'da Trump ara seçime gidecek olsa bile bu noktada o tarafta bir hemfikir olunamamış gibi görünüyor.
1: Sayın seyirciler, geçtiğimiz gün kritik ABD Haziran enflasyon verisini takip ettik. Tabii beklentinin altında gerçekleşmişti. TÜFE Haziran'da aylık bazda %0,4 oranında geriledi. Böylelikle Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık düşüş kaydetti. Yıllık enflasyon %3,5 ile beklentinin altında gerçekleşti. Beklentinin altında gerçekleşmesine rağmen FED yetkilileri tabii temkinli tutumunu sürdürüyor. Geçtiğimiz gün yine FED Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları vardı. Enflasyona sık sık vurgu yaptı açıklamasında. Çekirdek üretici enflasyon da tahminlerin altında kaldı. ÜFE ise Haziran'da aylık bazda %0,3 oranında geriledi. Ağustos'tan bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ÜFE'de. ABD verileri sonrası dolar ve tahvil faizleri geriledi. Altın enflasyon verisinin ardından sert yükseldi. Zayıf enflasyon verisi FED'in faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. Bu ay sonunda FED faiz kararını verecek. Şimdi devam ediyoruz. Stratejist Eren Kuru altın fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi. İzliyoruz.
4: Avrupa bölgesinde FED tarafından faiz artış teması tekrardan masaya geldi. Bu fiyatlamayla birlikte de onsun tekrardan 4000 doların gelmesi oldukça makul. Ben ilerleyen zamanlarda bu faiz artış olasılığının yükselmesi durumunda Brent petrolden dolayı bir önceki yayında paylaşmıştım. 3800 ile 3750 bağında doğru bir geri çekilme bekliyorum ons altın tarafında. O yüzden şu anki fiyatlamalar günlük hareket gibi gözükse de orta uzak vadede bu faiz artış temasından dolayı FED ne kadar da faiz artışını direkt yapmasa bile piyasa dolaylı olarak yapacağı için ons altın tarafında bir miktar daha geri çekilme bekliyorum diyebilirim size. Bu riskten aslında FED'de fiyatlıyor bu fiyatlamalarda. O yüzden mevcut konjonktür gereği FED tarafındaki fiyatlama ilerleyen dönemlerde demeyelim de jeopolitik risklerin tekrardan doğmasıyla FED'deki faiz artış beklentisi tekrardan canlandı. Bu da ons altın tarafını tetikledi. Ama mevcut konjonktür gereği de tabii ki de sizin de dediğiniz gibi jeopolitik risk diyebilirim.
1: Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları vardı. Enflasyona karşı taviz vermeyeceğiz dedi. Fiyat istikrarını yeniden tesis etmeye kararlıyız. Para politikasını doğru uygularsak son 5

0: yılın enflasyon dalgası geride kalacak. İş gücü piyasası genel olarak güçlü ve istikrarlı. Yapay zekanın enflasyon ve istihdam üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz. 2020'de benimsenen para politikası çerçevesi hatalıydı. Enflasyonun nedenlerini ortaya koymak için 5 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Çalışma gruplarının bulgularına göre para politikasını şekillendireceğiz dedi. Peki beklentiler nasıl şekilleniyor? Şimdi canlı yayın konuğuma gidiyorum. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer Bey hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi geçtiğimiz gün ABD'den enflasyon verisi geldi. Haziran ayı enflasyonu aylık %0,4 oranında azaldı. Yıllık da %3,5 ile beklentilerin altında arttı. Buna rağmen Kevin Warsh'un açıklamalarına baktığımızda temkinli tutum sürüyor. Fed yetkililerine baktığımızda temkinli tutum sürüyor. Bu anlamda Fed'in ay sonu toplantısında nasıl bir mesaj ve karar bekliyorsunuz?
1: Yani baktığımız zaman aslında açıklamalar çok nettir yani. Özellikle enflasyona yapılan vurgu, istihdamın güçlü seyrediyor olması tabii ki faiz artırım beklentilerini artırmış durumda. Bu da piyasalarda satışlara genel anlamda neden olmuştu. Bu toplantıda açıkçası çok fazla bir değişiklik olması beklenmiyor. Faizlerin sabit kalması bekleniyor ama özellikle enflasyona yönelik üyelerin ne kadarı faiz artırımını destekliyor? Bu dağılım özellikle önemli olacak. Piyasalar açıkçası şunu anlamaya çalışıyor. Faiz artırımı olacak mı? Faiz artırımı olacaksa ne zaman olacak ve ne kadarlık miktarda olacak? Kaç tane faiz artırımı olacak? Bunlar piyasanın cevap aradığı sorular. Faiz artırımı tabii Kevin Warsh'un açıklamaları sonrasında artması açıkçası bu toplantıyı bir miktar daha önemli hale getirdi. Daha fazla açıklamalar gelir mi sorusunun artık bir miktar daha faiz artırımları ne kadar olur ve hangi miktarda olur sorusunun cevap aranacağı bir toplantı olacak. Bunu söyleyebilirim. Piyasalarda bir süreden beri zaten bu endişeler vardı. Aslında dediğiniz gibi veriler beklentilerin altında gelmesi piyasa için de oldukça olumluydu. İstihdam güçlü devam. Enflasyondaki artış burada faiz artırım beklentilerini artırdı ama beklentilerin altında gelen bir enflasyon rakamının açıkçası bu çok fazla beklenmiyordu. Ama Kevin Warsh açıklamaları burada piyasanın asıl etkeni oldu. O yüzden de bu toplantıda gelecek özellikle faiz artırımı ve miktarları sayısına yönelik sorulara cevaplar çok daha önemli hale geldi. Piyasa bunun cevabını arayacaktır toplantıda.
0: Peki şimdi Trump'ın politikaları ve söylemleriyle isterseniz devam edelim. Gümrük tarifeleri ve ticarete yönelik açıklamalarına baktığımızda İran'a yönelik tekrar sertleşen tutumu da var bir taraftan. ABD'de bütün bunları düşünecek olursak ABD'de enflasyonu yeniden besleyebilir mi? Bütün bu gelişmeler piyasalar açısından asıl risk nedir? Yani tarifeler mi hala yoksa ticaret savaşı mı veya işte söylemlerin sürekli değişmesi ile piyasalarda oluşan belirsizlik mi? Veya şöyle sorayım, artık piyasalar bu belirsizliklere alıştı mı?
1: Piyasalar bir miktar belirsizliklere alıştı. Yani hem savaş tarafındaki gelen açıklamalar ve tepkiler hem de tarifelere yönelik açıklamalar veya genel ticaret savaşlarına yönelik açıklamalar piyasaların üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına yol açıyor. Tabii ki bu etkiyi tamamen yok etmiş değil ama etkinin sınırlı kaldığını görüyoruz. Tabii genel anlam içerisinde özellikle baktığımız zaman arka arkaya gelen açıklamaların birbirinden farklı oluyor olması piyasanın artık bir miktar daha realiteyi görmek istemesine yol açıyor. Örneğin savaş baktığımızda gelen açıklamalar sonrası piyasanın çok sert tepki verdiğini görüyorduk ama artık o sertlikte tepkiler gelmiyor. Oldukça sınırlı kalmış durumda. Ama tabii o kadar fazla bilgi, veri ve açıklama geliyor ki piyasaların da bir miktar başı da dönmüş durumda. Aslında bizim de öyle. Arka arkaya gelen açıklamalar sonrası piyasa nasıl bir reaksiyon gösterecek onu da tahmin edebilmek çok kolay olmuyor artık. Ki baktığımız zaman işte ABD-İran arasında anlaşmaya varılmıştı. Sözleşmenin imzalanacaktı. Kalıcı bir anlaşma neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Bir anda her şey yeniden değişmiş durumda. Tarifeler konusunda

0: savaşla birlikte bu taraf bir miktar geri planda kalmıştı. Şimdi eğer orada yeniden başlayabilir, yeniden devam edebilir ki buna yönelik açıklamalar da geliyor. Bu da piyasalar üzerinde bir risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Belirsizliği artırıyor. Belirsizlik ise risk fiyatlamaların içerisine giriyor. Bunu da fiyatlamaların içerisinde görüyoruz. Dalgalanmanın boyutu bir miktar artmış durumda. İşte petrol fiyatları bir ay 100 dolarken ertesi ay 70 dolara kadar düşebiliyor, sonra yeniden 80 dolara çıkabiliyor. Hatta 85 dolara kadar çıkıyor, sonra yeniden 80 doların altına iniyor. Tabii bu da piyasalardaki burada gelen açıklamaların etkisi azalmış olsa bile, sınırlı kalmış olsa bile tamamen yok olmuş değil. Bu da piyasalar üzerinde belirsizliği ve risk fiyatlamalarının da iyice artmasına yol açıyor diyebilirim.
1: Peki, Avrupa ile devam edelim. Avrupa Merkez Bankası Haziran'da enerji kaynaklı enflasyon riskleri nedeniyle faiz artırımına gitti ve Eylül 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmıştı. Ancak tabii Avrupa'da büyüme zayıf. Ay sonu ECB faiz kararını verecek. Tekrar bir faiz artırımı bekliyor musunuz? Şayet tekrar bir faiz artırımı olursa büyümenin zayıf olduğu bu ortamda nasıl bir sonuç doğurabilir?
0: Tabii petrol fiyatlarının düşmesi, enerji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte açıkçası ben çok fazla bir faiz arttırımı beklemiyorum. ECB'nin bir miktar daha bekle gör politikası izleyeceğini, verileri bir miktar daha takip edeceğini düşünüyorum. Tabii büyümenin zayıf oluyor olması ki bu Avrupa ekonomisi için en büyük unsurlardan bir tanesi. Özellikle başlıca ekonomilerin da ECB'nin elini bir miktar daha zorlaştırıyor. O yüzden açıkçası ben bir faiz arttırımından ziyade faizlerin sabit kalması ve bekle gör politikasının uygulanmasının daha olası olduğunu görüyorum. Tahvil faizleri yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu da piyasalardaki riskin, özellikle Avrupa tarafındaki riskin devam etmesine yol açıyor. Bunun enflasyon tarafındaki düşüşle desteklenmesi durumunda en azından bir miktar ECB'nin elini rahatlatacaktır. Yoksa enflasyon tarafındaki risklerin devam ediyor olması maalesef ECB'nin burada bir miktar daha konservatif, daha tutucu olduğunu, muhafazakar olduğunu biliyoruz. Bu da yeniden faiz arttırımına gitme ihtimallerini arttırır. Şu ortamda ben çok fazla beklemiyorum ama gelecek enflasyon verileri de önemli. Tahvil faizleri yukarı doğru gitmekte. Bu da ECB'nin elini bir miktar daha zorlaştırıyor diyebiliriz. Avrupa'nın işi çok kolay değil. Özellikle Uzak Doğu ve ABD'ye göre bir miktar daha zor durumda olduğunu, zayıf konumda olduğunu söylememiz mümkün. Ama bu toplantıda faiz arttırma ihtimallerinin ben bir miktar daha düşük olduğunu düşünüyorum.
1: Peki Çin'le devam edelim. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte %4,3 oranında büyüdü ve beklentinin altında bir büyüme 3 yılın en zayıf dönemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Nasıl değerlendirmek gerekir Çin'deki bu durumu?
0: Aslında buradaki Çin'deki zayıflığı Avrupa ve ABD ile beraber okumak lazım. Yani küresel olarak faizlerin yüksek seyrediyor olması zaten küresel büyümenin yavaşlayacağı beklentilerini de beraberinde getirmekteydi. Küresel büyümenin de lokomotifinin Çin olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii Çin ihracata dayalı bir ekonomiye sahip. Büyümesinin ana lokomotifi orada da ABD ve Avrupa. Bu iki bölgede de ekonomilerdeki zayıflamanın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Avrupa tarafında biraz önce konuştuk, zayıflama daha dikkat çekici. Yapay zeka sayesinde aslında bunu devam ettirebiliyor. Büyümesini en azından istihdamını bir miktar daha güçlü tutabiliyor. Ekonomisi diğer bölgelere göre bir miktar daha güçlü. Ama tabii bu talep tarafındaki zayıflamanın devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Böyle baktığımız zaman da Çin ekonomisindeki zayıflamayı zaten bekleniyordu. Bu da rakamlara da yansımış durumda. Bu devam edecek mi? Eğer faizler bu seviyelerde kalırsa, ki özellikle sadece merkez bankaların faiz gösterge faizlerinden söylemiyorum, tahvil faizlerinin genel anlamda yukarıda oluyor olması ekonomiler üzerinde baskı oluşturan unsur. Ekonomilerdeki o yavaşlamayı sağlayan ana unsurlardan bir tanesi. Burada faizler yüksek kaldığı sürece Genel anlamda küresel büyümenin yavaş kalacağını söyleyebiliriz. Küresel büyüme yavaş kalıyorsa Çin'in buradan ayrışabilmesi çok fazla mümkün. Niye bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Ben en az bir çeyrek ekonomilerdeki bu baskının devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bu Çin'de de aynı şekilde belki bir veya iki göstergede de burada zayıflamanın devam ettiğini görebiliriz. Ancak ondan sonra bir toparlanma sinyali gelmesinin ben daha yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, altınla devam edelim. Altının ons fiyatına baktığımızda 4000 dolar çevresinde bir süredir, önümüzdeki dönemlerde altının seyri ne olacak?
0: Tabii bu tablo içerisinde baktığımız zaman özellikle Kevin Warsh'un açıklamalarıyla beraber ki ilk bölümde konuşmuştuk faiz artırma ihtimallerinin artıyor olması dolar endeksini 100 seviyesinin üzerinde kalmasına yol açıyor. Ama bütün bu açıklamalara rağmen dolar endeksinin aslında o gördüğümüz 101-102 seviyelerine kadar yaklaşmıştı. O seviyenin hala altında seyretmesine yol açıyor. Orada bir miktar geri çekilme var. Burada ana göstergenin altın için dolar endeksi olduğunu söyleyebilirim. Faiz indirimi arttırımı beklentilerinden ziyade asıl sonuç olan dolar endeksi burada çok daha önemli hale gelmiş durumda. Burada ki zayıflık derken hala 100.5 seviyesinin üzerinde ama eğer bu seviyelerin altına gerileyebilirse ben buradaki güç toplanmasının yani dengelenmenin devam etmesini beklerim. 3900-4000 seviyesi önemli ons altın için. Bu seviyenin aşağıya geçilme ihtimalini ben bir miktar düşük görüyorum. Hem büyük oranda faiz arttırma beklentilerinin fiyatlamalara yansımış olması hem de dolar endeksine baktığımız zaman orada yeni zirve seviyelerine gidilmiyor olması bana yeni dip seviyelerinin yani 3900 altındaki bir fiyatlamanın şimdilik görünmeyeceğini gösteriyor. Yukarı toparlanmalarda ise 4400 seviyesinin çok geçilmesini beklemiyorum ilk etapta. Çünkü hala 100 seviyesinin üzerinde bulunan bir dolar endeksine sahibiz. Burada da yukarı yönlü bir toparlanma ve kısa vadeli bir trend oluşabilmesi için 98 seviyelerin altına gelen bir dolar endeksi görmemiz lazım. O da şimdi çok olası gözükmüyor. Ve hem tahvil faizlerini hem de merkez bankaların faiz arttırma ihtimallerini düşündüğümüz zaman. Bu yüzden de ben bir miktar daha yatay piyasanın devam etmesini bekliyorum. Aşağıda 3900 seviyesi, yukarıda 4400 arasına sıkışmış bir ons altın görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum. Örneğin bugün belki bir miktar daha satıcılı bir seyirle başlayabiliriz. Satışları görebiliriz. Yarın da belki bu baskı gelebilir. Sonrasında gelecek hafta bir miktar daha toparlanma olma ihtimali daha yüksek olasılık gibi görünmekte. Tabii gelen açıklamaları da yakından takip etmekte fayda var.
1: Peki petrolle devam edelim. Hem Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu kaynaklı haber akışlarına baktığımızda hem de Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına baktığımızda petrolün seyri ne olur? IMF'in de uyarısı vardı petrole ilişkin. Siz neler söylersiniz petrolün seyrine dair?
0: Yani tabii petrol tarafında yeniden özellikle savaş endişelerinin başlamış olması, çatışma endişelerinin başlamış olması petrol fiyatları üzerinde de baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Yeniden 80 doların üzerine çıkmış durumda. Bu yaklaşık yine bir miktar üzerindeyiz. Sene başından beri olan ortalamanın bir miktar üzerindeyiz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani enflasyon tarafındaki o geri çekilme beklentileri bir miktar azalmış durumda. Orada iyimserlik çok fazla iyimser olamıyoruz. Genel anlamda dünya ticareti üzerinde de baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. İthalatçı ülkeler için baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Yıllık ortalamanın çok fazla üzerine çıkmamış olması ama bir miktar üzerinde bulunuyor olması veya ortalamada dalgalanıyor olması enflasyon tarafındaki düşüşte baskılayacak unsurlardan bir tanesi diyebilirim. Peki fiyatlar ne olacak diye bakacak olursak. Yani çatışmaların devam etmesi ve daha da şiddetlenmesi durumunda tabii daha yukarı gitme ihtimalleri mevcut petrol tarafında da. Özellikle Brent petrol özelinde ama baktığımız zaman ben çok fazla 85 dolar seviyesinin üzerine geçilmesini beklemiyorum açıkçası. Bu seviyeler risk fiyatlamalarının büyük oranda olduğu yerler. Burada iyimser açıklamalar gelirse yeniden 80 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme göreceğimizi düşünüyorum. Sonrasında ise yeniden 80 doların altında seviyelere doğru hareket edecektir. Çünkü OPEC tarafındaki arz artışı devam ediyor. Azaltılmıştı zaten. Burada

0: bir miktarda yüksek şey var. Kısa vadeli arzın arttığını görmüştük. Bu yeniden azalmış durumda. Eğer burada yeniden bir mutabakata varılırsa yeniden burada kısa vadeli arz tarafındaki artışı göreceğiz. Bu da kısa vadeli fiyatların bana 80 doların altına geleceğini gösteriyor. Ama tabii buradaki en büyük risk unsuru çatışmalar, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve yeniden sevkiyatların devam ediyor olması. Maalesef burada sevkiyatlar devam etmediği sürece 80 doların altı çok olası görülmemekte. Hatta eğer bir süre daha bu durum devam ederse boğazın kapalı kalması, o zaman yeniden 85 doların üzerine doğru yavaş yavaş fiyatlamalar görmeye başlarız. Yani burada da o yüzden Hürmüz Boğazı'nın durumu çok daha büyük önem arz ediyor. Hep beraber orayı yeniden takip ediyor olacağız. Dediğim gibi ama orada Hürmüz Boğazı açılmadan 80 dolar altındaki fiyatlamaların görülmesi çok olası değil. Hatta 85 doların üzerine fiyatlamalar yeniden görmeye başlayabiliriz eğer bir süre daha böyle devam edersin.
1: Peki, devam edelim. Aslında Çin'i konuştuk. Bugün Güney Kore Merkez Bankası da 3,5 yıl aradan sonra Ocak 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırdı. Yüksek enflasyon sebebiyle aslında Güney Kore'deki. Çin'deki de yavaşlamayı düşünecek olursak ikinci çeyrekte %4,3'lük bir büyüme gerçekleşmişti. Ve beklentilerin altında kalmıştı. Bütün bunları düşünecek olursak Asya'daki genel tabloya ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isterim. Sonra yurt içiyle devam edelim.
0: Evet, Asya tarafı bir miktar daha diğer bölgelere göre güçlü devam etse bile zaten burası her zaman büyüme olarak bir miktar daha rakamsal olarak daha yukarıda seyretmekteydi. Maalesef hem tahvil faizleri, genel anlamda faizin yukarıda olması, tahvil faizlerin yukarıda olması ve merkez bankalarının da faiz arttırımına gidiyor olması burada gelecek açısından da beklentili bir miktar olumsuz bu tarafa negatife döndürüyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir süre daha burada faizlerin yüksek kaldığı bir ortamı göreceğiz. Burası yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Avrupa, Japonya'da görmüştük. Çin tarafındaki zayıflık, Güney Kore Merkez Bankası'nın faiz arttırması genel anlamda aslında beklenen tablonun, yani enflasyon endişeleriyle faiz arttırımları beklentisinin gerçekleşmeye başladığını gösteriyor bize. Bu da bir süre daha faizlerin yüksek kalacağı, hatta belki bir miktar daha faiz arttırımlarının geleceği beklentisini beraberine getirmekte. Bu küresel büyümede yavaşlamanın devam edeceğini gösteriyor bize. Bu ne demektir? Bu genel anlamda hem borsalar tarafında hem de büyüme tarafında baskının bir süre daha süreceği anlamına gelmekte. Bu en azından bir çeyrek daha devam edecektir diye düşünüyorum. Bu tablo hemen kısa zamanda değişmeyecektir. En az bir çeyrek bunun devam ettiğini göreceğiz. Sonrasında ise gelecek enflasyon verileri çok daha önemli olacak. Ama dediğim gibi şurası bir gerçek. Çünkü maalesef savaş nedeniyle enflasyon yüksek seyrediyor. Enflasyon endişeleri var. Bunun da tahvil faizlerini yukarı götürdüğünü görüyoruz ve sonucunda da merkez bankalarının faiz arttırımlarına gittiğini görüyoruz. Bu da küresel büyümede yavaşlama anlamına gelmekte maalesef. Ve bu yavaşmak için verilerinde de konuştuk bu ilk bölümde. Bir süre daha devam edecek, en az bir çeyrek daha devam etmesini bekliyorum ben. Genel anlamda uzak doğu tarafında bu zayıflığın küresel büyüme üzerinde baskı oluşturması bir gerçek. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Hem Güney Kore tarafındaki bu zayıflığın hem de Çin tarafındaki zayıflığın, bunlar ihracatçı ekonomiler. ABD ve Avrupa tarafındaki ekonomilerin de zayıf olduğunu tescili diyebiliriz. Maalesef önümüzdeki dönemde bir miktar piyasalarda negatif seyir görme ihtimalimiz yüksek diye düşünüyorum.
1: Peki, kıymetli metallerdeki fiyatlamalarla isterseniz devam edelim ki bu ay kritik. Açılışta da konuştuk. Özellikle Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler nasıl fiyatlıyor kıymetli metalleri?
0: Baktığımız zaman aslında burada özellikle hem altın hem de gümüş tarafında, kıymetli metaller tarafında baskı olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle faiz arttırma beklentilerin artıyor olması, ki özellikle Kevin Warsh'un açıklamalarıyla beraber buradaki etkiyi görmüştük. Genel anlamda kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturan ana unsurlardan bir tanesi. Ons altın tarafında 3900-4000 bandın aşağı geçilmesini açıkçası çok fazla

0: olmazsa beklemiyorum ben. Tabii yükselişlerin de sınırlı olacağını konuşmuştuk. Burada da yukarı yönlü açıkçası 4400 seviyesinin geçmesini beklemem. Gümüş tarafında ise 50-55 dolar bandı bence oldukça güçlü destek seviyeleri. Aynı ons altında 3900-4000 bandının olduğu gibi gümüşte de 50-55 dolar bandını aşağı geçirmesini çok fazla beklemiyorum ben. Burası da yatırımcıların alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum genel anlamda. Yükselişlerin ise burada da sınırlı kalmasını beklerim. 68 dolar üzerine çıkan bir gümüş de şimdi çok fazla beklemiyorum. Buradaki ana dikkat edilecek nokta dolar endeksi dediğim gibi. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına gelirse yavaş yavaş buralarda pozitif seyirler görmeye başlayacağımızı düşünüyorum ki son seyire bakarsak da dolar endeksindeki bu bütün bu Kevin Warsh açıklamaları, Çin'den gelen veriler, Güney Kore'nin faiz artırımı açıklamaları, bütün bunlara rağmen dolar endeksinin hala çok da olumsuz seyretmediğini, daha doğrusu yani bir miktar zayıflık gösterdiğini görüyorum. Bütün bunlardan önümüzdeki dönemde eğer bir miktar daha iyimserlik fiyatlaması var, o yaşanırsa ki ben bunun olmasını büyük ihtimal diye veriyorum. Çünkü baktığımız zaman şu anda hem faiz arttırımı ihtimallerinin hem de genel olumsuz tablonun zaten fiyatlamanın içerisine girdiğini düşünüyorum. Bu da bana hem kıymetli metaller tarafında aşağı yönlü marjın düşük kaldığını gösteriyor. Gümüş tarafında dediğim gibi 50-55 dolar, ons altın tarafında 3900-4000 dolar seviyesi önemli destek seviyeleri. Yükselişlerde ise ons altında 4400 dolar seviyesi, gümüşte ise 68 dolar seviyesinin geçirmesini beklemiyorum. Platin Palladium'da ise bir miktar daha zayıflık devam edecektir. Orada biraz önceki konuştuğumuz Çin'deki büyümenin yavaş beklentilerinin altında olması, daha sonrasında Güney Kore'de faiz arttırımı, bütün bunlar bize küresel büyümede yavaşlama zaten gösteriyordu. Bu küresel büyümedeki yavaşlamanın da ben platin ve paladyumda baskı oluşturacağını, satış baskısının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki yurt içinde nasıl bir görünüm var? Enflasyonda geçtiğimiz ay Haziran'da %32,11 olarak açıklanmıştı yıllık enflasyon. Temmuz ayı ve devamında yılın ikinci yarısında enflasyonda nasıl bir seyir olacaktır?
0: Enflasyon tarafında yurt içine baktığımız zaman genel tablo içerisinde bir miktar daha aslında beklentilerden daha iyi bir enflasyon verisi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu enflasyon verisi bir miktar daha önemli. Önceki dönemde yansımayan fiyat artışlarının bu dönemde enflasyon üzerindeki etkisini görecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız. Bu taraf önemli. Eğer burada gerçekten de o enflasyonda beklenenin altında bir veri gelmesi... kısmının da işini kolaylaştıracaktır diye düşünmekteyim. Tabii Türkiye'nin en ana maliyet kalemlerinden bir tanesi enerji diyebiliriz. Hem petrol hem de doğalgaz tarafı. Burada da petrol fiyatlarının aslında yıllık ortalamaları yaklaşmış olması oldukça olumlu. Tabii burada 80 doların altında fiyatlamalar görmeye başlayabilirsek aslında burada enflasyon tarafında da çok daha pozitif olacaktır diye düşünüyorum ki önümüzdeki dönemde çok daha Merkez Bankası'nın da çok daha fazla elini rahatlatacaktır. Ama şurası bir gerçek. Yani küresel anlamda piyasalar üzerinde bir baskı var ve küresel büyümedeki bu baskıların da devam etmesini bekliyoruz. Merkez Bankaları faiz arttırımlarına gidiyor. Faiz arttırımlarına gidilmese bile tahvil faizlerinin yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da maalesef büyüme üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Bu baskıyı maalesef Türkiye içerisinde de bir süre daha hissedeceğimizi düşünüyorum. Burada da en azından bir çeyrek daha verilerin izlendiği ve bir miktar daha faizlerin yüksek kalması ama faiz indirimlerine belki de ilk başlayacak ülkelerden bir tanesinin Türkiye olacağını düşünüyorum ben. Tabii bunun ne kadar gerçekçi olacağını önümüzdeki dönemde verilerle beraber görüyor olacağız. Ama şu tablo içerisinde en azından bir miktar daha diğer ülkelere göre iyimser bir tablo olduğunu söyleyebilirim. En azından şimdilik bu şekilde gözükmekte.
1: Evet, yani Şubat'tan beri ertelenen bir faiz indirimi

0: kararı olsa da kısa vadede beklemiyorsunuz. Biraz daha bekle gör politikasıyla hareket edecek diyorsunuz Merkez Bankası.
1: Evet, bir miktar daha öyle. Çünkü bu tablo içerisindeki özellikle savaşın yeniden başlayabileceğini endişeler, petrol fiyatının 80 doların üzerine basması, çıkması burada bir miktar soru işaretlerini beraberine getirdi. Petrol fiyatları 80 doların altına yeniden inmeye başladığı zaman çok daha pozitif bir tablo olacaktır. O zaman faiz indirme ihtimallerinin de arttığını göreceğimizi düşünüyorum. Ama şimdilik bir miktar daha bekle gör politikasının olacağı bir dönem gibi gözükmekte.
0: Evet, peki şimdi biz size bakalım, henüz gerçi açılmadı ama beklentinizi soracağım. Biz süz endeksi geçtiğimiz ay 14.800'ün üzerini görmüştü. Ancak o seviyeden düşüşe geçti ve hala 14.000 üzerinde seyrini sürdürüyor endeks. Bir günlük aranın ardından bugün tabii tekrar açılacak. Nasıl bir seyir takip edeceğiz sizce?
1: Tabii buraya baktığımız zaman genel tablo içerisinde bir süredir satış baskısını görüyoruz. Tüm küresel piyasalarda aslında bu satış baskısı vardı. Yeniden o savaş endişelerinin artıyor olması fiyatlamalara yansımıştı. Bir miktar daha açıkçası bugün bir miktar baskı olabilir ama sonrasında ben yeniden pozitif bir seyre dönmesini beklerim. Satış baskısının burada yeniden dolar endeksiyle paralel açıkçası olmasını bekliyorum ben. Son dönemdeki fiyatlamalara baktığımız zaman bir miktar faiz arttırımı endişelerinin ki özellikle Kevin Warsh açıklamalarının piyasalar üzerinde bugün de bir miktar satıcılığı seyretmesine yol açabilir. Bu da genel anlamda Borsa İstanbul'da da bugün dediğim gibi satıcılı bir seyirle başlamasına en azından bana oluşturuyor. Sonrasında bir toparlanma görür müyüz? Bunu hep beraber izliyor olacağız. Bugünkü genel anlamdaki toparlanma Türkiye tarafında dünkü piyasanın kapalı olması bu miktar bugüne belki satıcılı bir seyirle başlanması sonra bir miktar yeniden alışa dönmesine yol açabilir. Ama dediğim gibi faiz arttırımları ihtimalleri burada piyasanın bir süre daha bize yatay gideceğini gösteriyor. Yeni dip seviyeleri görülür mü? Yani yeni dip seviyeleri derken 14.000 altında fiyatlamaları çok fazla göreceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Bir miktar belki altına daha gerileyebilir ama burada genel anlamda 13.500 yukarıda da 14.500 arasına sıkışmış bir piyasa görme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Burada da yatay seyri görüyor olacağız. Faiz arttırım, indirim arttırım ihtimallerine göre piyasa yönünü bulacaktır. Burada ons altın ve kıymetli metallerde bahsettiğimiz dolar endeksinin öne çıkması bir miktar burada borsalar tarafında da buranın ön plana çıkmasına yol açıyor. Ama genel tablo içerisinde tabii birçok değişken var. Özellikle Borsa İstanbul için ve Türkiye için ben bir miktar daha enerji fiyatlarının önemli olduğunu düşünüyorum. 80 doların altında gerileyen bir Brent petrol gördüğümüz durumda ben Borsa İstanbul'da bir miktar daha diğer borsalara göre güçlü seyretmesini beklerim. Ama bugün ve yarın bir miktar satış baskısını görebiliriz.
0: Peki şimdi sektörel anlamda baktığımızda nasıl bir ayrışma bekliyorsunuz? Yani hem orta vadede faiz indirimlerinin tekrar başlamasını düşünecek olursak hem de finansal destekler ve yatırımlara baktığımızda özellikle sanayi tarafta nasıl bir hareketlilik olacaktır?
1: Yani bugün itibariyle baktığımız zaman aslında faizlerin bir miktar yüksek kalıyor olması ve sonrasında faiz indirimlerinin beklentisinin sanayi sektörü içerisinde şu bugünkü itibariyle çok pozitif yansıdığını söylemek zor. Çünkü faizlerin yüksek kalıyor olması genel anlamda borçlanma maliyetlerini artıran bir unsur. Borçlanma maliyetleri de doğal olarak sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Diğer tarafta ise burada özellikle finansal kurumlar tarafındaki finansal sektörde faizlerin yüksek kalması bir miktar daha pozitif yansıyacaktır genel tabloyu. Tabii ilk etapta orada da olumsuz bir tabloyu görüyor olacağız. Ama sonrasında bir miktar daha en azından iyimser bir tablo var. Faiz indirimleriyle birlikte burada gene özellikle bankacılık sektörünün ön plana çıkması, gayrimenkul sektörünün ön plana çıkması ve buna bağlı sektörlerin ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Tabii bununla birlikte

0: özellikle savaşabilir ve faizi arttırma endişeleriyle geride kalmıştı. Yeniden bu sektörün ve bağlı sektörlerin ön plana çıktığını görebiliriz. Ama dediğim gibi bir miktar belirsizlik var piyasaların içerisinde. Bu belirsizlik bir süre daha gibi devam edecek gibi. Genel anlamda tüm sektörler tarafında faiz artırımı bir bazı sektörlere yararken faiz indirimi başka farklı sektörlere yarıyor. Ve belirsizlik aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar da sektörler arasında geçişlerin çok fazla olmasına yol açıyor. Piyasa bir miktar daha temkinli, bir miktar daha burada saf av mantığıyla hareket etmekte. Sektördeki para girişinin bir miktar zayıf devam ediyor olması, sektör ve Borsa İstanbul içerisindeki paranın sektörler tarafında değişmesine yol açıyor. O yüzden de buradaki o değişimlerin de genel anlamda yani borsadaki yatay seyirin de sektörler tarafında da para girişindeki zayıflığın bir süre devam etmesiyle ben sektörler arasındaki geçişin devam edeceği ve satal stratejisinin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Bu da genel anlamda bir miktar daha yatay piyasanın devam edeceğini gösteriyor bize. Dediğim gibi genel anlamda finansal sektörün güçlü karlılık getirmeye bir miktar zayıflayacak. Burası bir gerçek. Ama genel anlamda güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Faiz indirimleri ihtimalleriyle birlikte yeniden hem buranın hem de gayrimenkul sektörünün ve bağlı sektörün, sanayi sektörünün yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Ama bu toparlanma için bir miktar daha vaktimiz var gibi gözükmekte.
1: Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır ABD-İran geriliminin piyasalara yansımalarını değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Burada jeopolitik risk temasını biz genellikle Hürmüz Boğazı enerji trafiğine bağlamıştık. Yani tıpkı Rusya-Ukrayna benzeri bir süreç olur mu hususuna bakıyorduk ama Hürmüz Boğazı enerji trafiğinin neredeyse son 5 haftanın en düşük rakamlara geldiği, hatta sürecin kapandığına ilişkin bazı haber akışlarını da gündemi meşgul ettiği bir ortamda Brent petrol fiyatının 70-71 dolarlardan 86 dolarlara çıktığını gördük. Tabii bizim burada ana takip etmemiz gereken konu başlığı Hürmüz Boğazı trafiğinin tekrardan güvenli alanda normal prosedürüne devam edip etmeyeceği. Çünkü eğer gerçekten burada sıkıntılar devam edecekse petrol fiyatında tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlar görmek durumunda kalırız. Dolayısıyla bu da makroekonomik dengeleri ciddi anlamda bozabilecek bir gelişme. Dolayısıyla merkez bankaları daha sıkı görünümüne hazır olacak bir yıl devamında aksiyonlar oluşturmak durumunda kalır. Bu açıdan da Trump'ın söylemleri, Amerika ile İran'ın bu anlamdaki süreci, Hürmüz Boğazı enerji trafiğindeki bu yeni konfor alanı dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Brent petrol tarafında da 85 dolar gerçekten önemli bir eşik bölgesi. Şu anda riskler artmış durumda. Bu açıdan da özellikle bu hafta Brent petrolü biz nerede kapatacağız sorusunun cevabı da önem arz ediyor. 85 doların altında kısmen rahatlama ama üzerindeki kapanışlar tekrardan soru işaretini beraberinde getirebilir. Ana odak noktamız Hürmüz Boğazı enerji trafiği olmaya devam etmektedir.
1: Jeopolitik risklerin artmasını ve merkez bankalarına yönelik beklentileri Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Muhtemelen sıkı duruşu koruyarak devam edecekler. Yani geçen haftaya kadar ben de bu haftaki, önümüzdeki haftaki PPK toplantısı ile ilgili işte haftalık repo ihalelerinin geri dönebileceğini, bunun için yani toplantıyı beklemesine gerek yok ama daha önce gerçekleştirmezse eğer PPK'da yapabileceğini düşünüyordu. Ama şartlar bir anda değişti gördüğünüz gibi. O yüzden de sıkı duruşu korumak şart. Yeniden petrol fiyatlarını artık yine 70-75 dolar civarı varsayamıyoruz. Yine 80 doların üzerine çıktı. Kalıcı olması ihtimali var. İşte yeniden sertleşmesi çatışmaların ihtimali var. Bir bakarsınız birkaç gün sonra yeniden ateşkes masasına oturulmuş. Dolayısıyla çok değişken gündem. Onun için de merkez bankalarının böyle rahatlama lüksü yok. Ne Türkiye Merkez Bankası'nın ne de Fed'in. O yüzden önümüzdeki haftaki toplantıda ben beklentimi değiştirdim. Artık muhtemelen hiçbir değişiklik yapmayacak.

0: Merkez Bankası. Fed'e geldiğimizde de Fed'de biraz şüpheliyim. Yani şöyle bir şüpheliyim. Birdenbire bu Fed Watch'tan takip ediyoruz biliyorsunuz CME'nin. İhtimaller faiz artırım yönüne dönmüş durumda. Temmuz ihtimali henüz %50'nin üzerine çıkmasa da 30'lardan 40'lara yükseldi. Eylül'deki ihtimal %50'nin üzerinde faiz artırım yapacağına dair ihtimal. Ama baktığımız zaman Warsh'un konuşmalarına, Fed Başkanı'nın konuşmalarına baktığımızda biraz daha eleyerek veya rafine ederek verilere bakma eğiliminde. O yüzden hemen ilk kararının faiz artırım olacağını beklemiyorum ben ABD Merkez Bankası Başkanı'nın veya bu başkanlık altındaki Fed'in. Muhtemelen bu biraz daha bekleyip görmeyi tercih edecekler bir sonraki toplantıda, Temmuz toplantısında. Ama Eylül toplantısında işte şartlar bu şekilde devam ederse faiz artırmak zorunda kalacak gibi görünüyor.
1: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde bütçe dengesi olacak. ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, perakende satışlar, Fed Logan konuşması ve İngiltere'de gayri safi yurt içi hasıla verisi ve sanayi üretimi. Bugün bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle seans öncesini noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamladı.

attı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray Dolmabahçe gibi tek parça değil bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Info Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Saat 08 seans öncesi devam ediyor ve piyasaların yeni güne hazırlandığı seans öncesinin ikinci bölümünde küresel ekonominin ve finansal piyasaların öne çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Fed'in faiz politikasına, Amerika'dan gelen son kritik verilere, küresel risk iştahı, emtia piyasalarındaki son hareketler ve Borsa İstanbul'daki yeni günün beklentilerini konuşacağız. Piyasalarda günün yol haritasını belirleyecek gelişmeler şimdi seans öncesinde olacak ama önce gündemin öne çıkan başlıklarıyla startı verelim. Hızlıca bakalım gündemin öne çıkan başlıklarına. Trump, İran görüşmek ve anlaşma yapmak istiyor dedi. İran'ın görüşmek, anlaşmaya varmak istediğinin özellikle altını çizdi. Açıklama, Amerikan ordusunun 12 saat içinde İran'a yönelik ikinci saldırı dalgasını başlattığını duyurmasının hemen ardından geldi. Ancak İran kamuoyuna yaptığı açıklamalarda çatışmaya hazır duruşunu korurken savunma analistleri Washington'la Tahran arasında yeniden tırmanan gerilimin diplomatik çözüme ulaşmasına yönelik net bir yol görmediklerini belirtiyor. Devam edelim. İran sorunu yalnızca askeri güçle

çözülemez dedi Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Çatışmaların yeniden alevlenmesine karşı İran'la diplomasi yürütülmesini savunarak savaşın yalnızca askeri güçle kazanılmayacağını söyledi. Başkan Yardımcısı İranlılarla müzakere edilemeyeceğini savundu ve Amerikalılar diğer ülkelerdeki kişiler nedeniyle büyük hayal kırıklığı Amerika'nın yaşadığını belirtti. İran'ın nükleer programına ilişkin müzakere çabalarına Amerika adına liderlik eden Vance'in yürüttüğü girişimler Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle tıkanmış durumda. Amerika Brezilya ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulayacak. Amerika, Amerikan ticaretine zarar veren haksız uygulamalar gerekçesiyle bazı Brezilya ürünlerine %25 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Ve bir diğer önemli gündem maddesi, Amerikan ekonomisinde ılımlı büyüme sinyali var. Amerikan Merkez Bankası ekonomik faaliyetin Mayıs sonu ve Haziran döneminde ülkenin büyük bölümünde hafif ila orta hızda arttığını bildirdi. Raporda tüketici harcamalarının sınırlı kaldığı, istihdam artışının sürdüğü ve fiyat baskılarının devam ettiği belirtildi. Ve Güney Kore Ocak 2023'ten bu yana ilk kez faiz arttırdı. Güney Kore Merkez Bankası güçlü ekonomik büyümenin enflasyon risklerini arttırması üzerine politika faizini 3,5 yıl sonra ilk kez yükseltti. Bankanın 7 üyeli para politikası kurulu 7 günlük repo faizini 25 bas puan arttırarak %2,75'e çıkardı. Kararın değer kaybeden piyasaları rahata kavuşturmak ve kalıcı enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla alındığı belirtildi. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Şimdi küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım. Asya ile başlayalım. Asya'daki fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Piyasadaki risk iştahıyla alakalı. Küreye gelecek birazdan geldi. Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor. 0.22'lik kazancı var Hindistan'ın. 77.358 puandan geçiyor. Çin'de geri çekilme hareketi takip ediyoruz. %1'e yakın kaybı var. Güney Kore %6'nın üzerinde düştü ve 1.72'lik yukarı yönlü hareket var Hong Kong'da. Avrupa tarafına bakacağız. Son kapanışta nasıl bir tablo vardı? Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da 22 Temmuz'da karşılıyor olacağız. Avrupa büyüme açısından sıkıntılar yaşayan ve özellikle savaş sebebiyle enerji şokunu çok net hisseden bölgelerden biri ve bakalım son kapanışlar nasıldı. Madrid 0.42'lik kayıpla 19.275 puandan tamamladı günü. Londra'da 0.13'lük geri çekilme vardı. Frankfurt'ta yarım puanın üzerinde düşüş takip ettik ve Paris yukarı yönlü hareket etti. Amerikan piyasaları diyelim, bakalım Amerikan piyasalarında son durum ne? Yukarı yönlü hareket etti. S&P 500 7577 puandan işlem gördü. Devam edelim Nasdaq'la. Nasdaq'ta da yine kazanç görüyoruz. Yukarı yönlü hareket ediyor. 29509 puandan işlem görüyor ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da 52694 puan seviyesini takip ediyoruz. Orada da yukarı yönlü bir miktar hareket var. Borsa İstanbul'da son durum neydi? 14079 puandan kapatmıştı. Dün resmi tatildi. Salı günü bu puandan kapandı Borsa İstanbul. Peki kıymetli metaller cephesinde son durum ne? Buyurun bakalım. Kıymetli metallerde altın ons geri çekiliyor. Yarım puanın üzerinde düşüş var. 4032 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gümüş tarafında %1'in üzerinde kayıp takip ediyoruz ve gümüş de 57 dolardan geçiyor. Platinde yarım puanın üzerinde kayıp var. 1667 dolardan işlem görüyor ve paladyumda da 0.58'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. 1310 dolardan fiyatlanıyor. Enerji emtia tarafıyla devam edersek, petrol geri çekildi. 0.40'lık düşüş takip ediyoruz. 79,2 dolardan işlem görüyor. Brent petrol tarafına bakalım. 84,5 dolar seviyesinde şu anda Brent petrol. Geri çekilme hareketi yarım puana yakın. Doğalgazda da 0.41'lik aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. 2,9 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Şirket haberleriyle devam edersek bakalım bugün hangi haberler öne çıkıyor. 3 ay mühendislik toplam bedeli 1,3 milyar lirayı aşan iki sözleşmeye imza attı. Kervan Gıda %100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı aldı. Saat ve saat payları 8 endekse dahil edilecek ve Kuzey Boru yurt dışındaki projelerine yönelik 3,9 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Şirket haberleri böyleydi. Gazeteler

Bakacağız ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler hangi başlıklarla öne çıkıyor, tabii ki detaylandıracağız da Sabah gazetesiyle başlarsak. Yatırımlar damga vergisinden muaf olacak diyor Sabah gazetesindeki haberin başlığı. Enerji arz güvenliği için nükleere öncelik veren Türkiye süper teşvikleri devreye alıyor. Yatırımlar damga vergisinden muaf olacak, KDV iadesi de alacak. Kabul edilen düzenlemeye göre nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak üzere ön lisans veya lisans alan tüzel kişilerin taraf olduğu ve nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinde istisna tutulacak. Düzenleme yalnızca yatırımcı şirketlerin kendi işlemlerini değil, nükleer enerji santrali yatırımı kapsamında kamu kurumlarıyla özel hukuk tüzel kişileri arasında düzenlenen belgeleri de kapsayacak. Bu kapsamda yatırım sürecine ilişkin mal ve hizmet alımları, yatırım kredisi işlemleri ve yatırımın gerçekleştirmesine yönelik düzenlenen diğer kağıtlar damga vergisi ödenmeden düzenlenebilecek. Devam edelim. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesindeki haber başlığı zamanı geldi diyor. Zam anı olarak da belirtilmiş başlık. Temmuz zammını öğrenen emekliler paralarını almaya başlıyor. Ödemeler yarın SSK'lılarla başlayacak. %17,7 zam ve 20 bin lira taban aylık üzerinden ödeme yapılırken 5,1 milyon kişiye daha sonra fark yatırılacak. Ne yatırılacak? Soru cevap şeklinde de hazırlanmış bir haberdir. Aylık gününde %17,7 zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olan SSK ve Bağkur emeklilerine 20 bin lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar yatırılacak. Dul ve yetime de yansıyor bu zam. Memur emeklisi ne alacak? Memur emeklilerine, dul ve yetimlerine önümüzdeki günlerde bir zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. %13,5'luk Temmuz zammıyla oluşan fark hesaplara yatırılacak. Ne yatacağını görebilirsiniz diyor ayrıca. E-Devlet üzerinden emekli aylık bilgisi bölümüne girdiğinizde aylık tutarı olarak görünen rakam zamlı kök aylığı gösteriyor olacak. Ek ödeme tutarı da yeni kök aylığın %4'ü 5'i oranındaki ek ödemenizi ortaya koyuyor diyor haber. Ve yeni taban aylık hızla yasalaşacak bilgisi de var Takvim gazetesindeki haberde. Takvimde bir haber daha var. Hızlıca ona da bakalım. 15 Temmuz'un 10. yılına özel 5 lira basıldı efendim. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra parası basıldı. Darphane tarafından tasarlanan para halen tedavülde bulunan 2 metalli 5 liralık madeni para üzerine basılırken tura yüzünde 15 Temmuz 10. yıl logosuyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü yazısı yer aldı. Diğer yüzde ise tedavildeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu. Gazetelere Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet gazetesindeki haber başlığına bakalım. Toptan bankalara finansman sistemi diyor başlık. Top Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi finansman paketinin ardından bankalara seslendi. Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, büyüklerin işini bankalar çözüyor, küçüklere kimse selam vermiyor dedi. Toplantıya katılan 3 kamu bankasının genel müdürü ise reel sektöre destek sözü verdi. Ve kredi sınırının etkilerini de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na anlattı. Devam edelim. Milliyet'e bakacağız. Milliyet'teki haber başlığı ne? Yurt dışı projelerde Türklerin payı artıyor. Türk müteahhitlik sektörünün yılın ilk yarısında yurt dışında üstlendiği projelerin tutarı 2,7 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk müteahhitlik sektörü yıllık uluslararası müteahhitlik gelirlerinde en çok pay alan ülkeler arasında ilk 10'da yer alıyor. Yurtdışı müteahhitlik sektörünün 2023'te üstlendiği projelerin tutarı 28,8 milyar dolar, proje sayısı da 450 oldu. Türk müteahhitleri hali hazırda Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Afrika'da büyük projelere imza atıyor ve bugüne kadar üstlenilen projelerin bölgesel dağılımında %42,7'lik payla Bağımsız Devletler Topluluğu ilk sırada yer alıyor.

0: Anlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Öncelikle fiyatlamalara bakalım mı? Petrol 85 doların da üzerini görmüştü. Şimdi hemen kıyısında bir miktar geri çekilme takip ediyoruz. Altın ons tarafında 4000'li bantta izlediğimiz bir ons altın var. Fiyatlamalar size ne söylüyor Barış Bey?
1: Altın tarafında özellikle yani geniş çerçeveden baktığımızda 4700 gibi çok çok önemli bir seviye var. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece daha geniş çerçevede satış baskısı devam ediyor diyebiliriz. Şu an için altın onsta 4000 dolarların altına bir miktar daha sarkma gözlemleyebiliriz biz. Özellikle haftalık bazda çok çok önemli teknik seviyeler olan 3850 ve 3750 bandına doğru bir miktar düşüşün derinleşme ihtimali bir adım daha öncelikli senaryo olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyelerin altında ben artık ama çok fazla bir fiyatlama beklemiyorum. 3850-3750 dolar bandına gelmesi durumunda hem kısa hem orta hem de uzun vadeli yatırımcı için çok ciddi bir şekilde alım fırsatı oluşturacaktır altınımız. Bu da gram altında 6000 seviyelerinin altına sarkma, yaklaşık 5850-5750 bandına doğru bir düşüş yaşayabiliriz. Ama orada da dediğim gibi artık kısa vadeli fiyatlamalarda dip seviyelerinin o fiyat aralığı olma ihtimali kuvvetli diyebilirim. Petrol tarafında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve kapatılması, özellikle yaşanan arzın lojistikteki ve tedarik zincirindeki kopmayla ulaştırılamaması gibi durumlar ya da Trump cephesinden gelen açıklamalarla İran cephesinden gelen açıklamaların birbiriyle örtüşmediği durumlarda petrol fiyatlarından yukarı yönlü sert oynaklıkların yaşandığını görüyoruz. O yüzden petrol fiyatlarındaki yaşanan haber akışına göre oynaklıkların devam etme ihtimali kuvvetli. Ben 72-75 dolar bandına doğru petrolde bir miktar düzeltmenin yaşanabileceğini, özellikle bu bandın altına çok sarkma yaşamadığı sürece kısa vadede 72-75 dolar bandında swing trade edecek yatırımcılar için de ciddi bir fırsat barındırdığını düşünüyorum. 3 haneli rakamların üstünde petrolde tekrar çıkar mıyız? Bence kısa vadede çok negatif bir haber akışı gelmediği sürece çıkmayız diye düşünüyorum. Özellikle petrol arzını yaratan kuyular, rafineriler, enerji santralleri gibi olgularda bir bozulma yaşanmadığı sürece tedarik zincirinde ve lojistikte kopmalar ya da Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışındaki kopmalardan dolayı yaşanan bu sert fiyat hareketlerinin 100 dolar üstünde ben fiyatlamasını tekrarlayacağını çok fazla düşünmüyorum diyebilirim. O yüzden petrol tarafında da altın tarafında da ben bir miktar daha düşüşlerin devam edeceğini, özellikle altın tarafında artık yaşanacak düşüşlerin sınırlı kalacağını ve orta ve uzun vadede tekrardan yönünü yukarı çevireceğini düşünüyorum.
0: Tabii petrol tarafındaki bu yükseliş, Orta Doğu'daki tansiyonun da yükselmesiyle birlikte tam FED açısından rahat nefes alacak, daha rahat karar verecek, diğer merkez bankaları açısından da tabii öncelikle FED diyorum. Derken bu noktaya geldi Brent petrol. Tabii bu da enflasyonu düşündürüyor. Ne dersiniz, bu rakamlar yeni denge mi olacak? Yani 70 dolarları tekrar görecek miyiz? Aslında onu sormak istiyorum Barış Bey.
1: Yani 70 dolarları şu anda baktığımız zaman negatif bir haber akışı yaşanmadığı sürece ya da İran'ın Hürmüz'le ilgili yeni bir karar almaması durumunda ya da İran'ın Körfez ülkelerinde herhangi bir işte savaş, füze gibi bir durum yaşanmadığı sürece ya da ABD'nin İran'a yönelik yeni bir açıklaması ya da askeri hareketliliği olmadığı sürece ben petrol fiyatlarında bir miktar daha gevşeme yaşanacağını düşünüyorum. Evet, 100 doların altından sarkmıştı. 70 dolar civarına gelmişti. Bu da Fed'in atacağı adımlara ya da diğer merkez bankalarının sizin de vurguladığınız gibi atacağı adımlarda bir miktar daha kolaylık sağlıyordu. Şu anda tekrardan yönünü yukarı çevirmiş olması ve 80 dolar civarında fiyatlanıyor olması global bazda enflasyonu tekrardan tetikleyebilir. Özellikle gıda enflasyonunu ve tarım parayakende sektörünü etkileyebilir. Çünkü petrol fiyatlarının artması dolaylı ve dolaysız yönde doğrudan birçok olguyu etkiliyor. Yani petrol fiyatları gübre fiyatlarını etkiliyor, petrol fiyatları, lojistik ve işte tedarik zincirini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Navlun fiyatları.

0: fiyatlarını etkiliyor, tarım ürünlerinin fiyatlarını etkiliyor. Bunlar da doğal olarak raf fiyatlarına yansıyor. O yüzden petrol fiyatlarının, ki benim ikincil senaryom, ikincil beklentim, önceliğim biraz daha gevşemesi yönünde. Ama beklentimin aksine bir yükseliş yaşanırsa petrol fiyatlarında, bu merkez bankalarının, cephanelerinin biraz daha sınırlı olmasına, enflasyonun global anlamda bir miktar daha artma endişesinden dolayı faiz indirmeyi düşünen merkez bankalarının faiz indirme ihtimallerini bir sonraki toplantılara ertelemesine, faizi pas geçecek merkez bankalarının belki bir miktar faiz artışı gitmesine neden olabilir. Ama ben bu durumun kısa ama yani üçüncü çeyrek içinde bahsedecek olursak, önümüzdeki 3 aylık süreç içinde bir miktar daha geçici olduğunu düşünüyorum. Ve petrol fiyatlarının biz ilk şokunu yaşadıktan sonra Şubat-Mart aylarında enflasyonun ciddi anlamda globale de yansıdığını gördükten sonra merkez bankalarının birçok hamlelerine şahit olmuştum. Ben petrol fiyatlarında 100 dolar üstü bir kalıcılık yaşanmadığı ve ciddi bir bozulma olmadığı sürece, hatta 100 dolar üzerindeki kalıcılığın süresi uzamadığı sürece, enflasyona uzun vadede çok daha fazla bir negatif etki yaratacağını düşünmüyorum. O yüzden de merkez bankaları tabii ki kararlarını alırken birçok parametreyi ve metriyi gözlemliyor olacaklar, takip ediyor olacaklar. Ama ben merkez bankalarından, Fed başta olmak üzere, bir faiz artışı beklemiyorum. Bekle gör politikalar devam edeceklerdir. Ellerinden geldiği sürece sıkı para politikasını, enflasyonla mücadeleyi, işte zorunlu karşılık oranlarını arttırarak ya da işte borçlanma maliyetlerini arttırarak, kredi sıklaştırmalarını arttırarak ya da varlık alım programlarını sonlandırarak biraz daha piyasadan o tarzda likidite toplayabilirler. Ama bir politika faizinde değişimi beklemiyorum. Özellikle ben Fed'den ilerleyen zamanlarda petrol fiyatlarında ve ciddi bir bozulma yaşanmadığı sürece de ilk hamlesinin bekle gör politikalarını gerçekleştirdikten sonra faizi değiştireceği toplantıdaki ilk hamlenin aşağı yönlü olacağını, yani faiz indireceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Buradan FED 5 kitap raporuna da aslında temas etmek isterim. Nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Çünkü Amerikan ekonomisi büyüyor ama enflasyon riski de tam olarak geçmedi diyor. Özellikle de yakıt maliyetlerine vurgu yapıyor. Tüketimi baskıladı, fiyat artışları devam ediyor diyor. İstihdam güçlü, ücret artışları ılımlı seyrediyor ifadesi de var. Şimdi Amerikan ekonomisi bir miktarda olsa büyümeye devam ederken eğer enflasyon hedefe yaklaşmıyorsa, piyasalar yılın geri kalanında faiz artışı ihtimalini yeniden fiyatlar mı? Ne dersiniz?
0: Yani piyasalar aslında faiz artışı ihtimalini fiyatladı. Bundan 1-1,5 ay önce işte bu tarzda Nasdaq'ta, S&P'de zirve seviyelerden düşüşlerin derinleşmesi biraz da Fed'in faiz arttıracağı beklentileri yönünde oldu. Zaten altında bir satış vardı. İşte altında 4200'lerin altına sarkmasının nedeni zaten bir miktar daha Fed'in faiz arttıracağı beklentileri oldu. Fed'in faiz arttırma ihtimali beklentilerinin ben son geçtiğimiz 1-1,5 ay boyunca zaten fiyatlandığını düşünüyorum. Bundan sonra ekstra bir, dediğim gibi, haber akışı olur da piyasada yeniden bir bozulma yaşanırsa tekrardan tabii ki fiyatlanabilir. Ama ben Fed'in herhangi bir şekilde faiz arttıracağını düşünmüyorum. Şöyle diyelim, evet, 5 kitapta da, kırmızı kitapta da Fed'in açıkladığı bir büyüme devam ediyor. Ama 3,5-4'lerdeki çeyreklik bazda büyüme oranları 1,5'lere, 1,6'lara düşmüştü. Şimdi daha yeni son veride 2 seviyesinin hemen üzerinde geldi. ABD ekonomisi büyüyor ama eskisi kadar büyüyemiyor. Son 4-5 ayda çok ciddi bir ivme kaybetti. Enflasyona baktığımız zaman %2 enflasyon hedefleri var. Ama ben bunu kaç senedir söylüyorum. Daha ortada savaş da yokken, petrol fiyatı 100 doların üzerine gitmemişken bile çok ütopikti. %2 enflasyon hedefine ulaşması Fed'in çok zor. %2,75, %3,5 aralığında bir enflasyon bandına girer ve burada kalıcılık sağlarsa bence Fed için gerçekten ideal bir aralık bant olacaktır diyebilirim. Onun dışında istihdam

0: tarafında bir düzelme var. Evet, ortalama saatlik kazançlar verilerinde de bir düzelme var. İşsizlik oranında net bir bozulma olmadığını görüyoruz. O yüzden ABD ekonomisi için büyümedeki ivmenin azalması ve enflasyondaki düşüş hızının azalması dışında makroekonomik göstergelerde çok ciddi bir bozulma yok. Özellikle ISM imalat PMI ve ISM imalat dışı PMI verilerinin kritik 50 seviyesinin üzerinde geliyor olması, beklentilerin ve bir önceki seviyelerin üzerinde geliyor olması, ki bunlar ciddi öncü verilerdir. Bir sonraki çeyreklik içinde bize bir pozitif sinyal veriyor açıkçası. Özellikle burada altını çizmek istediğim konu tarım dışı istihdamdan ziyade, çünkü dönemsel ve mevsimsel olarak tarım dışı istihdam seviyesi her ay ya da her çeyreklik çok ciddi şekilde fiyat hareketliliği yaratmıyor. Bu aralar bence daha çok dikkat edilmesi gereken veri ortalama saatlik kazançlar verisi. Çünkü ortalama saatlik kazançlar verisi domino etkisi yaratabilen bir veri. Neden? Çünkü ortalama saatlik kazançlar artarsa kişisel gelirler artar. Kişisel gelirler arttığı zaman psikolojik davranışsal olarak baktığınız zaman kişisel tüketim artar. Kişisel tüketim artarsa mallara olan talep artar doğrudan. Mallara olan talep artınca da malların fiyatları artar. Yani bu enflasyonun aslında yukarı yönlü tetiklemeye yarayacak bir veri. Ama bu verinin, madalyonun diğer tarafında şöyle bir durum var. İşte mallara olan talep artınca arz da artacağından dolayı dolaylı yönden bu sefer ekonomik büyüme verisini de pozitif etkileme ihtimali var. O yüzden bence şu anda kritik olan durum ortalama saatlik kazançlar verisinin birçok makroekonomik göstergeyi, 4-5 tane saydığım veriyi etkileyebilecek öncü bir veri olması ve takip ediliyor, dikkat ediliyor olması gerektiği. Fed tarafına gelecek olursak da çok ciddi bir bozulma olmadığı sürece, dediğim gibi ben Fed'in makroekonomik göstergeler dahilinde de faiz arttıracağını düşünmüyorum. Piyasanın aksine düşünüyorum. Özellikle bunun altında sadece makroekonomik göstergelerden dolayı değil, Trump'ın uygulayacağı siyasi politik baskıdan da dolayı ben Fed'in faiz arttırım yoluna girme ihtimalini düşük görüyorum. Trump'ın kendi bildiği, seçtiği bir isim. Zaten Powell'la başı dertliydi Trump'ın, faiz konusunda hiç anlaşamıyordu. Onun görevi bittikten sonra yerine getirdiği isim Trump'la aynı yolda yürümezse, ki Trump'ın ne kadar agresif ve istediğini almak için her şeyi yapabilecek tarzda bir lider olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Fed'in üstünde ben ilerleyen zamanlarda faiz indirmediği sürece ciddi bir siyasi politik baskı olacağını düşünüyorum. Makroekonomik göstergelerde de önemli bozulmalar yaşanmadığı sürece ben Fed'in faiz artışı değil de yapabildiği kadar bekle gör politikası izleyip ondan sonraki hamlesinde de faiz indirimi olacağını düşünüyorum.
1: ÜFE verisini de değerlendirelim o zaman. O da beklentinin altında geldi. Tabii piyasa açısından, ilk fiyatlamalar açısından nasıl reaksiyon beklersiniz? Bu veri tek başına, evet, Fed'in patikasını değiştirmeyecektir ama çünkü bir tarafta da yukarı yönlü hareket etmiş bir Brent petrol var. Nasıl yorumladınız beklentinin altındaki ÜFE verisini, Amerikan ÜFE verisini?
0: Tabii şimdi baktığımız zaman tüketiciler için enflasyon ne kadar önemliyse, üreticiler için de enflasyon o kadar önemli. Maliyetlerin artışından tutun da birçok konu başlığıyla ilgili üreticiler de sıkıntılı duruma düşüyor. Ama üretici fiyat endeksinin bir miktar beklentilerinin altında kalmış olması, zaten bu açıklanan verinin bundan 1-1,5 ay önceyi fiyatlayarak açıklanan veri olduğundan dolayı petrol fiyatlarının biz düşmeye başladığı evrede, biraz daha barış görüşmelerinin, biraz daha müzakerelerin arttığı dönemdeki evrede ki yaşanan gelişmelerin sonucu olarak ekonomik takvime yansıdığından dolayı beklentilerin altında kalması aslında küresel piyasalarda yaşanan haber akışları ve makroekonomik göstergeler arasında bir ters korelasyon olmadığını, bir bozulma olmadığını gösteriyor. ÜFE'deki bu baskı devam ederse, üreticinin eli bir miktar daha rahatlarsa, bu otomatik olarak raf fiyatlarına da yansıyacağından dolayı TÜFE tarafında da bir miktar aşağı yönlü baskılanma yaratabilir.

0: Bu da dediğim gibi Fed'in ilerleyen zamanlarda faiz arttırmaktan ziyade daha farklı açık piyasa işlemleriyle enflasyonu gene kontrol altına alması için daha kolaylaştırıcı bir zemin hazırlıyor diyebilirim.
1: Bilanço sezonu da hızlı başladı Amerika tarafında. Morgan Stanley'den rekor kar var. Notlarıma bakıyorum. BlackRock'tan da aynı şekilde yönetilen varlıklar 15,3 trilyon dolara kadar çıktı. Nasıl yorumladınız? Ne dersiniz Wall Street'te ve tabii küresele yansıyan şekilde de risk iştahını arttıracak rakamlar değil mi bunlar?
0: Evet, yani ABD bankacılık tarafında gelen pozitif bilançoların sadece bankacılık tarafıyla kalmaması, özellikle savunma sanayi tarafındaki gelen bilançoların pozitif açıklanacak olmasının beklentisi, ayrıca sağlık sektöründe özellikle baktığınız zaman sadece sağlık sektörü çok geniş bir sektör ama biyoteknoloji olabilir, bir miktar daha özellikle işte laboratuvar çalışmaları, aşı çalışmaları gibi alanlarda da hizmet veren şirketlerin bir miktar daha bilançolarında biz gene pozitif bir haber akışı görebiliriz. Enerji şirketlerinin haber akışlarında ve bilanço akışlarında biz gene pozitif fiyatlamalar görebiliriz. O yüzden dönemsel olarak, sektörel olarak pozitif ayrışan bazı sektörlerin ve bu sektörlerin içinde hizmet veren bazı şirketlerin bilançolarında pozitif bir tutum ve pozitif bir yansıma çok daha olası. Ama bazı sektörler de bu süreçten ciddi anlamda negatif etkileniyor. O da nedir? Otomotiv sektörü, gayrimenkul sektörü, bu tarzda piyasanın sıkışık olduğu durumlarda, belirsizliklerin arttığı durumlarda, özellikle merkez bankalarının sıkı para politikası izlediği durumlarda bu tarzdaki sektörlerde daralmalar yaşanabiliyor. Ama bunlar dediğim gibi dönemsel olarak sektörel bazlı pozitif gelecek sektörler, negatif gelecek sektörler globale de yayılmış şekilde aynı tarzda bakabiliriz.
1: Küresel sermaye henüz riskten kaçmıyor, öyle değil mi? Yani jeopolitik gerilimlere rağmen piyasalarda da kalmaya devam ediyor. Tabii daha seçici sektörler, alternatif yatırımlar ve teknoloji odaklı temalar üzerinde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla da özellikle BlackRock'ın açıkladığı rakamlar sadece bir şirket bilançosu gibi de görünmüyor. Aynı zamanda küresel fon akımları açısından da bize ipucu veriyor.
0: Tabii BlackRock zaten sadece bir şirket olarak bakmamak lazım BlackRock'a. BlackRock çok büyük bir sermayeyi yöneten, büyük bir fonu yöneten, birçok şirkete ciddi ortaklıkları olan bir çatı, bir mekanizma gibi düşünmek lazım. Yani BlackRock'ı öyle herhangi normal bir alanda hizmet veren bir şirketle kıyaslamak çok bambaşka. Klasmanları çok farklı çünkü. O yüzden yani baktığımız zaman siz de bence çok güzel vurguladınız. Riskten kaçma durumu şu anda çok söz konusu değil. Risk almayı hala piyasalar seviyor ve istiyor. Şu anda nelerden kaçılıyor dersek altından kaçılıyor. Ki onda da artık sınırlandı kaçışlar. Bir miktar daha yukarı yönlü toparlanma gelebilir. ABD 10 yıllık tahvillerinden kaçılıyor. Çin ve Japonya özelinde artık zaten tahvil satışları hızlanmaya başladı. ABD ekonomisine güven azaldığından dolayı. Çünkü 39 trilyon doların üzerinde bir borçluluğu var ABD'nin. Ve bunu ödemesi gün geçtikçe zorlaşıyor. O yüzden ABD ekonomisinin riskini artık bazı şirketler, bazı devletler, bazı hükümetler, bazı merkez bankaları taşımak istemiyor. Bence kaçışlar dediğim gibi güvenli liman talebi olarak atfedilen yerlerden olduğundan dolayı hala risk iştahını pozitif ve aktif tutan yatırım ürünlerinde ben pozitif, cazip yatırım fırsatları olduğunu düşünüyorum. Bunların başında da gelişmekte olan ülke borsalarının arasında ilk sıraya yazılabilecek Borsa İstanbul'u düşünüyorum diyebilirim.
1: Yapay zeka yatırımları özellikle Amerikan borsalarında yeni bir büyüme hikayesi oluşturdu. Tabii hepimiz de takip ediyoruz. Peki teknoloji şirketlerindeki o yükseliş sürdürülebilir mi sizce? O noktadan FED Başkanı Warsh'un sunumuna da temas edeceğim birazdan.
0: Teknoloji tarafındaki yükseliş şöyle, yani bir balon yok. Ben balon olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece teknolojide yaşanan gelişmelerin de beraberinde getirdiği durumla birlikte çok ciddi ve hızlı bir değer artışı yaşandı. O yüzden buradaki bir şişkinliğin kısa vadede bir miktar kar satışıyla yaşanma ihtimali var. Evet. Ama onun dışında teknoloji hisselerinde bir balon var mı dersek bence çok erken konuşmuş oluruz. Çünkü içi boş bir yükseliş değildi bu. Teknolojide birçok çığır açıldı. Bunların başında baktığımız zaman uzayla ilgili araştırmalar, uzay madenciliğiyle ilgili araştırmalar, özellikle teknolojinin yapay zekanın savunma sistemleriyle birleşmesi, teknolojinin yapay zekanın sağlık sistemleriyle birleşmesi, teknolojinin yapay zekanın diğer sistemlerle birleşmesi gibi durumla baktığımız zaman teknoloji hisselerinin sektörlere ciddi anlamda enjekte olduğundan dolayı sürdürülebilir olacağını gösteriyor. Ama kısa vadede çok hızlı değerlenmiş bir sektör olduğundan dolayı kısmi kar satışları yaşanabilir. Bunun devamının dip arayışına girip girmeyeceği, satış baskısının artıp artmayacağı daha farklı haber akışlarıyla tekrardan değerlendirilebilir. Fakat her teknoloji hissesi de, her yapay zeka hissesi de çok kuvvetli, çok ciddi değil tabii ki. Bunların arasında zombi şirketler de var. Bunların arasında yanlış yönetilen şirketler de var. Bunların arasında borçluluk oranı çok yüksek şirketler de var. Bunların arasında sektörlerde daha ciddi rakipleriyle yarışamayan şirketler de var. Bu taraflarda sert satışlar yaşanabilir. Ama teknolojiyi, dediğim gibi sağlık, savunma, uzay araştırmaları, uzay madenciliği araştırmaları gibi alanlara yönelmiş olan şirketlerin ben bu tarzdaki kar satışlarından çok az etkileneceğini ve orta ve uzun vadede gene yükseliş trendine devam edeceğini düşünüyorum.
1: Kevin Warsh'un da sunumunda yapay zeka fiyatları arttırabilir ama enflasyon demek değil tırnak içinde kullandı. Tabii piyasaya vermek istediği mesaj da önemli. Her fiyat artışı aynı değildir demek istiyor özetine baktığımızda. Yani arzı büyüten yatırım kaynaklı fiyat hareketiyle arzı bozan savaş kaynaklı fiyat hareketini aynı sepetin içine koyamayız dedi. Nasıl yorumladınız Kevin Warsh'un bu sunumundaki bu özellikle yapay zeka temasını?
0: Tabii ki baktığımız zaman enflasyonu etkileyen birçok neden var. Bu nedenlerin başında işte yakıt fiyatları, petrol fiyatları gibi durumlar da söz konusu. Ya da enerjiye ulaşamamak. Bu enerji sadece petrol olmaz, işte doğal gaz olur ya da güneş enerjisi o bu gibi birçok enerji sektörü olur. Bunların olmaması gibi durumlar bir miktar daha sert etkiler, daha zemini bozacak, daha yapısal bir bozukluk yaratacak şekilde etki eder enflasyona ve raf fiyatlarına. Yapay zekanın tabii ki baktığınız zaman birçok fiyatın ürününü değerlemesini hızlıca arttırdı. Birçok şirketin değerlemesini hızlıca arttırdı. Ama bunun, ben Kevin Warsh'la aynı fikirdeyim, petrol fiyatlarındaki yaşanan, gıda fiyatlarındaki yaşanan bozulma gibi çok sert ve kalıcı bir enflasyon bozulması yaratacağını düşünüyorum.
1: Peki bu noktadan da o zaman Deutsche Bank'ın dolarla ilgili değerlendirmesine temas edelim. Merak ediyorum rapordaki değerlendirmeyi, sizin nasıl yorumladığınızı. Önümüzdeki dönemde doların küresel yatırımcı davranışlarına göre kaderinin belirleneceğini söyledi. Nasıl yorumladınız Deutsche Bank'ın bu raporunu?
0: Ben doların önümüzdeki zaman diliminde değer kaybedeceğini düşünüyorum. Özellikle 1.11.70, 1.12.50 bandının altında euro dolar çok fazla sarkamaz. Euro dolar bu seviyelere geldikçe zaten tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Euro'nun değer kazanacağından dolayı değil, doların değer kaybedeceğinden dolayı Euro dolar paritesinde bir yükseliş bekliyorum. Özellikle 1.20 seviyelerine doğru yükselişin yaşanma ihtimali kuvvetli. Sterlin dolar paritesinde 1.40'lara doğru yukarı yönlü tepki alımlarının artık alış trendine, alış momentumunu arttıran, potansiyelini arttıran bir olguya dönüşmesi kuvvetle muhtemel. Zaten dolar endeksi bir fonksiyonun sonucudur. Dolar endeksi düştüğü için euro dolar düşmez, sterlin dolar düşmez. Euro dolar, sterlin dolar, Japon yeni dolar, işte İsviçre frangı dolar gibi birçok paritenin sonucu olduğundan dolayı dolar endeksi doların diğer para birimleri karşısındaki yapacağı fiyat hareketlerine göre bir sonuçtur aslında dolar endeksi. Diğer yayınlarımızda da vurgulamıştım. 101 bandı çok önemli bir teknik band. 100 bandı da çok önemli bir psikolojik band. Bu bandın üzerinde ben çok fazla bir fiyatlama beklemiyorum. Bu bantta da yavaş yavaş bir sıkışma ve tekrardan 98 puan seviyelerine doğru bir dolar endeksinde düşüş bekliyorum. Bu da dediğim gibi sterlin doları yukarı yönlü tetikler, euro doları yukarı yönlü tetikler. İşte dolar Japon yeninde kısmi gevşemeler görebiliriz. Biz gene 150 seviyelerine, 154 seviyelerine doğru. İsviçre frangı dolar paritesinde gene İsviçre frangı lehine, dolar aleyhine fiyatlamalar gözlemleyebiliriz. Ondan dolayı bence Euro'nun ya da sterlinin değer kazanmasından ziyade doların ilerleyen zamanlarda değer kaybetme ihtimali dolar endeksini daha da baskılayacaktır diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler. Değerli analizleriniz için keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. İş Portföy Yönetimi Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlamaları, tablolar, rakamlar bize ne söylüyor Barış Bey?
2: Aslında biz burada tekrar, yani küresel anlamda bakarsak burada petrolün tekrar, yani son dönemde bu savaşla ilgili negatif haber akışından sonra yükselişi, bununla beraber Amerikan tahvil faizlerinde görülen yükselişi görüyoruz. Bu da zaten hani genel olarak piyasada bir oynaklığa sebep olmuş durumda. Yani bizim borsamızdan tutun bizim tahvillerimize kadar ya da diğer küresel tahvil faizlerine kadar bir oynaklığa sebep olmuş durumda ki para birimleri, altın, gümüş gibi kıymetli madenler de bundan etkileniyor. Genel anlamda bunun başlattığı bir oynaklık var. Burada açıkçası Amerika tarafında aslında iyi haberler de geldi. Enflasyon tarafında iki veri de beklentilerden düşük geldi. Yani aslında piyasanın beklediği bir olumlu haber geldi fakat yine de biz mesela FED'den yıl sonuna kadar bir faiz artırım beklentisi hala var piyasa tarafından. Ki zaten siz de az önce ya bahsettiniz, yani bu konuda hani Walsh farklı düşünüyor olabilir FED başkanı. Fakat yine de bir faiz artırım beklentisi var. Bu da tabii genel olarak piyasalarda oynaklığa ve tedirginliğe sebep oluyor diyebiliriz.
1: Peki son fiyatlamalar ışığında bakarsanız tabii Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler de o küresel tahvil piyasalarının ana belirleyicisi olmaya da devam ediyor. Tahviller, önce Amerika ile başlayalım ve küreselle devam edelim, içeriği de konuşalım. Görünüm bize ne söylüyor?
2: Yani açıkçası biz son dönemde savaş döneminde, yani Mart'ta savaşın çok şiddetli yaşandığı dönemde dahil olmak üzere şunu gördük piyasada. Amerikan 10 yıllık tahvili 4.50 ya da 30 yıllık tahvili 5 seviyelerine geldiğinde ya da hafif geçtiğinde genel anlamda biz olumlu bir haber akışı gördük. Buradan işte hani savaşla ilgili bir olgu akışı, ateşkes vesaire gibi buradan tekrar daha fazla yükselişe devam etmediğini gözlemledik. Bu yüzden 4.5 seviyesi, hani daha önce de konuşmuştuk, gerçekten hani önemli bir seviyeydi genel anlamda. Fakat şimdi onun üzerinde kaldığını görüyoruz. Yani çok üzerinde değil ama yine de mevcut seviyeler yüksek. Bu yüzden bu genel anlamda bütün faiz, dünyadaki faiz eğrilerini negatif anlamda etkiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani Amerika tarafında siz de söylediniz, faiz artırım beklentisinin de olması burada verim eğrisinin sadece uzun tarafında değil, 10 yıllık vesaire değil, kısa taraflarının da aşağı inmesine engel oluyor. Yani biz aslında bir süredir şunu da konuşuyorduk zaten piyasada. genel anlamda riskli varlıklara çok iştahlı girişlerin olmama sebeplerinden biri olarak yani mesela altın, gümüş de buna dahil, petrol fiyatları 70'lere çekilse bile Amerika'da özellikle verim eğrisinin kısa taraflarının 2 yıllıkların savaş öncesine göre çok yukarıda olması, 4 seviyesinin üzerinde olması, yani FED fonlamasının da üzerinde olması bu önemli bir etkendi ve bu aslında hala olmaya devam ediyor. Piyasa FED'den bir indirim beklemiyor. Yani ham tam aksine konuştuğumuz gibi arttırım bekliyor. Bu da tabii ki tüm faiz tarafındaki fiyatlamaları bozuyor ki dediğim gibi iki tane olumlu veri geldi aslında enflasyon tarafında ama buna ona rağmen

0: Biz burada bir gerçekliğinde görmedik. Açıkçası bu biraz tedirgin ediyor piyasayı, faiz tarafındaki hareketler. Bu da tabii ki genel olarak bütün gelişmekte olan ülkelere, Türkiye'de daha bunlardan biri olduğu için yansıyor. Bizde de zaten biz tahvil tarafında özellikle son bir ayda, aslında Haziran başından beri diyebilirim, son bir aydan ziyade son bir buçuk ayda olumlu bir hareket yakalamıştık, biliyorsunuz. Yani burada düzenli para girişinin olduğu, Merkez Bankası'nın 20 milyar dolardan fazla dolar aldığı, rezerv biriktirdiği bir dönem yaşamıştık Haziran başından işte Temmuz'un ilk haftasının sonlarına kadar. Bu süre zarfında tüm tahvil faizlerimizde aslında anlamlı geri çekimler olmuştu. Biz 2 yıllıkların işte 44-45 seviyelerinden 40'lara geldiğini görmüştük. İşte yine 5 yıllıkların da 40'a neredeyse yakın seviyeden 37'lere geldiğini görmüştük. Bu tablonun tabii son bir haftada biraz bozulduğunu söyleyebiliriz, küresel gelişmelere bağlı olarak. Yani burada 10 yıllık tahvillerimiz tekrar 35'lere doğru yaklaştı. 2 yıllıklar tekrar 40'ın üzerinde, 40-42 seviyelerine yaklaştı. Burada küresel anlamdaki bu negatif hava bizi de etkiledi diyebiliriz aslında.
1: Peki Türk lirası cinsi tahvil ve bono ürünlerinde yatırımcıların özellikle önümüzdeki dönemde nelere dikkat etmesi gerekir sizce?
0: Yani şöyle, mevcut seviyeler, biz her ne kadar bu savaşla ilgili, petrol fiyatıyla ilgili özellikle riskler devam etse de, biliyorsunuz bir günde yaklaşık %10'a yakın bir yükseliş yaşadı Brent petrol fiyatı. Bu da açıkçası çok ciddi bir tedirginlik yarattı. Burada petrol fiyatlarıyla ilgili riskler devam etse de Türk TL faiz eğrisinin seviyelerinin aslında cazip olduğunu düşünüyoruz biz. Yani çünkü burada az önce de bahsettim, 40'ın üzerinde bir 2 yıllık faiz, işte 38-39 civarında bir 5 yıllık faiz var. Burada zaten genel anlamda seviyelerin bir de cazip olduğunu gösteriyor. Fakat tabii ki mevcut riskler cümlesinde bir oynaklığa hazır olması gerekiyor yatırımcıların. Yani buradan orta uzun vadeli tutmak için hakikaten seviyeler bence makul, ama kısa vadede ciddi oynaklıklar da olacaktır tahvilde. Yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken şey budur aslında bence. Yani kısa vadede tabii ki oynaklık olacaktır. Sermaye kaybı olabilir kısa vadede. Fakat uzun vadede iç verim getirisini düşündüğümüzde, mevcut faiz getirisini düşündüğümüzde orta uzun vadede seviyelerin cazip olduğunu düşünürüz.
1: Tam da onu sormak istedim aslında. Yani uzun vadeli tahviller mi yoksa kısa vadeli yatırım araçları mı risk getiri dengesi açısından daha çok öne çıkar?
0: Yani şimdi tabii ki kısa vadeli yatırım araçlarında bizim önemli bir avantajımız var. Yani burada Merkez Bankası'nın rezerv biriktirebiliyor olmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi. Biz bir reel faiz veriyoruz. Pozitif reel faiz verdiğimiz için ve verdiğimiz faiz hakikaten sermaye akışlarını desteklediği için Türkiye'ye, burada tabii ki yatırımcılar için kısa vadeli faizin cazibesi çok yüksek. Yani mevduat, bunlar nedir? Mevduat, para piyasası enstrümanları gibi kısa vadeli faizlerin getirisi hakikaten Türkiye'de çok cazip. Bu yüzden de yatırımcıların az önce söylediğim gibi belli bir risk alıp daha uzun vadeli tarafa geçmesi kolay olmuyor. Bu yüzden, çünkü hakikaten kısa vadede çok ciddi bir reel getiri var. 2-3 yıldır var bu. 2 yıldır daha doğrusu. Bu da açıkçası zaten hani sermaye girişlerini destekliyor vesaire. Bunları söyleyebiliriz. Merkez Bankası'nın özel birikimini ciddi anlamda destekliyor. Bunlar tabii ki burada Türk yatırımcılarda paralarını kısa vadeli TL faiz enstrümanlarını değerlendiriyorlar ki ciddi anlamda hem enflasyonun hem de döviz kurundan daha iyi getiri elde edebiliyorlar bu sayede. O yüzden kısa vadeli faizler cazip, fakat seviye olarak portföylerin bir miktarını, hani çok uzun olmasa da 2-5 yıllık tahvillere kaydırmak seviye olarak kötü bir seviye değil bence. Yani onu söyleyebilirim sadece. Hepsiyle değil ama belki bir kısmıyla, yani risk edebilecekleri bir kısmıyla onu yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki hisse piyasasının dalgalı olduğu dönemlerde o sabit getirili ürünlerin portföylerdeki rolü nasıl değişiyor Barış Bey?
0: Tabii ki şimdi hisse senetlerin doğası gereği daha oynak enstrümanlar. Bu yüzden tabii ki ciddi sermaye arkadaşları için sabit getirilen enstrümanlar daha da alsa hisse senetleri daha iyi bir alternatif. Doğal olarak uzun sermaye, ciddi büyük sermaye arkadaşları elde etmek için. Fakat orada işte oynaklık yüksek dediğiniz gibi. Burada biz şunu görüyoruz. Özellikle Türk lirası kısa vadeli faizlerin, yani tabii ki tahvil tarafı da hisse senediyle beraber hareket edebiliyor zaman zaman. Hani orada küresel gelişmelerden etkilenip bozulabiliyor. Tahvillerde bir faizlerde yükseliş, fiyatlarda düşüş yaşanabiliyor hisse senetleriyle birlikte. Doğal olarak bu da normal bir şey. Fakat kısa vadeli özellikle işte mevduat, para piyasası ürünleri gibi kısa vadeli TL faiz getiren enstrümanların biz özellikle oynaklık zamanında düştüğünü biraz ispat ettiğini düşünüyoruz son dönemde. Yani piyasadaki oynaklık olmasına rağmen biz burada iyi getiriler sağlanmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.

0: Sığınma noktası gibi bir noktada şu anda. Çünkü hem getirisi yüksek hem de bir oynaklığı yok. Bu da ciddi bir alternatif. Hem de dediğiniz gibi burada hisse senetlerinde durup kenarda beklemek isteyen yatırımcılar için de çok iyi bir nokta sığınma, yani güvenli liman gibi görebiliriz.
1: Yatırımcılar önümüzdeki dönemde en çok hangi göstergeleri, verileri takip etsin?
0: Yani Türkiye üzerinde konuşursak tabii ki yani önce Türkiye'den başlayayım. Türkiye üzerinde konuşursak tabii ki öncelikle petrol fiyatı ve buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz indirim, faiz politikasının ne olacağına ilişkin beklentiler çok önemli olacak. Yani içeride ben fiyatlamaları en çok bunu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz burada Merkez Bankası'nın iletişimini de görüyoruz. Merkez Bankası şu an biliyorsunuz politika faizi 37 fakat 40 seviyelerinde gerçekleşiyor piyasa fonlaması. Merkez Bankası bunun yani uygun koşulları olduğunda Merkez Bankası'nın bunu tekrar 37 seviyesine piyasa fonlamasına indireceğini düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi burada dış koşullar çok önemli. Savaştığım gibi şartlı ve petrol fiyatlarındaki hareket çok önemli. Hani orada uygun, yani yatırımcıların o yüzden bakması gereken şeylerden bir tanesi bu olacaktır. Orada uygun koşullar olduğunda Merkez Bankası da tekrar faiz, yani önce politika faizi olan 37'ye çekmek fonlamayı, sonra da belki bir faiz indirim patikasını değerlendirmek için yeri olacaktır. Fakat tabii ki Merkez Bankası doğal olarak dış riskler ön planda olduğu için şu anda biraz beklemeyi tercih ediyor. Yani bu toplantıda vereceğim mesajlar önemli olacaktır bence bu Temmuz toplantısında. O yüzden hani onu takip etmek lazım içeride. Küresel piyasalarda da zaten aslında bir iki yıldır hikaye aynı. Orada da tabii ki savaş gündemi ve savaşın beraberinde getirdiği yine enerji fiyatları ve faizlerdeki hareket önemli. Fakat küresel tarafta bir de buna yapay zeka ile ilgili gelişmeleri beklemek gerekiyor. Burada yapay zekanın başlattığı yatırım dalgası, CapEx dalgası diyeyim, bunun etkilediği sektörler, işte ülkeler, Kore gibi, burada küresel tarafta işte en büyük belirleyici bunlar olacaktır. Onlara bakmak gerekiyor. Buradaki yatırım haberleri,
1: Evet.
0: ondan sonra buradaki gelişmeler vesaire gibi.
1: Teşekkürler. Yayına katkılarınız çok kıymetli. Keyifli, kazançlı bir gün olsun
0: Sağ
1: sizin
0: olun.
1: için de Barış
0: İyi
1: Bey.
0: günler size de.
1: Teşekkürler.
0: Görüşürüz.
1: Seans öncesini noktalayalım. Ha Para yayını paranın rotasıyla devam edecek. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade

0: Ali Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimde indi düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Kaybolman Lotte.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Küresel tarafta hem yurt içinde öne çıkan başlıklara ve fiyatlamaları değerlendireceğiz. Canlı yayın konuklarıyla detaylarını konuşacağız. Önce haftanın 4. işlem gününde gündem maddeleriyle başlayalım. Dün zaten Borsa İstanbul kapalıydı tatil sebebiyle. Bugüne döndüğümüzde petrol 3 günlük yükselişin ardından gerilediğini takip ettik. Brent petrol 86 doları görmüştü. Sabah itibariyle 83 dolara kadar bir gerileme gösterdi. WTI dam tipi, ABD dam tipi petrolleri 80 dolarları takip ediyoruz diyelim. Altın tarafına baktığımızda enflasyon endişesiyle düşmeye devam ediyor. 2 günlük bir yükseliş serisi vardı. Bugün itibariyle yönünü tekrar aşağı çevirdi ki 4000 dolar üzerinde tutunmaya da çalışıyor altının ons fiyatı diyelim. Ve diğer taraftan Walsh'un açıklamalarını takip ettik. İlk yarı yıla dair bir konuşması vardı Walsh'un. Enflasyon göstergelerinden memnun değilim dedi. Aynı zamanda komitede zaten konuştuk. Enflasyon görünümü iş gücü piyasasına kıyasla daha az cesaret verdiğini de belirtti Fed Başkanı Walsh diyelim. Diğer taraftan enflasyonun 2028'de ABD için %2 hedefine gelir şeklinde bir açıklaması vardı New York Fed Başkanı'nın. Özellikle de şüphesiz çok yüksek bir enflasyon oranının olduğunu, %4'lük oranında yüksek olduğunu belirtti ki zaten ABD enflasyonu bu hafta almış %3,5'a kadar bir gerileme olduğunu da hatırlatmış olalım. Diğer taraftan Borsa tarafından yine bir haber başlığı vardı. Faiz artışındaki gecikmeye karşı uyarıda bulundu. Özellikle gerekli faiz artırımının ertelenmesinin enflasyon riskini güçlendirebileceğini, uzun vadeli ekonomiye de zarar vereceğini de söyledi.

0: Doğuş tarafından gelen açıklamada diyelim. Güney Kore'ye döndüğümüzde sabah faiz artırım kararı önemliydi. 3,5 yıllardan ilk kez Güney Kore Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Böylece faiz oranı da %2,75'e kadar çıkardığını takip ettik Güney Kore cephesinden diyelim ve bakalım veriler tarafında fiyatlamalara nasıl başladık. Haftanın 4. işlem günündeyiz diye söyledik. Brent petrolle başlayalım. Petrol tarafında yükseliş serisinin sonlandırıldığını bugün itibariyle gördük. Hemen bakıyoruz son fiyatlamaya. Brent'te yarım puanlık bir geri çekilme var. 84 dolar cinsinden fiyatlamalar işlemlerden geçiyor. Zaten yıl içi zirvesi 120 dolarları kadar görmüştü. Dolayısıyla da 80 dolar üzerinde riskli bölge olarak da değerlendiriliyor diyelim. Bakalım altın tarafına nasıl bir işleme devam ediyor bugün itibariyle. %1'e yakın neredeyse bir geri çekilme var. 4030 doları takip ediyoruz. 5600 dolarlık zirvesinden %30'lukta bir çekilme de söz konusu diyelim ve dolar endeksine bakalım. 101 seviyelerini kadar görmüştü. An itibariyle 100 dolarla kadar bir geri çekilme var. Sınırlı bir pozitif dünkü kapanışa göre de izliyoruz dolar endeksinde diyelim ve küresel haritaya bakalım. Yani pay endeksi piyasalarında hisse senedi tarafına nasıl bir fiyatlama var diyelim. Hemen bakıyoruz Wall Street tarafına, karışık bir tablo var. S&P 500, Dow Jones aslında artı açılışı işaret ediyor. Nasdaq da eksi tarafta açılış işaret ediyor. S&P 500 dünkü zaten yükseliş serisini 2 günlük ardından sonlandırmıştı spot piyasada diyelim. Avrupa'ya bakalım, yine karışık bir tablo bizleri karşılıyor. Frankfurt, Londra'da eksi tarafta fiyatlamalar var. Geri çekilmeleri takip ediyoruz diyelim. Hemen bakıyoruz Asya tarafında da yine benzer bir tablo bizleri karşılıyor ki özellikle çip üreticilerindeki düşüşlerle zaten Asya borsaları da gerilediğini de hatırlatmış olalım. Özellikle Güney Kore endeksinde %6'lık sert de bir geri çekilme var diyelim. Hemen dönelim içeri tarafa. Yurt içine nasıl bir tabloyla güne başlıyoruz? BIST endeksine bakalım. Salı günüki kapanışta sınırlı bir negatif tarafta, yatay negatif kapatmıştı. 14.079 seviyelerini gördük. Yine 14.000 üzerinde kalmaya Borsa İstanbul devam ediyor diyelim. Bir de BIST bankaya bakalım. Bankacılık endeksi son günlerde baskı altındaydı. Fakat %1,5 yükselişle de salı gününü tamamladı. Bugünkü zaten açılışları da değerlendireceğiz diyelim. Bu noktada tabi verileri aktardık, detaylarını almaya gideceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz var, BV Portföy Portföy Yönetim Direktörü İlkay Öztürk bizlerle birlikte olacağız ve detaylarını konuşacağız. İlkay Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi haftaya zaten jeopolitik hislerle başladık. Hafta sonu gelen haber akışlarıyla beraber yine Trump NATO zirvesinde olumlu açıklamalar yurt içi için olsa da yurt dışına döndüğümüzde geçici ateşkesin sonlandırıldığını söylemişti. Dolayısıyla petrol fiyatlarında yükselişleri hafta genelinde takip ettik diyebiliriz. Önce bir dışarıya yönelik bir yorumlarınıza başlayalım, daha sonra detaylarına bakalım.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi Amerika'nın bu ateşkesi bittiğine dair açıklama yapması aslında tekrar petrol fiyatlarında ciddi bir yükselişi beraberinde getirdi. 80-90 dolar bandına kadar bir hareketlenme olduğunu görüyoruz zaten petrol tarafında. Bu da tabii ki merkez bankalarının faiz indirim olasılıklarını biraz törpüleyebilir bu tarafta. Zaten enflasyon verilerinde bir iyileşme görmüştük önceki petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklı olarak, ama tekrar bunun yükselişe geçmesi bunun geçici bir rahatlama olabileceğini ve merkez bankalarının sıkı para politikalarını koruyabileceğine dair bir bize resim gösteriyor. Tabii burada biraz da Amerika'daki ara dönem seçimlerini de unutmamak gerekiyor. Kasım ayında ara dönem seçimi oldu Amerika'da ve bu da tabii ki Amerika tarafında pek fazla faiz arttırımına arttırımı tarafında bir istek olmamasına sebep olabilir gibi gözüküyor. Bu da tabii ki biraz da enflasyonun körüklenebileceği ihtimalini doğuruyor bize bugünkü koşullara içinde baktığımız zaman. Ama tabii ki burada bir yandan da bazı ülkelerin arabuluculuk yaparak bu süreci sulhle bitirmeye çalıştığını görüyoruz. Umarım öyle bir durum olur. Petrol fiyatlarının tekrar 80 doların altına gelmesi durumunda bence tekrar faiz indirimlerine başlayacağız hem yurt dışında hem Türkiye'de.
0: Evet, petrolden biraz daha detaylarına bakalım isterseniz. Az önce rakamları aktardık. Brent petrolü 83 dolara kadar geriledi. Ham petrolleri 80 dolarları takip ediyoruz ki 80 dolar üzerinde petrol fiyatlamasının riskli bölgede olduğuna şeklinde dair aslında yorumlar var. Petrol piyasası için ne dersiniz? Sizce yani düşmeye devam eder mi, yoksa yeniden bu riskler petrol fiyatlarını yükseltir mi?
1: açıkçası gelişmiş ülkelerin çok fazla petrolün yükseleceğini istemediğini önceki süreçte de görmüştük. Yani Çin dahi stratejik petrol rezervi satarak aslında petrol fiyatlarını baskılamaya çalışmıştı. Bundan birkaç ay önceki süreçte. Bu sebepten yine baktığımızda yani yükselen enerji fiyatlarının bütün dünya ekonomisine zarar verebileceği ihtimalini kenara koyduğumuzda bence petrolde çok fazla kalıcı bir yükseliş olmayacaktır. Tabii ki ortalamalar biraz daha yukarıda seyredecektir ama günün sonunda ben açıkçası böyle 90 dolarların üstünde kalıcı bir petrol ortalaması oluşmasını çok beklemiyorum. Çünkü burada hem para politikalarına zarar veriyor burada hem de bütçe mali politikalara zarar veriyor petrol fiyatlarının büyük yükseliş. O yüzden bütün gelişmiş ülkelerin bu konudaki petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik çabalarının devam ettiğini gördüğümüz bir denklemde bence petrol fiyatlarının çok fazla yukarıda kalıcı bir seyirde izlemesini beklemiyorum açıkçası.
0: Evet, biraz isterseniz hani emtia demişken altın tarafına bakalım. Altın 2 günlük yükseliş serisini sonlandırdı. 4000 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor ki zirvesinden zaten oldukça geride bir fiyatlaması var. İşte petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyon endişelerinin yükselmesi derken dolar endeksi yükseliyordu. Altın baskılandı diyebiliriz. Dolayısıyla altına yönelik ne dersiniz? Sizce fiyatlamalar ne gösteriyor?
1: Altında 4000-4150 bandında bir konsolidasyon seviyesine girdik gibi gözüküyor. Yani bir süredir zaten buralarda hareketinin devam ettiğini gördük. Burada özellikle Amerika seansında yani kıta olarak Amerika kıtasındaki satışların altını baskıladığını, Avrupa ve Asya seanslarındaki alışların da bir miktar yükselttiğini aslında son bir aylık süreçte izlemiştik. Bu tabii ki biraz da aslında Amerika'daki altın borsa yatırım fonlarının satış görmesi ve spekülatif pozisyonlanmaların kapanmasından kaynaklıydı. Bugün baktığımız koşullarda aslında burada spekülatif pozisyonlanmaların da yavaş yavaş artık düşüşten ziyade yükselişe geçti. Yani kaldıraçlı pozisyonların altının yükselişi yönünde bir pozisyonlanmaya geçmeye başladığını görüyoruz son süreçler, son birkaç haftalık süreçte. 4000 dolar açıkçası maliyetlenmek açısından güzel bir seviye olarak düşüyor. Ama tabii ki şeyde unutmamak lazım. Şu anki petrol gelişmeleri bir miktarda faiz artırım beklentilerini yukarıda tutacaktır. Bu da tabii ki altının yükseliş ivmesini başlatabilmesi için katalizör olmaz. Aksine durdurucu bir etki yapacaktır. Ben biraz da altın fiyatlarının yılın 4. çeyreğinde yükselmesini bekliyorum.
0: Evet, aslında biraz da Fed'e de değindiniz, artırım beklentilerinden bahsettiniz. Bu hafta ABD enflasyonunu aldık ki biraz aslında piyasaları nefes aldırdı diyebiliriz. %3,5'luk bir yıllık enflasyon geldi. Dolayısıyla Fed'de tabii beklentileri hemen fiyatladığını gördük. Sizce Fed tarafından baktığınızda piyasa biraz daha iyimser mi davranıyor? Çünkü bu ayki toplantı için %50 ihtimalle artırım bekleniyor Fed tarafından. Yani o taraf için ne dersiniz? Patikayı nasıl yönlendirir Fed?
1: Yani ben çok iyimser olduğunu düşünmüyorum piyasanın. Özellikle tahvil piyasasının Amerika'da bayağı bir olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. İyimser olması için bence bugünkü koşullarda Fed'in faiz indirimi fiyatlıyor olması ya da faizleri sabit bırakmasına dair bir fiyatlama olması gerektiğini gördük. Ama bugün future piyasasına baktığımız zaman Fed'in şu anda bir faiz artırımı yapacağı kesin bir şekilde fiyatlanmış bir durumda. Evet, sizin de dediğiniz gibi bu toplantı için %50 olsa ben bu toplantının bir şey olmasını şimdilik beklemiyorum açıkçası. Çünkü petrol 120 dolarları gördüğünde arttırılmayan faizlerin ben açıkçası 80 dolarlar seviyesindeyken arttırılacağını çok beklemiyorum. Piyasada biraz daha bence kötümser tarafta diyebiliriz bu tarafta. Biraz daha bence olumlu tarafa kayması için senaryonun birkaç tane daha enflasyon rakamı görmemiz gerekecek. Geçtiğimiz data bence ilk kurşunu attı bu tarafta. Hem beklentiden iyi bir data geldi hem de yıllık bazlı düşüş gösteren bir enflasyon datası gördük. Birkaç ay daha bu şekilde enflasyon verisini gördüğümüz durumda aslında bence Fed faiz artırım beklentilerinin tamamen sıfırlanıp son iki süreçte de acaba faiz indirimleri olabilir mi fiyatlamalar başlayabileceğini ben öngörüyorum açıkçası.
0: Evet, peki tahvil

0: faizlerinden de bahsettiniz ABD cephesinden. Veriler sonrası biraz da yansımalarına, detaylarına bakalım isterseniz. Çünkü dolar tarafında da hareket gördük. Tahvil faizleri de aynı şekilde hemen enflasyonun ardından tepki verdi. Piyasada takip ettik. Sizce piyasalar açısından ABD enflasyonu, tahvil ve dolar endeksi doğru fiyatladı mı? Yani veriyi yansımaları doğru muydu sizce?
1: Doğruydu. Tabii biraz da petroldeki yükselişin gölgesi altında kalan bir enflasyon verisi de oldu. Piyasa bir miktar rahatlama gösterdi tabii ki bu veriyle beraber. Çünkü baktığımız ciddi düşüş oldu. Ama tabii ki burada petrolün yükselişi şu an her şeyi gölgeliyor. Eğer petrol tekrar 90 doların üstü yükseliş hareketi başlatırsa zaten burada o zaman artık enflasyon verilerinin tekrar yükselişe geçeceğini beklemeye başlayacağız. Bu da tabii ki açıkçası faiz artış beklentilerini destekler bir duruma geçebilir. O yüzden piyasa biraz itidalli davranıyor. Bence doğrusunu da yapıyor şu anki koşullarda. Petrol fiyatlarının biraz daha gidişatını takip etmekte fayda var. Dolar endeksindeki yükselişte zaten aslında faizlerdeki yükselişin bir tezahürü piyasaya. Ben açıkçası petrol fiyatlarının önümüzdeki birkaç çeyrek içerisinde tekrar normalize olmasını, Amerikan faizlerinin aşağı gelmesini ve dolar endeksinin de bu paralelinde tekrar yüzün altına gelmesini bekliyorum.
0: Biraz isterseniz borsalardan bakalım küresel taraftan. Birazdan içeriye döneceğim ama şimdi özellikle küresel haritayı da az önce baktık. Endeksler nasıl fiyatlanıyor? Karışık bir tablo var. İşte jeopolitikler tabii bu noktada etkili ama bir ayrışma da görüyoruz. Aynı zamanda merkez bankalarının faiz kararları dedik. İşte Güney Kore Merkez Bankası sabah faizi 3,5 yılın ardından ilk defa arttırdı. Dolayısıyla sizce iyi bir senaryo kurarsak, Hürmüz Boğazı açılırsa tamamen, petrol fiyatları düşersek, enflasyon beklentileri düşerse sizce borsaları nasıl yansır? Ne beklersiniz o taraftan?
1: Tabii burada baktığımızda risk free dediğimiz, yani hisse senetlerini değerlerken kullandığımız faizlerin aşağı geliyor olması, işte hem gelişmiş ülkelerde hem de Türkiye gibi gelişmişte hisse senetlerinde ciddi bir olumlu etki yapacaktır. Bununla beraber tabii ki ham madde fiyatlarının aşağı geliyor olması, şirketlerin karlılıkları açısından olumlu bir senaryo göstereceği için aslına bakarsanız hisse senetlerinde olumlu bir senaryo göreceğiz. Zaten baktığımızda özellikle Amerika tarafını konuştuğumuzda bilanço dönemine giriyoruz. Ve genel olarak baktığımızda analistlerin yıl sonu beklentilerine göre şu anki fiyat kazanç seviyelerinin aslında çok da Amerika'da pahalı olmadığı bir seviyedeyiz. Bu da tabii ki bize şu anda faizlerdeki düşüş olması durumunda Amerikan hisse senetlerinde tekrar yukarı yönlü bir inme başlayabileceği ve yeni rekorların da kırılabileceğine dair güzel bir sinyal veriyor diye okuyabilirim.
0: Evet, o zaman biraz içerideki borsaya dönelim. Küresel tarafta evet bir riskleri tabii takip ediyoruz ama içeriye baktığımızda daha dirençli bir görünüm var gibi gözüküyor. İşte 14.000 puan üzerindeyiz hala BIST 100 endeksinde. Dolayısıyla içeride hikaye sizce belirleyici mi oluyorsa daha fazla dışarıya göre mi fiyatlanıyoruz? Çünkü içeride aslında olumlu haber başlıkları vardı. Geçen hafta NATO zirvesinden çıkan kassa yaptırımları, F-35 uçakları derken Halkbank davası, aslında birçok iyimser başlık var içeride. Dolayısıyla Borsa İstanbul şu an içeriye mi yoksa dışarıya mı daha fazla odaklanıyor?
1: İçeriye odaklanıyorduk. Takip petrol fiyatları tekrar 80 doların üstüne gidene kadar. Biraz daha işte NATO zirvesinin olumlu yansımalarını konuştuğumuz bir süreçteydik. Bununla beraber Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapabileceği bir döneme girecektik. Hatta buna dair işte beklentilerimiz bu toplantıda 3 puan faiz indirmesi, sene sonunda 35 seviyesinde bitirmesiydi. Ama tabii ki şimdi petrol fiyatlarındaki bir yükseliş aslında şu an bütün senaryoyu tekrar bir şüphe altına koktu piyasa tarafında. O açıkçası ben bu petrol, en azından savaş bitmese bile petrol fiyatlarının yükselmesine müsaade edilmeyeceğini, yine gerekirse stratejik petrol satışıyla ya da diğer yöntemlerle OPEC üretimlerinin arttırılması gibi bu hamlelerle petrol fiyatlarının bastırı tutulup merkez bankalarında biraz elinin rahatlayacağına dair beklentidir.
0: Evet, 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Peki oraya yönelik beklentileriniz neler? Piyasaya bakıyoruz, faizi sabit tutulması yönünde. Siz ne beklersiniz petrol fiyatları ilişkili olarak?

0: Yani sabit tutar yoksa bir arttırım görüyor musunuz merkezden?
1: Ya, petrol fiyatları bugün 80 doların altında olsaydı ben haftalık fonlamaya geçerek örtük olarak %3 bir faiz indirimi yapılmasını bekliyordum açıkçası. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman, gelen raporlara da baktığımızda, yabancı raporlara, Merkez Bankası'nın biraz daha temkinli yaklaşması gerektiğine dair yorumları oldu. Bu koşulda zaten baktığımızda Merkez Bankası'nın bu böyle bir faiz indirimi yapması için bu toplantıyı kullanması şart değil. Bir sonraki toplantı Eylül ayındaydı doğru hatırlıyorsam. Bu aradaki süreçte de aslında Merkez Bankası ara kararla haftalık fonlamaya tekrar başlatarak zaten örtük bir faiz indirimi yapmış olabilir. O yüzden bu toplantıyı sabit geçerek petrol fiyatlarındaki rahatlamayla beraber haftalık fonlamaya açık faiz indirimlerini aktif hale getirmiş olabileceğini düşünüyorum, getirebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de diğer şu an faizlerin sabit kalması tarafında görüşmüyorum.
0: Evet, biraz içerideki tahvil faizlerine bakalım. Yeniden yükselişler görmüştük son dönemde. Bu tablo sizce hisse senedi piyasasına nasıl yansır?
1: Hisse senedi piyasasına çok olumlu yansıyacağını söyleyemeyiz tabii. Günün sonunda faizler 2 yılı aşkın süredir yüksek seyri zaten hisse senetlerinde çok ciddi bir baskı oluşturmuştu. Özellikle işte yabancıların girdiği ve çıktığı hisse senetlerine performansını takip ettiğimiz zaman zaten şu anki faizleri çok fazla burayı desteklemediğini söyleyebiliriz. Özellikle bankacılık sektörüne baktığımızda son bir aylık süreçteki performansı da aslında faizlerdeki yükselişte çok paralel bir durumda. O yüzden tabii ki ben çok fazla bir olumlu destek olabileceğini şimdilik beklemiyorum. Biraz daha bant hareketinde kalabilir borsa. Biraz daha işte burada yine gözümüz kulağımız her zaman petrolde olacak ki dolaylı yansımalı senetlerden ulaşabilsin.
0: Evet, bugün merkezden verileri bekliyoruz. Rezervler ve yabancı yatırımcı istatistikleri gelecek. Peki rezervler tarafına baktığımızda nasıl yorumluyorsunuz son rakamları? Çünkü özellikle kur ve tahvil tarafında bunun etkisini hisseder miyiz? Eğer rezervlerde bugün bir artış görürsek, ki geçtiğimiz hafta zaten bir artış görmüştük rezervler tarafında.
1: Ya ben çok piyasa etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani zaten şu anki retoriğe baktığımız zaman aslında Merkez Bankası, yani tek bir cümleyle söylemek gerekirse Merkez Bankası'nın yeterli rezervi var. Bugün koşulları en azından karşılayacak miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Kurdaki patikada da bir bozulma olmayacağını öngörebiliriz bu sebepten dolayı. Ben açıkçası çok piyasadaki retoriğin değişeceğini düşünmüyorum. Rezervler kuvvetli. Bu da tabii ki TL yatırımlarını ön planda tutuyor hala. Bu şekilde yorumlamak da bence daha böyle biraz daha 3 aylık perspektifte bakmakta fayda olur.
0: Biraz da yabancı yatırımcı açısından bakalım isterseniz. Son tabloya baktığımızda 3 haftadır hisse senedi piyasasına yabancının bir girişi var. İşte bugün rakamlar gelecek dedik. Tekrar satışa mı döndü? Alımlar devam ediyor mu? Bakacağız. CDS'lere baktığımızda 220 bandında hala devam ediyoruz. Aynı zamanda yarın Fitch'in değerlendirmesi var Türkiye yönelik. Yabancı yatırımcı ilgisi için ne dersiniz? Sizce hala devam ediyor mu Türk varlıklarına ilgisi?
1: Yani bir miktar devam ettiğini gözlemlemiştik zaten geçtiğimizde. Petroldeki tekrar geri çekilmeyle beraber. Ama tabii ki yabancı yatırımcı da aslında bakarsanız petroldeki yükselişle beraber cari açık ve enflasyondaki bozulmanın Türk varlıklarına olumsuz yansıma yapacağının çok farkındalar ve raporlarını belirtiyorlar. O yüzden açıkçası şu anda yabancıların bir miktar bekle gör pozisyonuna girebileceğini düşünüyorum. Bence zaten bu sadece yurt dışı yabancı yatırım değil, yurt içi yatırımcılarda da benzer bir durum var. Bekle gör durumu, yani petrol fiyatları acaba buranın üstüne görüyor mu yoksa doların altında kaldığı ortalamaya mı ulaşacağız şeklinde şu anda herkes bunu anlamaya çalışıyor. Bu resim belli olduktan sonra bence yabancılar da tabii ki, yani sadece Türkiye özelinde değil, bütün gelişmekte ülkelere olan yatırımlarını arttıracaklardır. Petrol fiyatını düşerse.
0: Evet, peki borsayı sektörel açıdan değerlendirmemizde sizce

0: Yarışma nasıl şekilleniyor? Bilanço sezonu başlayacak, onu bekliyoruz. İşte geçtiğimiz hafta NATO zirvesindeydik, savunmayı konuşmaya başladık daha fazla ki zaten çokça konuşulan bir sektör. Yine havacılık önemli, petrol fiyatlarından baktığımızda bankacılık biraz baskı altında ama sektörel tarafa ilişkin ne dersiniz? Nasıl bir ayrışma görürüz?
1: Tabii burada savunma sanayi ve gıda perakende sektörlerinde de olumlu bir ayrışma görmemiz mümkün gözüküyor. Burada enflasyon baskıların gıda perakende tarafını zaten göreceğiz. Savunma sanayi tarafında zaten mevcut konjonktür şu anda savunma harcamalarının arttırılması, Avrupa tarafında ve aslında dünya bütün her yerinde arttırılması savunma sanayi tarafındaki bilançoları da olumlu yansıma olarak yansıyacaktır. Bankalar tarafı biraz daha zayıf kalabilir bu süreçte çünkü bankaların aslında kredi büyüme limitlerinin biraz daha kısıldığı bir dönem geçirdik aslında bakarsanız geçtiğimiz çeyrekte. Bununla beraber faiz sıkı para politikasının da devam etmesi bankaların aslında kar marjlarını daraltan bir çeyrek olarak bizimde bulunmaktadır. Belki bir de şeyi de unutmamak lazım tabii. Rafinerilerde de olumlu bir bilanço dönemi göreceğizdir. Yani sadece rafineriler değil aslında petrokimya sektörü diye de yorumlayıp petrokimyanın yükselişin bu tarafta da bilançoları olumlu yansımalarını göreceğiz ama tabii ki yine aslında şeyi de unutmamak lazım. Yani ne kadar petrol fiyatları yükseldiği için bilançolarda iyileşmeler olabilse de bazı şirketlerde petrol fiyatlarının önümüzdeki seyir bilançoya bakıp bir şirketi seçmektense bir sonraki çeyrekteki bilançosunu tahmin ederek hisse seçimi yapmayı biraz daha belki sağlıklı tabirle çıkartır.
0: Evet İlkay Bey teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. BV Portföy Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara veriyoruz ardından yeniden.

0: yapılabilir. Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri

0: Ortasına kaldığı yerden devam ediyoruz. Borsaları ve küresel piyasaları konuşacağız. Canlı yayın konuklarıyla değerlendireceğiz. IMF'den bir uyarı geldi petrol piyasasına dair. Son dönemde Orta Doğu'daki risklerle birlikte zaten uyarısını hemen detaylarına bakıyoruz. Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı yaratabilir uyarısında bulundu. Arzın toparlanması bu noktada hayati önem taşıyor dedi ki petrol akışının eskiye dönmesi için de en az 2-3 aylıkta bir süre gerekiyor dedi IMF son raporunda diyelim ve yorumları almaya gidelim bu noktada. Teknik açıdan peki petrol piyasası bize ne gösteriyor? Bir canlı yayın konuğumuz var. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizlerle birlikte olacak. Göksel Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi IMF'den bir petrol uyarısı geldi dedik. Detayları aktardık. Peki teknik açıdan baktığımızda jeopolitik risklerle beraber zaten petrol piyasasında sert yükselişleri görüyoruz. Brent petrol 86 doları gördü. Bugün bir geri çekilme vardı. 83 dolara kadar geriledi ama teknik görünüm sizce bu yükselişlerin devamına mı işaret ediyor yoksa aşağı yönlü bir trend kırıldı mı? Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi 70 dolardan başlayan bir atak var. Sizin de bahsettiğiniz gibi 86 dolara gördük. An itibariyle de 83 dolarlardan fiyatlayan bir Brent petrol var. Teknik açıdan yukarı eğilimi destekleyen tüm unsurlar var. Ancak kısa vadede de önemli direnç bölgelerine yaklaşılmış durumda. Özellikle 84 dolar seviyeleri bizim için kritik bir nokta. Bu seviyeyi daha önce 4. ayın ortasında görmüştük. Sonrasında yani bir geri çekime sonrasında tepki hareketi başladığı bölgeydi. Şimdi artık bu destek bölgesi bizim direncimiz. 84 doların üzerinde bir kapanış görürsek eğer bugün itibariyle yukarı yönlü fiyatlamayı tekrar hızlandığını görürüz. Yani teyit eder bir fiyatlama ortaya çıkar. Ancak etik göstergelerde bir miktar yorulmayı da göz ardı etmiyoruz. Bu nedenle kritik nokta olarak 84 seviyesinin üzerindeki bir fiyatlamada artık 100 dolar seviyelerini konuşmaya piyasa başlar. Ancak yani benim kişisel görüşüm burada bir ufak düzeltmeyi de gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Jeopolitikte önemli bir haber akışı gerçekleşmezse bugünlerde 84 dolar seviyeleri kısa bir ara noktası olacaktır. Bir düzeltme eğilimi de tekrar 80 dolar seviyelerinin altındaki bir fiyatlamayı ortaya çıkartır.
0: Peki altına da bakalım isterseniz emtiadan yola çıkmışken son dönemde aslında yatay bir görünümden söz edebiliriz. 4000 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor altının ons fiyatı. Teknik açıdan baktığınızda sizce kritik eşik seviyeler hangileri ons altın için?
1: Şimdi orta vadede bir düşüş trendinin içindeyiz. Onu belirtmek isterim. Aşağıda 3944 seviyeler, yukarıda 4200 seviyeler bizim için destek ve direnç bölgeleri olarak son iki haftalık süreçte ortaya çıkmış durumda. 4200 seviyesi bahsettiğim düşüş trendinin üst bandını geçtiği bölge. Bu seviye geçemedikçe yukarı doğru bir potansiyel şimdilik çok söz konusu değil. Uzun vadeli bir trend kırılımını geçtiğimiz hafta yaşamıştık. Bu nedenle burada 3944 dolar desteğinin yakından takip edilmesini önermekteyim. Mevcut pozisyon taşıyanlar açısından bu seviyenin üzerinde bir sıkıntı görmeyiz. Ancak 3944 dolar seviyesinin altında bir ons fiyatlaması görürsek yakın dönemde artık düşüş eğilimi biraz daha hızlandığı bir senaryo ile karşı karşıya kalırız. Bu nedenle yatırımcılar için bu seviyenin altında bir satan stratejisinde yararlı olacak kanaatindeyim. Böyle bir kırılma 3600 dolar seviyene kadar kısa vadeli bir düzeltme eğiliminde tekrar ortaya çıkartacaktır.
0: Evet içeriye dönelim isterseniz BIST 30 endeksiyle başlayalım. Salı günü kapanışta eksi tarafta bir fiyatlaması vardı. %2'lik düşüşle günü kapattı. Bugüne döndük. Viyop'ta BIST 30 endeks kontratları sınırlı aslında negatif bir hareketle güne başladı. Peki BIST 30 endeksi için teknik açıdan nasıl yorumlarsınız? Kritik seviyeler orada hangi seviyelere dikkat edilmeli?
1: Salı günü itibariyle kısa vadede önemli bir destek noktasının altına kapanış gerçekleşmişti. 16.200'den geçiyordu bir XU30 açısından destek bölgesi. Bu seviyenin üzerinde kalır mıyız tekrar? Teknik olarak göstergeden geleni zayıf ancak artık bazı baktığımızda bazı göstergeler artık aşırı satın bölgelerine ulaşmış olması bugün itibariyle bahsettiğim seviyenin üzerine tekrar çıkışı ve tepki hareketlerinin gün içerisinde etkili olabileceğini gösteriyor. Yani bugünkü gerçekleşecek kapanış 16.200'ün üzerinde gerçekleşirse tekrar yukarı yönlü bir fiyatlamayı ortaya çıkaracaktır. Ana trend desteklerinin üzerinde bir gelen tepki hareketini kısa vadede önemli bulacağız. Burada önemli kriter banka hisselerindeki

0: etkili olabilecek alımları da etmek istedi. Yani son dönemdeki düşüşün ya da baskının ana unsuru banka hisselerindeki satış baskısıydı. Bugünlerde buralarda bir toparlama görürsek XU30 endeks açısından da yukarı yönlü bir fiyatlama söz konusu olacaktır.
1: Evet, biz size de bakalım, teknik olarak görünüm bize ne söylüyor onu soracağım size. Yani yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi için hangi seviyelerin aşılması gerekiyor BIST 100 endeksinde?
0: Şimdi BIST 100 endeksinde 14.030 bir destek bölgesi. Son iki günlük süreçte bu seviyenin üzerinde kalıyoruz. Bu olumlu bulduğumuz göstergelerin geneli zayıf, ancak 14.450 seviyesinde kısa vadede hareketin tetikleyecek, yukarı yönlü hareketi güçlendirecek nokta. Bu iki bant aralığında biraz daha sakin olarak mevcut pozisyonları sürdürerek yeni pozisyon açılmasının da içinde biraz daha takipte kalarak bir süreç geçirilebilir. 14.450 seviyesinin üzerinde bir kapanış görürsek burada biraz daha güçlenen bir senaryo ile karşı karşıya geliriz. Genel anlamda göstergeler zayıf olsa da bazı kısa vadeli göstergelerin burada aşırı satım bölgelerinde olması da bugünlerde bir tepki hareketini beraberinde getirebilir. Bu nedenle bekle gör stratejisiyle beraber 14.450 direncinin geçilip geçilmeyeceğini izlenmesini önermekteyiz.
1: Evet, peki hacim tarafını nasıl okuyorsunuz? Yine salı kapanışa bakıyoruz. 176,60 milyar lirayla Borsa İstanbul günü kapatmıştı. Yani dediğiniz seviyenin aşılması için, yani hareketin desteklenmesi için nasıl bir görünüm var mı? Hacim tarafı burayı destekliyor mu sizce?
0: Bu an itibariyle çok destekler konumunda değil. Özellikle yerli yatırımcı tarafında genel talebin zayıf olduğunu görüyoruz. Yabancı tarafında da malum bir kurumumuz var. Tüm piyasayı tek başına domine edebiliyor. Yani burada gelen satış baskısını çok da karşılıyor diyemem. Ancak şimdilik yukarı potansiyel için sınırlı da olsa sinyaller var. O da teknik açıdan ama hacim desteği derseniz şimdilik bu hacim desteğini piyasa açısından gördüğümüzü söyleyemeyiz.
1: Tamam, biraz da sektörel tarafa bakalım isterseniz. Ulaştırma tarafına, özellikle havacılığı tabii burada birazcık daha açacağız. Petrol fiyatlarından bahsettik. Yükseliş eğilimiyle zaten havacılık sektörünün en büyük maliyet kalemi jet yakıt maliyetleri yani çok büyük bir baskı altındaydı. Havacılık sektörü son dönemde yine baskı altında kalmış. Peki oraya ilişkin ne dersiniz? Ulaştırma sektörünün geneli için, yukarı yönlü hareket için teknik seviyeler sizce hangi seviyeleri işaret ediyor?
0: Yani şöyle, salı günü itibariyle kısa vadede bir destek kırılması yaşadık. Sizin de bahsettiğiniz gibi petrol fiyatlarındaki yükselişler buradaki havacılık sektör hisselerinin tamamını, yani yurt dışında ve global bazda negatif etkileyen unsurlardan biri. Bugün itibariyle 38 bin üzerinde bir fiyatlama görmezsek havacılık endeksi açısından ya da ulaştırma endeksi açısından diyelim. Yani düşüş eğilimi biraz daha devam edecekti. Teknik göstergelerdeki bozulma biraz daha ortaya çıkmış durumda. Bu nedenle 38.000 üzerinde çok bir potansiyel şimdilik görmüyorum. Hani piyasadaki alım iştahıyla beraber bu seviyenin üzerine çıkılamaması burada ilk etapta 36.000 seviyelerine kadar hemen hemen 1600-1700 puanlık bir ulaştırma endeks kaybına neden olabilir. Yani bu da özellikle havacılık sektör hisselerindeki satış baskısının artabileceğinin işareti olarak değerlendirmekte fayda var.
1: Peki havacılık özelinde biraz daha detay inersek, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Limanları tarafına baktığınızda sizce teknik olarak en güçlü görünüm hangi havacılık hissesinde görünüyor?
0: Ya havacılığın ana domine şirketi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda yukarı yönlü potansiyel gerçekleşmedikçe diğer şirketlerde de hareketler genel anlamda sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Yani Pegasus üzerinde orta vadedeki destek bölgelerine yaklaşılmış durumda. Bahsettiğim destek bölgesi 160 seviyelerinden geçiyor. Salı günü itibariyle buraya çok yaklaştık. Kapanışta 166 seviyesinden gerçekleşmiş durumda. Kısa vadede bu bölgelerden tepki hareketleri Pegasus için gerçekleşeceği kanaatindeyim. Türk Hava Yolları'nda da önemli bir destek bölgesi var. Özellikle Haziran ayı ortasında oluşan bir boşluğu kapatma yönelik olarak bu desteği aşağı doğru kırabiliriz. 321 TL seviyeleri de Türk Hava Yolları için kritik bir eşik. Üzerine kalındığı süreci çok büyük bir sıkıntı yaşamaz, ancak bu desteğin kırılması ki göstergelerdeki bozulmayı da göz önüne bulundurursak bahsettiğim desteğin kırılma olasılığında arttığını düşünüyoruz. Bu nedenle 321 seviyesinin altında biraz daha baskının artacağı, 300 seviyeden konuşulacağı bir senaryo ile karşı karşıya gelebiliriz bugünlerde. Pozisyon taşıyan yatırımcılarımız açısından bu desteği yakından izlemesini önermekteyiz.
1: Evet, bankacılık tarafına da biraz bakalım. Endekste sizce olası bir toparlanma görürsek, ki son dönem zaten baskı altındaydı bankacılık endeksi, yeniden bir toparlanma yükseliş eğilimine girerse

0: Yeniden endeksin lokomotifi bankalar olur mu sizce? Teknik açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya evet, yani Türk piyasasının maalesef ana lokomotifi, maalesef demeyeyim de ana lokomotifi bankacılık endeksi. Son dönemde ciddi değer kayıpları yaşadık. Mesela Akbank'ın grafiğine bakıyorum, 83 TL'den 66 TL'ye kadar hızlı bir düşüş yaşadık son 3 haftalık süreçte. Kısa vadede önemli bir destek bölgelerine yaklaşılmış durumda. Akbank'ta İş Bankası'nda garantidir. Keza son günlerde fazla cezalandırıldığını düşündüm ama bilançosunda çok da böyle parlak gelmeyeceğini de düşündüğümden bir yapı kredi var. Buralarda tepki hareketleri görme ihtimalimiz arttığı bir teknik oluşuma başladığını söyleyebilirim. Kısa vadede göstergelerin çoğu aşırı satım bölgelerine. Genelde bu kadar sert değer kayıpları sonrasında bu indikatörlerin bu bölgelere gelmesi sonrasında da hemen arkasından bir toparlanma hareketleri geliyor. Bu nedenle bugünlerde biraz daha sanayiden bankacı endeksine dönüş şeklinde bir seyir borsa açısından görebiliriz.
0: Biraz da bankacılığı açalım isterseniz. Garanti Bankası'na bakalım. Oradaki teknik görünümü size soracağım. Şimdi 6 aylık aslında getirisine baktım garantinin. %7,5'luk bir düşüş var. Yani yine bir baskı altında endekse paralel bir görünüm izliyoruz. Garanti Bankası için ne dersiniz teknik açıdan?
1: Garanti Bankası'ndaki seyri özetlersek 17 iş gününde %12'lik bir değer kaybı var. Bu da ciddi bir değer kaybına işaret ediyor. Teknik açıdan indikatörler hala net bir dönüş sinyali vermiyor, ancak stokastik gibi bazı indikatörlerde aşırı satım bölgesinde, biraz önce bahsettiğim gibi bankacı endeksinde de benzer bir yorum var. Burada 125 seviyeleri ve üzerindeki fiyatlamalarda Garanti Bankası açısından bir tepki alımlarından güçlenebileceği bölgeler. 125 seviyesinin üzerinde son 2 işlem gününde kaldık. Artık bu seviye saatten sonraki süreçte özel bir haber akışı gelmedikçe piyasayı bozacak. Bu desteğin üzerinde bu Garanti Bankası'nda biraz toparlanma çabası görebiliriz. Özellikle 132 ara desteği direnci kırılması tekrar 140 seviyelerine kadar hareketi de destekleyecektir.
0: Bir de Akbank'a bakalım isterseniz. Yine 6 aylık getirisine baktım. Hani ilk yarı yıl aslında görmek adına %4,5'luk bir düşüş var yine Akbank tarafında da. Yani garanti kadar olmasa da yine bir eks tarafta fiyatlaması var. Akbank için ne dersiniz teknik açıdan?
1: Akbank'ta 3. ay ve 5. ayda test edilen önemli destek bölgeleri var. 65 ve 60 seviyelerine geçiyor. Bu seviyelerde yaklaşan fiyatlamayı hafta başında gördük. Salı günü de tepki hareketleri etkili oldu. Özetle önemli destek bölgelerine yaklaşılmış durumda. Teknik göstergelerin birçoğu burada da aşırı satım bölgelerine gelinmiş durumda. Yani bütün bunları beraber değerlendirdiğimizde orta vadeli destek bölgelerin üzerinde burada da tepki hareketinin etkili olabileceğini düşünüyoruz ki özellikle 12 Haziran'da başlayan bir boşluk açılış seyri vardı. Bu boşluklar da kapanmış durumda. Bu da yukarı doğru tepki hareketinin olasılığını arttıran unsurlardan biri. İlk etapta 72 ve sonrasında 76 seviyeleri bir ara direnç bölgesi olarak yatırımcıların izleyeceği bir seyir görebiliriz bugünlerde.
0: Evet, isterseniz biraz da dışarıya tarafa bakalım. Yani diğer hisse senedi endeksleri nasıl bir görünüm var? Şimdi S&P 500 Nasdaq tarafında zirvelere yakın fiyatlamalar sürüyor. Ara ara tabii geri çekilmeler görsek de yine Dow Jones endeksi 53 bin puan test etmişti. Yeni bir zirvesiydi. Teknik göstergeler o tarafta yükselişi destekliyor mu? Hani içeriği özetledik ama dışarıya dair ne dersiniz? Oradaki görünüm
1: Ya
0: nasıl?
1: özellikle S&P endeksini takip eder durumdayım ben. Burada da şimdi etik açıdan yükselen üçgen formasyonu denilen bir formasyon var. Genelde yukarı doğru kırılmanın beraber getirdiği bir bölgede, yani diplerin daha yukarıda oluştuğu, direnç bölgesinde aynı böyle noktada oluştuğu bir formasyondan bahsediyoruz. Haziran ayından itibarenki süreçte 7630 seviyelerinde sıkışan bir S&P var. Bu da yukarı doğru bir potansiyel arttıran unsur. Bugünlerde 7600'ün üzerinde S&P görürsek genel itibariyle Amerikan endeksleri tamamında yukarı doğru kırılımı da görebiliriz. Genel anlamda primli bir piyasa, ancak bu teknik oluşumda yukarı doğru hareketlerin tekrar güçlenebileceğini gösteriyor. Bu nedenle Amerika piyasalarında kısa vadede özel bir düzeltme hareketi beklemiyorum.
0: Evet, S&P 500'ü takip ediyorum dediniz. O yüzden bir de VIX'i sorayım size. VIX endeksinde nasıl bir görünüm var diyeceğim. Özellikle teknik açıdan baktığınızda yani bir rehavet mi gösteriyor jeopolitiklerle beraber, yoksa yükselişleri destekler bir niteliği mi var korku endeksi piyasaların?
1: Şu andaki

0: durumda yükselişi destekler konuda. Çok agresif hareketlerin görmediğimiz son dönemde de kısa vadedeki volatilitenin devam ettiği, ancak hani piyasayı bozacak bir şey, korku emaresi şimdilik yükselen indeks açısından görmüyoruz. Bu nedenle hani genel anlamda küresel bazda jeopolitik gündemi biraz daha sakin edip bir seyir görürsek, burada global piyasalarda biraz daha yaz aylarının sonuna kadar süreçte yukarı yönlü trendlerin devam ettiğini söyleyebilirim.
1: Evet, peki genel bir yorum da alayım sizden küresel borsalar adına, diğer endeksler Avrupa, Asya, genel olarak size teknik açıdan baktığınızda yine küresel borsaların geneli ne işaret ediyor? Genel havası yükseliş eğiliminde mi, bir hareket isteği var mı yukarı yönlü, yoksa aşağı yönlü bir eğilimin var? Genel olarak nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi burada ikiye ayırmak lazım. Asya'daki özellikle KOSPI endeksindeki sert agresif hareketler Asya pozisyonu bir piyasadan genelinde sert volatilite neden oluyor. Ama Avrupa Amerika piyasalarına geçersek burada çok böyle piyasayı bozacak özel bir gelişme yok. Jeopolitik gündemi herkes biliyor. Petrol fiyatlarını şu anki durumda herkesin bildiği bir durum. Böyle mevcut gündemle değerlendirdiğimizde çok da agresif fiyat hareketlerini aşağı yönde beklemiyorum. Trendlerin yukarı yönde seyri bir süre daha devam edecektir. Keza ara ara yaşanabilecek gelişmelerle düzeltmeler olur. Özellikle S&P endeksinden bahsederse 7600'e dayanmış bir endekste %3, %5'lik düzeltmenin normal karşılanabilir, ancak hani böyle piyasayı bozacak bir unsur çok fazla görmüyorum. Faiz konuları biraz daha çözüldüğünde, enflasyon süreçleri biraz daha sakinlediğinde global piyasalarda da eğilim bir süre daha yukarı doğru seyri söz konusu olacaktır.
1: Evet, son olarak bir de tahvil faizlerini soracağım size, yine küresel tarafta özellikle gösterge tahvil faizi ABD 10 yıllıklar size teknik açıdan nasıl bir seviye işaret ediyor? Çünkü enflasyon sonrası yeniden bir dalgalanma görmüştük. Hangi seviyelerin aşılması piyasalar için aslında ne anlama gelir tahvil faizlerinde?
0: Amerikan 10 yıllıklarında %4.65 seviyeleri kritik noktaydı son bir aylık süreçte. Pardon, bu seviyeleri iki kere test ettik. Teknik olarak yukarı potansiyeli destekler unsurlar çok fazla yok. Bu nedenle 4.60 seviyesinin üzerinde çok da fazla bir Amerikan 10 yıllık kısa vadede beklemiyorum. Böyle bir düzeltme eğilimiyle beraber 4.35 seviyeleri de yakın dönemde görebiliriz. Bu da global piyasalara bir miktar daha olumlu yansıyacak unsur diye söyleyebilirim.
1: Evet, Göksel Bey, çok pardon. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için yayınımıza.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Çok sağ ol. Ata Yatırım Teknik Analiz Müdürü Göksel Tekiner bizlerle birlikteydi. Bir canlı yayın konuğumuz daha var. Piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte olacak. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında genel bir soruyla başlayacağım size. Haftanın 4. işlem gündeyiz. Dün borsalar kapalıydı ama küresel endeksleri veya işte gelen makroekonomik verileri takip ettik. Orta Doğu'daki riskleri konuşuyoruz. ABD enflasyonu bu hafta önemliydi derken genel hatlarıyla nasıl yorumlarsınız? Bu haftayı nasıl kapatırız?
2: Şimdi aslında baktığınız zaman şu anda gündemimizdeki ilk sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatlarındaki seyre bağlı da dolar endeksi ikinci gündem. Tabii ki petrol fiyatlarını belirleyen de Körfez'deki gelişmeler. Son olarak ABD tarafından müdahale bitti açıklaması gelse de petrol fiyatları şu anda hala teknik olarak 82 doların üzerinde ve bu da hem bizi hem de tüm piyasaları önümüzdeki döneme ait yine etkiliyor olumsuz anlamda. Bakalım petrol fiyatları 82 doların altına gelebilecek mi Brent tarafında, ancak o zaman rahatladık diyebileceğiz. Tabii ki buna bağlı olarak enflasyonist baskının artacağı beklentisiyle dolar endeksi yükselmeye başlamış ve 101'in üzerine çıkmıştı. Şimdi en son ABD tarafından gelen TÜFE ve ÜFE rakamları beklenenin altında gelince biraz dolar endeksinde bir zayıflama oldu ve 101'in altına geri çekildik. Bu bizim için tabii ki pozitif. Şimdi eğer 101'in altında kalırsa önce 100, daha sonra da 99,5 seviyesine kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Bu da piyasalarda bir miktar risk iştahını arttırabilir. Tekrar Körfez'deki savaş alevlenmezse bu da hem piyasaları bir miktar yukarı doğru itebilirken diğer taraftan altın fiyatlarını ve euro dolar paritesini de yukarı doğru itebilir. Bu da önemli. Altın ons'ta

0: noktası oldukça önemli olacak. Çünkü artık ikinci çeyrek bilançoları o taraflar ABD tarafında, bankalar tarafında iyi gelse de bizde pazartesi günü Türkiye Sigorta ile başlayacak bilançolar. Bakalım nasıl gelecek? Bu savaş çeyreğinde şirketler neler yapmış onları göreceğiz. Bazı şirketler ön plana çıkabilir ama genel anlamda ikinci çeyrek bilançolarında ciddi bir yukarı yönlü hareket, bir hikaye şu anda piyasalarda görülmüyor. Piyasalar tamamen dediğim gibi şu anda petrol fiyatlarını ve dolar endeksini takip ediyorlar. Endekse baktığımızda da 14.400 seviyesinin hala altındayız. Bu oldukça önemli bir seviye. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece piyasa dalgalı bir şekilde gelişmeleri takip edecektir. Aşağıda da 13.900 seviyesi var. Yani büyük resimde piyasa bir süredir yatayda aslında. Ancak yükselen trendine başlaması için 14.400 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Aşağıda 13.900 de oldukça güçlü bir destek. Tabii bankacılık endeksi çok zayıf kaldı. Bilhassa petrol fiyatlarının tekrar yukarı gitmesinden sonra enflasyonist baskının oluşacağı, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi bir anda bankalar tarafındaki baskıyı arttırdı. Orada da çok net bir şekilde 16.800 seviyesine kadar bir tepki olabilir. Son iki haftanın son iki işlem gününde. Ancak tepki demek istiyorum. Çünkü endekse nasıl 14.400 seviyesi önemliyse bankacılık endeksinde de 16.800 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Oldukça cazip seviyelere geldi bankalar. Ama dediğim gibi ikinci çeyrekte bankalar, bankacılık tarafında gelecek bilançolarla ilgili herhangi bir hikayeye bağlı bir talep görünmüyor şu anda. Ve tabii ki sanayi endeksi güçlü konumunu sürdürüyor. Bilhassa petrol ve petrokimya ürünlerinin başta olmak üzere yukarı yönlü hareketleri sanayi tarafını güçlü tuttu. Holdingler de çok geri geldi. Burada da baktığımızda oldukça iskontolu seviyelerde. Ama sanayi tarafında şu anda 18.650 ve 19.100 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 18.500, 18.300 ve 18.000 seviyesi ki 18.000 seviyesinin altına gelmediğimiz sürece sanayi endeksi piyasayı yukarı yönlü tutmaya devam edecektir. Yani 13.900 seviyesinde genel endeksi tutmaya devam edecektir. Baktığımızda vadelilerde 0.32'lik aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz. Yani tatil sonrası, 15 Temmuz sonrası Perşembe gününe risk iştahı çok yüksek değil. Bunu çok net görebiliyoruz. Bilhassa Asya tarafında, teknoloji tarafında, bilhassa Kore tarafında gelen çok sert satışlar piyasaları ciddi anlamda tedirgin ediyor. Bakalım o tarafta bir toparlanma olacak mı? Ama şu anda baktığımızda çok net bir şekilde yeni güne yine 13.900 ile yukarıda 14.400 arasında dalgalı bir seyirle hareketin devamını bekleyeceğiz gibi görünüyor.
1: Evet Cem Bey, genel hatlarını çizdiniz aslında piyasalara dair. Biraz daha tabii ben detaylandıracağım. En önemli gündem maddesi petrol dediniz. O yüzden ilk oradan başlayalım. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda risk devam ediyor. Açık mı kapalı mı tartışmalarını takip ediyoruz. Aynı zamanda yeniden bir savaşın ikinci dalgası başlandı olarak okuduk. Yeniden çünkü saldırılar var. Dolayısıyla şimdi IMF'de bir uyarı yayınladı. Dedi ki savaş şokunu petrol piyasası absorbe etti dedi. Yani gereken yükselişi vermedi şeklinde bir yorumu vardı. Dolayısıyla sizce bu oynaklık petrol piyasasına devam eder mi? Yani aşağı yönlü bir alan var mı? Yoksa yeniden bir yükseliş isteği görür müyüz savaş risklerine göre?
0: Evet, şimdi baktığımızda aslında oradan da çok karışık açıklamalar geliyor. ABD tarafında Hürmüz'ü tamamen biz kontrol ediyoruz. Hürmüz açık diyor. İran hayır, Hürmüz açık değil. Kesinlikle bizim kontrolümüzde ve kapalı kalacak diyor. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki petrol fiyatlarının hala yükselen trend, yani bir düşüş trendi oldu. Ama 82 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü 88-92 dolar seviyelerini tekrar test edebilir. Tabii buradaki gelişmeler çok önemli. Ancak burada şuna bakmak lazım. Bizim için petrol fiyatları neden önemli? Çünkü petrol fiyatlarında her 10 dolarlık artış bizi 1.3-1.4 civarında yıllık enflasyona baskı yaratıyor. Bu da önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın elinin zorlaşmasına neden oluyor. Yani bir faiz indirim beklentilerinin zorlaşmasına neden oluyor. Bu oldukça önemli. Şu anda baktığımızda oradaki sıkıntı hala devam edecek gibi görünüyor. Yani taraflar masaya otursa da kırılganlık hala fiyatların içinde. Bu da petrol fiyatlarının artık çok 80 doların altına gelme ihtimalini azaltıyor. Aslında savaş öncesi

0: baktığımızda bir arz fazlası vardı. Şu anda çok net bir şekilde altyapılarda da ciddi sıkıntılar var savaştan dolayı. Burada arz tarafında bir sıkıntı olabilir. Yeni yollar, yeni liman arayışları tüm dünya anlamında dünyada devam ediyor. İşte burada Türkiye bir miktar daha ön plana çıkıyor jeopolitik durumu itibariyle. Bu avantajı eğer Türkiye sağlıklı bir şekilde kullanabilirse bu yeni enerji koridorları, yeni enerji yolları, ticaret yolları tarafında oldukça ön plana çıkabilir. Biz de bunun bu şekilde olmasını bekliyoruz. Zaten bir süredir savunma sanayiyle oldukça fark yaratan Türkiye, önümüzdeki dönemde enerji ve enerji altyapılarıyla da yine fark yaratmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak petrol fiyatları sadece bizi değil, tüm dünyayı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor şu anda. Çünkü enflasyonla mücadelede merkez bankalarının maliyet tarafındaki baskıya faiz artışıyla müdahale etmesi çok kolay değil. Talebi kısabilirsiniz ama maliyet artışlarını faiz artışlarıyla kısamazsınız. Bu da önemli. İlk çeyrekte biliyorsunuz büyüme rakamları bizim için kompozisyon çok iyi gelmemişti. Sanayi tarafı daralmıştı. Şimdi bilhassa bu savaş çeyreğinde, ikinci çeyrekte bakalım bu tarafta da sanayi tarafından nasıl bir kompozisyon gelecek büyüme rakamlarında, bunu da çok yakından takip edeceğiz. Böyle bir ortamda baktığımızda önümüzdeki döneme ait yeni bir hikayenin oluşması için petrol fiyatlarının 80 doların altına gelmesi ve tekrar Merkez Bankası'nın ve merkez bankalarının faiz indirim beklentilerinin satın alınmaya başlaması gerekiyor. Ancak şu anda bunun için henüz erken gibi görünüyor.
1: Evet Cem Bey, açılışa da çok az bir vakit kaldı. Borsa İstanbul'a o yüzden biraz dönelim. 14 bin puan seviyelerini konuşuyoruz. Sizce üzerinde kalıcılık sağlar mı Borsa İstanbul? Ne dersiniz petrol fiyatlarına ilişkin?
0: Yani evet, aslında petrol fiyatları geçen hafta, yani tatil öncesi 15 Temmuz öncesi de yüksekti. Fakat 3.900 seviyesi benim için çok önemli. Çünkü burası takip ettiğimiz regresyon alt bant ve aynı zamanda 100 günlük ağırlıklı ortalama. Ben bankalar tarafında bir miktar yukarı yönlü böyle 16.800 lira doğru ataklar görebiliriz diye düşünüyorum. Ve 13.900 seviyesinin üzerinde tutunmamızı bekliyorum. Endeks tarafında 13.900 oldukça kritik.
1: Evet, birazdan borsayı açacağız. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz dedik. Hatırlatmış olalım. Zaten dün tatildi. Borsa İstanbul kapalıydı. Salı günü kapanışı gördük. Eksi tarafta bir kapanışı vardı BIST endeksinin. Bankacılık %1,5'a yakın bir artışla günü tamamlamıştı. Yine detaylara da bakalım. Bir açılışa gidelim Cem Bey. Daha sonra detaylarını sizinle konuşalım üzerine. Haftanın dördüncü işlem günü nasıl bir açılış bizleri bekliyor diyelim.

0: Evet, Borsa İstanbul güne düşüşle başladı. BIST endeksi haftanın 4. işlem günde %0,36 düşüşle 14.029 puandan açıldı diyelim. Hemen bakalım bir Borsa İstanbul'daki şirketlere BIST endeksi nasıl bir ayrışma var diyelim. 18 hisse tarafta bir açılış görüyoruz. Destek faktöring, destek finans faktöring taban fiyatlamayla güne başladı. Balsu en çok yükselenler arasında açılışı %8'lik bir yükseliş görüyoruz. Yine neredeyse 20 tane hissede sınırlı tarafta, yani bir değişim göstermeden güne başladı diyelim. Cem Bey, hemen size dönelim. Nasıl yorumlarsınız bugünkü açılışı?
1: Bugünkü açılışa baktığımızda sanayi ve bankacılık pozitif açıldı aslında. Bunu çok net görebiliyoruz. Burada endeksin de bu açılışa bağlı ben 13.900 seviyesinde tutunma ihtimalinin hala oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Buradan tepkiler gelebilir. Bankaların da en azından pozitif artı açması benim beklentimi bu 16.800'e doğru güçlendiriyor. Onun da altını çizebilirim. Ama baktığımızda şunu çok net söyleyebilirim. Şimdi bazı şeyler çok önden fiyatlandı. Yani bilhassa bankalar tarafında işte petrol fiyatlarının düşmesine bağlı bir faiz indirim beklentisi gündeme gelir şeklinde bir yukarı yönlü hareket olmuştu. Daha sonra tekrar savaş ortaya çıkınca, petrol fiyatları yükselince bankalar yine baskı altında kaldı. Ancak oldukça cazip seviyelerde, oldukça iskontolu, bu da çok önemli. Artık burada yavaş yavaş iştahın arttığını görüyoruz bankalar

0: tarafında da holdingler tarafında bunlar önemli. O yüzden ben bankalarında 16 bin seviyesinde artık dip yapma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Bu seviyelerde yatayda gelişmeleri takip edecektir. Ama savaşla ilgili en ufak pozitif bir, yani tarafların tekrar masaya oturması halinde ve petrol fiyatları 82 doların altına gelirse yine öne çıkacak olan sektör bence bankacılık sektörü olacaktır mevcut seviyelerde. Ancak bu ikinci çeyrek bilançolarıyla ilgili değil. Önümüzdeki dönem yine dezenflasyon sürecinin başlamasına bağlı beklentilerle olacak.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz Cem Bey, Hürmüz Boğazı açılırsa, petrol fiyatları yeniden düşüşe geçerse bankacılık endeksi endeksin lokomotifi olarak yeniden konuşabilir miyiz?
0: Kesinlikle. Zaten bankacılık endeksi olmadan endeksin tekrar rekor kırıp rekor seviyelere hareket etmesi çok zor. Sanayi bir yere kadar tutabiliyor endeksi. Bir süredir de sanayi ile bankacılık endeksi ciddi anlamda ayrışmıştı. Bankacılık endeksi şu anda sanayinin gerisinde. Sanayi daha güçlü ama dediğiniz gibi eğer taraflar masaya oturup petrol fiyatları tekrar geri gelirse o zaman beklenti şu şekilde olacak. Dezenflasyon süreci tekrar başlıyor. Faiz indirim beklentileri yavaş yavaş gündeme gelebilir. Tüm dünyada, bilhassa bizde belki de haftalık repoya bir geri çekilme, yani daha önceden 40'a üst banda doğru örtülü bir faiz artışı, örtülü bir faiz indirim şeklinde olabilir beklentisiyle yavaş yavaş bankalar talep görmeye başlayabilir. Ama burada kritik gelişme, söylediğiniz gibi, petrol fiyatları. Petrol fiyatları düşerse veya yükselirse dolar endeksi etkileniyor. Dolar endeksinin etkilenmesi de tüm dünyada global piyasalardaki risk iştahını açıp kapatıyor. Ona da dikkat edeceğiz.
1: Evet, bilanço sezonundan bahsettiniz. Sezonun başlamasını bekliyoruz. Peki bankacılık dışında diğer sektörlere baktığımızda, enerji, ulaştırma, perakende gibi, ikinci yarısı için, yılın ikinci yarısı için beklentiler nasıl şekilleniyor veya bilanço sezonundan ne beklersiniz? Nasıl bir ayrışma görürüz?
0: İkinci çeyreğe ben savaş çeyreği diyorum aslında. Sanayi tarafında tabii çok seçici olmak lazım. Bankalar tarafında herhangi bir heyecan yok. Belki çok birkaç banka biraz fark yaratabilir ama o da çok ciddi anlamda fiyatlarda bir talep oluşturmayacaktır. Burada baktığımızda petrol ve petrokimya ürünlerinin ön plana çıkmasını, savunma sanayinin ön plana çıkmasını bekliyorum ben. Ama bilhassa petrol hisseleri önümüzdeki bu bilanço döneminde bir miktar daha ön planda kalacak gibi görünüyor.
1: Evet, biraz da Borsa İstanbul'a değerleme açısından soracağım size. İşte bilanço sezonu bekliyoruz ama değerleme olarak baktığınızda sizce hangi sektör veya hisseler daha iskontolu görünüyor?
0: Şimdi biraz önce de söylediğim gibi aslında bazı gelişmeler daha önceden fiyatlanıyor. Nedir bu? Dezenflasyon süreci bitti, bankalar al. Dezenflasyon süreci bitmedi, bankalara ver. Şimdi holdingler ve bankalar gerçekten oldukça iskontolu hale geldi. Bilhassa holdingler tarafında çok ciddi iskontolar var. %100'e yakın upside'lar var. Bu çok önemli. Tabii ki normal şartlarda bunlar olumsuzlukların fiyatlanmış haliyle datalara yansımasını görüyoruz. Fiyatlara yansımasını görüyoruz. Ama baktığımızda buradan ben kesinlikle, birinci bizim önceliğimiz her şeyden önce sosyal medyada bilgi kirliliğinden uzak durmak. İki, temel analiz. Bilhassa arkasında raporu olan güçlü şirketleri değerlendirmek, iskonto oranlarına bakmak. Üçüncüsü de sağlıklı bir şekilde teknik bir disipline bağlı. Gerektiğinde pozisyonunuzu alıp sabırla yukarı taşımak. Gerektiğinde de sabırla hisse senedi almadan durabilmek. Çünkü faizlerin yüksek olduğu bir ortamda taşıma maliyeti her zaman çok çok önemli. O yüzden bizim önce temel analiz, buradan alacağımız iskontolu hisselerle bir portföy oluşturmak ama bu portföyü de belirli bir disipline bağlı takip etmek çok önemli. Şu anda baktığımızda öne çıkan sektörler bana kalırsa başta holdingler. Bankaları biraz üçüncü plana koymak istiyorum. En azından orada petrol fiyatlarının bir miktar geri geldiğini görmemiz gerekiyor ve dezenflasyon sürecinin başladığını görmemiz gerekiyor. Daha sonra perakende sektörü bence oldukça iskontolu. Perakende, gıda. Bu tarafta gıda enflasyon baskısı olduğu her ortamda kesinlikle portföylerde bulunması gerekiyor. O yüzden ben genel anlamda enerji altyapısı hisseler, daha sonra holdingler ve gıda perakende sektörünü şu anda ön planda tutuyorum.
1: Son olarak bir de yabancı yatırımcı ilgisi açısından soracağım size. Bugün çünkü Merkez Bankası'ndan geçen haftanın rakamlarını alacağız. Sonuç hafta

0: Hisse senedine bir giriş vardı yabancı. Yine yılın başına itibaren zaten net tarafta, alım tarafında kalıyor yabancılar. Yarın da Fitch'in değerlendirmesi var. CDS'ler yine 220 bandında derken yabancı yatırımcı ilgisi için ne dersiniz Borsa İstanbul'a?
1: Tabii şimdi aslında yabancı yatırımcıya baktığımızda sadece bizim çerçeveden değil tüm global anlamda bakmamız lazım. Yabancı yatırımcı da şu anda kendi evinin önünü süpürmeye çalışıyor. Orada da çok ciddi dalgalanmalar, çok ciddi volatilite var. Bilhassa ABD tarafında, Avrupa tarafında sıkıntılar kolay kolay atlatılacak gibi görünmüyor. Enflasyonist baskı devam ediyor. Avrupa tarafında büyüme ile ilgili sıkıntılar var. Böyle bir ortamda gelişmekte olan piyasalar olan talep de düşük kalıyor. Şimdi burada önemli olan yabancı yatırımcının piyasaya girdikten sonra sağlıklı bir şekilde yukarı yönlü piyasayı taşıması, yani sürdürülebilir bir yabancı alışının gelmesi gerekiyor bizim tarafta da. Şimdi bu kadar jeopolitik risklerin olduğu, gelişmelerin olduğu bir ortamda yabancı yatırımcı da çok hızlı hareket edebiliyor. O nedenle yabancı yatırımcı şu anda hani net off'ta artı olsa da ben hala yabancı yatırımcının bizim piyasamızda olmadığını düşünüyorum belirleyici anlamda tekrar yabancı yatırımcının gelmesi halinde zaten biz 2026'yı rekorlarla kapatırız. Çünkü gerçekten çok iskontolu, ama yabancı yatırımcı da şu anda en azından kendi evinin önünü süpürmeye çalışıyor. Kendiyle mücadele ediyor. Çünkü çok önemli bir başlığımız var. 2026'da Çin, artık yeni bir süper gücümüz var. Hem Amerika hem Avrupa Çin etkisini bir şekilde bertaraf etmek istiyor. Bununla ilgili yaptırımları var. Örneğin Avrupa Birliği'nde Made in Europe olayı mesela, bu da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bu çerçevenin içinde mi kalacağız, dışında mı kalacağız, ne kadar içinde kalacağız? Bunların hepsi çok çok önemli önümüzdeki günlerde. O yüzden yabancı da böyle belirsizlik ortamında akış devamlı olmuyor. Evet, yabancı alışları tahvil tarafında, belirli hisse sektör tarafında oluyor ama onlar da çok kalıcı olmuyor. Sağlıklı bir şekilde yabancı yatırımcının olması için bu her şeyden önce jeopolitik risklerin ortadan kalkması gerekiyor.
0: Evet Cem Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Yorumlarını aldık. Borsa İstanbul'a açtık. Son tabloyu biz tekrar hatırlatmış olalım. İşlemler başladıktan sonra en çok yükselenlere bakıyoruz. Efor Yatırım, Balsu, Ral Yatırım Holding %351 getiri sağlıyor. İşlemlerden geçiyor. Hemen düşenlere de bakalım. 20 tane hisse eksi tarafta fiyatlanırken destek finans faktöründe taban olduğunu takip ediyoruz. Yani düşenlerin içerisine bakıyoruz. Yapı Kredi var, Garanti Bankası var, İş Bankası az önce eksiydi, tekrar artıya döndü. Dolayısıyla bankacılık endeksinde de genel hatlarıyla eksi bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz diyelim ve paranın rotasını burada noktalayalım. Saatler 11.50'yi gösterdiğinde yatırım haberleriyle yeniden görüşmek üzere diyelim.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam son bank kartım hadi.
1: Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Tabii piyasaların nabzını tuttuğumuz, küresel gelişmelerin yatırım araçlarına etkisini konuştuğumuz ekonomi notları başlıyor ve stüdyomda konuğum Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Öncelikle küresel piyasalarda tabii son dönemde FED beklentileri, öbür tarafta Amerikan verileri, diğer tarafta jeopolitik gelişmeler, tabii tansiyon yüksek, emtia fiyatlarındaki dalgalı hareketler. Genel tablo bize ne söylüyor piyasalardaki?
1: Evet, biraz Haziran ayı çok hızlı başladı. Özellikle Brent'teki geri çekiliş, enerji fiyatlarındaki o durgunlaşma, enflasyondaki aşağı yönlü seyri de destekleyici yöndeki haber akışları, hem faiz indirim döngüsünü tekrardan gündeme getirmesi hem de piyasaları biraz daha destekleyici olmuştu. Tabii ateşkesin bozulması ve yönün tekrardan yukarıya kayması hem Brent tarafında hem de enerji tarafında tekrardan o endişeleri ve belirsizliği beraberinde getirdi. Tabii bunun yansımalarını da görüyoruz. İkinci çeyrek bilançoları başlamadan önce de böyle bir geri çekiliş piyasada biraz daha paniğe neden oldu. Ama tabii salı günü gelen ABD'deki TÜFE verileri, özellikle çekirdek taraftaki enerji ve gıdanın ayrıştığı yerde genel fiyatların sabit kalması, FED'deki faiz arttırımı endişelerine, özellikle bu ay için pas geçmesi beklentisini biraz daha öne çıkardı. Bu da biraz piyasaları destekleyici oldu. Bize de yansımaları oldu salı günü. Ama tabii şu anda hala özellikle savaş belirsizliği ve ateşkes belirsizliği devam ediyor. Ama diplomasinin süreceği beklentisi de yatırımcılara destek noktalarındaki tepki alışlarına yönlendiriyor diyebiliriz yakın vadede.
0: Brent petrol tarafındaki fiyatlama, şu andaki fiyatlama sizin öngörünüz ne? Biz 3 haneli rakamları görür müyüz tekrar?
1: Yani Şubat ve Mart'ta bunu sıkça konuştuk, biliyorsunuz. Özellikle yurt dışında da birçok raporda 120 doların üzerinde 200 dolara kadar konuştuğumuz ve ilk şokta özellikle arz kesintisinin ne kadara süre dayanabileceği, işte özellikle devletlerin stokları ne kadar fiyatları baskılayacağı, buradaki yönetim sürecinin ne anlama geldiğini birçok yerden sorguladık. Özellikle faiz indirim döngüsüne globalde de başladığımız bir yerde büyüme verilerinin sorgulandığı ya da yukarı yönlü hareketlerin yavaş yavaş başladığı dönemde bu geldi. O yüzden hani etkileme noktası biraz daha farklıydı. Çok büyük marjdan bahsediyoruz. Yani 72-62 evet, dolar arasında evet, geri çekilen bir Brent. Şimdi üzerine 83-85 dolar bandına tekrar çıkış. Ama yukarıya hareketin sertleşmemesini engelleyecek bazı unsurlar var. Alınan önlemler sınırlı da olsa ABD'nin bu taraftaki süreci biraz daha ilk dönemden farklı olarak yönetmesi, stratejik rezervlerin kullanılması, arz tarafında değil de talep tarafının biraz daha kesilmesi. Çünkü Şubat'taki talep aralığıyla şu andaki talep aralığı aynı değil. O yüzden oradaki yavaşlama beklentisi, işte OPEC tarafındaki arz arttırıcı etkiler burada biraz daha 3 hanelilerden uzaklaşmamızı engelliyor diyebiliriz. Ama bu yakın vade için geçerli. Süreç uzarsa tabii ki oradaki süreci, yani 90-95-100 dolarları konuşmak için çok da uzak bir tarih değil. Konuşabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki altın fiyatlamasına bakalım. Altın onstaki tabloyu, dalgalanmayı ve şu an bulunduğu bandı nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın yatırımcısı için baktığınızda bu fiyatlama ne söylüyor bize?
1: Yılbaşında 5400 dolarlara giden ons fiyatı senelik aslında öngörüsüydü bütün kurumların, hem globalde hem bizde. Şimdi bu denli temel yükselişin asıl nedenleri, işte merkez bankalarının, Çin'in alımları, burada ABD İran tarafındaki savaştan ziyade ABD Çin tarafındaki gelişmeler ve iki devletin mevcut durumu yönetme eşiği, işte ticaret savaşları altını destekleyici.

0: unsurdu. Buradaki çözülme ve birden odağın ABD-İran tarafına kayması, işte Venezuela'da gelişen gelişmeler, bir de savaştaki altının rolü daha çok riskten kaçınma değil, likiditeyi destekleyici yöne doğru kaydığı için mevcut pozisyonların biraz daha kötümser senaryoda fiyatlaması, oradaki margin call dediğimiz süreçleri de beraberinde getirdi. Likit kaynak olarak altın burada devreye girdi. Merkez Bankası'nın bankaların alışları da kesilince orada kısa vadede sert bir iniş gördük. Ama 4400 doların altındaki iniş tamamen bu ateşkesin olmaması, sürecin belirsizliği, yavaş yavaş oradaki geri çekilmeleri de beraberinde getirdi. Ama hani 4000 doların altında bir tur daha kalışlarda ben orada 4135-4260 dolarları önemsiyorum. Onun altındaki seviyelerde 3670-3690 o bantlara doğru bir sarkmalar gayet normaldir, ama orada tepki alışlarını görürüz. Ama yakın vadede dediğim gibi ilk önce FED'deki endişeler, savaş belirsizliği, tekrardan ABD Çin tarafına kayan bir global gündem altını tekrar destekleyici olacaktır. Ama şu anda mevcut seviyeler biraz daha bekle göre geçti, ki bizde de öyle şu anda, ki altın stoğu ciddi marjlara ulaşmıştı. Hatta yurt dışındaki marjlara bakarsanız 1000 dolara kadar bizde bir fark vardı, o da bir 400'lere kadar yaklaştı son dönemlerde. O yüzden altın üretimine de biraz ara verildi son haftalarda. Bizdeki fiyatlarda biraz duruldu diyebilirim, ama alışlar devam ediyor desek de yalan olmaz bu seviyelerden.
1: Tabii bir yandan doların baskılaması, öbür tarafta tahvil faizlerinin yüksek olması altını baskılayan noktalar. Deutsche Bank'ın bir öngörüsü vardı. Doların kaderini küresel yatırımcı belirleyecek diye. Nedir öngörünüz doların seyriyle alakalı?
0: Tabii şimdi tahvil tarafında dediğiniz gibi ciddi kurumsal yatırımcının talebinden bireysele dönen bir dönemi yaşıyoruz. Bunun farkındayız. Ama dolar tarafında Trump'ın göreve geldiği ilk andan itibaren güçlü dolar beklentisi ve bunun üzerine atacağı adımlar zaten piyasada biliniyordu. O yüzden doların güçlenmesini çok benim için çok şaşırtıcı olmadı açıkçası. Ama ilerleyen dönemde doların hakimiyetinin karşısına koyabileceğimiz bir para birimi yok. Yani o swapları, o line'ları kullanabilecek, o derinlikte, o likiditeyi sağlayacak bir hala dünyada bir güç yok. Çin bunun biraz kapısını araladı. Evet, en büyük tahvil alıcısı Amerika'nın. Ama oradaki stoklardaki azalma, kendi ekseninde bir süreç. Amerika'yı burada biraz daha İran konusuna itti. Özellikle kanallar tarafı. Sadece Hürmüz değil, birçok kanaldaki hakimiyeti de, denizlerdeki hakimiyeti de, oradaki ticareti yönlendirme unsuruyla ABD'nin kontrolüne geçti. Rusya-Ukrayna tarafında ciddi bir belirsizlik hakim. Bu da bir tarafta Amerika'nın işine gelmeye başladı derken, işte doların hakimiyetini burada konuşacağımız sürenin başındayız. Altında bunun bir aslında uzantısı diğer tarafta, ama şu an için ben doların hakimiyetini sorgulayacağımız dönemde çok yakın değiliz diye düşünüyorum. Biraz daha orta uzun vardı.
1: FED Başkanı Warsh'un sunumundaki önemli detayları da aslında merak ediyorum, nasıl yorumladığınız, yapay zeka ile ilgili özellikle teması var. Yani şöyle söylüyor aslında, özetine baktığımız zaman her fiyat artışı aynı değildir diyor Warsh. Arzı büyüten yatırım kaynaklı fiyat hareketleriyle arzı bozan savaş kaynaklı fiyat hareketleri arasında fark var. Aynı sepete koyamayız diyor. Bu yüzden de yapay zeka fiyatları arttırabilir ama bu enflasyon anlamına gelmiyor demek istiyor. Nasıl yorumladınız Warsh'un bu yorumunu?
0: Kevin Warsh'un FED Başkanı olmadan önce portföyünü de yayınlıyor biliyorsunuz. Orada zaten yapay zeka yatırımlarının bir kısmını da gördük. Bu konuda biraz daha öncü, piyasanın nereye gittiğini güncel olarak değerlendiren bir isim. Çok değerli bir isim, hem Amerika için hem global için. Tabii ki yapay zekayı biraz parantez için açmak lazım. Amerika'daki şirketlerin yani büyük bir çoğunluğu, 29 bin şirketin 28 bini kar etmiyor. 1000 tanesi kar ediyor. Burada teknoloji şirketleri ağırlıklı. Bunda 46 tanesi net gelir yaratıyor. Burada yapay zekanın büyümesinden ziyade artık savunma sanayinde de çok belirleyici rolde bulunmaya başladı. Yani biz sadece sosyal anlamda ve iş gücündeki dinamikleri, şirketler açısından hafifletici sebepleri de konuşuyoruz, ama buradaki katkısı biraz daha yeni dünyanın sanayi devrimi diyebileceğimiz bir konumda. Warsh da bunun farkında. Yani enflasyon yaratabilmesi için oradaki karların dışarı çıkması çıkması lazım. Dışarı çıkacağı bir mekanizma

0: Mekanizma yok. Yani Amerika'da da bankacılık endeksinde bir kayma var pair trade anlamında bu son dönemde. Bilançolar kötü gelmedi. Ama hani bunun ağırlığını hala eskisi gibi yani bundan 2008-2015 arasındaki dönem, 2015-2025 arasındaki dönem gibi değerlendiremeyiz. O yüzden hani bu dönemin bittiğini konuşmak için erken, hatta çok daha başındayız. Ve hani yeniliklerin ve yeni haber akışlarının, yeni gündemlerin çokça konuşulacağı, hı hı, önümüzdeki süreçleri de biz de kendimizi güncelleyerek devam edeceğimiz bir döneme yaşayacağız gibi duruyor.
1: Amerika'da bilanço sezonu da oldukça hızlı başladı. Morgan Stanley, BlackRock çok güçlü karlar açıkladılar. Bu yatırımcının riskten kaçmadığını da mı gösteriyor bir anlamda? Seçici davrandığını mı gösteriyor? Hem Amerika açısından hem de küresel piyasalara açısından yansımalarını siz nasıl yorumlarsınız?
0: Bizden kaynaklı bakarsak farklı yorumlayabilirim bunu. Amerika tarafından bakarsak
1: farklı. Her iki taraftan
0: farklı
1: da bakalım mı?
0: Bizden bakarsak bizde daha çok uzun vadeli yatırımın şu anda sekteye uğradığı bir dönemdeyiz. Enflasyon var, mevduatlar karşılığında, enerji, emtia derken hani iç gündem çok yoğun. O yüzden hani şirketlerin değer üretimi çok daha sınırlı ve aynı noktalarda duruyoruz. Ama Amerika tarafında uzun vadeli dönemlerde her krizden sonra aslında kriz fiyatları yeni dip oldu. Sonrasında yeni zirveler geldi. Bunun da konjonktürünün asıl nedeni işte o know-how'ın dediğimiz gerçekliğin Amerika'da hala devam etmesi. Çin buna büyük bir rakip oldu. Ama derinlik anlamında bu süreç Amerika'da uzun yıllardır devam ediyor ve bitecek gibi de durmuyor. En son Warren Buffett'ın portföyünü 2024 yılında büyük çoğunluğunu realize ettiğinden sonra bile piyasada çöküş yaşanacağı konuşulmuştu. O seviyelerden bile hala çok ciddi seviyelere geldiğini konuşabiliriz. O yüzden hani Amerika'daki yatırımcı algısı ya da dünyadaki Amerika'ya bakış her zaman büyüme odaklı bir yapı. Zaten borsanın doğasında da bu var. Borsa her zaman büyüyen bir varlık olmak zorundadır ki buradaki süreçleri yönetebilelim. O yüzden hani oradaki süreçler devam edecek gibi duruyor.
1: Peki gelelim içeriye. Borsa İstanbul'daki tablo ne söylüyor size? Nasıl yorumlarsınız?
0: 13.900-14.200 arasında sıkıştık. Bunun asıl sebebi özellikle gecelik faiz koridorunun üst bandından fiyatladığımız dönemde Merkez Bankası'nın özellikle Fatih Bey'in açıklamaları bunun gerekli sıkılığı koruyacağımız dönemleri hala yaşıyoruz oldu. Özellikle Temmuz ayında burada bir gevşeme, özellikle politika faizine yaklaşan bir piyasanın beklentisi vardı. O duruş biraz Eylül'e kaldı gibi duruyor ki haklı bir beklenti. Çünkü savaşın tekrardan canlandığı bir ortamda diğer merkez bankaları gibi bizim kendi Merkez Bankamızda biraz daha bekle gör tarafına geçti. Ki oradaki yapı çünkü çok hassas bir yapı şu anda. Gelen zamlar özellikle sağlık tarafına enflasyonu Temmuz ayında biraz daha yukarı yönlü riskleri barındırdı. Bu da biraz daha borsanın yukarı yönlü hareketlerini sınırlandırdı açıkçası. 14.600 zaten geçmekte zorlanıyorduk. Orada bir baremimiz vardı. Çok güzel geçen bir NATO zirvesinden sonra özellikle kassa yaptırımları, F-35'lerin tekrardan gündeme gelmesi.
1: Savunma işbirlikleri.
0: Tabii ama liderler nezdinde gelen bir haber akışıydı. Piyasa bunu fiyatladı çok güçlü derecede. Şimdi Senato tarafından da bu geçmeye çalışıyor şu anda. Orada olumlu görüş hakim. Ama bu olumlu taraf bile bizi 14.600'ün üzerine itmeye yetmedi. Çünkü ciddi anlamda şirketlerin içinde bulunduğu durum aslında kar edememek değil şu anda. Mevcut sürecin faiz inse bile borç stoğunu tekrardan normale döndürmek birkaç çeyreğe alacak. O yüzden piyasadaki fiyatlamalar da hep belli sektörlere dağılmış durumda. Bu sektör ağırlıklarının değişmediği yerde özellikle bankacılık gibi bir katalizörümüz varken buradaki net faiz marjlarının daralması ki bunu konuşuruz. Bankaların zaten 3 tane kalemi var. Mevduattan borçlanıyorlar. Mevduat toplanıp tahvil tarafından borçlanıyorlar. Bunları kullandırıp aradaki farktan net faiz gelir elde ediyorlar. Bir de komisyon tarafı dediğimiz. Bu ikisinin toplamı zaten net karı belirliyor ama buradaki geri çekiliş, faiz daralması ciddi anlamda baskı unsuru oluşturdu. Özellikle son günlerde Yapı Kredi'ye gelen yoğun satışlar burada da etkili oldu piyasaya baskılama anlamında. O yüzden de 14.000 bandına oturduk ama burada da güçlü bir seyir var. Oradan da çok güzel tepkiler aldık. İşte salı günü gelen 13.950'den tepki çok değerliydi. Ama buradaki bekle gör hareketi işte Temmuz ayında enflasyonuyla acaba hikaye fiyatlandı mı? Yoksa yeni dönemde yeni hikaye arayışı göreceğiz mi? Sorusunu gündeme getiriyor. Burada da ben biraz daha işte not arttırım hikayesini konuşacağımız işte Katsa F-35 tarafındaki haber akışları biraz daha etkili olur diye düşünüyorum.
1: Hisse piyasasının dalgalı olduğu dönemlerde portföy açısından sabit getirili olanlar mı öne çıkıyor daha çok?
0: Tabii ki yani bir alternatif yaratmaktan piyasa çok uzak. Ocak ayında ve Şubat'ın ortasına kadar çok güçlü bir momentum gördük. Hatta intikam rallisi dediğimiz bir ralli oldu. O 2025'in ağırlığını üzerinden attığımız bir buçuk ay geçirdik. Ama bunun devamında risk fiyatlamasındaki işte savaş unsurları, hatta ben şöyle de bir yorum yapmıştım. Bence bu döneme en güzel zamanda yakalandık. Çünkü büyümenin yüksek olduğu bir dönemde etkileri çok daha şiddetli olurdu. Biz zaten biraz daha yavaşlama tarafında adımlar attığımız bir dönemde geldi. Ona rağmen bile ciddi bir yansımasını gördük. Ama ilerleyen dönemde buradaki sabit getirilinin işte Mart ayından sonraki o dezenflasyon süreciyle beraber gelen indirimlerin uzaması, ötelenmesi yeni alternatiflerin üretilmesine de sıkıntı yaşadı. Yani altın tarafında zaten sıkışmış durumda yatırımcı. Döviz tarafı zaten faizle koreli bir şekilde hareket ediyor. Mevduat tarafı reel olarak bir getiri sağlamaya koruma amacı. Bir tek borsa kalıyor. Burada da bu kadar oynaklığın olduğu bir yerde, ki bizim yatırımcımız oynaklığı sevmesine rağmen yine de buradaki riskleri de göz ardı edemediği bir noktaya da ulaştı diyebiliriz. O yüzden hani o küçük yatırımcı tarafı piyasada da bir alan bekliyor, hikaye bekliyor. Biraz daha sabit getirilinin şu anda tahtını bozmak için biraz daha hikayeye ihtiyacımız var fiyat seviyesinin dışında. Çünkü zaten ucuzuz. Yani evet, tek tek konuşuruz ama çok uzun olur. Bankacılık %60 iskontodan bahsedeceğim yani. Evet. Yani böyle iskontolar bile hala fiyatlanmıyor bir dönemde alıcı çekemiyoruz. O da sadece korku ve panik diyebilirim.
1: Peki CDS primleri, yabancı girişleri, Merkez Bankası'nın politikaları, bunların hepsine birlikte baktığınızda Türk tahvil piyasasının görünümü nasıl?
0: Özellikle orada 10 seneliklerde bir hikaye yorumluyorduk ama 2 seneliklerde de ciddi hareketlenme gördük son zamanlarda. Yani faizlerin düştüğü ya da düşme beklentisinin olduğu yerde bile tahvillerdeki yukarı seyir devam etti. 35'lere yaklaşan bir dönemi yaşadık zaten Mart ayında. Tekrardan 40'lara yakın bir seviyelere de pik attık. Buradaki ana senaryo zaten CDS ile beraber tahvilin son dönemlerde biraz daha ayrışması. Burada da bir tık daha şöyle bir endişe oluştu. Hem yabancı tarafta hem de iç tarafta. Talep olarak bunu görmüyoruz ama dövizdeki hareketliliğin, işte mevcut sürecin, reel değerlenmenin artık sonuna yaklaşıldığı, programın biraz daha artık faizleri aşağıya çekme dönemine yaklaştığı, olmadığı yerde kur tarafında bir atak olabilir mi sorusu gündeme geldi. Biraz da bunun etkilerini görüyoruz. Bunun için herhangi bir veri yok şu anda elimizde. Ama bundan dolayı bir tık orada bir sıkışma var. Beklenildiği ölçüde tahvil faizlerinde bir geri çekilme son 2-3 haftada yaşamadık diyebiliriz.
1: Son dönemde yatırımcı davranışlarında nasıl bir farklılık gözlemliyorsunuz?
0: Benim masamda 2 tane Gaviscon var. o yüzden oradaki gözlemler çok yani günlük çok değişiyoruz. Yani dün gördüm sanırım Trump'ın gideceği süre 920 gün diye artık hani espriler yapılmaya başlandı. İnanılmaz bir haber akışı var. Her gün değişen bir konjonktür var. Ve hani fiyatlamalar bunun çok hızlı derecede fiyatlıyor. Yani algılama mekanizması da çok değişti. Yani eskiden bir haber geldiğinde bir 5-10 dakika bir beklerdi piyasa. Şimdi olmadan artık bu fiyatlamaları görüyoruz. O yüzden de yatırımcının işte mevduat tarafında eşlenik olarak getiri rakamlarıyla kıyasladığı zaman işte bir günde, iki günde, iki üç aylık o sabit getirileden uzaklaştığı, negatif ayrıştığı bir piyasayı görünce o yüzden de davranış olarak geri düşse bile daha da düşer beklentisi var. Çıkarken de piyasayı kaçırma beklentisi var. Hani mevcut süreçte var olan yatırımcı, içeride olan yatırımcı zararda da karda da olsa bekliyor. gerekiyor. Çünkü Ocak'ta bunun karşılığını aldı. Ama yeni yatırımcı girişleri için özellikle 13.500 bandındaki sert yükselişimiz biraz referans nokta gibi oldu. O bantlarda biraz daha yatırımcı yoğunlaşacak gibi bir algı var. O yüzden hala talep gelmiyor diyebiliriz son haftalarda.
1: Peki son önümüzdeki dönemde öne çıkmasını beklediğiniz

0: sektörler hangileri Borsa İstanbul'da?
1: Beklediğim çok vardı, çıkıyor mu diye sorarsak biraz şaşırtıcı olur. Ya şimdi döngüsel olarak
0: fırsat olarak gördüğünüz şimdiden.
1: Bence bankacılık çok ciddi fiyatladı. Yani şöyle konuşabiliriz, işte hep FK'lar üzerinden gidiliyor. Çok düşük FK'dayız. Aslında çok yüksek FK'larda da yatırımcı girişi sağlanması gerekti. Bunu Türk Hava Yolları'ndan örnek verebilirim. İşte pandemi döneminde doluluk oranları ciddi geri çekiliş yaşandığı dönemde asıl hikaye o marjların dolduğu dönemde net kâra yansıması ve fiyatın oradaki hareketiydi. Şimdi o iskontolar birçok sektörde var. İşte bankacılık konuştuk ciddi anlamda artık bence iskontolar. İşte gıda perakende defansif olmasından ziyade hala bence o ciddi iskontoyu barındırıyor. Onun dışında havacılık tarafında zaten havayolu Pegasus öne çıkıyor ama ağırlıklı yabancı ilgisi havayolu tarafında ki bilanço da gayet iyi bekleniyor son dönemde. Aslında bu kriz onun işine geldi diyebileceğim bir yerde. Sigorta tarafı mevcut faizlerden en fazla yararlanan sektörlerin başında. Mevcut 10 büyüklüğü zaten iyi seviyedeydi. Faizlerin inmediği dönemde oradaki güçlü duruş devam ediyor diyebilirim. Savunma sanayi bir tık pahalı diyebilirim ama hikayesi hala çok taze. Günlük girişler ve momentum tarafında hala Aselsan'ın üzerinde yoğunlaşan bir piyasa var. Bu bir süre daha böyle devam edecek gibi duruyor. Bu sektörler biraz daha canlı olacak. Tabii GYO biraz daha faizlerin indiği dönemde belki 3. çeyrek gibi canlanma yaşayabiliriz ama dediğim gibi aslında birçok şirkette, birçok sektörde çok güzel fırsatlar var ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz sorusu ya da o günlük geri çekilişlerin büyüklüğü biraz tetikliyor. Tabii burada fonların da yapısal olarak giriş çıkışları etkili oluyor. Çünkü küçük yatırımcının derinliğinin azaldığı yerde makineler ve fonlar ağırlık oluyor. Onlar da yüksek volatil işlem yaptığı yerde piyasadaki değişkenlik çok hızlı yön değiştiriyor.
0: Peki şimdi daha özel bir pencere açalım. Çünkü borsada her gün yüzlerce hisse işlem görüyor. Ancak bazı hisseler hem gerek fiyat hareketiyle, gerek hacimiyle, gerek de temsil ettikleri sektörün hikayesiyle yatırımcıların radarına biraz daha fazla giriyor. Şimdi sahaya bakacağız. Nasıl ki futbolda teknik direktörler sadece yıldız oyuncuya değil, onun performansına, gücüne, form durumuna, takım dengesine de bakarak karar veriyorsa, biz de Borsa İstanbul'un sahasına bakalım. Şirketler tabii defansif yapısıyla da, büyüme potansiyeliyle de, bazıları da piyasa hikayesiyle elbette yatırımcıların radarına giriyor dedik ama şimdi hangi şirketler formda? Oyunun yönünü hangi sektör belirliyor? Hangi hisseler yatırımcıların kadrosunda yer almaya hak kazanıyor? Buyurun ilk 11'e bakalım. Bir numarayla başlayalım. Kaleye kimi koyuyorsunuz Gökhan Bey?
1: Kale diyeceğim ama aslında betimlediğim ya da bende uyandırdığı izlenim dün akşamki Messi ile eşdeğer. 39 yaşına da gelse hala süreci değiştirebiliyor. Bizim piyasamızda da bence şu anda her ne kadar fiyatlanmış olarak gözükse de Tüpraş'ı kaleye koyabilirim. Hem defansif anlamda hem de sürecin şu andaki belirsizliğinin en güzel karşılığını veren Tüpraş tarafında. Zaten kapasite kullanım oranları ciddi derecede %100'e yakın devam ediyor. Özellikle dizel rafineri marjlarında ki spread çok ciddi 40 dolarlara kadar geri çekildiği dönemden şu an 68 dolar zirvelerine geldi ve bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Ve Tüpraş'ın buradaki momentumu da bence piyasanın önünde devam etmeye devam edecek gibi duruyor. Çünkü %11'de ayrıştı zaten. O yüzden hani Tüpraş mutlaka portföylerde özellikle 3. çeyrek, 4. çeyrek de dahil olmak üzere bulundurulmasını önemsiyorum. Tüpraş tarafında kaleye yerleştirdik diyebiliriz.
0: Peki petrol fiyatlarındaki hareket, küresel enerji dengeleri açısından da bakarsanız bunlar şirketin performansını nasıl etkileyebilir?
1: Özellikle Rusya-Ukrayna tarafındaki Ukrayna'nın drone saldırıları özellikle Rusya'nın dizel rafineri marjlarına, dizel rafinerilerine ciddi anlamda sekteye uğrattı. Rusya'da dışarıya artık satışı stratejik olarak durdurdu. Bu da zaten marjları yukarı ittirmeye yetti. ABD'nin bu taraf katkısı da geçen dönemdeki gibi olmadı. Olmayacak gibi duruyor çünkü yetişemiyor. Bu yüzden de hani marjlar yukarı gitmeye devam edecek. İşte havacılık için negatif ama Tüpraş için pozitif olmaya devam edecek buradaki taraf. Ondan dolayı da orada yakın takip edilmesi gereken marjlar biraz daha Brent'in dışında dizel marjları Tüpraş için daha önemli. Oradaki hikaye hala

0: tazeliğini koruyor.
1: Peki şimdi geçelim mi defans hattına?
0: Tabii ki.
1: İki numaraya kimi koyuyorsunuz?
0: Biraz daha beklentisi işte bu dönemin değil ama bir sonraki dönemin yıldızı olabilecek gayrimenkul sektöründen emlak konutu koyabiliriz. Tabii satışların durgunlaştığı bir dönemi yaşıyoruz ama ipotekli satışlar ciddi anlamda arttı. Bu da destekleyici unsur. Stokları özellikle fazla olan gayrimenkul şirketlerine önemsiyorum. Emlak konutunda öyle bir potansiyeli var. Faizlerin gerilediği dönemde buradaki marjların ve satış oranlarının ciddi artacağını düşünüyorum. Ki zaten artık 20 liranın altında ciddi bir defansif tarafta fiyatlıyor emlak konut. O yüzden hani oradaki hareketli seviyeler ve toplama dönemi aslında Ocak ayında bitmişti ama süreç uzayınca devam etti. Üçüncü çeyrek gibi hatta Eylül gibi falan ben yakın vadede emlak konutta bir hareket bekliyorum diyebilirim.
1: Peki emlak konutun bu kadroda olmasını sağlayan en önemli beklenti ne?
0: Açıkçası portföyü yaparken hem defans hem biraz daha gelecek vadeden hem de mevcut durumda trade, pay trade yapabileceğiniz sektörler de önemli. Hem sektörel ayrışmayı portföylerde dinamik tutmak için hem de biraz daha psikolojiyi sağlam tutmak için diyebilirim. Burada öne çıkardım. Emlak konutun zaten Türkiye'nin yapısal olarak gayrimenkul sektörü ön planda. Bizim itici gücümüz oldu her büyüme döneminde. Yeni dönemde de büyümeden feragat ettiğimiz bu dönemlerde tekrar yukarı döndüğümüz süreçte gayrimenkul sektörü ön plana çıkacaktır.
1: Peki 3 numara diyelim o zaman. Şimdi takımın istikrar sağlayan oyuncusu mu geliyor sahaya?
0: Evet, gıda perakenden BİM diyoruz. Özellikle yabancı algısının hiç bozulmadığı her dönemde, her fiyatta, her satışta özellikle alışların devam ettiği bir şirketimiz. Çok güzel yönetiliyor uzun süredir. Özellikle son dönemde file tarafındaki atılım çok ciddi marjlara destek oldu. Yani toplam BİM'in içindeki karlılığı 1.3 kata kadar çekti diyebiliriz. Özellikle Migros'un o kıyı kesimdeki hakimiyetine file tarafı biraz daha oradan pay almaya itti. O yüzden hani BİM'in hem güçlü duruşu hem de likiditesi ve geri alım açıkladığı bir dönemi de yaşıyoruz. Fiyatları biraz daha dengede tutuyor. Özellikle salı günde piyasadan ayrıştı diyebileceğim bir durumda. Ondan dolayı BİM'i ön plana koydum defans hattında.
1: Büyüme potansiyeli açısından?
0: Tabii büyüme potansiyeli file tarafından geliyor. Kendi zaten ürünlerinin yani dışarıdan bir ürün tedariği çok daha sınırlı. %60 kendi ürünlerini kullanıyor. Bir de yurt dışında da Mısır tarafından da Fas tarafından da fiziki anlamda destekleyici unsurları da var. Bunu da hikayenin içine koyabiliriz.
1: Peki gelelim 4 numaraya. Şimdi rakip takımın karşısına güçlü bir hücum oyuncusu çıkarıyoruz sanırım.
0: Aslında güçlü dostlar diyebilirim. Birbirlerini çok güzel tetikliyorlar. O tarafa da Migros'u koyuyoruz. Migros'un BİM'den farklılaşan tarafı açıkçası biraz daha dijital tarafta. Özellikle cirosunun %25'ini dijital taraftan alıyor. Aslına bakarsanız BİM'den daha uygun ürünleri var. Ama yatırımcı algısı ya da yatırımcı algısı demeyeyim de daha
1: tüketici,
0: tüketici tarafındaki algı biraz daha Migros'un pahalı olduğuna yönelik. Ama aslında BİM'den daha ucuz ürünleri de var. Ve onlar da kıyıdan biraz daha iç tarafa kaydı. Ama Migros'taki özellikle dikkat ettiğim nokta yaklaşık 511 ilçede mağazası bulunuyor. Ve 462 ilçeye daha açacak potansiyeli var. Buradaki süreç ve büyüme tarafı destekleyici olmaya devam edecek. 2020'de net zarardan kâra döndüğü süreçte muazzam bir hikaye yaratmıştı. İşte o dönemde Alarko da aynı şekildeydi. Süreç desteklemişti ama Migros'un bu vizyon tarafındaki ve piyasanın önünde güncellemesi BİM'in karşısında ciddi derecede potansiyelli olduğu tarafları Makro Center tarafında bunun içine katabiliriz. Migros'u destekleyici unsurlar. Dijital taraf bence daha önemli şu anda. Ki oradaki pay gün geçtikçe daha artacak gibi duruyor. Ya bunu en çok kendimden biliyorum. Yani mağazaya inip almaktansa telefondan sipariş vermek, işte oradaki Money Club'ın datası da önemli. Buradaki gelişimler Migros'u biraz daha öne çıkarıyor diyebilirim.
1: Tabii teknolojiyi yakından takip eden zaten her alanda öne çıkanları ve rekabette fark yaratanları oluyor her alanda. Peki gelelim 5 numaraya.
0: 5 numarada son dönemin yıldızı demir-çelik sektörümüz var. Ya aslında uzun yıllar bir baskılanma görmüştük. Aslında son dönemde çok mu güçlü değil. Ama dünyada global tarafta daralan bir hamçelik

0: Esası varken bizim tarafta %9'a yakın bir iç talepte destekleyici bir büyüme tarafı var. Ve şu anda kapasite kullanım oranları Ereğli tarafında %63 seviyesinde. Gidecek yeri var hala. Şu andaki tabii fiyat hedefleri mevcut seviyesinin çok uzağında değil, yakın yerlerde. Ama güçlü bir yabancı ilgisini görüyoruz. Bunu göz ardı edemeyiz. Aynı etkiyi Aselsan'da da görmüştük. İşte o 170-180 bandında devamında çok sert bir hareketleri de gördük. Hikaye yaratmaya devam ediyor. Ve son dönemin biraz daha gıda perakende gibi kurumacı sanayinin öncüsü gibi bir durum var Kardemir'le beraber ama Ereğli hala buradaki Türkiye'nin işte bir sonraki dönemdeki hem büyümesinin ben pay alacak sektörlerin başında geliyor hem de mevcut durumdaki likiditenin momentum trade'inin yapıldığı bir dönemde göz ardı edemeyeceğimiz bir şirket.
1: Gelelim 6 numaraya. Hızlı hücuma çıkan bir oyuncuyu mu koyuyoruz?
0: Evet evet. Yani TAV tarafını burada özellikle döngüsel bir dönemden geçtiğimiz için yaz aylarında tabii geçen seneye göre biraz daralma görsek de havacılık anlamında risklerden biraz daha uzaklaştı ama genelin içinde olumsuz fiyatlandığını düşündüğüm TAV tarafı hem döviz bazlı gelirleri hem de Almatı tarafındaki rasyolar bence çok değerli. O yüzden de fiyatlama açısından geçen gün bir rapor gelmişti. Geçen hafta çok hızlı bir %20-25 gibi bir hareketliliği oldu. Portföylerde bu seviyelerden bulundurulması çok da yanlış olmaz diyorum. Çünkü artık yatırımcı da çok zaten uzun vadeli değildik hiçbir zaman. Kısa vadeliydik ama artık çeyreksel bazdaki bilançoları çok fazla fiyatladığımız bir dönemdeyiz. O yüzden de yakın dönemde en azından beklentilerden çok kötü ayrışmayacak ve savaşın özellikle biraz daha o belirsizliğin üzerinden atıldığı dönemde ciddi bir momentum yaratacağını düşünüyorum TAV tarafının.
1: Tabii Türkiye'nin turizm potansiyeli, uluslararası hava trafiğindeki o artış TAV havalimanları açısından da nasıl fırsatlar yaratıyor? Tabii bunu da konuşalım istiyorum.
0: Tabii ki yani turist tarafında doluluk oranları da geçen seneye göre biraz azalma var ama ciddi oranda değil. Özellikle TAV'ın Antalya tarafındaki yatırımlarını da düşünürsek oradaki hala süreç korunuyor. Ama beklenenin uzağında mıyız? Evet uzağındayız. Ama hani farklı kalemlerden farklı getiriler üretiyor şirketlerimiz. Özellikle Türk şirketlerinin bu konudaki refleksi çok güçlü. Yani 2008'den beri buradaki yüksek enflasyon işte büyüme tarafındaki agresiflik yatırımlar her konuda duyarlılığı arttı şirketlerimizin. O yüzden hani riski hem Türkiye içinde barındırıyor hem de yurt dışına biraz daha kaydırdığı dönemdeyiz. Aynısını hava yolu içinde konuşacağız birazdan. O yüzden burada değerli.
1: 7 numarayla devam edelim. Şimdi takımın oyun kurucularından biri geliyor sanırım,
0: evet,
1: değil mi?
0: Performansı biraz daha süreci belirleyecek diyebilirim. Evet. Bankacılık sektöründen Akbank'ı koydum. Yani net faiz marjlarının Nisan ayından beri daraldığı dönem, işte az önce konuştuk, tahvildeki oradaki yükseliş oradaki marjları daralttı ama komisyon tarafında da ciddi derecede bir olumlu hikaye devam ediyor. Öz sermayeleri gayet güçlü. Yabancı algısı ciddi anlamda olumluya döndüğü yerde agresifleşebiliyor. Likiditesi çok sağlam. O yüzden de Akbank tarafında işte mevcut mevduatların ne zaman artık kâra döneceği dönemi herkes gibi biz de bekliyoruz. O yüzden olmazsa olmazımız ve güçlü bir iskonto da barındırıyor diyebilirim. En son bu seviyelere yaklaştığı yerde işte 55 liraydı geçen sene Kasım ayında, Ekim-Kasım gibi. Oradan bir 90 hareketi gördük. Yani muazzam bir yükselişti. Bankacılık sektörünün geneli yükseldi. Ama Akbank'ta bu hareketler çok daha hızlı oluyor. O yüzden hani piyasanın içinde hem genel endeksten ayrışmamak için hem de artık işte 13.500-14.000 bandı mal toplama aşamasına geçtiğini düşündüğümüz yerlerde işte piyasadan çok uzak kalmayacak, derinliği yüksek Akbank'ı bence portföylerde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Devam edelim. Bir başka güçlü orta saha
0: Yapı
1: oyuncusu
0: kredi,
1: gelecek.
0: Diyelim. Onda çok inanılmaz satış geldi. Artık hani evet. Her gün satış görmekten biraz daha kabus görüyoruz diyebilirim Yapı Kredi'de. Tabii beklentiler Akbank'ın bir tık daha gerisinde. Bilanço dönemi için konuşuyorum. Akbank'taki beklentiler daha pozitif. Yapı Kredi'de biraz daha orada eksi. Çünkü TÜFE'ye bağlı oradaki elindeki ürünlerdeki getiri oranı net faiz marjını desteklemedi. 50 puanlık bir daralma söz konusu Yapı Kredi tarafında. Ama bence fiyatlama mekanizması

0: bunun çok daha agresifine yaptı diye düşünüyorum. Güzel seviyelerde, yani en azından burada 13.500 bandında ya da 13.900'ün altında bir risk fiyatlaması düşünüyorsak eğer, ya da öyle bir kırılım görüyorsak, süreçler biraz daha uzarsa ve piyasadan kopmayacağız, içinde olmak istiyoruz diyebiliyorsak eğer, bence Yapı Kredi buradan artık değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Ve şimdi de 9 numarada sanırım bu da takım kaptanlarından birini çıkarıyoruz. Evet. Hayır değil mi?
0: Türk Hava Yolları değil mi? Kaptan diyebiliriz, evet. Türk Hava Yolları'na.
1: Çünkü küresel anlamda da.
0: En değerli şirketlerimizden biri. Bu dönemde de bence çok ciddi anlamda yönetimsel olarak farkını ortaya koydu. Özellikle Orta Doğu'daki bu riskli dönemde rakiplerinin sağdan çekilmesi, Türk Hava Yolları'nın o açığı kapatması, özellikle yurt dışı birim yolcu gelirlerinde %11'lik, %15'lik bir artış söz konusu. Kargo tarafına destekleyici unsurlar var. Ciddi derecede oradaki açığı kapatıyor. Bir de bunun karşısında dizel fiyatlarındaki yukarı hareket olmasa, şu anda Türk Hava Yolları bu fiyatın çok daha üzerinde bu dönemde bile olacağını düşünüyorum, aynı tüpraş gibi. Ama orada tek negatif etkisi şu anda dizeldeki jet yakıtı maliyetleri. Orası biraz törpülü yön etkarı. Ama ona rağmen de bu ikinci çeyrekte güçlü bir bilanço çıkacak ki, biliyorsunuz zaten ikinci ve üçüncü çeyrek en güçlü dönemler, hatta 3-4 diyebiliriz döngüsel olarak. O yüzden Türk Hava Yolları da bence geri çekilişlerde mutlaka portföylerde olması gerekiyor.
1: Türk Hava Yolları için önümüzdeki dönemde en önemli katalizör ne olur?
0: Jet yakıtı. Yani direkt oradaki maliyetlerdeki bir azalma zaten mevcut süreci olumlu anlamda değerlendirdiği bir dönemde yaşadık. Açıkçası ilk savaşla ilgili bir konuşma geçtiği anda ilk fiyatlayan havacılık sektörüydü. Bu dönemde fiyatladı ama devamında çok hızlı toparladı. Çünkü dediğim gibi pazar payını ciddi oranda rakiplerinden aldı. Birim yolcu gelirlerindeki yukarı hareket, karlılık gayet iyi. Doluluk oranları hala yüksek seyrediyor. Bir de en iyi dönemlerinde yurt içi katkısı sınırlı olsa da, o yüzden Türk Hava Yolları, bir de jet motorlarıyla alakalı gelişmeler de bence onları destekliyor. Oradaki güncellemeler de önemli. O yüzden Türk Hava Yolları bence şu anda parlayan yıldız diyebilirim.
1: Devam edelim 10 numarayla.
0: 10 numara, tabii az önce de konuştuk, sigortacılık sektöründe bir forvet hattında durumumuz var. Çünkü son çeyrekte ciddi marjları gördüğümüz bir sektör. Türkiye Sigorta'yı koydum. Mevcut OHM rakamı 80 milyara yaklaştı. Mevcut faiz döneminin hala yüksek seyretmesi oradaki portföyü hala güçlü kılıyor ki faiz indiği dönemde de bence bu portföyler güzel yönetilmeye devam edecek. Çünkü orada borçlanma araçlarına bir tık daha kayış oluyor faiz inince. Yine getiriler yüksek kalıyor. Üçüncü çeyrekte ciddi fiyatladığı bir dönem her sene olduğu gibi. Geri çekilişlerde bence mutlaka portföylere alınması gerekiyor.
1: Şimdi sigortacılık genelinde de konuşursak aslında artan bir farkındalık var bununla ilgili. Sigorta yaptırmakla ilgili. Tabii finansal ürünlere de erişim açısından önümüzdeki dönemde Türkiye Sigorta'nın hikayesini nasıl öngörüyorsunuz?
0: Ya bu bir
1: daha da güçlenerek devam edecek dersiniz.
0: Evet, evet. Migros hikayesinde nasıl konuşmuştuk? İşte net zarardan net kâra geçti bir dönem vardı. Son mu dedik? Devam etti. İşte bunu alakalı da söyleyebiliriz. Çok güzel bir kâr etmişti. Bunu nereye yatıracak? İşte biraz daha tarıma girdi. Şu anda inşallah kâr eder diye bekliyoruz. İşte Türkiye Sigorta'da buradaki kazanımlarını koruyarak devam ediyor. Çok güçlü yönetiliyorlar. Tabii Türkiye'de sigorta sektörü, tahvilde de bunu konuşabiliriz. Aslında tahvilin derinliğini sağlayan unsurlardan bir şey sigorta, emeklilik tarafındaki işte durumlar, yatırımcıların bireysel farkındalığının yüksek olmasındaki etkenler derinliği yaratan unsurlardı. Sigortada da ciddi momentum oluştu son birkaç senedir. Çünkü artan enflasyonda aldığınız malların değeri de bir hayli yüksek. Yani herkes gözünden sakınıyor bindiği arabasını ya da oturduğu, evet, eve. Bir de doğal afet gibi bir gerçeğimiz de var. Yakın zamanda yaşadığımız, rahmetli anıyoruz. O yüzden de bu gibi önlemleri almak artık zaruri ihtiyacı döndü. Buradaki farkındalık kurumsal şirketlerde de var açıkçası. O yüzden hani artarak devam eden bir süreci yaşayacağız diye düşünüyorum sigortalı tarafında yine.
1: Evet, şimdi de 11 numaraya bakalım. Bu da tabela Galatasaray'ı değiştirecek oyunculardan biri.
0: Evet, biraz farklılık olsun diye düşündüm. Burada Borusan'ı biraz daha forvet hattına koydum. Sebebi şu, hatta geçen programda da konuşmuştuk. Biz konuştuktan sonra

0: biraz bulunması gerekiyor diye düşünüyorum Bursa'nın.
1: 11'i konuştuk, değerlendirdiniz. Şimdi futbolda nasıl sadece isimler değil, o takımın dengesi kazanıyorsa Borsa İstanbul'da, piyasalarda da öyle. Doğru hikayeyi doğru zamanda görmek önemli. Bu sahada kurduğunuz bu kadronun ortak mesajı ne yatırımcıya?
0: Mevcut süreçte defansif ama piyasaların ufak bir momentumu yakaladığı yerde agresife dönebilecek bir durum. Yani burada özellikle ağırlıkları değiştirmede yatırımcıların her zaman sorusu şu oluyor. Ben zarardayım, zarardan geçip artı olan bir hisseyi almam. Buradaki zararlar sınırlı. Pozitife döndüğü yerde de o geçişlerin hızlı yapılacağı, ağırlıkların hızlı değiştirileceği ve sektörel olarak da çok uzaklaşmayacağınız getiri anlamında endeks üstü getirileri yüksek hisse senetlerinden oluşuyor. O yüzden de bir tık daha yatırımcıya şu dönemde getiriyi bu kadar aradığımız dönemde biraz nefes alacak bir portföy diye düşünüyorum.
1: Peki dengeler nasıl kurulsun? Bu tablolarda, bu fiyatlamalarda, Orta Doğu'da risk, küreseldeki fiyatlamalar, işte Asya'sı, Avrupa'sı ve Merkez Bankalarının kararlarını da karşılayacağımız bir haftaya da gireceğiz. 22'sinde Avrupa Merkez Bankası gelecek. 23'ünde içeride alacağız Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kararını ve 29'unda da Fed'in kararını karşılayacağız. Yatırımcı güvenli liman olan altının bile tam olarak güvenli liman olmadığını yaşadığı bu dönemde nasıl pozisyon alsın?
0: Bizim için konuşuyorsak bu özellikle bir hafta 10 gün biraz daha 14.000'in altında bir fiyatlamada bulunacağız mı diye beklemek çok da dezavantajlı bir görünüm sergilemez. Ama 14.200'ün kırıldığı yerde de hikaye artık fiyatlanıyor anlamına geleceği için de oradaki girişler de önemli. Mevcut bilanço takvimimiz de önemli. İşte Türk Hava Yolları Temmuz'un sonunda gelecek, bankalar önümüzdeki hafta açıklanmaya başlayacak, ağır bilançolar Ağustos'un ilk haftasında gelecek. İşte tam o FED takvimi bizim Merkez Bankamızın artık kararlarını açıklayacağı dönemde. Oradaki beklenti tabii FED'in faiz arttırımını şu anda yapmaması ama güvercin tonla açıklama yapması. Bizim Merkez Bankamızın da keza aynı şekilde bir tonlamayla biraz daha güvercine dönebileceğini düşündüğümüz bir seviye olur mu diye satır alanına arayacağız ama bunun için tabii ki savaştaki gelişmeler önemli. Yani orada bir süreç görmezsek açıklama yapılmaması çok da sürpriz olmaz. Bugünden yarına görürsek tablo daha da değişir. O yüzden oradaki fiyatlama mekanizması biraz daha teknik anlama bağlı kalmak daha doğru olur. Bir de saydığımız sektörlerdeki şirketlerdeki geri çekilmeleri daha duyarlı olmak da orada biraz daha fark yaratma anlamına gelir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler değerli analizleriniz için. İyi ki geldiniz. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
1: Ekonomi notlarını noktalayalım. Saat başında piyasa saatiyle karşınızda olacağım.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi.

0: Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
2: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 11 piyasaların sadece bugünkü hareketlerini değil, yarının fiyatlamalarını da konuştuğumuz piyasa saati ekranındayız. Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında merkez bankalarının para politikaları, Amerikan ekonomisinden gelen sinyaller, jeopolitik risklerin emtia fiyatlarına etkisi ve yeni yatırım stratejileri var. Bir tarafta faiz beklentileriyle yön arayan piyasalar, diğer tarafta teknoloji, yapay zeka ve yeni yatırım araçlarıyla değişen finans dünyası. Piyasa saatinde piyasaların genel görünümünü, yatırımcı davranışlarını ve önümüzdeki dönemin fırsatla risklerini konuşacağız. Önce son verilere bakalım. Fiyatlamalar nasıl? Borsa İstanbul'la başlayalım. Şu anda yukarı yönlü hareket ediyor. 0.60-72'lik bir yukarı yönlü hareket var. 14.180 puandan geçiyor Borsa İstanbul. Peki Asya tarafında görünüm nasıldı? Nasıl kapandı Asya piyasaları? Çin Şangay 1.85'lik geri çekilmeyle tamamladı. 3.882 puandan. Güney Kore'de %6'nın üzerinde kayıp vardı. Hindistan'da 0.21'lik yukarı yönlü hareket takip ettik. Ve Japonya'ya da baktığımızda 1.38'lik kazanç izledik. 67.743 puandan kapandı. Avrupa tarafına bakalım. Geri çekiliyor Londra. 10.474 puan seviyesinde 0.40'lık bir düşüş var. Frankfurt'ta da yarım puanın üzerinde geri çekilme takip ediyoruz. 24.892 puandan geçiyor. Madrid'de 0.45'lik aşağı yönlü hareket var. 19.188 puandan işlem görüyor. Ve Paris'e bakalım. Paris tarafında da 0.45'lik düşüş var. 8.345 puandan geçiyor. Amerika tarafında da kırmızı bir tablo var. S&P 500 0.13'lük geri çekilme kaydetti. 7.562 puandan geçti. Nasdaq'ta 0.45'lik bir düşüş var. 29.370 puandan geçti ve Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü hareket takip ettik. 52.653 puandan geçti. Şimdi Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerindeki son tablo bize ne söyleyecek? 2 yıllıklar 4.16 seviyesinde 0.73'lük yukarı yönlü hareket etti. 5 yıllıklarda 0.59'luk kazanç var. 4.2 bandında ve 10 yıllıklarda da 0.40'lık yukarı yönlü hareket izliyoruz. 4.5 bandında 10 yıllıklar. Devam edelim enerji emtia piyasalarıyla. Son fiyatlamalar ne söylüyor? Kırmızı bir tablo geldi enerji tarafında. 79,4 dolardan fiyatlanıyor. Petrol 0.11'lik kaybı var. Brent petrolde 84,2 seviyesini takip ediyoruz. 0.79 oranında geri çekilme yaşıyor. Doğalgazda da 1.40'lık bir

0: düşüş var. 2,8 dolardan fiyatlanıyor. Ons altına bakalım. Ons altındaki son fiyatlama ne? 0,67 oranında kaybı var. Altın onsun 4033 dolar seviyesinde. Gümüş onsa bakalım. Gümüş ons tarafındaki fiyatlama nasıl? %1,5 oranında geri çekilme takip ediyoruz. 56,8 dolardan fiyatlanıyor ons gümüş. Devam edelim. Son duruma bakalım piyasalardaki. Borsa İstanbul şu anda 14.199 puan seviyesinde 0.85'lik kazançla devam ediyor güne. Dolar 47 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. 0.24'lük kazanç var. Euro tarafında 54 seviyesinde ve Euro dolar paritesi de 1.14'te. Dolar endeksi geri çekiliyor. 100 seviyesinde takip ediyoruz. Sepet kur tarafında da 50.59 seviyesini izliyoruz. Şimdi piyasa saatinde canlı yayın konuğum var. Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba Sema Hanım, teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Teşekkürler. Son fiyatlamaları okuduk az önce. Nasıl değerlendirdiniz? Brent petrol, altın, onsla başlayıp piyasalardaki son duruma bakarsak.
1: Tabii dünyadaki jeopolitik riskler, başta İran'la Amerika arasındaki savaş durumunun henüz tam olarak bitmemiş olmasının yarattığı baskı devam ediyor. Malum bir ara sevindik, ateşkes imzalandı, barış anlaşması imzalandı diye, ama son bir haftadır özellikle her akşam ciddi bir çatışma oluyor. Gündüz konuşuyorlar, akşam savaşıyorlar. İlginç bir süreç yaşanıyor. Sonunun nereye varacağını kestirmek zor. Kimi analistler daha da büyüyebileceğini, kimisi ise bu minvalde devam edebileceğini söylüyor. O yüzden de petrol fiyatları oldukça dengesiz. Bundan 10 gün önce, 15 gün önceye göre biraz daha tedirgin bir fiyatlama yapılıyor. Daha önce savaşın sonuçlanacağına dair beklentiler nedeniyle ve ufak tefek ateşkeslik ihlallerine karşılık pek umursamaz bir tavır sergiliyordu petrol fiyatları. 70 dolarlar civarına oturmuştu. İşte 80 dolarların üzerine çıktı. Şimdi bir parça geriliyor. Ne olduğunu kestirmek hakikaten zor. Eğer savaş büyürse tekrar hızlı bir yukarı yapma şansı var. Ama sulh ortamı sağlandığı takdirde de 70 dolarlara çok hızlı geri gelebilir. Dünya büyümesinin zayıf olması ve petrol talebinin az olması göreceli olarak hızlı bir fiyat artışı engelleyen makro unsurlar, ama risk unsurlarının devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Altın ve diğer değerli metallere baktığımızda hakikaten onlar da nereye gideceklerini şaşırmış durumdalar. Bu jeopolitik riskler sadece İran-Amerika ilişkisi değil, Ukrayna-Rusya anlamında da bitecek derken şiddetlenen çatışma zincirine dönüşmeye başladı. O nedenle nakit ihtiyacı hala devam ediyor. Faiz oranları hala yüksek devam ediyor genel olarak dünyada. O nedenle de altın bir türlü istenilen tempoyu kazanamamış görünüyor. 4.150-200 bandına doğru bir yaklaştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi tekrar bu riskler nedeniyle aşağı doğru gelme eğiliminde. 3.950-4.000 taban seviyesi muhtemelen, oraları bir daha göreceğiz. Fakat altına kayabilir mi, kayamaz mı, onu da jeopolitik risklerle analiz etmek gerekiyor. Gümüş de altına paralel ve biraz daha sert hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Gümüşte de 50'lere, 50 dolarlara veya biraz altına gelirse alım seviyesiymiş gibi görünüyor. Ancak 60 doların üstüne çıktığında, özellikle 65 dolar ve üstü, satış seviyesiymiş gibi değerlendiriliyor dünya piyasalarına baktığımızda.
0: Birazdan döneriz ama az önce altta son dakika olarak da geçti. Onunla ilgili değerlendirmenizi sormak istiyorum. Merkezi yönetim bütçe dengesi Haziran ayında 114,2 milyar lira fazla verdi. Nasıl değerlendiririz?
1: Fazla vermesi iyi. Bir önceki rakam 298 milyar dolar açıktı. Tabii bu fazlanın alt kırılımlarına bakmak lazım. Yayında olduğumuz için bakamadım. Ama geçen bir önceki dönemin eksiden artıya dönmüş olmasını olumlu yorumlamak gerekiyor. Bütçe fazlası muhtemelen vergi gelirleri ve tahsilatından kaynaklanmış ve bu döneme ait olabilir. Dolayısıyla alt kırılımlarını iyi incelemek lazım. Ama manşet rakamı olarak baktığınızda bütçenin fazla vermesi hissesini sadece rakamsal bazda olumlu yorumlayabiliriz.
0: Şu anda ekranda da Borsa İstanbul'un seyri var. %1'i de aştı aynı zamanda şu an durumda kazancı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seviyeyi?
1: Borsamız da ayağa kalkmaya çalışıyor. 14.000'lere yaklaştıkça destek seviyesi gibi çalışıyor. 14.000-13.900 seviyesi. Oradan tepki geliyor. Her ne kadar yurt dışı bazı raporların olumsuz gelmesi, çok otikistlerin artması gibi negatif faktörler olmasına rağmen baktığınızda hakikaten bu sene dirençli ve dayanıklı bir borsa görüyoruz. Göreceli olarak canlı durmaya çalışıyor. 14.250-300 ilk etaptaki direnç seviyeleri. Buralara dikkat etmek lazım. Borsanın lokomotifi olan bankacılık sektörü bir türlü istenilen kar ve bilanço hedefine yaklaşamıyor. Onun nedeni de faizlerin yüksek kalması ve ekonomide görünen biraz yavaşlama ve soğuma. Eğer sonbahara doğru bir faiz indirimi ve ekonomide bir parça canlanma olursa özellikle 12 aylık bilançoları bankacılık sektörüne biraz daha iyi gelmesini bekleyebiliriz. Bunun dışında tabii perakende ve savunma sanayi defansif sektörler olarak yine öne çıkmakta ama jeopolitik riskler bir parça rahat bıraksa bizi demir çelik, çimento, otomotiv gibi pek çok önemli şirketimizin olduğu borsamızda daha ciddi bir yukarı yönlü hareket olabilir. Ama yine de hem yurt dışındaki gelişmeler hem yurt içindeki gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. 13.700-13.400 önemli destekler 14.000'den sonra. 14.300 civarında bir direncimiz var. 14.700 de öteki direnç noktamız olarak karşımıza çıkmakta. Yalnız özellikle Borsa 100 endeksinde ağırlığı yüksek olan hisse senetleri var birkaç tane. Onların zaman zaman taban olmasına bağlı olarak endeks çok da gerçeği yansıtmıyor. Dolayısıyla yatırımcıların buna dikkat etmesi lazım.
0: Şunu da sormak istiyorum size. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un bir açıklaması var. Hürmüz krizinin sürmesi ekonomi için büyük risk dedi ve piyasalar tedirgin, büyük bir belirsizlikle karşı karşıyalar. Siz nasıl yorumlarsınız bu açıklamayı?
1: Fatih Bey haklı. Bu sürecin daha devam etmesi tabii enflasyonist bir baskı oluşturur dünya ekonomisi üzerinde. Zaten büyümeyle ilgili ciddi kayıplar var küresel anlamda baktığınızda. Öte yandan ham madde tedarikiyle ilgili sorunlar henüz tam anlamıyla çıkmadı Allah'tan. Eğer bu iş uzarsa mesela ham madde tedarikiyle ilgili sorunların giderek arttığı bir dönemi görebiliriz. Özellikle Avrupa, Japonya, Çin ekonomilerine baktığınızda ham petrol türevleri, plastik ürünler, gübre, kimyevi maddeler, bakır, kalay gibi pek çok metalin bileşenleri veya ham maddelerinin çıkış noktalarının en önemlilerinden bir tanesi bu Hürmüz tarafı. Dolayısıyla orada meydana gelecek bir savaşın uzaması buradaki fiziki mallara erişimi sorun yaratacaktır. Dolayısıyla bu da dünya ekonomisi açısından hadi fiyat bir yana yokluğu anlamında ciddi bir stres birikimi neden olabilir. Umarım dediğim gibi bir an önce buradaki süreç sulhle hallolur.
0: Enerji fiyatları yüzünden küresel havacılık tarafında da bir maliyet krizi var. Öyle değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Mustafa Bey?
1: Maliyet krizi var. Bir de özellikle Avrupa'daki bazı havayollarının uçak yakıtı olmamak sorunu var. O nedenle belli seferlerini iptal ediyorlar. İşte az önce benim ifade etmeye çalıştığım şey buydu. Fiyata bir miktar katlanabilirsiniz. Belki zarar da edebilirsiniz ama işleriniz durmaz. Bulamamak belli sektörleri tamamen kapatmak anlamına gelir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım önümüzdeki dönemde savaşın durumuna göre. Bence petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaz bitmeden normalize olması gerekiyor ki kışın daha çok artan talebi biraz daha dengeleyebilirim. Ama bu da ülkelerin jeopolitik kararlarına ve stratejik kararlarına bağlı. Orta Doğu'da özellikle savaş ve buna benzer süreçlerin de hiçbir zaman tam anlamıyla kesilemeyeceğini unutmamak lazım.
0: Altın fiyatlarına dönecek olursak tekrar Mustafa Bey, merkez bankalarının alımları var. Evet, jeopolitik riskler var ve tabii faiz beklentileri, tahvil faizlerinin yüksek olması, aynı zamanda doların güçlü durması. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinizde önümüzdeki dönem için altın onsla ilgili öngörünüz ne? Şu anda 0.81'lik bir geri çekilme takip ediyoruz bu arada.
1: Altında ciddi bir momentum ve güç kaybı var. 2024-25'te çok güçlüydü oysa ki yukarı yönlü hareketlere baktığınızda, ama son 6 aylık periyotta bunun giderek azaldığını, gücünün azaldığını, yukarı doğru gitme gücünün azaldığını görüyoruz. Sizin de saydığınız gibi Amerika'daki Merkez Bankası'nın genişlemeden vazgeçmesi, sonra faiz artırımıyla ilgili hikayelerin giderek öne çıkması, Amerikan uzun vadeli tahvillerinin yüksek çıkıyor olması beklentileri, az önce konuştuğumuz jeopolitik risklerin nakde dönme ihtiyacının artmış olması, diğer taraftan hızlı giden altında kar realizasyonlarının yoğun bir şekilde devam ediyor olması ciddi bir baskı unsuru oluşturuyor. Aslında baktığınızda dediğim gibi teknik olarak 3900-4000 önemli destek seviyeleriymiş gibi görünse de az önce saydığımız nedenler biraz daha ayyuka çıkar ve dikkate alınmaya başlarsa 3700 seviyelerine gelmesi içten bile değil. Ancak bu noktalardan orta vadeli için pek çok fonun ve hatta merkez bankalarının tekrar alıma geçebileceğine de dikkat etmek gerekiyor. Çin ve Hindistan merkez bankaları şu anda piyasada alıyor söylentileri hakim. Bunu Dünya Altın Konseyi'nin raporlarından daha sonra teyit edebileceğiz. Ama onun dışındaki bazı merkez bankaları ve büyük fonlar hala azalsa da satıcıymış gibi görünüyorlar. Dolayısıyla 4000 ve civarı önemli noktalar. Hareket ederse yukarı 4250-300 bandı önemli dirençler. Eğer orayı kırabilir ve sonbahara doğru özellikle Amerika'da biraz daha yumuşak bir finansal iklim olursa, Merkez Bankası biraz daha yumuşayabilirse 4750-900 bandına doğru bir hareket olma ihtimali var. Ancak dediğim gibi geçen iki senenin daha az hareketlendirdiği bir altından bahsedeceğiz. Geçtiğimiz iki sene öncesinde olduğu gibi ne olursak alalım nasıl olsa altın fiyatı yukarı çıkar mantığından uzak durmak lazım.
0: Şimdi verilere, Amerika'dan gelen kritik verilere bakalım. ÜFE oldukça önemli bir gösterge. Beklentinin altında geldi TÜFE gibi. Nasıl değerlendirdiniz? Fed'in faiz kararları açısından ne kadar etkili olabilir gelen bu son veri?
1: TÜFE ve ÜFE geldi. Tabii 15 Temmuz önünde biz kapalıydık ÜFE geldiğinde. Eksi geldi. TÜFE ondan bir önceki gün gelmişti, o da eksi. Aylık bazda baktığınızda Amerikan ekonomisi için oldukça önemli ve pozitif rakamlar. Yıllık bazda da gerilemeye neden oldu. Tabii bunun böyle gelmiş olması, bu iki rakamın aylık bağlamda Fed'in para politikasında çok sertleşmeyeceği beklentisini biraz daha arttırdı. Dolayısıyla da bu finansal piyasalar açısından olumlu sayılabilecek bir gelişme. Hala Fed'in %2'lik hedefinden uzakta olmasına rağmen enflasyonun kontrol altında olduğunun da göstergesi olarak yorumlanabilir. Çekirdek dediğimiz enflasyon konusunda da Amerika hiç de fena gitmiyor. Ama biraz büyüme ve istihdamla ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle eğer şartlar el verirse veya şartlar normal giderse Fed'in faiz arttırımı veya çok sıkı para politikasını uygulamaktan bir yana yıl sonuna doğru ısrarla benim söylediğim gibi ufak da olsa bir faiz indirme şansı bile olabilir. Şu an için Amerika cephesinde para politikasının kontrolünde bir fiyatlama politikası olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Ve bilanço sezonu devam ediyor. Bankalar perdeyi açtılar. Morgan Stanley'nin de oldukça yüksek kar açıkladığını, BlackRock da tarihi bir rekor kırdı. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız gelen bilançoları Amerika tarafından?
1: Özellikle Amerikan bankalarının alım satım trade karlılıklarının dünyada arttığını gördük. Güzel karlılıkların önemli bir kısmı buradan kaynaklanmış. Diğer taraftan baktığınızda faizlerle ilgili çok büyük bir getirisi söylemek mümkün değil. Ama bankaların ölçeği çok yüksek tabii. Bizim bankalarımızın çok ötesinde bir bilanço büyüklüğüne sahipler. Genel olarak baktığınızda riskli yatırımlarla para kazandıklarını gördüğümüz bir bilanço dönemi görünüyor büyük Amerikan bankalarında. Bunun olumlu etkisini de özellikle Amerikan borsalarında gördük. Fakat sürdürülebilir mi? Buna bakmak gerekiyor. Özellikle trade karlılıkları, alım satım karlılıkları, tüm dünya üzerindeki finansal piyasalardaki yaptıkları alım satım karlılıkları, başta Amerika olmak üzere bazı

0: durumlarda sürdürülebilirliğin sorgulanmasına yol açabilir. Genel olarak bir parça riski yüksek, karlılığı iyi bilançolar olarak yorumlayabiliriz.
1: Peki BlackRock'ın CEO'su Larry Fink'in özellikle bilanço sonrasında yaptığı değerlendirmede yapay zeka vurgusunu takip ettik. Bu küresel fonların teknoloji ve altyapı yatırımlarını daha da arttırmasını tetikler mi? Ne dersiniz?
0: Yapay zeka çok tartışılıyor. Hem işletmeler açısından hem de finansal piyasalar açısından. Fed Başkanı Warsh'un da bu konuda bir açıklaması vardı. Malum başlangıçta biraz enflasyonist bir eğilim yaratıyor harcamalar nedeniyle. Ancak daha sonra verim artışı nedeniyle bu enflasyonist eğilim terse dönecek diye. Evet, hala yapay zeka ile ilgili ve bunlarla ilgili teknolojik çalışmalara dair yatırımlar devam ediyor. Hem finansal sektör anlamında devam ediyor, hem reel sektör anlamında devam ediyor. Bu işin nereye evrileceğini görmek şu aşamada zor. Ama daha önceki dünya finans tarihi, iktisat tarihine baktığınızda yakınsayacak benzer süreçler var. Mesela bir 18. 17. yüzyılda yaşadığımız sanayi devrimi, buharlı makineye geçişle farklılaşan üretim, zaman zaman yaşanan istihdam kaybı ve atıl kalan bazı eski alışkanlıkların sanayi devrimi oturduktan sonra çok daha hızlı pozitife döndüğünü gördük. Benzer bir sürecin bir tür yine dünya ekonomisi açısından çok tarihi bir miladın eşiğindeyiz. Bu eşiğin kırılması durumunda, kırılana kadar bazı sıkıntılar yaşanacak ama kırılması durumunda verimlilik ve büyüme anlamında önemli kazanımlar elde edilebilecektir. Özellikle teknoloji, tıp, hizmetler sektörü bu konuda öncü olacakmış gibi görünüyor. Ama tam anlamıyla bu kırılımın ne yönde olabileceğiyle ilgili, hangi sektörlerin öne çıkabileceğiyle ilgili herkesin farklı bir fikri var. Belli bir dozda yatırım yapılıyor. Ancak bu yatırımın verimliliği konusunda herkesin kafasında soru işaretleri de yok değil.
1: Şunu da sormak istiyorum Mustafa Bey. BlackRock'ın 15,3 trilyon dolarlık o yönetilen varlığa ulaşması küresel sermayenin hala riskli varlıklara yöneldiğini mi gösteriyor?
0: Öyle denebilir. Risk anlamında evet, özellikle Amerika ve Batı teknolojik şirketleri ve onlara ait startuplara, gelişen şirketlere, büyük şirketlere olan ilgi devam ediyor. Risk algısı her ne kadar dünya ekonomisinde çok büyük bir canlılık olmasa da para sahipleri açısından baktığımızda devam eden önemli unsurların başında geliyor. Özellikle bu teknoloji ve yapay zeka şirketleri, daha doğrusu gelenekselleşmiş şirketlere veya başka yerlere yatırım yapmaktansa buraya gidelim, nasılsa bu tempo devam eder havası içinde pek çok yatırımcı. Bu yüzden de zaman zaman balon endişelerini herkes dile getiriyor. Bir müddet daha sanki bu düzeltmeler olsa da ufak tefek devam edecekmiş izlenimi vermekte. Parasal büyüklük gidecek yer arıyor. Altından çıkan para var, faizden çıkan para var. Bunların bir kısmı da muhtemelen bu tip yatırımlara doğru kayacaktır.
1: Peki faiz, hisse senedi ve alternatif yatırım araçları arasında yatırımcılar bugün nasıl bir denge kurmalı? Çünkü bu dönemde savaş döneminde güvenli liman olarak tanımladığımız ons altın o kimliğinden de sıyrılmış gibi bir izlenim verdi, öyle değil mi? Güvenli liman nedir sizce bu dönemde?
0: Güvenli liman iyi bir portföy yönetimidir her zaman. Zaten altın oldum olası çok güvenli bir liman olmamıştır ama öyle algılanmıştır sadece. İyi bir portföy yönetimi tasarruf ettiğiniz paranın belli oranlarının yatırım dağıtılması, belli bir miktarda da nakite benzer varlıklarda tutulmasından geçer. Dolayısıyla her kişinin risk profiline göre bu ayarlanması gerekiyor. Dolayısıyla hani standart bir reçete vermek zor. Ancak kısa vade, önümüzdeki 6 aylık periyot için riski sevmeyen yatırım yapan izleyiciler için sabit getirili menkul kıymetler ve mevduat hala cazibesini sürdürüyor. Onun dışında hisse senedi de potansiyel taşıyor, hem Türkiye'de hem görecel olarak dünyada. Altın dediğim gibi eskiye oranla aynı tempoda gitmeyecek. Ama 4.000 dolar veya altına biraz daha gelirse biriktirmek amacıyla yavaş yavaş portföylerde alınabilir. Ama tekrar ediyorum, risk dağılımı çok önemli ve belli bir oranda nakite dönebileceğiniz, çabuk satabileceğiniz varlıkları taşımak, fırsatları sert gerilemelerde alım yapmak anlamında değerlendirmek açısından düşünülebilir.
1: Yatırımcılar hisse seçiminde sadece fiyat hareketine değil de sizce hangi temel dinamiklere bakmalı?
0: Tabii bu bir uzmanlık işi. Herkesin aynı kapasitede uzman olduğunu düşünmek biraz iyimserlik olur ama ciddi derecede bir mali analiz yapmaları lazım. Yani bilanço yönünü alıp koyacak, inceleyecek. Nereden gelmiş bu şirket, nereye gidiyor? Yatırımları nelerdir? Borçları nelerdir? Nasıl itfa edebiliyor? Borç ödeme gücü var mı? Sermaye yapısı nasıl? Nasıl yönetiliyor? Ortaklık yapısı nasıl? Ortaklar halka açık bir şirkette hisse senedi satıyor mu, satmıyor mu? Veya yeni vizyonu nedir, hikayesi nedir, ona bakması gerekiyor. Bilindik çok köklü şirketler var, hak ettikleri değerlerin altında değerlendiriliyor şu anda. Yeni gelmiş ama hak ettiğinin çok üstüne değerlendirilen şirketler de var. Fiyatlamayı da anlamak için bir seriye ihtiyaç var. Özellikle yeni gelmiş hisse senetlerinde bu seri olmadığı için nereye gidebileceği konusunda pek bir fikrimiz olmuyor. Daha uzun seriye sahip, daha köklü şirketlere biraz daha ağırlık vermeleri riski dağıtmak adına bence daha yararlı olacaktır. Bir de yani yıllardır söylüyoruz, SPK'daki dostlar da söylüyor, borsadaki dostlar da söylüyor, bu işin uzmanı diğer aracı kurum, portföy şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız da söylüyor. Sanal medya veya bilinmedik mekanlarda yatırımcının bilgi edinerek hisse senedi alması veya yatırım yapması son derece yanıltıcıdır. Oradaki pek çok kişi ve kuruluşun bazılarının yetkisi, bazılarının lisansı yok. Dolayısıyla bunu da sorgulamaları finansal okuryazarlık açısından son derece yararlıdır.
1: Mustafa Bey, yatırımcı bugün ekranı kapattığında aklında kalması gereken 3 temel mesaj sizce ne olmalı?
0: Kapatıp gitmesinden mi bahsediyorsunuz?
1: Evet, işlem bittiğinde, kapattığında aklında ilk ne kalmalı? 3 detay, mesaj.
0: Birincisi, o işi günlük yapmadığını kendisine devamlı söylemeli. İkincisi, makro riskleri göz ardı etmemeli. Hem içeride hem dışarıda. Üçüncüsü de bu işin bir vadeye bağlı olarak hareket edebileceğini ve bu vade sonundaki getiriyle götürünün kendisi açısından bir başarı veya başarısızlık olduğunu bilmesi gerekiyor.
1: Evet, ve yabancı yatırımcı ilgisinde sormak istiyorum size, yeniden güçlenmesi için hangi başlıkların öne çıkması gerekiyor içeride?
0: Öngörülebilirlik çok önemli. Bu öngörülebilirlik sadece ekonomik değil, ekonomi dışındaki gelişmeleri de öngörülebilmesi gerekiyor. Faizin biraz daha düşmesi ve enflasyonun biraz daha aşağı gelmesi lazım. Tabii faiz yüksek olması yabancı yatırımcının bono ve tahvil ilgisini arttırıyor. Ancak çok da uzun süre yüksek faizin devam etmesi olumlu bir şey değil. İşletmeler anlamında, karlılık anlamında baktığınızda. Diğer taraftan enflasyon konusunda belli bir başarı elde edilse de istenen hedeflerden hala uzağız. Dolayısıyla enflasyona çok dikkat etmesi gerekiyor kamu idaresinin. Yabancı yatırımcı da buna bakıyor. Diğer taraftan da şeffaflık, bilgiye eşit erişim ve buna bağlı süreçlerin finansal piyasa açısından biraz daha önemi artıyor bizim gibi ülkelerde, dünyada da öyle gerçi, ama bu konuyla ilgili yapısal önlemlerin alınması lazım. Bu konuda biraz geç kalıyoruz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli yorumlarınız için teşekkür ederim Mustafa Bey. Keyifli ve kazançlı bir gün dilerim size.
0: Teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Birazdan bir canlı yayın konuğum daha olacak ama onun öncesinde MT haberlerine bakalım, ekrana gelecek. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nı felç eden krizin birkaç hafta hiç daha sürmesi halinde, çözülememesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağını söyledi. Hürmüz'deki krizin sürmesi küresel ekonomi açısından bir risk dedi. Devam edelim. Uluslararası Para Fonu Orta Doğu'daki savaşın küresel petrol piyasasında son yılların en büyük arz kesintilerinden birine yol açtığını belirtti ve fiyat artışlarını sınırlayan üretim ve stok gibi tampon mekanizmaların büyük ölçüde tükendiği uyarısında bulundu, petrol uyarısı yaptı. Ve devam edelim. Amerika'nın İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından da arz endişeleriyle birlikte fiyat yükselse de yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle günü düşüşle karşıladı petrol tarafı. Ve bir başka önemli emtia maddesiyle altınla sürdürelim. Altın yatırımcıların beklentilerin altında gelen Amerikan enflasyon verilerini Orta Doğu'da tırmanan saldırılarla birlikte değerlendirerek Amerikan Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin ipuçlar aramasıyla yatay bir seyir izliyor altın ons şu anda. Şimdi diğer canlı yayın konuğumu davet edeyim. Candaş Atalay, Yatırımım Trader CEO'su bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Memnuniyetle, hoş bulduk.
1: Fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz Candaş Bey? Brent petrol tarafını, ons altın tarafını ve tabii tüm gelişmelerle birlikte birazdan Amerika'dan gelen verileri de soracağım ama öncelikle Orta Doğu'daki tansiyon kaynaklı bu fiyatlama bize ne söylemeli?
2: Ya petrol fiyatlarında açıkçası bir analiz yapmak veya bir kestirme yapmak çok fazla mümkün değil. Çünkü kurduğunuz modeller her an gelebilecek yeni bir söylemle tersiz olabiliyor. Özellikle bu noktada Başkan Trump'ın çizmiş olduğu politika önümüzdeki sürece ilişkin bir tahmin yapmakta işleri zorlaştırıyor. Bir gün İran'la anlaşma yakın olduğunu açıklayıp ertesi gün İran'ı haritadan silmekle tehdit edebiliyor veya bir başka gün İran'ın kendisine yeni lider olmayı teklif ettiğini söyleyecek kadar ileri gidip bir sonraki gün savaşı biraz daha derinleştirebiliyor. Ama görünen o ki önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında 80 doların altına gelme fiyatların 80 doların altına gelmesi ve bu arada bir kalıcılık göstermesi ciddi manada piyasaların kabul edebileceği ve satın alabileceği bir anlaşmadan geçiyor ki açıkçası şu aşamada bunun çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ABD'nin son günlerde arttırmış olduğu operasyonlar ve İran'a yoğunlaştırdığı saldırıların giderek derinleşmesi şu aşamada fiyatlanıyor ve petrol fiyatlarında açıkçası 90 dolar ve üzeri seviyeler şu aşamada ciddi manada hedeflere girmiş durumda. Bundan sonrası ne olur? Petrol fiyatlarında kuvvetli muhtemel bu yılı yüksek fiyatlarla kapatacağız gibi görünüyor. Bu tarafta kalıcı ve kesin bir çözüm için ben biraz daha Rusya-Ukrayna'ya bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O tarafta kesin ve nihai bir anlaşma sağlanmadan Orta Doğu'ya da barışın gelmesinin biraz uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü öte tarafta Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerine ve stratejik noktalarının drone saldırıları devam ediyor ki bu da petrol arzı noktasında ciddi manada bir sıkıntıya yol açmış durumda. Ya topyekun bir çözüm olacak ya da ciddi manada sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında 60 dolar, 55 dolar sene başında konuştuğumuz fiyat seviyeleri için bu etme muhtemel 2027'yi beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un son açıklaması önemli. Hürmüz krizinin çözülememesi halinde piyasa için risk büyük, piyasa tedirgin dedi. Nasıl değerlendirdiniz bu açıklamayı?
2: Kesinlikle öyle. Hürmüz önemli bir hat. Dünyanın günlük petrol talebi arzı yaklaşık 103 milyon varil ve bunun 20 milyon varil yani yaklaşık %20'si bu hat üzerinden karşılanıyor. Dolayısıyla bu tarafta sorunun artarak derinleşmesi başta petrol üretici ülkeler olmak üzere ciddi manada arz rotalarına da zarar vermiş duruma ulaşacak boyuta geliyor. Bununla birlikte enflasyon baskıları zaten majör merkez bankalarının üzerinde ciddi manada yük oluşturmaya başladı. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği tarafında da enflasyon yeniden ciddi bir sorun olarak gündeme gelmeye başladı ki petrol fiyatlarındaki yüksek montanlı seyir açıkçası 2 yıldır merkez bankalarının mücadelesini vermiş olduğu bu sıkı para politikasına yerle eksen edecek pozisyona gelebilir diye düşünüyorum. Bunun çok daha fazla tırmanmasını beklemiyorum. Yani ABD ve İran arasındaki çatışmalar derinleşiyor olsa da petrol fiyatlarında bir daha 100 dolar üzerini görür müyüz? Bu konuda çok emin değilim çünkü dünyadaki talebe baktığımız zaman da son 5 yılın en zayıf petrol talebinden söz edebiliriz. Pandemi dönemini göz önünde bulundurmayacak olursak o tarafta bir istisna yaşadık. Dünyada petrol talebinin de son derece zayıf seyrettiği bir senaryo altında ilerleyen bir hikayeden bahsediyoruz. Hürmüz boğazının kapalı kaldığı her gün kuvvetle muhtemel dünya ekonomisi için özellikle büyüme ve artan gelirler noktasında ciddi manada sıkıntıya yol açacaktır.
1: Peki havacılık sektörü de küresel açıdan da baktığımızda orada bir maliyet krizi de var. Jet yakıtı krizi de var. Onu nasıl değerlendirdiniz sektör açısından?
2: Tabii ki Brent petrol, özellikle petrol arzı noktasında yaşanan bu sıkıntı petrole bağımlı olan sektörlerde de ciddi manada bir maliyet girdisi artışına yol açtı ki bu da fiyatlamalarda özellikle yeni bir artış hikayesini beraberinde getiriyor. Hem yakıta ulaşmanın zorlaştığı hem de fiyatların yükseldiği çift çarpanlı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla dünya ekonomisi için çok fazla sürdürülebilir değil. Bu noktada biraz Libya'ya, Venezuela'ya bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, şu aşamada İran ve Körfez ülkelerine kadar bir miktar oyun dışı kalmış olsa da ABD'nin Venezuela petrolündeki hacmini giderek artırıyor olması ve dünya piyasalarına entegrasyonu sağlamış olması ve Libya'da uzun süredir düzensizlik ve iç karışıklık sebebiyle düşük sevkiyatta gerçekleşen petrol üretiminin kısmen de olsa artış gösteriyor olması içinde bulunduğumuz dönemde bir miktar dengeleyici rol oynuyor ama yeterli mi değil. Hürmüz çok önemli bir aks ve bu hattın kapalı kaldığı her günün maliyeti kuşkusuz başta havacılık olmak üzere doğrudan petrol girdisi olan birçok sektörü derinden ve sert etkileyecektir.
1: Peki Amerika'dan gelen kritik verilere de bakalım, yorumunuzu merak ediyorum. Dün üfe geldi beklentinin altında, ondan bir önceki gün tüfe geldi, o da beklentinin altında. Bu kritik veriler Fed'in faiz kararları açısından ne kadar önemli, yönü değiştirebilir mi ve genel tabloyu nasıl yorumladınız?
2: Hem üfe tarafından TÜFE tarafında beklentilerin altında gelen veri açıkçası bir miktar yumuşamaya yol açtı diyebilirim. Özellikle Eylül ayında FED tarafında bir faiz artırım olasılığı ciddi manada zayıfladı. %50'nin altına düştü ama ben bu senaryonun hala masadan kalktığını düşünmüyorum. Çünkü petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin son derece sınırlı ve dönemsel olduğunu biliyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın tekrar trafiğe kapanmış olması ve petrol fiyatlarının tekrar $80 bandına çıkmış olması kuşkusuz bir sonraki TÜFE verisinde fiyatlamalara yansımasını görüyor olacağız. Dolayısıyla tek bir dönemsel veriye bağlı kalarak Fed'in para politikasını bu noktada şekillendireceğini düşünmek çok fazla iyimserlik olur diye düşünüyorum. Ben hala sıkı para politikasını devam edeceğini ve Fed'in 2026 yılının geri kalanında faiz indirme ihtimalini hemen hemen hiç görmüyorum. Olursa yılın son çeyreğinde özellikle Kasım Aralık gibi bir adet faiz arttırımı benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü şu aşamada her ne kadar istihdam piyasasında ciddi manada zorluklar baş göstermeye başlamış olsa da hala dirençli ekonomi ve yükselen fiyatlar genel seviyesi, özellikle ücretler genel seviyesinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu noktada daha yüksek ve daha sıkı para politikasının biraz daha uzun süre hayatımızda kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Peki dolar endeksi, Amerikan tahvil faizleri ve altın fiyatları arasındaki ilişkiye baktığınızda yatırımcı şu anda hangi mesajları okumalı?
2: Ya altın fiyatlarında ciddi manada bir kilitlenmeden bahsedebiliriz. Özellikle bardağın neresinden baktığımıza bağlı. $2000'dan $4000'a gelmiş bir altın fiyatı birçok kesim için son derece mutlu edici ve tatmin edici bir gösterge olarak karşımızda dururken $5600'dan $4000 seviyelerine gerilemiş bir ons ciddi manada hayal kırıklığı yaratıyor. Dolayısıyla şu aşamada altının yukarı yönlü hareketlenmesini gerektirecek çok fazla bir etki göremiyorum. ABD tarafında beklentilerden çok aşağı seviyede gelen enflasyon verisine rağmen ve faiz arttırım olasılığının ciddi manada zayıfladığı bu senaryoda dahi altın fiyatları yön ve güç bulmakta zorlandı. Açıkçası buradan şunu anlayabiliriz. Bu tarafta ciddi manada bir zayıflık ve konsolidasyon sürecinin içerisinden geçiyoruz. Bu aslında anlaşılabilir. Altının yönüne ve hikayesine baktığımız zaman majör hareketler her zaman Ocak ve Ağustos ayında olmuştur. Yaz ayları da genellikle uyku halinde geçmiştir ama içinde bulunduğumuz dönem konsolidasyon sürecinin biraz daha uzun ve sert olması, özellikle Şubat ve Haziran arasındaki periyotta sert düşüşler bu tarafta yatırımcısını biraz bunaltmışa benziyor. Önümüzdeki süreçte ne olur? Altın fiyatları bir miktar daha bu seviyelerde yatay hareketine devam edecek gibi görünüyor. Şu aşamada baktığım zaman fiyatlama dinamiklerine çok fazla yukarı gitmesini gerektirecek bir dinamik yok. Özellikle 5 büyük merkez bankasından 4'ünün Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan tarafında ciddi manada altın alımlarının zayıfladığı, Hindistan'ın altına %15'lik ek vergi getirdiği, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı finanse edebilmek için sürekli varlık fonundan altın sattığı bu atmosferde altına olan merkez bankaları talebinin son derece zayıfladığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte ABD'de COMEX tarafında altın pozisyonlarının son 17,5 yılın en düşük seviyelerine geldiğini, Çin tarafında da Şangay Altın Borsası'nda altın priminin Londra'ya göre hemen hemen sıfırlandığını söyleyebiliriz. Bu hikaye bize neyi anlatıyor? Dünyada başta Asya olmak üzere Kuzey Amerika ve Avrupa dahil hemen hemen her bölgede altına olan talebin son derece zayıf.

0: Ve yeni satın alma dalgasının ciddi manada kesintiye uğradığı, altına dayalı yatırım fonlarına girişlerin zayıfladığı bir kompozisyon karşımızda duruyor. Bunu ne harekete geçirebilir? Açıkçası dolar endeksi bu seviyelerde, 100 seviyesinde güçlü kalmaya devam ettiği sürece altın fiyatlarında bir çözüme beklemiyorum, ama Ağustos sonrasında işin hikayesi biraz daha farklılaşabilir. Özellikle Hindistan ve Hint kökenli topluluklarda başlayacak Diwali Festivali ile birlikte altın fiyatlarında %15'e varan bir yükseliş hareketi görebiliriz yenilenen taleple birlikte. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması birçok ülkenin ticaret hacminde ve gelirlerinde azalmaya yol açtı ki bu da altın fiyatlarında altına olan talebin ciddi manada kesilmesine yol açtı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol sevkiyatının yeniden başlaması kuşkusuz başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere birçok tarafta gelirlerin artmasına ve yeniden merkez bankalarının elinden çıkardığı altınları yerine koyduğu bir kompozisyonu karşımıza geçirecektir. Tabii bu da orta ve uzun vadeli bir senaryo. Yani kısa vadede altın fiyatlarında zayıflık devam edecek gibi görünüyor. Açıkçası 4000 doların altına gitmekte de isteksiz davranması bu seviyeleri dip kabul etme noktasında altının ciddi manada ısrarlı davrandığını bize gösteriyor. Ben açıkçası 4000 dolar ons seviyelerinin altın fiyatlarında ciddi manada bir dip seviyesi olduğunu ve orta ve uzun vadede hem maliyet düşürmek hem de portföy çeşitlendirme bakımından ciddi manada bir fırsat sunduğunu düşünüyorum, ama bu tarafta yeniden hareketlenme ve 5000 dolar üstünü beklemek için yılın son çeyreğini beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da son derece umutluyum. Özellikle hem merkez bankalarının yenilenen talebi hem de bireysel ve kurumsal yatırımcıların kurumsal yatırımcılardan gelecek taleple birlikte bu tarafta bir toparlanma görmemiz kaçınılmaz.
1: Peki Borsa İstanbul'daki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz Candaş Bey?
0: Borsa İstanbul birçok kesim ve birçok analist için ciddi manada adil değerin altında fiyatlanan bir borsa olarak yorumlanıyor. Özellikle yurt dışı muadilleri ve batıdaki endekslerle kıyaslandığı zaman. Ben açıkçası bu tarafa çok katılanlar durumunda değilim. Fiyatların zayıflık emaresinin bir miktar daha devam etmesini bekliyorum. Bunun temel sebebi de yurt dışı borsalardaki yükseliş hikayesine baktığımız zaman ağırlıklı olarak yapay zeka, yeşil enerji yatırımları, elektrikli otomotiv, uzay teknolojileri ve insansız robot pazarına yatırım yapan şirketlerin sürüklediği bir endeks sistem bahsediyoruz. Amerika'da da böyle, Çin'de de böyle. Bizim tarafta biraz zayıflık görmemizin sebebi hem jeopolitik konumumuz itibariyle İran'a komşu olmamız ve Orta Doğu'ya çok yakın bir aksta konumlanıyor olmamız, hem de endeksin dinamiğine baktığımız zaman da hem yapay zeka hem elektrikli otomotiv ve yeşil enerji yatırımları noktasında hiçbir şirketin endekste faaliyet göstermiyor olması bu tarafta yükselişi besleyecek bir hikaye görmemizin önünde en büyük set oluşturuyor. Ben buradaki durgunluğun bir miktar daha devam etmesini bekliyorum. Özellikle Merkez Bankası tarafından faizler hala yüksek kalmaya devam ettiği müddetçe bu tarafta park etmiş paranın çözülmesini çok mümkün görmüyorum. Bunun için de biraz yılın son çeyreğine bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Özellikle ciddi manada dünya genelinde likiditenin daraldığı ve kendi yeni koridor bulmakta zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde sadece ABD dolarının teveccüh gördüğü ve ciddi manada dünya genelinde likidite topladığı bir atmosferden geçiyoruz. Buradaki çözülme için dolar endeksinde zayıflama görmemiz gerekiyor ki kısa vadede bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü Fed tarafında faizler uzun süre yüksek kalmaya devam edecektir. Yani Borsa İstanbul'a bağlayacak olursam bir takım zincirleme etkiden geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolar endeksinde zayıflama, dolarda park etmiş likidite ve Amerikan tahvillerindeki park etmiş likiditenin çözülmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yeniden fon akışının sağlanması ve bizim de buna Merkez Bankası tarafında faiz indirimleri eşlik etmemiz gereken bir süreç sonunda Borsa İstanbul'da yükseliş görebiliriz ki ben bunun en azından bu dönemde uzağında olduğumuzu düşünüyorum.
1: Bu dönemde yatırımcı açısından baktığınızda portföy çeşitlendirmesi çok önemli. Nasıl denge kurulmalı? Çok kısa alırsam sürenin de sonundayız.
0: Evet, özellikle sabit getiriler tüm dünyada olduğu gibi hem ABD'den Çin tarafında olduğu gibi bizim ülkemizde de ciddi manada avantaj sürüyor. Enflasyon üzerinde getiri vaat etmesi bakımından ve riskin hemen hemen sıfır olması bakımından bu tarafta mutlaka portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte altın ve gümüş fiyatlarda ciddi manada bir zayıflama ve geri çekilme var. Her zaman bir sigorta ve portföy denge unsuru olarak portföylerde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Endeksler için şu aşamada hala riskli. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu bu konjonktürde endeks

0: yatırım yapmak açıkçası ciddi manada riski görünüyor.
1: Ya yani yayına katkılar için teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Candaş Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Piyasa saatini noktalayalım efendim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da bugün öne çıkan başlıklardan ziyade BOFA'nın raporuna bakacağız. Çünkü bankacılık endeksi için en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi oldu. Faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesinden dolayı BOFA Türk bankacılık şirketlerinde yeniden bir revizyona gitti. 4 özel bankada hedef fiyatları düşürdü diyelim. Hemen detaylarına bakalım. Önce Akbank için aldan nötre düşürdüğünü takip ettik. Fiyatları da bir aktarmış olalım. Eski fiyatı 101 liraydı. Yeni hedef fiyatını 84 liraya çekti Akbank için. Tabii satır aralarına baktığımızda aslında hikayenin tamamen değişmediğini görüyoruz. Bunu eklemekte fayda var. Çünkü BOFA diyor ki sorun sadece bankalar değil, beklediğimiz faiz indirimleri gecikiyor. Yani olumlu senaryo henüz rafa kalkmış değil. Sadece bir öteleme söz konusu diyelim ve hisse performansına bakalım. %1,5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii haberin de etkisi var. 68 lira civarından Akbank'ın işlemleri geçiyor. Payları diyelim, yılın başından bu yana zaten yatayda bir performansı vardı. Son bir ayda baskı altında kalmıştı Akbank hisseleri diyelim. Ve bir sonraki özel bankaya bakalım. Garanti içinde yeni bir tavsiye indirimi verdi BOFA. Aldan yine nötre düşürdü. Yine rakamsal olarak bakıyoruz. Eski hedef fiyatı 185 liraydı. 159 liraya kadar çekti garanti için. Hisse performansı %1'e yakın bir geri çekilme var. 128 lira civarından işlemler geçiyor. Tabii son dönemde zaten yabancı kurum raporlarında ortak temaya baktığımızda genelde aynı olduğunu görürüz. Faiz indirimlerinin daha geç başlaması bankaların karlılıklarındaki toparlanmaları geciktirebiliyor. Dolayısıyla BOFA'da böyle bir güncellemeye gitmesini de alt satır olarak da ekleyebiliriz. Tabii bu noktada bankaları sat rapor olarak okunmadı piyasalarda bu rapor. Daha fazla acele etmeyin, biraz daha zamanın ötelenmesi şeklinde de okundu diyelim. Ve bir sonraki bankaya bakalım. Yapı Kredi yine benzer şekilde av tavsiyesini nötre düşündü. Yapı Kredi içinde BOFA rakamsal olarak bakıyoruz. 50,5'tu hedef fiyatı bir önceki yeni revizyonla beraber 42,4 kuruşa kadar çekildi. Yine özellikle enflasyonun beklenenden daha dirençli kalması, işte faiz indirimi ötelenmesi dedik, sektörün toparlanma takvimini aslında değiştiriyor. Aslında aynı yorumları yapıyoruz her banka için ama dolayısıyla raporun odağı bankalardan ziyade zamanlama olduğunun da yeniden altını çizelim ve bakalım hisse performansına. Yarım puanlık bir geri çekilme var Yapı Kredi hissesinde. 33 lira civarından işlem geçiyor. Yılın başından bu yana yaklaşık %6'lık bir gerilemesi vardı. Özellikle tabii bundan sonra 23 Temmuz'daki faiz kararına gözleri çevrildi. Bankacılık hisseleri diyelim ve bir sonraki bankaya bakalım. Kamu Bankası Halkbank'ta da yine bir revizyona gitti. Endeks altı tavsiyesinin korulduğunu takip

Halkbank zaten o gün işlemleri de yüksek bir oranla da tepki vermişti demiş olalım ve bir sonraki şirkete bakalım. Bankacılık hissesi Vakıfbank, yine endeks 6 tavsiyenin korunduğunu gördük BOFA tarafından. Rakamsal olarak da bakalım hedef fiyatlarını. Eski hedef fiyatı 32,6 kuruştu. Yeni hedef fiyatı 30,8 kuruşa kadar çekildi. Şu anki fiyatı 31 lira, yani aşağı yönlü bir potansiyele de işaret ediyor. 0,5 puanlık bir geri çekilmesi var gün özelinde. Yine yıllık bakıyoruz, %2,5'luk yükselişiyle biraz daha bankacılık tarafında ayrışan da bir hissesi var. Son bir ayda da %8'lik bir ekstra hafta fiyatlaması da var diyelim Vakıfbank hissesinin. Tabii bu önemli nokta, sadece BOFA'nın bankaları olan inancını kaybettiği şekilde yorumlanmıyor bu rapor. Tekrar hatırlatalım, sadece bir zamanlama ötelemesi olarak yorumlanıyor. Gözler tabii ki faiz kararı olacak bankacılık endeksi için diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt dışı piyasalar için de saatler 13.50'de görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tar-

0: katılıyorum. Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Net, Sigortam.net.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürüyor.

0: efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim hoş geldiniz Apara ekranlarına. Melis Kobal ben. Tarladan Sofraya programında bugün tarım sektörünün önemli alanlarından biri Türkiye'deki özellikle elma üretimini konuşuyor olacağız. Ve Engin Tarım Yönetim Kurulu üyesi Ömer Lütfi Ertuğrul bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi tabii Ömer Bey, siz Engin Tarım olarak Karaman ve Tekirdağ'da 9000 dekarlık bir alanda 3 milyon elma ağacıyla devasa bir üretim aslında hacmine sahipsiniz. Şimdi tabii Türkiye'de elma üretiminde dünyanın en büyük ülkelerinden biri. Bir anlatır mısınız bize, yani bu en büyük elma işletmelerinden biri olma yolculuğunuz nasıl başladı?
1: Engin Tarım'ın bu yolculuğa başlangıcı 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Muhammed Seyda Ertuğ Bey'in hobi amacıyla ilk elma fidanını dikmesiyle başlamıştır. Ve 2003 yılından bu tarafa her yıl bahçe yatırımlarının devam etmesiyle 9000 dekar alana ulaştık Türkiye'de. Yıllık üretim kapasitemiz, yeni dikilen bahçelerimizin de verime dönmesiyle birlikte 75.000 tona ulaşacaktır. Ancak bu yıl için hasat beklentimiz 45.000 ton seviyesinde.
0: Geçtiğimiz dönemde de kendi üretiminiz ve dış tedarikle birlikte 75.000 tonluk bir hacmi yönettiniz. Nihai hedefimiz 100.000 ton diyorsunuz. Ne kadar yakınsınız bu hedefe ve mevcut şu andaki üretim sezonu nasıl gidiyor?
1: Şöyle, bu sene Türkiye'de don zararı hadisesi yaşanmadı. Dolayısıyla rekolte beklentileri yüksek. Ancak Türkiye'de Nisan ayının çok yağışlı ve havaların kapalı geçmesi nedeniyle özellikle kırmızı çeşitlerde verim düşüklüğü var. Çünkü ağaçlarda, çiçeklerde tozlaşma olmadığı için tutmayan çiçek ve meyve var. Buna rağmen yine de Türkiye'nin üretimi aşağı yukarı TÜİK verilerine göre baktığımızda 5 milyon ton seviyelerinde ciddi bir üretim var. Tabii bu üretimin ancak ihracatla birlikte bir katma değere dönüşebilir. Bu sene verim beklentimiz oldukça yüksek. Biz Engin Tarım Grubu olarak 45.000 ton hasat bekliyoruz. Müstahsillerden de ayrıca Türkiye'deki çeşitli bölgelerdeki elma üretim bölgelerindeki müstahsillerden de bir 30-35.000 ton alım yapıp aşağı yukarı bir 80.000 ton seviyesine çıkmayı hedefliyoruz. 100.000 ton seviyesine de yeni diktiğimiz bahçelerimizin verime dönmesiyle birlikte 75.000 ton üretim yapıp işte 25-30.000 ton da müstahsilden alım yaparak 100.000 ton seviyesine önümüzdeki 4 yıl içinde ulaşmayı hedefliyoruz. 100.000 ton seviyesine ulaştığımız noktada da artık dünyadaki en büyük elma üreticisi ve ticareti konumuna ulaşmış olacağız. Bununla birlikte Türkiye'nin adını dünyaya daha net ve güçlü bir sesle duyurmuş olacağız.
0: Evet, şimdi tabii elma demişken elmanın da birden fazla çeşidi var. Sizin üretimler ağırlıklı olarak hangisinde, hangi tipinde diyelim elmanın?
1: Tabii biz gala cinsiyle başlıyoruz. İlk hasatımız işte Ağustos'un yıllara göre, iklim şartlarına göre değişebiliyor ama Ağustos'un ilk haftası veya 15'i gibi ilk hasatımız başlıyor. Aralığın ilk haftasına kadar da devam ediyor. Gala var, kırmızı çeşitler var. Golden, Granny, Fuji, Pink Lady gibi ana çeşitlerimiz var. Ana çeşit olarak 20 çeşit elma üretiyoruz. Tabii alt kırılımlarıyla birlikte bu sayı katlanıp gidiyor ama ana çeşit olarak 20 çeşit elma üretiyoruz. Bunun yanında Türkiye'de bir tek bizim ürettiğimiz, Avrupa'dan getirdiğimiz, İtalya, Hollanda ve Belçika'dan getirdiğimiz yeni çeşitlerimiz de var. Bunlar kulüp ürünü. Yani bunun fidanların üretimi ve satış pazarlamasını bir kulübün organize ettiği ürünler. Bunları Türkiye'de tek biz üretiyoruz. İşte bunların verime dönmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda Avrupa pazarına da Türkiye olarak elma satabilir konuma gelmiş olacağız. Satış pazarlamasını da bir kulübün organize etmesi nedeniyle biraz daha katma değerli bir satış olmasını öngörüyoruz.
0: Evet, şimdi bu kulüp ürünü derken bu ne demek? Yani kulüp ürününün biraz bize açıklamasını yapabilir misiniz? Hani bir de Türkiye'de biz üretiyorsunuz ilk diyorsunuz. Şimdi bu nasıl bir elma tipi? Yani kırmızı elma mı? Yeşil elma mı?
1: Aslında şöyle, bunlar Gala, Pink Lady, Fuji, kırmızı gibi biraz ara çeşitler, biraz karışık çeşitler. Avrupa'nın ve dünyanın daha çok tükettiği, biraz da özel üretimi olan, yani herkesin üretemediği, bunun üretimini, satışını, pazarlamasını bir kulübün yönettiği bir ürünler. Aroma olarak biraz daha kırmızı değil, Gala da değil, Pink Lady de değil, böyle ama güzel renk alan, güzel aroması olan yeni çeşitler. Onun için üretimi, her üretici bunu üretemediği için aslında biraz daha kıymetli. Tabi bu ürünlerin aslında bir de bizim işletmelerimizde işte mesela kırmızının hasatı bitiyor, ondan sonraki boşluk döneminde bu ürünlerin hasatı geliyor. Bu gibi ara bu hasat boşluklarımızı da biz bu ürünlerle dolduruyoruz ki işte Ağustos ayından Aralık başına kadar hasatımızda işçilere sürekli iş verebilirim diye. Bu şekilde.
0: Evet. Peki şimdi tabii genellikle hani tarım deyince böyle küçük aile işletmeciliğini hani böyle düşünürüz ama sizin tarafta bir daha çok endüstriyel tarım, ölçek ekonomisinin de başarılı örneklerinden birisiniz. Şimdi Türkiye'de bu tarımın geleceği noktasında büyük ölçekli ve kurumsal firma olmak isteyenlere de neler önerirsiniz?
1: Tabii öncelikle özellikle elma üretimi çok zor bir üretim. Çünkü üretim süreçlerine çok hakim olmanız gerekiyor. İşte doğayla mücadele etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili gerekli yatırımları alabilmeniz gerekiyor. Bir de elma 12 santimden yere bıraksanız darbe alıyor. Cildi çok hassas bir meyve. Dolayısıyla İşte hasatından satış pazarlamasına kadar bu süreçleri çok hakim olmanız gerekiyor ve hani kurumsal bir yapıda da bunun yönetilmesi gerçekten çok zor. Ama biz tüm işletmelerimizde bu yapıyı kurduk ki üretim ve kalite seviyesini üst seviyeye çıkarabilelim diye. Yani çok zor bir sektör. Hani bir büyük yatırımcının eğer bu üretimden süreçlerine çok hakim değilse başarılı olması gerçekten çok zor. Çünkü kara lekesi var, iç kurdu var, kırmızı örümceği var, Akdeniz meyvesineği var gibi birçok doğa olaylarıyla da işte donu var, dolusu var, birçok doğa olaylarıyla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde işte hasatını düzgün yaptırabilmeniz gerekiyor, zamanında hasat etmeniz gerekiyor, ürünü hızlı bir şekilde soğuk hava depolarına çekip hızlı bir şekilde

0: meyveyi sıcaklığını istenilen noktaları düşürmeniz gerekiyor. Bunun haricinde hangi ürünün hızlı satılması gerekir, hangi ürünün daha uzun süre depolanabilir ve depolardaki soğuk hava depolarındaki soğutma sistemlerinin de modernize olması gerekiyor. Çünkü biz soğuk hava depolarımızda atmosfer kontrol sistemi kullanıyoruz. Yani içerideki oksijeni alıp meyvenin nefes alıp vermesini, yaşlanmasını engelliyoruz. Dolayısıyla meyve ilk günkü dalındaki tazeliğini de koruyabiliyoruz. Yani tüm bu süreçlere hakim olmak gerekiyor. Bir narinciye kadar kolay değil elma. Çünkü bakımı çok zor. Cildi çok hassas. En ufak bir darbe almaması gerekiyor. İşte bunlar için de bu süreçle çok iyi yönetebilmek gerekiyor.
1: Evet, şimdi aslında enteresan bir noktaya değindiniz. Hani bakıma hassas, hani çok tabii narin de bir meyve aslında bir taraftan baktığımız zaman, hani elma dediğimiz zaman. Şimdi bizim tabii malum hep hani elma deyince de aklımıza böyle hani bazı elmalar gelir Türkiye'de, hani markalaşmış diyelim il bazında, işte Amasya'nın elması gibi. Hani biz dünya klasmanında hani elma dediğimiz zaman Türk elmasının yeri nerede? Ya da hani hangi çeşitte daha çok öne çıkıyoruz? Yani bizde hangisi daha çok hani dünya klasmanında hani iyi seviyede diyelim?
0: Tabi bu bölge bölge değişiyor. Bizim en büyük pazarlarımız işte Hindistan, Dubai, Suudi Arabistan, Malezya, Singapur, Hong Kong, Rusya. En büyük pazarlarımız genelde buraları, Orta Doğu ve Rusya. Tabi burada da her ülkenin tükettiği bir meyve cinsi var. Mesela işte Hindistan birinci kalite premium ürünü alır. Dubai bir alt kalitesini alır. Rusya daha az renk alan beyaz elmaları alır. Çünkü çok koyu kırmızı olan elmalar Rusya'da çok olgunlaşmış diye çok tüketimde tercih edilmiyor. Malezya katı meyve sıkacağında meyve suyu sıktığı için bu şekilde tüketim daha çok olduğu için genelde küçük ürünleri alır. Ama tabii pazara baktığımızda en çok giden ürün kırmızı cins elmalar, ama işte bunun yanında Grammy çok kıymetli ürünlerden, özellikle iç piyasada olsun ve ihracatta olsun Grammy'de ciddi anlamda talep görüyor.
1: Evet, Granny derken de bilmeyen tabii izleyicilerimiz için de aktaralım. Yeşil elmadan bahsediyorsunuz. Evet. Şimdi peki siz üretiminizin de %80'ini ihracat tarafında yönlendiriyorsunuz. Kenya'dan Hindistan'a, Malezya'ya kadar uzanan da geniş bir çerçeveniz var. Şimdi Türk elmasını küresel pazarlarda rekabetçi kılan ana unsurlar nedir?
0: Özellikle biz tüm kutularımıza, ihracata giden tüm kutularımıza birinci kalite ürün koyuyoruz. Çünkü en ufak bir darbeli ürün karşıya vardığında bozulabiliyor. Bu müşteri memnuniyetini ciddi anlamda etkiliyor. Bunun için de bizim Karaman'daki soğuk hava tesisimize bir ön boylama makinesi yatırımı yaptık. Bu ön boylama makinesi yatırımıyla da adeta her bir elmanın iç kalitesi, dış kalitesi, renk yoğunluğu, çapı ve iç değerlerine göre, özellikle müstahsilden aldığımız ürünlerde, işte bahçedeki bir besleme kaynaklı depoda ilerleyen dönemlerde bozulabilecek ürün varsa, bu makine bunu tespit edip hızlı bir şekilde, kalite kaybına uğramadan hızlı bir şekilde satmamızı sağlıyor. Bizi aslında daha çok ön plana bu yatırımımız çıkarmış oldu. Tabii sektörümüzde de işte en büyük sorun darbe. Darbe nedir? Hasattaki, özellikle hasattaki darbe. Çünkü mesela Gala'dır, Golden'dir, Pink Lady'dir. Bu çeşit elmalar, Granny Smith'tir. Bunlar kırmızı cinslere göre daha hassas cildi. Dolayısıyla işi koparırken biraz avucun içinde sıkması dahi elmanın darbe almasına neden oluyor. İşte biz bunu engellemek için özellikle bu cinsleri işçilerimize verdiğimiz avuç işçilerine oturan makaslarla hasat ediliyoruz. Yani her bir elmayı tek tek saplarını kesmek suretiyle hasat ediyoruz. İşçi koparıp yolarken meyve cildi darbe almasın diye. Ve daha önce Hollanda'dan getirdiğimiz ama biz 3 senedir Karaman'ın organizasyonunda kendi üretimini yaptırdığımız hasat robotlarımız var, hasat makinalarımız var. Hasatlarımızı bu makinalarla yaptırıyoruz. İşte bu hasat makinesi işçinin yanına bir bant uzanıyor. İşçi kopardığı elmayı o banta koyuyor. Bant götürüp bu ekranda da gördüğümüz plastik elma kutularına, box'lara yerleştiriyor. Dolayısıyla daha ürün bir kovaya boşaltıp kovadan geri boşaltmak suretiyle darbe almasını engellemiş oluyoruz. İşte en büyük sorun bu. Çünkü o an hasat anında bir darbeyi fark edemiyorsunuz. Ancak depoda uzun süre depolanırsa veya ihracata gittiğinde işte 20-25 gün transit süresi oluyor. 20-25 gün sonra o kutular açılınca daha çok darbeyi görebiliyorsunuz. İşte biz bu özellikle hasat ve paketleme sürecindeki darbeyi engellediğimiz için ciddi anlamda bir marka değerimiz oturmuş durumda pazarda.
1: Evet.
0: Sektörümüzdeki en büyük sorunlardan biri darbe. Yani darbe olmadığı sürece pazarda her zaman için bir adım önde olursunuz.
1: Peki şimdi o bahsettiğiniz konu da o kadar hassas bir konu ki hani yani darbe dediğiniz hani çünkü nasıl hani bir o zaman orada bir ince işçilik yani eğitim mi veriliyor? Çünkü kolay bir şeyden bahsetmiyorsunuz yani direkt hani sizin hani marka değerinizi etkileyecek bir konu.
0: Tabii çok doğru. Biz ne yapıyoruz? Özellikle hasat işçilerimiz yıllardır hep aynı ekip gelir. Dolayısıyla her gelen ekibi de biz her sene yeniden her sezon başında eğitiriz ve tüm hasat bölgelerimizde kalite kontrol ekiplerimiz olur. İşte anlık olarak hasatın yapılan hasatın kalitesini kontrol ederler. Darbe var mı yok mu? İşte bu darbeyi engellemek için işçilere makas dağıtırız. Her bir elmayı makasla tek tek keseriz. Bunun için işte Türkiye'de üretimi olmayan Hollanda'dan getirdiğimiz ve bizim ürettirmeye başladığımız hasat robotlarını kullanıyoruz. Çünkü elmanın işte önce bir kovaya konması, kovadan box'a boşaltılması bu ciddi anlamda aslında en büyük darbe burada oluşuyor. İşte biz bunu engellemek için hasat robotlarıyla hasat yaptığımızda bu darbeyi engellemiş oluyoruz. Ancak bu şekilde. Çünkü bu yatırımları yapmazsak darbeyi engellememiz çok zor. Özellikle hasat yapan ekibin anlık saatlik olarak işte hangi ekip ne kadar hasat yapmış bunları takip eder. Çünkü hasat hızlandığı noktada darbe gelmeye başlar. Bunlara hasat kalitesine çok odaklanarak aslında bu sorunu çözmüş oluyoruz.
1: Evet. Peki. Şimdi bu arada sizin Hindistan'ın en büyük taze meyve şirketlerinden IG International'la stratejik bir ortaklığınız var. Orada da yeni fiziki bahçe yatırımlarına başladınız. Şimdi öncelikle neden Hindistan'ı seçtiniz? Bir de hani oranın ikliminde hangi elma daha iyi yetişir? Çünkü malum tabii oralarda muson yağmurları vesaire hani bu konularda gündem olduğu için hani açıkçası ben de merak ettim hangi elma için uygun.
0: Evet. Şöyle Hindistan'da aslında biz bir ortaklığa başladık. Bu IG'nin müşterimiz olan IG'nin talebiyle aslında bu gündeme geldi. Şu an için 250 dekar bir arazi tahsis etti Hindistan hükümeti ve biz buraya bahçe kurulumunu tamamladık. 2025 yılı başında tamamlandı. Artık verime dönmesini bekliyoruz. Tabii orada daha çok Hindistan Türkiye'nin en büyük pazarı. Ciddi anlamda bir elma tüketimi var. Dolayısıyla buradaki bir üretim hem navlun ödemiyorsunuz ciddi anlamda daha karlı oluyor. Bunun için de aslında biz bu yatırıma başladık ve arazi tahsislerinin devam etmesiyle birlikte orayı 5000 dekara kadar çıkartmayı hedefliyoruz. Çünkü aslında Hindistan çok ciddi tüketim kapasitesi olan bir ülke. Hani

0: Ne kadar yoğun üretiminiz, çok üretiminiz varsa hepsini satabilecek kabiliyette oradaki ortağımızda. Burada da kırmızı cins elmaları üretiyoruz şu an için. Kırmızı biraz daha uygun. Pazarın en çok tükettiği cinsler.
1: Evet. Peki bu arada bizim küresel tarafta en büyük rakiplerimiz kimler? Elma dediğimiz zaman hani dünyanın en iyi elma üreticileri listesinde kimler var ilk sıralarda?
0: Tabii Amerika ve Avrupa var.
1: Avrupa
0: Amerika ve
1: derken
0: Avrupa dediğim.
1: İtalya mı, nereleri, İspanya mı?
0: Evet, İtalya özellikle. Yani buralarda çünkü elmacılıktaki üretim safhalarındaki kalite oranı ciddi anlamda yüksek. Onlar da bu işi çok iyi bir şekilde çözmüşler. En büyük Türkiye'nin baktığımızda kaliteli elma olarak pazardaki rakipleri Avrupa ve Amerika. Ama tabii aslında pazarda daha çok o ülkenin müşterimizin olan ülkenin uyguladığı gümrük vergisi biraz daha pazarı belirliyor. Çünkü gümrük vergisi ülkeden ülkeye göre değişebiliyor. İşte Amerika'nın Hindistan'ın Amerika'ya uyguladığı bir gümrük vergisi var ve navlun süresi de çok transit süresi de çok uzun. Dolayısıyla navlun da biraz daha maliyetli. Ama işte bu uygulanan gümrük vergisinin Hindistan'da biraz aşağıya çekilmesi söz konusu. Bu olursa bu bizi pazarda ciddi anlamda zorlar.
1: Evet. Peki. Şimdi sizin bu arada tabii malum iklim şartları çok etkiliyor üretiminizi ama hani bunun dışında hani istediğiniz bir teşvik hani şöyle olsa iyi olur ihracat tarafında da olabilir bu var mı?
0: Tabii şöyle öncelikle bu hasat robotlarının, hasat makinalarının, antidon sistemlerinin, rüzgar makinalarının tüm üreticilerin bahçelerine kurulması ile ilgili Tarım Bakanlığı dönem dönem teşvikler veriyor. Bu teşviklerden yararlanabiliyoruz. Bunlar kıymetli çünkü işte bir rüzgar makinesi, bir antidon sistemi o seneki yaşanacak bir don zararına karşı ürününüzü korumanızı sağlıyor. Ama bunun yanı sıra da işte narenciyede bir ihracat teşviki var. Ama maalesef elmada yok. Elmada da olması gerekir çünkü Türkiye'nin elma üretimi kendi tüketimine göre fazla. Ben Türkiye'de artık bu konuda tercih edilir bir noktaya geldi. Hani pazarda da ciddi anlamda talep edilir hale geldi. Bizim pazarda rekabetçi olabilmemiz açısından işte üreticilerimizi, tüccarlarımızı ihracata odaklandırabilmek, yönlendirebilmek adına ihracat teşviğinin olması pazardaki elimizi ciddi anlamda güçlendirir.
1: Evet. Peki bu arada şu konuyu da atlamayalım. Hep elma konuştuk ama siz de bir taraftan aynı zamanda tropik meyve tedarikçisiniz. Türkiye'de önemli bir tropik meyve tedarikçisi. Türkiye'de üretilen pardon tüketilen avokadonun %75-80'i bu Kenya'dan geliyor ve siz de onu işte getiren tedarikçisiniz. Şimdi bu Türkiye'deki tropik meyve trendi nasıl gidiyor? Hani orada hani rakamlar nasıl? Bir trendte yükseliş mi var yoksa azalış mı var? Nedir durum?
0: Tabii. Biz ilk avokado işine girdiğimizde, işte ilk Kenya'dan avokadoyu getirdiğimizde bir önceki sene Türkiye'ye yıllık 8 konteyner avokado getiriliyormuş. İşte biz pazar görüp hani bizde nasılsa bir elma üretimimiz var, tesislerimiz var. Aynı lojistikle bu tropikal ürünleri de pazara sunmayı hedefleyerek avokado işine girdik. Ve ilk girdiğimiz sene özellikle biraz daha kâr marjı makul tutarak pazarda iyi bir yer almayı hedefleyerek o sezonu 55 konteynerla bitirdik. Yani bir önceki sene 8 konteyner olan hacim 55 konteynere ulaştı. Bu 100, ertesi sene 100 oldu. Daha sonra 155 oldu. Ve katlayarak geldi. Geçen sene de 550 konteynerlik bir hacim hacmimiz oluştu.

0: Tabii şöyle, hani biz bir halle veya bir zincir markete bir tır ürün gönderdiğimizde işte içine elma da koyuyoruz. Elmanın haricinde 35 kalem ürün yapıyoruz. Dolayısıyla bir tıra istenilen her ürünü koyabilme imkanımız olduğu için bu da pazarda bizim elimizi ciddi anlamda güçlendirdi. Ve zincir marketlerden de güzel geri dönüşler aldık. Çünkü biz daha çok kazan kazan olarak bakıyoruz. Hani az kazanan ama sürekli olsun. Ve kalitemizi de her gelen, biz yurt dışından gelen ithal ürünlerimizi tek tek elleçliyoruz. Hani tekrar elden geçirip sevkiyatını yaptığımız için de düzgün kalitede ürün gönderdiğimiz için bu pazar ciddi anlamda bizim tarafta büyüdü. Tabii yaş meyve sebze aslında çok zor bir ürün. Çünkü özellikle avokado işte Kenya'dan yükleniyor. 20 gün yol geliyor. Yol geldiği süreçte, bu transit süresinde ürün olgunlaşıyor. Ve hızlı bir şekilde bunu tesislerinize çekip elleçleyip paketleyip göndermeniz gerekiyor. Biz burada hızlı bir aksiyon aldığımız için, operasyonumuz çok hızlı olduğu için hızlı bir şekilde sevk ediyoruz. Dolayısıyla düzgün iş yaptığımız için de iş büyüyerek devam ediyor.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada tabii sizin gündeminizdeki konulardan biri de bu katıksız meyve suyu üretimiyle Avrupa pazarına açılmak. Orada nasıl bir potansiyel gördünüz?
0: Doğrudur. Şimdi biz kendi ürettiğimiz, şu an için elmada başladık. Kendi ürettiğimiz ürünlerde meyve suyu hattında meyveyi olduğu gibi sıkıp pastörize edip soğutup paketliyoruz. Plastik poşetli ambalajları, ucu musluklu ambalajları ve içinden hiçbir katkı maddesi ve koruyucu koymuyoruz. Çünkü tamamen çürüksüz, temiz ürünü biz sıktığımız için, ürünün içindeki bakteri de olmadığı için ürünün depo ve raf ömrü daha uzun oluyor. Ve katkısız ve koruyucusuz bir ürünü pazara sunduğumuz için de ciddi geri dönüşler aldık. Şimdi bu yatırımla ilgili sertifikasyon süreçlerimiz devam ediyor. Bu sertifikasyon süreçlerimizi tamamladığımızda satış ve ihracatında başlamış olacağız.
1: Evet, peki. Şimdi dedik ya biraz önce bu tropik meyve tarafında siz ciddi bir tedarikçisiniz diye. Ya avokado konusunda malum Türkiye'de de üretiliyor avokado. Ne dersiniz, hani Türkiye'nin iklim şartları böyle tropik meyvelere ne kadar uyuyor? Hangilerinde daha biz aslında potansiyelimiz yüksek?
0: Evet, avokado Türkiye'nin Alanya, Gazipaşa gibi sahil bölgelerinde üretimi var ve devam ediyor. Yalnız işte Türkiye'de sahil kesimindeki araziler aslında biraz daha ranta dönüşmüş durumda. Dolayısıyla çok pahalı ve orada bir yatırım yapmak gerçekten çok ciddi bir sermaye istiyor. Ve bu yatırımın da geri dönüşü çok anormal noktalara gidiyor. Çünkü arazi çok pahalı olduğu için yatırımın geri dönüşü anlamsız noktalara gidiyor. Türkiye'de avokado üretimi var. Ancak işte biz Kenya'dan getiriyoruz. Kenya'da üretim arazi bir kere çok ucuz. Yani Türkiye'nin %1 fiyatına. İkinci olarak işçilik çok ucuz. Ve iklimde hiçbir don riski yok. Verimli topraklar, suyla ilgili bir dert yok. Böyle olunca Kenya'daki üretim maliyetleri daha düşük. Kenya'dan gelen bir avokadonun da daha uygun fiyatla pazara sunulması nedeniyle pazarda ciddi bir talep görüyor. Onun için aslında ithal ürünün pazarda talebinin yoğun olması bu nedenle.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada tabii sizin yatırımlarınız da devam edecek görünüyor. Gelirinizin %10'unu sürekli olarak yatırıma ayırdığınızı belirttiğiniz daha önce açıklamalar var. Önümüzdeki 5 yılda Engin Tarım Grubu'nu biz nerede göreceğiz?
0: Tabii. Şimdi biz önümüzdeki 5 yıllık süreçte öncelikle 100 bin ton hedefine ulaştığımızda dünyada artık özellikle elmada söz sahibi olan, piyasayı daha çok domine eden, belirleyen bir noktaya gelmiş olacağız. Ve şu an itibariyle de zaten hani pazarımız olan ülkelerde marka değerlerimiz oturdu. Markalarımız bilinir hale geldi. Tercih edilir, talep edilebilir bir noktaya geldi. Kendi bahçelerimizin işte 75 bin ton bir verimi oturmasıyla aslında bizim ana yatırımımızı tamamladık. Hani bundan sonraki yatırımlar daha çok işte işletmelerimizin bitişiğinden gelen arazilerin bahçeye dönüştürülmesi veya işimizdeki verim ve kalitenin daha üst seviyeye taşınması için. İşte biz mesela ne yatırımı yapıyoruz? Özellikle bahçelerimizde daha önce sıra arası 3,5 metreydi. İki ağaç arası 1 metreydi. Sıra yüksekliği 3,5 metreydi. Biz bu sıra arası 3,5'tan 3'e düşürdük. Ağaç arasını 1 metreden 70 santime düşürdük. Sıra yüksekliğini, yani ağacın yüksekliğini 3,5 metreden 5 metreye çıkardık. Dolayısıyla birim alandan daha fazla verim elde edebilir hale geldik. Yani bir dekar alandan daha önce 5 ton ürün alabiliyorken şu anki yatırımımızla 8-9-10 tona kadar ürün alabilir hale geldik. Daha çok bizim yatırımlarımız bu yönde. Çünkü hani tamam bir ağacı kesiyoruz, o parseli yeniliyoruz, yeni fidanlar dikiyoruz, bir 3 yıllık sürede oradan hiç ürün almıyoruz, bir verim kaybımız oluşuyor ama geleceğe yönelik baktığımızda verimlilik için bu yatırımı yapmamız gerekiyor. Çünkü dünyada artık dünya küresel bir hale geldi. Çünkü pazarda bir ürünün fiyatı tüm dünyadaki fiyatları kıyaslanarak daha çok talep ediliyor. Bizim de bu noktada önde olabilmemiz için işletmelerimizde bu yatırımı yapmamız gerekiyor. Ana yatırımlarımızı tamamladık. Sadece bundan sonraki yatırımlarımız verim odaklı. Türkiye tarafı bu şekilde. Bunun haricinde Kenya'da bir yatırımımız söz konusu. Kenya'da avokado üretimi için 12 bin dekar arazi aldık. Bunun bir 5600 dekarlık alanı şu an toplulaştırması tamamlandı. Şu an arazinin ıslahı devam ediyor. İşte çevre çitleri çekildi. Arazinin içine sulama havuzlarımız yapılıyor. Ve yıl sonuna doğru da muhtemelen ilk fidanlarımız dikilmeye başlanacak. Ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte de biz bu arazilerden aşağı yukarı bir 60-70 bin ton avokado hasat etmiş olacağız. Dolayısıyla bununla birlikte de dünyada en büyük avokado üreticisi konumuna gelmiş olacağız. Dolayısıyla hem avokadoda hem elmada önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyada söz sahibi konumuna gelmeyi hedefliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Lütfi Ertuğrul, Engin Tarım Yönetim Kurulu üyesi. Size de başarılar diliyoruz bu hedeflerinizde. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, tarladan sofrayı burada noktalayalım. Birazdan araba sevdasında birlikte olacağız. Kısa bir ara.

Ziraat Bankası sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Efendim araba sevdasından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Şimdi de otomotiv sektöründeki son durumu konuşacağız. Konuğumuzda Ege Baş Tekbaş Otomotiv Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi nasıl geçti ilk yarı? Nasıl değerlendirdiniz? Bir genel bir otomotiv sektör değerlendirmesi alalım sizden.
1: İlk yarı öncelikle 2025 yılında gittiğimizde yaklaşık 1.365.000 adetle 2025 yılı rekorla kapandı. 2024 yılı keza yine bir rekorla tamamlanmıştı. 2026 yılında da beklentiler otomotiv sektöründe satışlar yine aynı yönde gitmesi bekleniyordu. Ancak bildiğiniz üzere işte Şubat'ın sonunda başlayan savaşla beraber bir anda ham maddelerin yükselişi ve altındaki düşüş otomotiv piyasalarını bir anda tüketici alışkanlıklarını tersine çevirdi ve bir anda bir 2 aylık 3 aylık bir yavaşlama oldu. Ve bu 2026'nın ilk yarısına geldiğimizde de pazar 558.179 adet oldu. Yani bir önceki yıla bakacak olursak pazar %9.8 daraldı. Otomobil pazarı %9.8 daraldı. Toplam pazar 8.2 daraldı. Hafif ticari araçta biraz daha daralma biraz daha az oldu ve %1.7 hafif ticari araç pazarı da geriledi. Haziran ayına baktığımızda da Haziran ayı gerçekten ilginç bir aydı. Çünkü bir anda belirli başlı markaların kampanyalarıyla başlayan bir Haziran ayı seyrettik. 105.041 adetlik satış gerçekleşti ve pazar bir önceki yıla göre yine %11.5 daraldı. Ancak bazı markalar için resmen bir Aralık ayını yaşatan bir Haziran ayı oldu. Bunun sebebi de GSR denilen işte İngilizcesi General Safety Regulation diye işte genel güvenlik yönetmeliği adı altında bir otomobillerdeki standartlaşmaya yönelik yani otomobillerin içinde güvenlik donanımlarının yeni güvenlik donanımlarının devreye girmesiyle orada otomobillerin daha önceki GSR'lı olmayan otomobillerin satışı yapılması gerekiyordu. Bunların tescil edilmesi gerekiyordu Temmuz ayının 7'sine kadar. Bundan dolayı markalar ellerinde GSR uygun olmayan markalar Temmuz ayının 7'sine kadar bu araçları ellerinden çıkarmaya çalıştı ve ciddi kampanyalar yapıldı. Belirli başlı markalar satışlarını arttırdı. Bizim de kendi Tekbaş Otomotiv tarafındaki showroomlarımızla işte Adana ve Antalya lokasyonlarımızdaki sıfır otomobil showroomlarımızla satışlar ciddi anlamda Haziran ayında arttı. Tabii bu artış ağırlıklı GSR kaynaklıydı. Pazar yoksa gerçek anlamda bir büyüme değil, tersine ilk 6 ayda ağırlıklı savaş kaynaklı bir gerileme yaşandı. Tabii otomotiv pazarı büyük bir dönüşüm içerisinde. SUV'ların pazarı %65'e ulaştı. Hibritlerin payı %33, elektrikli otomobillerin payı %18.5'a ulaştı. Yani elektrikli otomobiller kısaca %45 pazar payına ulaştı diyebiliriz. %50'lere doğru da gidiyor gibi görünüyor. Dizel pazar payı tamamen eridi. Çünkü dizellerin bildiğiniz üzere çevreye yaydığı zararlardan dolayı hem otomobil üreticileri dizellerde kısmaya gitti. Ağırlıklı içten yanmalı ve elektrikli otomobillere doğru bir gidiş var. Dizellerin payı da %6.2'ye kadar geriledi. Diğer taraftan da çok ilginç bir istatistik, manuel şanzımanlı araçlar neredeyse piyasadan yok oldu. Şu anda otomatik şanzıman %97'ye ulaştı. Eskiden bundan 15 yıl önce konuşulan konular artık hayal oldu. Yani manuel şanzımanlı araç harici araca binmem diyenler veya işte otomatik şanzımanlarda sürekli arıza çıkıyor diyen herkes artık bir tersine doğru bir dönüş başladı. Yani otomatik şanzımanlar %97 pazar payını aldı. Türkiye diğer taraftan da hani bir istatistiklere bakacak olursak da 17,5'luk bir Türkiye'de kayıtlı otomobil bulunuyor. 1000 kişiye düşen otomobil miktarı Türkiye'de 202 adet. Avrupa Birliği'ne gidecek olursak ortalaması 1000 kişiye yaklaşık 570 otomobil düşüyor. Avrupa'daki araç sahipliği Türkiye'nin 2.8 katı. Bu da Türkiye'nin daha sıfır otomobil satışında daha ne kadar ileri gideceğini gösteriyor. Bence Türkiye'de yılda satılması gereken otomobil miktarı 2 milyonlara yakın olması gerekiyor. Tabii bunun içinde krediye ulaşım çok önem arz ediyor. Bizim araç parkımız da ortalaması 14 yıllarda. Avrupa Birliği ortalaması 12,5-13 yıllarda. Yani bizim araç parkımızın da önümüzdeki yıllarda finansmana erişimin açılmasıyla beraber bu konuda hükümet tarafında da çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Yılın ikinci yarısında eğer finansmana erişim de rahatlarsa ikinci yarısında umarım 2025 yılının üzerinde ilk yarısındaki daralmayı umarım aşacak bir durum olur. Çünkü taşıt kredileri limitleri otomobil fiyatlarının çok gerisinde kaldı. Sadece ben 1.2 ile 2 milyon arasındaki araçlara %20 kredi çıkabiliyor. 800 binle 1.2 milyon arasındaki araçlara sadece %30 kredi çıkabiliyor. Zaten 1 milyon 200 bine kadar olan sıfır araç kalmadı. Hiç yok. Dolayısıyla sadece 1 milyon 200 ve 200 bin arasındaki krediden tüketiciler faydalanabiliyor. Orası da %20. 2 milyonun üzerinde de hiç kredi yok bireysellerde. Ticari tarafta da herhangi bir kredi limiti bulunmuyor. Şirketlere kredi kendi ticari işlerini çözmek için şirketler ticari krediler kullanıp otomobil alabiliyorlar. Orada herhangi bir sınır bulunmuyor ama bireysel tarafta ciddi anlamda geliştirilmesi gereken finansman tarafında bir durum var.
2: Evet.
1: Yılın ilk şeyleriyle ilgili değerlendirmem bu şekilde.
2: Bu arada siz de Adana merkezi. Evet. Bu arada siz de Adana merkezi 70 yılı aşkın köklü geçmişi olan bir geleneksel aslında firmayı temsil ediyorsunuz. Ve pek çok da baktığımız zaman sizin portföyünüzde araç var. Küresel şirketlerin bayiliklerini yürüten bir firmasınız. Şimdi şu anda özellikle hani hangi araçlara yönelim daha fazla? Özellikle bu son dönemdeki bu Çin menşeli markaların Türkiye pazarındaki konumunu da nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biz 1952 yılından bu yana tek baş ismi var. Yaklaşık 50 yılı aşkın bir firmayız ve 89 yılından beri otomobil işinin içerisindeyiz. Adana, Antalya ve İstanbul lokasyonlarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sıfır otomobil bayiklerimizle beraber ikinci el tarafımız da oldukça kuvvetli. Sorduğunuz soruya geri dönecek olursam Çinli araçlarla ilgili. Çin şu anda Çinli araçlar piyasanın bir gerçeği. Şu anda Avrupa Birliği Çinli araçlarla ilgili elinden geldiğince önlemler almaya çalışıyor. Bütün dünya şu anda Çinli araçlarla ilgili önlemler almaya çalışıyor. Ancak ben Çinli markalara karşı hareket etmek yerine zaten Avrupa Birliği de şu anda bunu yapıyor. Çinli markalar gerek markalar satın alarak gerekse gelip fabrikalar kurarak sistemin içine yani giriyorlar ve işte Macaristan'da fabrika kuruyorlar, İspanya'da fabrika kuruyorlar. Dolayısıyla artık Avrupa Birliği'nin de bir parçası olmuş haldeler. Şu anda Avrupa Birliği'nde Çinli markaların pazar payı içten yanmalarda %7, elektriklilerde %20'ye kadar ulaşmış durumda. Zaten bizim ülkemizde de şu anda kanunlar gereği elektrikli, %100 elektrikli araçları şu anda üretim, Çinliler üretim yapmadığı için henüz ülkemizde %100 araçları, %100 elektrikli araçları özellikle bu sene itibariyle göremiyoruz. Şu an yani yavaş yavaş Çinli markalar piyasaya ben daha fazla gireceğini düşünüyorum. Çünkü Çinli markaların üretim hızı Avrupalı ve diğer ülkelerdeki markalarla yan yana gelemeyecek boyutta. Yani örneğin şöyle bir istatistik var. Biz zaten bunu yakından da yaşayıp görüyoruz. Bir Çinli markanın yeni bir model üretmesi, yani sıfırdan yeni bir otomobil üretmesinin süresi 1.6 yıl. Avrupalı markalara baktığımızda Avrupalı markalarda 5.4 yıllara kadar çıkıyor yeni bir araç üretmeleri. Mevcut üretilmiş araçlarda da örneğin çok ilginç bunlar da gerçekten. Tüketicilerden birebir aldıkları dönüşleri yaklaşık 6 ay sonra otomobillerdeki otomobillerin direkt içinde görebiliyorsunuz. Yani şu demek, markalar, Çinli markalar tüketicileriyle toplantılar yapıyorlar ve dönüyorlar, bunu 6 ay içinde üretimlerine sokabiliyorlar. Yani bu birçok bence marka için şu anda hayal gibi bir şey. Çünkü onlar önce test yapıp uzun test süreçlerinden geçirip ondan sonra genelde arabalarda bu üretimi yapmayı planlıyorlar. Hani planları genel olarak bu şekilde, çok geleneksel yapının dışına çok çıkamıyorlar. Dolayısıyla Çinli markaların ben önümüzdeki yıllarda gerek satın almalarla, özellikle marka satın almalarıyla, marka birliktelikleriyle tamamen Avrupa Birliği'nin içinde. Biz de bu arada Avrupa Birliği'nde Gümrük Birliği ile beraber Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğumuz için, her ne kadar Avrupa Birliği üyesi olmasak da Avrupa Birliği aday ülkesi konumundan Gümrük Birliği'miz var. Ondan dolayı da şu anda önümüzdeki yıllarda ben Çinli markaların yükselişinin devam edeceğini bütün dünyada düşünüyorum. Zaten şu andaki Avrupa Birliği'nin de yapmaya çalıştığı şey, Çinli markalara karşı Made in EU gibi etiketlerle bunların önüne geçmeye çalışıyorlar. Çinli sadece otomobil tarafında değil, ana konu aslında otomotiv ama yan sanayi de bu taraflarda bayağı ilgilendiriyor. Yani makine sanayi, diğer sanayilerle ilgili de Made in EU etiketini çıkarmış durumdalar. Ya daha doğrusu çıkarmak için çalışmalar yapıyorlar. Daha henüz çıkarmadılar. Sürekli toplantıları erteleniyor. Onu da yakından takip ediyoruz. Çinli markalarla ilgili yükselişiyle ilgili genel değerlendirmem de bu şekildedir.
2: Evet. Peki bu arada şunu da atlamayalım. Son 2 dakikamıza girdik ama siz bir taraftan da son 3 dakikamızmış. İkinci el ekosistemini dijitalleştirmek adına adımlar atıyorsunuz. Burada ekspertiz, jet ihale bir platformlarınız var. Şimdi bir yazılım ve teknoloji şirketine dönüşme ihtiyacını neden hissettiniz? Bunu da kısaca bir anlatalım.
1: Evet, siz de konuşmanızın başında geleneksel otomotiv şirketi demiştiniz bize, ama biz geleneksellikten öte biz olabildiğince şu anda mevcut yapımız gereği hem geçmiş geleneklerimizde mevcut teknolojiyi birleştiren bir yapıyız. Tek baş grup olarak Tek Baş Teknoloji adı altında bir şirketimiz var ve Tek Baş Teknoloji'de şu anda ikinci elde uçtan uca bütün çözümleri bir araya barındıran yazılımlar geliştiriyoruz. İkinci ele yönelik yazılımlar geliştiriyoruz. Ekspertiz yapılanmamız var Türkiye geneli. Şu anda 56 bayiye çıkmış durumdayız. Otokale Ekspertiz adı altında. Diğer taraftan OKOKAR adında kurumsal araç bayileri ve galerileri ilgilendiren uçtan uca çözümlerini tek bir platformun içinde olan bir yazılım geliştirdik. Şu anda Türkiye genelinde Jet İhale platformuyla beraber Jetiale'de yine Okokar dediğimiz platformun içinde son tüketiciden araç alım ve bu bahsettiğimiz kurumsal araç satıcılarına yönelik satış platformudur. Bütün hepsini içeren ikinci elde biz bir ekosistem kuruyoruz. Yaklaşık 5 yıldır biz bu teknolojileri geliştiriyoruz ve bu teknolojilerin hepsini kendi bünyemizde barındırıyoruz. Tamamen in-house yazılımlarla Adana

0: otomotive aşık bir grup. Diğer taraftan başka sektörlerde de varız ama şu anda bizim ana odağımız özellikle ikinci el başta olmak üzere otomotiv sektöründe elimizden geldiğince büyümek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Ege Baş, Tek Baş Grup Yönetim Kurulu üyesi ve yılın ikinci yarısında da başarılar dileyelim. Görüşmek üzere diyelim. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler size. İyi yayınlar.
1: Efendim, araba sevdasını burada kapatalım. Kısa bir araya gidelim. 13'te birlikteyiz. Piyasaların gündemi

0: Sera Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
10: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam Tombank kartım Hadi.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
14: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece.

0: Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Hami, Hami, Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: Seri enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV enerji.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin...

0: BBVA'nın hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın aklı, erkek aklı, tiyatro.

0: oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
1: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz.
2: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
1: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
3: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim Yatırım Günlüğü'nden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakalım bugün öne çıkan başlıklarında neler var haberlerde. Ardından piyasaları konuşmaya başlayacağız konuklarımızla.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki jeopolitik gerilim tırmanarak devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın İran dışındaki tüm gemi trafiğine açık olduğunu ilan etti. Bu hamleye sert tepki gösteren İran ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Boğaz'a müdahale etmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün kendileri için tavizsiz bir kırmızı çizgi olduğunu yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksayabileceği endişesi petrol fiyatlarını ardarda 4. işlem gününde yükseltti. Goldman Sachs, Körfez bölgesinden yapılan petrol ihracatındaki toparlanmanın gecikmesi halinde Brent petrolün 4. çeyrekte varil başına $110 üzerine çıkabileceğini öngördü. Banka, gerilimin azalması ve üretimin hızlı şekilde toparlanması halinde ise fiyatların yıl sonuna doğru $60 seviyesinde gerileyebileceği tahmininde bulundu. Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlamasına rağmen petrol fiyatlarındaki artış ve Fed'in faiz politikası nedeniyle yön bulmakta zorlanıyor. Küresel piyasalarda ons altın $4030 seviyelerinde dengelenmeye çalışırken teknik göstergeler piyasada sert bir kırılmanın yaşandığına işaret ediyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik riskler emtia üzerindeki sıkışmayı artırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1.395.5 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1.509.6 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 114.2 milyar lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1.193.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 315.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Buna göre yılın ilk yarısında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 artarak 6.6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayında %29,5'lik artışla 1.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payındaki yükseliş dikkat çekti.
0: Ve şimdi de dönelim verilere bakalım. Bu haberler ışığında bakalım bugün küresel piyasalardaki görünüm bize neyi söylüyor? Hızlıca göz atalım. Şimdi BIST 100 endeksinde 14.186'dayız. 0.76'lık yukarı yönlü bir hareket var. 0.75 oldu şu an. Diğer taraftan Avrupa'da rengin kırmızı olduğunu görüyoruz. Londra 0.38, Frankfurt 0.68, Paris 0.66, Madrid 0.36 geride. Asya tarafında da bugün satıcılı bir seyrin hakim olduğu bir günü geride bırakmıştık. Özellikle Güney Kore tarafında 6.37'lik kapanış dikkat çekici. Güney Kore Merkez Bankası'nın da ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle politika faizini 25 bas puan arttırarak 2.75'e çıkardığını hatırlatalım. Bu bankanın Ocak 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.13, Nasdaq 0.43, Dow Jones 0.13 geride. Amerikan tahvillerine de bir bakalım. Oradaki görünüm bize neyi söylüyor? Satıcılı bir seyir var. 10 yıllıklar 4.57'de, 2 yıllık 4.16, 5 yıllık da 4.29'da. Ve Brent petrol 84.57'de 0.45'lik bir geri çekilme. Petrol 79.61'de, doğalgazda da 2.90 seviyesini takip ediyoruz. Ons altın 0.

0: 73 geride, 4030'da şu an, 4063 en yükseği, 4024'te günün en düşüğü oldu. Gümüşte'de 1.71'lik bir geri çekilme, 56.78 şu an seviye, 57.85 en yüksek, 56.64'te günün en düşüğü. Ve BIST 100 endeksinde şu anda 0.73 yukarıdayız, 14.183 ile. Dolar TL 47.05, Euro TL 54.06, Euro Dolar 1.14.65 ile. Dolar endeksinde de 134 seviyesini takip ediyoruz ve sepet kurda da 50.56.82'den geçiyor an itibariyle fiyatlama. Ve bakalım, bugün tabii öne çıkan gelişme yine piyasalar tarafında moralleri bozan da aslında biraz diyelim havayı da kötüleştiren İran ve Amerika Birleşik Devletleri cephesindeki gelişmeler. Çünkü Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin derinleştiği bir ortamda İran'a yönelik hava harekatını arka arkaya 5. güne taşımış durumda. Diğer taraftan Trump'tan da açıklamalar var. İran müzakere etmezse enerji santrallerini vuracağız. Çok sert vuruyoruz İran'ı, köprülerini de hedef alacağız ve kıyı şeridindeki hedefleri de vurmaya devam ediyoruz. Hürmüz'den geçiş herkese açık, İran'a değil şeklinde açıklamalar yaptı. Diğer taraftan Fatih Birol'un da Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı açıklamaları var. Bir Fatih Birol'un da açıklamalarına gidelim. Ne demiş? Orta Doğu'daki gerilim enerji piyasaları için risk oluşturuyor. Petrol ve doğalgaz arzında aksamalar yaşanabilir. Hürmüz Boğazı küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip. Gerilimin uzaması küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğurabilir ve enerji piyasalarında istikrar için diplomasi ön plana çıkmalı yorumları var. IMF'nin de uyarıları var. Bir de onları hatırlatalım. Bakalım IMF tarafındaki uyarılar nasıl? Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklık tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı yaratabilir. Alternatif sevkiyat rotaları kaybın sadece sınırlı kısmını telafi edebiliyor ve petrolün de $90-100 bandında kalması geçici bir rahatlama sağladı yorumları var IMF tarafından da. Şimdi biz buradan gidelim. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi arka arkaya tabii aslında olumsuz açıklamalar görüyoruz. Şimdi ne dersiniz? Bu Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu krizin çözülemiyor olması şu anda sizce bizi nereye götürüyor? Tabii bunu kestiremiyoruz. Her an her şey olabilir malum. Fakat nedir sizin tahminleriniz özellikle petrol fiyatları tarafında?
1: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi belirsizlikler tekrar yükseldi. Haziran ayında aslında çok iyi bir geri çekilme gözlemlemiştik petrol fiyatlarında. Hatta beklentilerimizden de daha olumluydu. Yani Brent petrol $70 seviyesine kadar çok hızlı bir şekilde gerilemişti. Ancak yeniden taraflar arasında Hürmüz'den geçişlerden ücret alınması ya da bunu kim alabilir gibi konularda uzlaşmazlık olduğunu anlıyoruz haberlerden. Bu kapsamda çatışmaların yeniden başlaması, gemi geçişlerinin tekrar aksamasıyla birlikte petrol fiyatlarında tabii yukarı yönlü baskıyı gözlemledik. Burada piyasaların yani $80-85 bandında Brent açısından kalmasını sağlayan şey hala taraflar arasında teknik görüşmelerin devam ediyor olduğuna ilişkin bir algı ve yine tarafların uzlaşma aslında amacı yönünde hareket etmek istedikleri fikri aslında bu daha yüksek seviyelere yani yeniden $100 gitmemizi engelleyen temel konu. Bu sürecin de kısa sürede çözüme kavuşmasını umuyor piyasalar. Aslında burada ciddi anlamda sizin de belirttiğiniz gibi yüksek belirsizlik var. Yani petrol fiyatı buradan daha yukarı gitme olasılığı taşıyor maalesef. Ancak tekrar hani taraflar arasında görüşmelerde biraz ilerleme kaydedilirse $75 gelebilir. O açıdan beklentilerimizi biz biraz daha yılın ikinci yarısında $75-80 ortalamayla geçirecek şekilde şekillendiriyoruz. Daha olumlu bir senaryoda 3. çeyrek $75, 4. çeyrek $70 da karşılayabiliriz. Ama mevcut durumda hani $80 biraz daha makul gibi ortalama olarak. Ama oyun aklının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz ve haber akışlarına da gerçekten duyarlılığımız çok fazla.
0: Haber akışı demişken hemen bir son 24 saatte ne oldu onu da hızlıca bir hatırlatmış olalım. Arka arkaya çünkü haberler var. Hürmüz'ü alternatif konusu konuşuluyor. Diğer taraftan yine Trump'tan sıcak mesajlar gelmişti. Biraz önce hatırlatmıştık onları. Donald Trump diyor ki İran'la görüşmek ve anlaşmaya varmak istediklerini söylüyor ve İran için her zaman görüşmek isterler diyor. Ve ülkenin askeri kapasitesinin de büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu. Ve de benzer ifadeleri de son aylarda sık sık dile

0: getirmişti ama kötü insanlara mı anlaşma yapmak istiyorlar şeklinde de bir ifadesi var. Bir Amerikan SİHA'sını düşürdü İran. Bir kara operasyonu konusu gündemde ve diğer taraftan da dediğimiz gibi İran Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün de bu arada açıklaması var. Ülkesinin saldırılara karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandığını da ifade etmiş. Şimdi tabii bugün bakıyoruz genel olarak küresel tarafta da hava bozuk. Şimdi Avrupa tarafında da eksideyiz ama biz içeride artıdayız. Ne dersiniz? Biz bugün olumlu ayrışıyoruz. Onu neye bağladınız?
1: Bizim tarafta tabii biraz daha kendi iş dinamiklerimiz de etkili olabiliyor. Orada biraz daha şimdi PPK toplantısına doğru da yaklaşıyoruz. Dezenflasyona ilişkin Merkez Bankası'nın ne yorum yapacağı bizim açımızdan biraz daha önemli olacak. Ve tabii ki dezenflasyonda olumlu gidişat devam ederse faiz indirimlerine yönelik bir sinyal olabilir mi? Ya da buradan ne karar çıkar? Aslında biz biraz daha bu tarafa odaklıyız. Ama not etmemiz gereken tabii bir konu var. Hem ABD tarafında enflasyonun olumlu gelmiş olması. Yani hem üfe hem tüfe enflasyonun olumlu gelmiş olması. Teknoloji hisseleri dışında küresel tarafta da biraz yani FED faiz arttırım beklentilerinin gerilemesine neden oldu. En azından yakın vadede Temmuz ve Eylül aylarında. Bu da biraz aslında gelişmekte olan ülkeler açısından sınırlı da olsa bir pozitif etki yarattı.
0: Evet. Peki şimdi siz dediniz ya içeride PPK toplantısı beklentiler. İçeriye geçelim. Nedir sizin beklentiniz bu toplantıda ve nasıl mesajlar görebiliriz Merkez Bankası'ndan böyle bir ortamda?
1: Evet, aslında belirsizlikler çok yüksek. Biz temel beklentimizi politika faizlerinde bir değişiklik yapılmaması ve efektif fonlama maliyetinin %40'ta devam etmesi olarak oluşturuyoruz. Ama burada bir olasılık dağılımı var ve belirsizlik yüksek. Yani bu senaryoya verdiğimiz olasılık %55 aslında bakarsanız. Diğer alternatifler de bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanması. Hani buna da %10'lar civarında bir olasılık veriyoruz. Çünkü bir anda efektif fonlama maliyetinin 300 bas puan gerilemesi mevcut belirsizlik ortamında finansal istikrar açısından da biraz dalgalanma yaratabilir diye değerlendiriyoruz. Onun dışında da kademeli bir efektif fonlama maliyeti gerilemesini oluşturacak ara senaryolar da gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Yani gerçekten bütün olasılıkların değerlendirileceği bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Ama %55 ile ana fikrimiz efektif fonlama maliyetinin %40 seviyesinde kalabileceği yönünde.
0: Evet, peki şimdi içeride enflasyona dair ne dersiniz? Oradaki beklentileriniz sizin nasıl şekilleniyor?
1: Tabii Haziran ayı rakamları aslında %1'in altında bir aylık enflasyon ve dezenflasyonun devam ettiği yıllık tarafta bir konjonktürle karşılaştık. Arkasından yönetilen yönlendirilen fiyatlarda bir miktar ayarlamalar oldu ama makroekonomi tarafındaki arkadaşlarımızın yaptığı analizler sonucunda hani buradan enflasyona, Temmuz ayı enflasyonuna çok yüksek bir katkı gelmeyeceğini değerlendiriyoruz. Yine de burada Eşel Mobil uygulamasından kademeli olarak 3. çeyrekte çıkılıyor olması ve işte benzin fiyatlarındaki, petrol fiyatlarındaki artışın akaryakıt fiyatlarına yurt içinde yansıma potansiyelini gündeme getiriyor. Onu bir kenara bıraktığımızda yönetilen yönlendirilen fiyatlardan katkı çok yüksek olmayabilir. Şimdi tabii ayın daha ikinci yarısının verilerini henüz görmedik. Ama yani bu tarafta daha yataya yakın bir enflasyonla karşılaşabiliriz ama yukarı yönlü riskler de mevcut. Ama genel olarak baktığımızda yılın sonunda bizim enflasyon beklentimiz, yıllık enflasyon beklentimiz %29,5 civarında. Politika faiz beklentimiz de bu kapsamda %35 seviyesinde. Yani Temmuz ayı işte enerji fiyatları kaynaklı belirsizlikleri içerse dahi yılın ikinci yarısında dezenflasyonist etkiler ve faiz indirimlerinin olacağı bir konjonktür öngörüyoruz.
0: Evet, peki şimdi bu bir başlangıçta aslında biraz aktarmıştık. Bu Uluslararası Para Fonu, IMF'den de gelen açıklamalar kritik. Petrol piyasasındaki koruyucu tamponların tükendiğine dikkat çekmişler. Küresel enerji güvenliği konusunda uyarılar var. Bu bir kurumun internet sitesindeki bir makaleden alınan yorumlar. Petrol piyasası savaş şokunu absorbe etti ancak tamponlar azalıyor diyor bu yazıda ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve rafine ürün akışını engelleyerek 1973 petrol şoku ve Körfez Savaşı gibi tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı da yarattığı belirtilmiş. Şimdi burada alternatifler konuşuluyor dedik. Ne dersiniz?

0: Hani hangi alternatifler söz konusu olabilir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani kısa vadede nelerle karşılaşacağız önümüzdeki dönemde? Ne dersiniz?
1: Tabii bu yani yaşanan arz şokundan piyasalar ya küresel piyasalar ciddi anlamda ders çıkarıyorlar ve özellikle boru hatları ile ilgili çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Yatırımcı kuruluş raporlarında da mesela çeşitli analizler yapılıyor. İşte tek ülkeden geçen boru hatlarının kurulmasının daha sorunsuz olduğu, işte çoklu ülkelerden geçen hatlarda biraz daha anlaşmaların gerektiğine yönelik, yani biraz daha Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak petrol boru hatlarının ön plana çıkabileceği bir dönemle karşı karşıyayız. Daha kısa vadedeki çözümler sizin de belirttiğiniz gibi aslında hem ticari petrol rezervleri hem de küresel Uluslararası Enerji Ajansı'nın da daha önce iletişimini yaptığı gibi stratejik ülkelerin stratejik petrol rezervlerinden petrol verilmesiyle sisteme aslında kompanse edilmişti. Ve burada işte günlük 20 milyon varillik kaybın yani 2/3 kadar bir kısmın aslında kompanse edildiğine yönelik analizler olduğunu görüyoruz. Bir kısmı da tabii ki fiyat artışları kaynaklı talep yıkımıyla, talepteki düşüşle karşılandı ve piyasa bir noktada dengelendi. Ama normal koşullar altında günlük 100 milyon varilin biraz üzerinde bir arz talep dengesi var küresel ekonomide. Dolayısıyla hani burada kısa vadede bir anlaşma olması piyasalar açısından önem arz ediyor. Çünkü petrol boru hattı dediğinizde çok kısa vadede direkt işleyecek bir yapı değil. O açıdan biraz daha kısa vadede belirsizlikler ve oynaklıklar bizi bekliyor.
0: Evet, peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesine de dönelim. Malum bu hafta çok kritik veriler aldık. Enflasyon beklentilerin altında geldi. Üfe de aynı şekilde beklentilerin altında geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Walsh'un açıklamalarını dinledik. Walsh bu arada yapay zeka kaynaklı enflasyondan da endişe duymadığını ifade etmiş. Şimdi bu verilerle birlikte Walsh'un da açıklamalarını dikkate alırsak ne dersiniz, ne beklersiniz Fed'den?
1: Evet, gerçekten bu hafta açıklanan TÜFE ve ÜFE verileri piyasayı son derece memnun etti. Yani aylık bazda TÜFE tarafında işte %0,4'lük bir fiyat gerilemesinden bahsediyoruz. Endeks gerilemesinden bahsediyoruz. Bu tarihsel olarak da çok ciddi bir aslında iyi görünüm. Onun dışında tabii manşet TÜFE %4,2'den 3,5'a geriledi. Çekirdek tarafında 2,9'dan 2,6'ya geriledi. Üretici fiyatları, maliyet baskıları açısından takip edilen üretici fiyatları baktığımızda bir önceki ayda da mesela enflasyonda, üretici fiyat enflasyonda aşağı yönlü güncelleme vardı. Hani Haziran rakamlarının beklentilerin altında kalmasının ötesinde. Bütün bunlar tabii ki Fed açısından oldukça olumlu gelişmeler. Ama Haziran ayı tabii petrol fiyatlarında çok hızlı gerileme gördüğümüz bir aydı. Onun dışında hani hizmetler tarafı ya da konut fiyatında dezenflasyonun devam edecek olması ABD tarafında, yani bu beklentiler olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor. Fed tabii ki şahin mesajlar veriyor aslında ama işte başkanın son dönemdeki açıklamaları, yani değerlendirmelere baktığımızda işte gümrük tarifeleri kaynaklı bir seferlik fiyat artışları, Orta Doğu'daki enerji arz şoku kaynaklı artışlar, hani bunlar biraz daha para politikasının belki ikinci etkileri sınırlı kaldığında daha etki alanının sınırlı olduğu şeyler unsurlar. Ama teknoloji yatırımlarında talebin yaratacağı enflasyon aslında para politikası alanına giren bir unsur. O açıdan başkanın bunlara enflasyonist olmayacağı yönündeki beklentilerinin paylaşımı tabii ki biraz daha güvercin olarak algılanabilir. Ama kurulda tabii ki sadece başkan yok. Her üyenin oyu da eşit ve genel olarak Haziran ayında gördüğümüz kurulun genel eğiliminin biraz daha şahin yönde güçlendiğiydi. Bu açıdan da yani şahin mesajlar verilmeye devam edilecektir diye düşünüyoruz. Ama biz bu Haziran Temmuz ayındaki petrol fiyat yükselişi öncesinde aslında yılın kalanında faiz arttırımı beklemiyorduk Fed'den. Şu anda tabii fiyatlamalar da hala mevcut ama enflasyon bu şekilde olumlu giderse faiz arttırımı olmamasını daha yüksek olasılık görüyoruz.
0: Evet, peki bu arada bugün de bir hamle gördük. Güney Kore Merkez Bankası'ndan 25 bas puanlık bir artış. Ocak 2023'ten bu yana gerçekleştirilen de ilk faiz artışı oldu. Malum Japonya'da tabii faiz arttıranlarda. Ne dersiniz, siz nasıl değerlendirdiniz Güney Kore Merkez Bankası'nın bu hamlesini? Ülkede enflasyonun yükselmeye devam etmesi nedeniyle alındığı söyleniyor kararın.
1: Evet, orada zaten beklenen bir karar olduğunu anlıyoruz. Yani piyasa reaksiyonundan da burada iki unsuru ayırmak lazım. Yani makro taraftaki enflasyon

0: ve büyüme görünümüyle şu an teknoloji hisseleri kaynaklı borsada yaşanan dalgalanmayı ayrı değerlendirmek lazım belki. Yani Merkez Bankası iletişimine baktığımızda enflasyonda yükselme potansiyeli ve büyüme görünümünün de aslında güçlü olduğuna vurgu yapıyor. Bu açıdan da aslında faiz artırımlarının devam edebileceği şeklinde yorumlanıyor raporlarda. Diğer tarafta tabii ki hisse senetleri tarafında çok hızlı yükselmiş, ciddi anlamda %100'lere gelmiş hisse değer kazanımı vardı. Bunun düzenli bir kar realizasyonu ortamıyla %60'lara kadar çekildiğini görüyoruz sene başından beri olan endeks getirilerinin. Orada biraz daha işte kaldıraçlı, yoğunlaşmış pozisyonların gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Orası biraz daha ayrı bir konu olarak kalmaya devam edecek gibi ama enflasyon ve büyüme görünümü Kore Merkez Bankası'nda faiz artışlarının devamını getirebilecek diye düşünüyoruz.
1: Şimdi ne dersiniz? Yani bundan sonrası için artık ikinci yarıya girdik. Tabii malum belirsizlikler çok fazla ama hani bizim alışmamız gereken yeni normallerimiz sizce neler olacak?
0: Bizim yani küresel tarafta tabii ki bu enerji sorunları gündemde kalmaya devam edecek gibi. Özellikle hani yani taraflar arasında ateşkes zaman zaman gerçekleşse de kesin anlaşma için şartların daha olgunlaşması gerekiyor. O yüzden petrol fiyatlarında yukarı yönlü oynaklıklara biraz daha piyasa alışacak gibi. Hatta yani baktığımızda biraz daha da sindirmiş gibi görünüyor. Biraz daha mesela petrol fiyat oynaklıklarındansa rafineri marjlarına odaklanan raporlarla karşılaşıyoruz. Bizim taraftaysa tabii ki küresel risk iştahı yatırımcı ilgisi açısından belirleyici olacaktır. Biz biraz daha enflasyon dezenflasyona odaklı hareket edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Efendim kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz piyasaları yorumlamaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Şimdi de döneceğiz piyasalar için. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray'a FED değerlendirmeye başlayalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Melis Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz? Şimdi bugün biz rengimiz yeşil fakat dünya genelinde kırmızı rengin hakim olduğunu görüyoruz. Öncelikle bizdeki bu pozitif görünümü neye bağladınız?
1: Aslında baksa Borsa İstanbul tarafı dün piyasalar kapalıyken yurt dışı piyasalar kısmı olarak iyi olmasıyla beraber biraz bundan etkilenmemişti. Biraz bunun yansımasını gördüğümüzü söylemek doğru olacaktır. Fakat daha kritik noktadan bir tanesi de Borsa İstanbul tarafı çok kritik bir base bölgesi aralığında, yani 13.900 seviyesi 14.500 arası bir uzun zamanda bir gitgen hareketini gerçekleştiriyor. Bir zikzak hareketini gerçekleştiriyor. Özellikle bu 13.900-14.000 hatlarına doğru geri çekilmemizin karşımıza geldikçe endeks tarafı bir alım dalgası gelirken 14.500'e doğru bir yaklaşım sergiledikçe de endeks tarafı bir kâr hızının karşımıza geldiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat buradaki kritik olan noktadan bir tanesi Borsa İstanbul tarafında birazcık da ileriye dönük beklentilerin artması. Daha önce NATO zirvesinden gelen haber akışlarının yavaş yavaş fiyatlarına dahil olma ihtimalinin olması, MSCI tarafından yapılan uyarıların, S&P Dow Jones Endeks tarafından yapılan uyarıların ciddi alarak bunlara karşı adımların atılmaya başlanması, piyasada da birazcık da Borsa İstanbul tarafını ben olumlu etkilediğini düşünen noktada kritik destek seviyemiz 14.000 olacaktır. Yukarıda mikro direnç seviyemiz var. 14.257 bölgesi. Burası kritik bir direncimde olacak yine aynı şekilde. Fakat 14.500 seviyesimiz Borsa İstanbul tarafı ne zaman ki yukarı yönlü geçtiğini görüyor, buna da bankacılık endeksi etki eder veya desteklerse, o da biraz da Borsa İstanbul tarafı yavaş yavaş kendisine bir trend oluşturmak istediğini söyledi. Ama günün özetine baktığımız noktada dün Borsa İstanbul tarafı kapalıydı.

0: yurt dışı tarafı iyimser taraftaydı. Bizim Borsa İstanbul tarafı bu iyimser taraftan yararlanmadığı için biraz kabuğu fiyatlamalara dahil olduğunu söylemek doğru olacaktır.
1: Evet, şimdi tabii malum PPK'yı bekliyoruz bir taraftan ama onun öncesinde hani nasıl bir fiyatlama beklersiniz ve bu arada bir virgül koyacağım çünkü neden? Tahran'da muhabirimiz bekliyor. Şu an hazırmış Ekber Karabağ. Bir dönelim. Son bilgileri kendisinden alalım. Zaten yorumlamaya devam edeceğiz. Ekber, tabii bölgede tansiyonun yüksek olduğunu takip ediyoruz biz de. Son bilgileri de senden alalım.
2: Evet, tansiyonun oldukça yüksek olduğunu, hatta savaşın bir şekilde yeniden çıktığını Melis söyleyebiliriz. Taraflar bir ay önce 14 Haziran tarihinde bir mutabakat zaptına imza atmıştı. Ancak her iki taraftan da gelen açıklamada artık bu mutabakat zaptının geçerliliğini kaybetti ve taraflar buna uymayacağını belirtiyor. İran'dan gelen son açıklamada İran Meclis Başkanı bu söz konusu mutabakat zaptının İran'ın çıkarlarını bundan sonra sağlamadığından dolayı İran'ın buna uymayacağını aslında da bir gerek olmadığı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump da zaten birkaç gün önce bunu söylemişti ve ardından İran'a yönelik deniz ablukasını da başlattı ve gelen bilgilere göre ilk günde, ilk 24 saat içinde Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarına doğru hareket eden 3 gemiyi önledi. Bunların ikisini uyarıyla önlemiş oldu. Diğer bir üçüncüsünü ise Hark Adası'na gitmekte olan bir petrotankeri ise askeri müdahaleyle önlemiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamada Donald Trump İran'a karşı yaptıkları bu eylemlerle İran Tahran yönetimini müzakere masasına getirmek istediklerini ifade etti. Eğer böyle bir şey de başaramazlarsa İran'ın altyapısını, enerji altyapısını, köprülerini Donald Trump hedef alacaklarını ifade etti. Bu konuyla ilgili İran'ın tepkisi de sert oldu. Bugün sabah saatlerinde İran ordusundan Hatem-ül Enbiya Merkezi Karargahı'ndan gelen açıklamada eğer Donald Trump'ın bu ifadeleri gerçeğe dönüşürse İran'ın da bölgedeki bölge ülkelerinin işte altyapısına yönelik saldırılar yapacağı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmaların aksine artık saldırıların gündüz saatlerinde de yapıldığını ifade edebiliriz. Ancak geçtiğimiz işte 40 günlük savaşın aksine başkent Tahran'a an itibariyle şimdilik en azından bir saldırı yok ve saldırıların Melis an itibariyle daha ziyade ülkenin güneyine yani Hürmüz ve civarında kıyı kentlerine işte odaklandığını ifade edebilirim. Son bir notla APAR'a izleyicilerimiz için aktarmak istiyorum. Siz hemen benim sağ tarafımda bir görseli görüyorsunuz. İngilizce şöyle çekileyim. Who's the next one diye yazılıyor. Sıradaki isim kim diye yazıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın işte isminin baş harfleri yani D ve T'ye de işte büyük harflerle burada yer verilmiş durumda. Hemen altında da geçtiğimiz günlerde süpheli bir şekilde hayatını kaybeden ABD'li senatör Lindsey Graham'ın işte hashtagini görmek mümkün. Sadece Tahran'ın bu Belyas meydanında değil, diğer meydanlarda da benzeri görseller görmek mümkün. Son zamanlarda özellikle ülke liderinin yani yeni liderinin Mustafa Hamney'nin birkaç gün önce yaptığı Trump'tan intikam alacağız yönündeki açıklamalarının ardından Tahran sokaklarında, meydanlarında bu şekilde intikam alınacağına ilişkin ifadeleri görmek mümkün mü diyor ve söze başkent Tahran'dan APAR'a sinirlerini bırakıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Sana da kolaylıklar diliyoruz ve dönelim Mustafa Altunsaray'a. Şimdi son bilgileri aldık. Tabii malum kritik gündem maddeleri ve bir şekilde orada bakalım diplomasi masasına dönülecek mi onu takip ediyoruz. Trump bir taraftan görüşmek istiyorlar diyor, anlaşmaya varmak istiyorlar diyor ama Ekber'in de ifade ettiği gibi saldırılar devam ediyor. Şimdi bu süreç bizi sizce nereye götürüyor? Özellikle tabii petrol tarafı kritik.
0: Aslında baktığında şu an petrol fiyatlarına bakacak. Brent petrol tarafında 84 dolara karşı bir yükseliş hareketi karşımıza geldi. Burada özellikle piyasada biraz daha kısmı olarak dostlar iyimserlik havasının olduğunu söylemek bence doğru olacaktı ama petrol fiyatları ne zaman ki burada 90 doların üzerine Brent tarafında geçtiğini görürüz. Burada birazcık daha belirsizliklerin artma ihtimali, piyasanın birazcık kötümser tarafa geçme ihtimalini artık biz konuşmaya başlayacağız. O yüzden petrol fiyatları buradaki hareketlenmelere karşı bizim en çok belirici unsurumuz olacaktı. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da ABD tarafından bir açıklama geliyor. Hem İran tarafından bir açıklama geliyor. Ama fakat buradaki belirsizliğin bir süre daha buradaki bir tarafın karşı tarafın isteğini kabul edene kadar, masada kabul edene kadar veya o anlaşmayı sağlayana kadar devam edeceği buradaki belirsizlik net bir şekilde bence karşıda çıkan nokta değilim. Günün sonuna baktığımız zaman dünya en çok enerji maliyetleri açısından da bu durumun etkilediğini düşünecek olursak da tekrardan piyasalarda bir aldıkta enflasyon endişesi olsun, faiz arttırma endişeleri olsun, yavaş yavaş piyasada gelmeye

0: başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü aralarında mutabakat imzalansa, nihai anlaşma görüşmeye başlamasa beraber, hatırlarsanız petrol tarafında 70 dolara karşı bir geri çekme karşılığı çıkmıştı. Ki bu da ABD enflasyonunda olsun veya bir ülke enflasyonlarında olsun olumlu etkisini kısmı olarak görmeye başlamış. Fakat şimdi gene 70 dolarlardan 85 dolara giden bir petrol rakamları karşılığında geliyor. Bunun da gene bir enflasyon tarafında tabii ki etkisi olacaktır. Fakat burada özellikle savaşın şu an için senin de bahsettiği gibi lokal bir boyutta olması, ürünümüze yakın bölgede bir saldırı kısmı devrede olması biraz da bence piyasadaki iyimserlik unsurunu devam ettiğini gösteren bir ama. Fakat burada işte Trump'ın bahsettiği gibi enerji altyapıları olsun veya farklı bölgelere saldırı eğer bizim karşımıza gelir ve İran'dan da buna farklı bir şekilde yanıt gelirse, o zaman işte burada biraz da belirsizlik ve risk algısının azaldığını, belirse çok ciddi bir şekilde artmaya başladığını söyleyecek unsur olarak gözümüze çarpacaktır. Kritik olan nokta burada tekrardan masaya dönene kadar, bir nihai anlaşma karşımıza gelene kadar veya iki taraftan birisi diğer tarafa isteklerini kabul ettirene kadar buradaki gerginlik, buradaki belirsizlik şu an için devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden en için burada da gelebilecek haber akışına karşı bence tetikte olmamız lazım. Kritik nokta Brent'te 90 dolar üzerinde kötümser kalması esmeye başlar. Petrol fiyatları 80'de 90 dolara kaldığını görsek biraz da iyimserlik olur. 80 dolar aşağısı olsa daha fazla iyimserlik piyasaya gelmeye başlar diye fiyatsız olarak da hepsini bahsetmiş olayım.
1: Evet, peki siz ne bekliyorsunuz gelecek hafta PPK toplantısında?
0: Ya buraya baktığımız zaman özellikle son gelen enflasyon verimimizle beraber dezenflasyon sürecinin tekrardan başladığını söylemek doğru olacaktır. Fakat buradaki kritik olan noktadan bir tanesi üfe tüfeden yüksek geldi. Yani tüfe tarafımız 0.99, üfe tarafımız 1.90 civarında karşımıza gelmişti. Yani aslına baksa buradaki maliyet baskısının, enflasyon baskısının kısmı olarak devam ettiğini gösteren bir veri olarak bu bizim karşımıza geliyor. Fakat burada özellikle dezenflasyon sürecinin tekrardan başlaması biraz da Merkez Bankası elini rahatlatacak bir unsur olarak karşımıza gelse de burada yine sıkı kalmaya devam edeceğimizi söylemek doğru olacaktır. Kritik olan nokta ise burada öncü veriler, işte Temmuz enflasyonu ile ilgili yapılacak yorumlar ve metinde bahsedecek kısım olacaktır. Enflasyon ana eğilimiyle ilgili, Temmuz ayında ne olduğuyla ilgili öncü verilerle beraber. Eğer ki burada Temmuz ayında biz geri çekilmeye karşımıza geldiğini görebilirsek, bu da aslında baktığında Merkez Bankası'nın birazcık daha elini rahatlamasına sebebiyet verecektir. Burada veri odaklı gitmek lazım. Dezenflasyon sürecinin tekrardan bir düşen trende girdiğini görmemiz bizim için daha kritik olacaktır. Piyasaların beklediği haberlerden bir tanesi aslında baktığında şu fonlama maliyeti kısa ve haftalık repo ihale tekrar açılmayacağı piyasanın beklentisi veya merak konusu olarak önümüze çıkıyor. Merkez Bankası burada acele etmeyecektir bence. Özellikle dezenflasyon sürecinin tekrardan hızlandığını veyahut bir trende girdiğini görebilirsek, o zaman işte burada haftalık repo tarafları da yavaş yavaş bence açılmaya başlar diye düşünüyorum. Ama şu an için Merkez Bankası sıkı kalmaya devam edecektir. Faizlerde bir değişiklik yapmayacaktır. Temkinli gitmeye devam edecektir diye toparlamış olayım.
1: Evet, peki. Kıymetli metal tarafı için ne diyelim?
0: Kıymetli madenler tarafına baktığımız aslında altın tarafıyla başlamak istiyorum. Şimdi altın tarafı çok ciddi bir sıkışma söz konusu. Özellikle 4000 dolar seviyelerinden dönen bir altın bizim karşımıza gelirken 4150-4200 seviyesini yukarıda kıramayan bir altın hareketi karşımıza var. Burada fiyatlamalar tarafına baktığımız zaman da bizi belirleyici unsur olarak ön plana çıkarak bu kırılım olacaktır teknik anlamda. 4000 dolar aşağısı biz altına kapatışlar bizim karşımıza gelirse burada 3700 dolarla 3500 dolarla konuşmaya başlayabiliriz. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta şu olacaktır. Özellikle dolar endeksinin güçlenmeye devam ettiği, dolar endeksi yukarı yönlü hareketlenmelerini yaptığı sürece bu altın tarafına bir baskı seviyet verecek. Ne kadar merkez bankaları altın almaya devam etse de. Bir diğer noktaya baktığımız zaman ETF'ler tarafında altın tarafında bir çıkış olduğu da söz konusu. Bu da aslına baksa altını baskılayan, geri çeken unsurlardan bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Burada biraz da ben altın tarafında yukarı yönlü hareketlenme için zamanı olduğunu düşünen noktadayım. Kritik olan noktaya baktığımız zaman Fed'in belirleyici olacağını söyleyebilirim. Çünkü Fed eğer burada faiz arttırmaya karşımıza gelir veya sıkı kalırlarsa veya sıkılaşma ile ilgili haber hepsi karşımıza çıkar. Dolar endeksinin savaş ortamında daha da güçlendi bizim ön plan çıkar veya bunu görürsek, bu da aslında baksa altın tarafında geri çekilmeyi gösterecek unsurlardan bir tanesi olacaktı. O yüzden 4000 dolar kritik destek olarak takip edin. Şu an birazcık da altın baskılanma ihtimali daha yüksekmiş gibi gözüküyor. Gümüş tarafına baktığımızda gene benzer bir senaryo söz konusu. Özellikle dünyadaki büyüme tahminlerinin düşürmesi, sanayi tarafındaki geri çekilmelerin olması, sanayide kullanılan bir ürün biliyorsunuz. Gümüş tarafında da satışlara geri çekilmeye sebebiyet verdi. Ama işaret noktası şu olacaktır Melis Hanım. Dolar endeksini takip edeceğiz. Fed'in faiz kararlarını takip edeceğiz. Şu an için Fed tarafına baktığınız zaman bir faiz indirim beklentisi piyasada yok. Ama son gelen üfe ve tüfe verisiyle birlikte faiz arttırım beklentileri ötelendiği gibi gözüküyor ama savaş durumunun devam etmesi, bunun enflasyon olarak karşılığı çıkması günün sonunda dolar endeksini güçlendiriyor.

0: yönlendirici bir unsur olarak karşımıza çıkacaktı. Dolar endeksin güçlenmeye devam ettiği her unsurda altın tarafında biraz da geri çekilmeyi beklemek daha doğal olur diye düşünüyorum. Birazcık zamanı var bence.
1: Evet, şimdi bu arada biraz girdiğiniz konuya ama tabii Amerika Birleşik Devletleri kanadından da ne beklediğinizi soracağım. Borş'un da açıklamalarını takip ettik bu hafta malum. Şimdi oradaki tonu da nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi aslına baktığımızda Kevin Warsh'un genel olarak açıklamalarına veya söylemlere baktığımız zaman da Fed'in piyasalarından bir söylemlere uzak kaldığını söylemek doğru olacaktır. Fakat burada kritik ve önemli olan bir nokta var. Şimdi son iki genel enflasyon verisine baktığımız zaman da burada özellikle biraz da ABD enflasyon geri çekilmeleri gördüğümüzü veya karşımıza çıktığını söylemek doğru olacak. Yani enflasyon orada pik yapmış gibi gözüküyor. Fakat petrol fiyatları tekrardan yukarı yönelip 90'la üzerine gitmezse birazcık da oradaki enflasyon tarafındaki düşen trendi görmek isteyeceklerdir. En kritik olan noktadan bir tanesi bu. Fakat burada kritik olan nokta şu. Son gene FOMC toplantı tutaklarına baktığımız zaman da burada üyelerin birazcık da faiz artışı beklentileri söz konusu. Enflasyon endişelerinden dolayı. Yapay zeka tarafında Kevin Warsh'un bazı açıklamalar da tabii ki karşımıza geldi ama burada kritik olanlar, piyasanın korktuğu nokta birazcık daha şu olacak. Şimdi biliyorsunuz Apple geçtiğimiz aylarda ürünlerine zam yapmıştı. Apple'ın bu ürünlere zam yapmasının en büyük sebebi çiplerin maliyet baskısı oluşmasından dolayı. Yani aslına baksana yapay zeka tarafında verim erkeği çipler çok fazla kullanıldığından dolayı burada bir maliyet baskısı oluşturuyor diğer sektörler üzerinde. Eğer ki bu maliyet baskısı devam eder ve karşımıza gelirse diğer firmalar da zam yapmak zorunda kalabilirler. Bu da aslında baktığı bir enflasyon etki olacaktır ki yapay zeka tarafına baktığımızda FOMC tarafında bu tutanaklarda korku da söz konusu veya buradaki endişe de söz konusu diyeyim. Biraz da yapay zeka talep enflasyonu arttırmasını bekliyorlar. Eğer ki burada talep enflasyonumuz arttığı karşımıza, enflasyon olumsuz bir etki karşımıza gelirse FED tarafındaki faiz arttırımları ile ilgili beklentinin tekrar artmaya başladığı karşımıza gelir. Evet. Ama eğer ki enflasyon trend anlamında düşe geçerse de FED'de biraz daha yumuşama geçer diye toparlamış olayım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Tunsafa Altunsaray Info Yatırım. Kolaylıklar diliyoruz size de. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Efendim, burada noktalayalım yatırım günlüğünü. Görüşeceğiz 15'te, yine piyasaları ve ekonominin gündemini konuşacağız.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Sağlam gücülük.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
4: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
3: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
5: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
3: Kadın aklı erkek aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
6: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
3: Kerem Poyraz.
7: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
3: Ve Fatma Tezcan.
8: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
3: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize Cumartesi 11'de Ankara'da.

Hisse Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda yapay zeka rallisi sorgulanıyor mu? İşte bugün bunun cevabına şirketler üzerinden bakacağız. Özellikle yapay zeka teması küresel piyasalarda son 2 yıldır en güçlü yatırım hikayesinden biri olmuştu. Veri merkezlerinden çip üreticilerine kadar birçok şirketin hissesinde tarihi yükselişler görmüştük ama şimdi bu hikayenin sürdürülebilirliği noktasında ilk kez ciddi şekilde sorgulandığını görüyoruz. Hemen arka planındaki nedene bakıyoruz ki SpaceX, yani tarihin en büyük halka arzının arz fiyatının altını test etmesiyle beraber yapay zeka üreten teknoloji şirketlerinde de aslında güvenin yeniden sorgulanmaya başlandığını takip ettik. Eğer değerlemeler fazlaysa, yani şişti şeklinde piyasalar algılıyorsa, satış sadece SpaceX'te sınırlı kalmayabilir diye de bir endişe şimdiden oluştu. Dolayısıyla 3 tane şirket üzerinden SpaceX'ten başlayıp diğer teknoloji temalarından detaylarına bakacağız. Bu ortamdan nasıl etkileniyor diyeceğiz. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD borsasında Nasdaq endeksinde nasıl bir fiyatlama var? Haftanın 4. İşlem günündeyiz. Endeks kontratlarında yarım puana yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz ki dünkü spot kapanışta yükselişle kapandığının da altını çizmiş olalım ve SpaceX'le başlayalım. Şirketin detaylarını, faaliyet alanlarını ekranda görüyoruz ama biraz daha farklı bir plana bakmak istiyorum. Bugün tartıştığımız hikayenin merkezine baktığımızda tabii ki bu şirket var. Halka arz edildiğinde zaten büyük bir yankı oluşmuştu. Tarihin en büyük halka arzıydı. Kurumsaldan bireysele kadar çok fazla talep vardı ki hatta arzdan sonra şirketin sahibi Elon Musk da trilyoner unvanını almıştı. Dünyanın ilk trilyoneri. Hatta şirket dünyanın en değerli şirketlerin 5'inde de sırasında yerini almıştı SpaceX ama kısa bir süre geçmesine rağmen hissesinin yeniden halka arz fiyatının altına kadar gerilemesi test etmesiyle beraber büyük bir soru işareti oluştu. Yani yatırımcılar artık bu büyümeyi vaat eden teknoloji şirketlerine eskisi kadar prim vermiyor mu diye de bir soru işareti karşımıza çıkıyor ki özellikle bu satışlar kalıcı olursa, yani bu SpaceX'in hisseleri düşmeye devam ederse benzer beklentiyle fiyatlanan diğer yapay zeka hisseleri de zaten uyarı sinyali olarak da yorumlanabiliyor diyelim. Ve hisse performansının detaylarına bakalım. Tabii bir aylık bir hisse performansı var. 12 Haziran'da halka arz edilmiş $135'dan görmüştük. Daha sonra ilk 3 işlem gününde %50'lik bir değer kazanımı vardı. Zirvesini de 16 Haziran'da $225'la görmüştü. Şu an zaten halka arz fiyatına geldik. $135'ları takip ediyoruz ki zirvesinden şu anki fiyatına da %40'lık da bir gerileme söz konusu SpaceX'in halka arz fiyatından. Diyelim ki özellikle de değer kaybetmesini sürmesi halinde de büyük bir uyarı dalgası da bekleniyor. Bir de gidelim bakalım ABD endekslerinden S&P 500'deki fiyatlamaya. Çünkü oradan da Nvidia'ya bakacağız ki yapay zeka denildiğine zaten akla gelen ilk şirket. Bir borsayı görelim. Sınırlı bir negatif açılışı işaret ediyor. Endeks kontratları yine dün spot piyasada yükselişi vardı. S&P 500 spot tarafta 2 gündür yükselişine devam ediyor demiş olalım ve

Nvidia'nın detaylarına bakalım. Modern teknoloji ekosistemin kritik yapı taşlarından biri olduğunu söyledik. Son iki yıldır rally'nin en önemli lokomotiflerinden biri zaten Nvidia, ama beklentiler çok fazla yükseldi Nvidia cephesinden. Yatırımcılar da artık güçlü bilanço görmek istemiyor. Yatırımların artık somut bir veriye dönüşmesini bu noktada istiyor. Yani değerlemelerin sürdürülebilir olup olmadığı noktasında bir soru işareti dedik ki, dolayısıyla SpaceX'in satışları da zaten burada ortaya çıkıyor. Eğer değerlemeler fazla şişti derse yatırımcı, bunun ilk yansımasını Nvidia gibi yapay zeka temasının öncüsü olan bu hissede görebiliriz diyelim. Ve performansını da hatırlamış olalım. Son bir yılda %25'lik bir değer kazanımı var. Bu yıla bakıyoruz, %12'lik yükseliş kaydetmiş. Bu noktada tabii güçlü finansallar önemli. Tabii yatırımcılar farklı noktalara değinmek istiyor ama önümüzdeki dönem zaten beklentilerine yüksek olduğundan bahsettik. Nvidia'nın bilançosunu da bekliyoruz. Ama olası bir hayal kırıklığı anında da, yani beklentilerin altında bir bilanço görürsek de, fiyat hareketleri de o kadar sert bir şekilde Nvidia cephesinden de karşılanma ihtimalini tabii ki es geçmiyoruz diyelim. Bir de yapay zeka ekosisteminin bir diğer kritik halkasına bakacağız. Önce bir Dow Jones Endeksine bakalım, ABD borsalarındaki genel tabloyu görmek adına. 52 bin puanı görüyoruz. Endeks kontratlarında sınırlı bir yükseliş var. Diğer iki endeksten ayrışmış. 53 puanla zaten zirvesini görmüştü Dow Jones Endeksi diyelim ve gelelim veri iletken merkezlerinin, yani yer iletken üreticisi olan en büyük şirket Micron'a bakalım. Özellikle AI çiplerine zaten ihtiyaç duyduğu yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümleri üretiyor Micron. Son dönemde bu alan zaten güçlü bir talep vardı. Çok sert yükselişleri de beraberinde getirdi. Birazdan hisse performansına bakacağız. Dolayısıyla Micron'da beklentiler bu kadar yükseldiği için de, dolayısıyla SpaceX'ten gelebilecek bu satış dalgası da Micron hisselerinde sert bir şekilde etkileme ihtimali de masada bulunuyor. Dolayısıyla da zaten en çok prim yaptığı için de, yani çok fazla son dönemde Micron prim yaptığı için kar satışlarının tetiklenme ihtimali de var. Yine şirketin detaylarını görüyoruz. Piyasa değeri 1 trilyon dolar şeklinde görüyoruz. Ana işlem yeri Nasdaq borsasıydı. Zaten endekslerdeki son tabloya da Micron cephesinden de baktık diyelim. Tabii yatırımcılar artık büyüme hikayesine zaten inanıyor ama yapay zekanın, işte az önce bahsettik, yine tekrar gibi olacak ama sürdürülebilir olup olmadığı noktasına daha fazla odaklanıyor. Evet, yatırımlar var. Altyapı yatırımları var. Veri merkezlerine çok fazla başlıkları takip ediyoruz. Bunlar ne kadar devam edecek? İşte burada yatırımcı tıkanıyor. Dolayısıyla yapay zekada bir balon var mı? Varsa ne zaman patlayacak? Şeklinde de bir takım kafa karıştırıcı, aslında akıllara soru işaretleri de geliyor diyelim. Micron ise performansına bakalım. Son bir yıla bakıyoruz. %650'lik ciddi bir yükselişi var. Bu yıla bakıyoruz, yine 210 değer oranında bir yükseliş kaydetmiş mi? Orta Doğu'daki bu jeopolitik risklerin olduğu ortamda Micron oldukça güçlü bir performans sergiledi diyebiliriz bu noktada. Tabii güçlü yükseliş yaşayan hisselerde yatırımcılar daha da temkinli davranması şaşırtıcı olmaz. Yine SpaceX'e dönüyoruz. Eğer ki Halkars fiyatının altında kalıcı olursa, ki kapanışlar bu noktada 135 dolardı, yeniden hatırlatalım. Bu noktada da Nvidia, Micron gibi yapay zeka ve teknoloji temasının öncülerinde de sert bir satış dalgası da gelebilir diyebiliriz. Yani SpaceX'teki satışın etkisi şirketin kendisinden çok. Zaten sadece SpaceX şirketi etkilenecek şeklinde yorumlamıyoruz. Yatırımcı psikolojisini yaratacağı değişimden aslında bahsediyoruz bu noktada. Burada tabii henüz bu hisselere bakarak AI balonu patladı demek için çok erken, sadece bir öngörü olarak zaten görülüyor ama şu an piyasaya baktığımızda büyüme hikayesini biraz daha arka plana alıp ilk kez kazanç ve nakit akışı sorgulamaya başladığını gördük. Tabii bu noktada gelecek olan bilançolar önemli. ABD cephesinden bilanço sezonu başladı. Büyük bankaların bilançolarını aldık. Hatta tahminlere baktığımızda %24'lük bir değer kazanımı bilanço sezonundan bekleniyor büyüme tarafından. Yine tekrar edelim, SpaceX'in 635 doların altına düşmesi, orada kalıcı olması halinde sadece SpaceX'e bakmayacağız. Diğer bu şirketlere de bakacağız. Dolayısıyla da yapay zeka temasıyla fiyatlanan bu teknoloji şirketlerinde tamamının yeniden bir değerleme sürecine sokabilir diyebiliriz. Tabii bu noktada S&P 500 ve Nasdaq gibi ABD'nin büyük endekslerinde de zaten yansımalarda görebiliriz. Zaten S&P 500'e de balon var mı diye çokça konuştuk. Muhteşem yedili
adı altında son bir yıldır takip ettiğimiz en büyük başlıklardan bir tanesi ki hatta dotcom balonuna da benzer bir büyüklükten bahsediliyordu ama değerlemelere baktığımızda şu an henüz o noktalara gelinmediğine dair bir kısım

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
4: Bankam, bank, kartım hadi.
5: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Türkcell'e çekiyorum.

0: Starbucks 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: mı misafirici yarın?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: sizle karşınızdayız. Haftanın 4. işlem günündeyiz. Dünün ardından yeniden piyasalardaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bu hafta yurt içi piyasalar için kısa bir hafta olacak demiştik. Ve piyasalarda fiyatlamalar ne anlatıyor? Haber akışı nereye işaret edecek? Değerlendireceğiz. Önce hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. Haziran ayı ile ilişkin bütçe tahminleri vardı masada. Bütçenin fazla vereceğine ilişkin kanaatler vardı. Öyle de oldu. Haziran'da bütçe fazla verdi. Öyle ki rakamlara baktığımızda 114.2 milyar TL bütçenin fazla verdiğini görüyoruz. Merkezi yönetim bütçesi Haziran'a ilişkin açıklandı. Bu arada uluslararası kurumlar Türk bankalarını değerlendirmeye devam ediyor. Bank of America özel bankalar için beklentisini nötre çekerken kamu bankaları için de endeks altı getiri beklentisini korudu. Hal böyle olunca da bankalarda kırmızı bir tablo gün özelinde yaşanıyor. Altına dair tahminler var. Bazı kurumlar 4000 dolar seviyesinde olabileceğine ilişkin kanaatleri dile getiriyor. Kimisi 4800 dolar seviyesi sene sonu adına gerçekleşir diyor. 4000 dolar seviyesinin aşağı doğru sarkması ile birlikte 3300 dolar seviyelerinin de görüleceğine ilişkin uzmanların görüşleri var. Uluslararası Enerji Ajansı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı uyardı. Sebebi ise Çin'in nadir toprak elementleri ile alakalı hususu. Çin'in nadir toprak elementleri ve grafit ihracatında planlanan kontrollerin tam uygulanmasının sırasıyla yaklaşık 6.5 trilyon dolar ve 300 milyar dolarlık nihai üretim faaliyetini riske atabilecek tedarik zinciri sorunlarına yol açabileceği hususunda Uluslararası Enerji Ajansı hem Avrupa'yı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni uyarıyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz. Borsada bugün yükseliş var, %1 artıda, ama bankalarda düşüş görüyoruz. Buna rağmen BIST endeksinde %1 civarında yükseliş var. 14.229 günün en fazla, en yüksek görülen seviyesi an itibariyle şu an test ediliyor. BIST 500'e bakalım. Benzer bir görüntü BIST 500'de de var. %1.2 alım yapıyor yatırımcı bu kanatta. 17.959 son seviye bu. Sektörel anlamda nasıl bir görüntü var? İfade ettiğimiz gibi bankacılık endeksi geri çekiliyor. Sanayi endeksinde yaklaşık %2'lik bir yükseliş var. Gayrimenkul artıda, teknoloji ve turizmde de yükselişler görüyoruz. Bankadaki ağırlık yüksek olunca biraz endeksi baskılıyor, ama sanayi şirketlerinin bugün ön planda olması endeksi artı bir fiyatlamayı da beraberinde getiriyor. Öyle ki havacılık hisseleri bugün hareketli, gıda perakende hisseleri yine yukarı yönlü hareket gösteriyor ve sanayi şirketleri de bu harekete katılıyor. Fiyatı en fazla artan şirketler hangileri? Bakalım. BIST 100'de fiyatı en fazla yükselen şirketler: RAL Yatırım Holding, Efor Yatırım, Aksa Enerji, Şok Marketler, Ereğli Demir Çelik. Ereğli'de %5.11'lik yükseliş var. Böylece 44 TL'nin üzerine çıktı. Fiyatı en fazla gerileyen şirketler: Destek Finans Factoring bugün de taban oldu. Son 3 günde %30 düştü Destek Finans Factoring. Reader Teknoloji, Mia Teknoloji, Fenerbahçe, Akbank. Bankalardaki geri çekilmeden bahsettik. Akbank %2'ye yakın düşüş gösteriyor. Sınayi endeksindeki yükselişten bahsettik. Ereğli Demir Çelik %5 civarında alım gösteriyor. Bugünkü fiyatlama bu şekilde. Bu ayrışma devam edecek mi? Borsa İstanbul için beklenenle konuşacağız. Bizlere One Portföy Portföy Yöneticisi Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: %1'lik bir fiyatlama yukarı yönlü var BIST 100'de. Nasıl değerlendirirsiniz hem ayrışmayı hem de ana endeksteki görünümü?
1: Şimdi daha önceki dönemde 15.000 seviyelerine doğru yaklaşmıştı endeks. Dün tabii ki tatildi. Bir önceki günde bir ciddi bir düşüş vardı. Birkaç gündür, yani pazartesi ve salı özellikle. Şimdi bunun bir miktar açıkçası tepkisini görüyoruz. Bence onunla ilgili bir şey diyebilirim. Hani sektörel ayrışmalardan bahsettiniz. Evet. Yani endeks olarak söylersek aslında uzun vadede tabii ki olumlu beklentimizi koruyoruz. Yani genel düşüncemiz şeydi burada doğal olarak. Yani gayri safi milli hasılanın Türkiye'de yaklaşık 1.6 trilyon dolara yükseldiği bir noktada, yani son 10 yıllık dönemde diyelim %60'lık bir yükseliş var, 60-70'lik. Hala borsa endeksimiz daha önceki gördüğü 5 dolara karşın şu anda 3 dolarlar seviyesinde.

0: Dolayısıyla ekonomideki büyümeye eşlik edemedi. Yani bu da uzun vadede aslında bizi genel ekonomik büyüklüğe karşı kıyasladığımızda ucuz olduğunu gösteriyor. Yani neden yükselemiyor dersek, evet, özellikle Körfez'deki savaş burada ciddi olarak etkiledi. Bizim faiz indirim sürecimizi biraz daha sekteye uğratmış oldu. Aslında yıla iyi başlamıştık. Hani bankalardan da bahsettiniz. Özellikle bankalar öncü konumdaydı burada. 2026 yılının ikinci yarısında faizlerde önemli bir düşüş bekleniyordu. Ve bunu bankalar, tabii bankalar üzerinden piyasa ilk çeyrekte satın alma eğilimindeydi, ama bütün konjonktür bu savaşla birlikte değişmiş oldu. Dolayısıyla bugünkü yükselişi ben tepki olarak görüyorum. Çok fazla da düşemiyor dediğim gibi, yani genel potansiyel nedeniyle, ama daha hızlı yükselecek bir kısa vadede de çok fazla bir açıkçası beklenti yok. Yani genelde yükselişler günlük veya 2 günlük, 3 günlük olabiliyor. Düşüşler de bu şekilde. Şu anda bir yönsüzlük var açıkçası söylemek gerekirse.
1: Özellikle son dönemde biraz enflasyonu yüksek kalacağına ilişkin beklenti, bir de faiz indiriminin öteleneceğine yönelik öngörüler bankacılık endeksini baskıladı. Bank of America'nın bankalara dair raporu vardı. Özel bankalar için beklentisini kurum nötre çevirirken, kamu bankaları için endeks altı getiri beklentisini sürdürdü. Nasıl değerlendirmek gerekir bankalarda gelinen noktayı? 16.200 görülen seviyeler arasında ve son 10 günlük periyotta en fazla endekste baskı oluşturan faktör olarak kayıtlara geçiyor.
0: Tabii değerleme olarak baktığımızda bankalar ucuz. Yani onu kesinlikle söylemek lazım. Pahalı diyemeyiz. Yani bazı bankalar defterlerinin %30-40 altından işlem görüyor. Yani bu noktada zaten pahalı diyemeyiz. Ama bu ucuzlukta önemli bir katalizör gerekiyor idi. Yani bu katalizör tabii ki enflasyonun ve dolaylı olarak da faizlerin düşmesi şeklinde olursa bankalar yukarı gider. Bu neden önemli? Şimdi faizler yüksek olduğu zaman tabii ki kredi mevduat marjı diyelim, arasındaki spread bankaların karlılığı üzerinde aleyhine işliyor. Neden? Çünkü mevduat maliyeti yükseliyor. Öbür taraftan tamam, kredi faizleri yükseliyor, okey, ama bu sefer de kredi talebi düşüyor. Bu noktada baktığımızda bankaların maliyeti yükseliyor aslında yüksek faiz ortamında. Artı yüksek faiz genel ekonomiyi de üzerinde de negatif etkisi oluyor. Yani büyümeyi yavaşlatıyor ve bazı şirketleri görüyorsunuz konkordato ilan ediyorlar. Dolayısıyla ve bankalar bunlara karşılık ayırıyor. Yani yüksek faizden aslında negatif etkileniyor ki bu şikayet ettiğimiz hani konu yüksek faiz konusu ve enflasyon çözülürse bankalar iyi derecede prim yapar ve İşte o bahsettiğimiz yabancı raporunda da aynı şekilde bu sefer de savaş nedeniyle faizlerdeki indirim ötelenmiş oldu. Ve ne zaman gerçekleşecek veya tatmin kar düzeyde nasıl gerçekleşecek? Bu önemli. Yani yıl sonuna kadar sadece 100 bas puan, mesela örnek veriyorum, düşmesi çok büyük bir olay değil. Yani hani yıl başındaki beklentilerimiz daha yüksekti. Şu anda 40'lar seviyesinde faizler. Yani genel beklenti yıl sonunda hani 35'lere düşeceği şeklinde, ama zaten biz yıla 38-37 ile başlamıştık. Yani bir yıl boyunca sadece 200-300 bas puanlık bir düşüş potansiyeli bankalara büyük rally yaptırmaz ki bu bile hani şüpheli kalıyor. İşte mesela geçtiğimiz ay petrol çok düşmüştü ve bu da dolaylı olarak Amerika'da da hani enflasyon verileri açıklandı geçtiğimiz haftalarda, düşük geldi ama piyasayı çok olumlu etkilemedi. Neden? Çünkü tekrar petrol 70'ten şimdi 85 dolara yükseldi Temmuz ayı içerisinde. Dolayısıyla o enflasyon rakamları geride kalan bir rakamlar. Bir sonraki ay muhtemelen tekrar yüksek gelmiş olacak. Hani sürekli bir öteleme var. Yani petrol ve savaş konusu açıkçası çözülmeden burada da büyük çaplı bir indirim beklemek açıkçası biraz zor gibi görünüyor şu aşamada. Yani petrol tekrar 70 dolara gelirlerse, evet, tekrar hani politika faizi 37'lere doğru gerileme görebiliriz. Ama ciddi bir umut yok gibi görünüyor. Bu da tabii ki dolaylı olarak bankaların kar marjını aşağı çekiyor ve bankaları baskılıyor. Yani petrol düşerse ve dolaylı enflasyon düşerse ve bu da faiz indirim beklentilerini artıracağı için bankalar o şekilde ancak tekrar yükselişe geçebilir. Ama daha fazla düşer mi? Hani orada da beklemiyorum. Dediğim gibi ya, ucuz şu anda. Hani birçok banka defterlerinin %30 altından işlem görüyor. Bu konjonktürde bankaları sat demek de çok doğru bir karar olmayacaktır.
1: Daha önce mesela Akbank 60 lira bandına kadar gelmişti. Ve en yüksek gördüğü seviyelerde 90 liraya kadar dayanmıştı. Şu an 67 TL seviyesinde bugün düşüş var. Garanti Bankası'nda bugün yine %1 civarında geri

0: çekilme var. Daha önce 110 TL bandına kadar gelmişti. Tamamen Merkez Bankası'nın alacağı kararla alakalı bir fiyat oluşumunun olabileceğine ilişkin öngörünüzü paylaşıyorsunuz. O zaman ana endeks bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Sanayi hisseleriyle, turizm hisseleriyle, ulaştırma hisseleriyle. Bu periyotta biz Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali alana kadar biraz daha bankaları göz ardı etmemiz mi gerekecek? Yani seneye başlarken bankalar odaklı bir senaryo Borsa İstanbul yatırımcısı düşünüyordu. Ama bu son gelişmelerle biraz daha yatırımcının gözü farklı sektörlerde ve şirketlerde mi olmalı?
1: Ya evet, bir süre bankaları göz ardı edebiliriz. Yani Merkez Bankası'na bağlı tabii ki faiz kararı, ama Merkez Bankası'nın faiz kararı da enflasyona bağlı. Enflasyon da petrol fiyatlarına bağlı gibi görünüyor. Dolayısıyla aslında şok dışarıdan geliyor burada. Yani orada bir iyileşme görürsek ancak bankalar gidebilir. Şu anda petrol fiyatlarının bu seviyede kalacağını varsayarsak evet, bankaları al demek de çok doğru olmaz. Yani nötr seviyesinde kalır diye düşünüyorum. Sanayi sektöründe evet biraz ayrışma var. Yani hepsinin ayrı bir hikayesi var sektör olarak. Petrol sektöründe evet Tüpraş çok öne çıktı. Yani petrol yükselmişti, Brent 70 dolara tekrar 85 dolar. Artı onun etkisi var. Artı Rusya-Ukrayna tarafında, yani Ukrayna Rusya'nın rafinerilerinden biliyorsunuz vuruyor. Bu sefer de onların talebi artıyor. Yani bizden ihracat da söz konusu Rusya'ya karşı ve onların dışarıya karşı ihracatı azalıyor. Yani böyle baktığı zaman aslında Tüpraş lehine bir durum var ve endeksteki ağırlığı da ilk 5'lerde. O yüzden endeksi pozitif etkiliyor. Sanayi tarafında diğer işte Ereğli ve Kardemir'de hareket görüyoruz son birkaç gündür. Zaten yani aslında geçen yıl çok kötüydü ama ilk çeyrekte bir düzelme görmüştük. Yani geçen yılın son çeyreğinde hafif bir düzelme vardı. Dolayısıyla çok kötü değil. Evet, düzelme orada devam edecek. Ama büyük bir rally oluşturacak da bence hikaye şu anda hani eski bildiğimiz Ereğli 5-6 yıl önceki durumda değil. Yani kar marjları düşük. Tabii neden düşük? Genel iç ve dış talep azlığı artı. Yani kurun da tabii dolaylı olarak bir miktar etkisi var enflasyonun gerisinde kalmasının. O da çok ucuz olduğu için evet bir yükseliş görüyoruz. Altın madeniyle ilgili bir rezerv açıklama beklentisi vardı. Henüz açıklanmadı. Belki o gelecektir, bilmiyorum. O da etkiliyor olabilir. Kardemir'deki hikaye yani evet, onun da marjlarında bir miktar iyileşme var ama daha çok Orta Doğu'dan Türkiye üzerinden hani yeni demir yolu yatırımlarının artacak olması da açıkçası pozitif etkiliyor. Çünkü başka üretici yok o manada. Anlamlı şekilde bölgede de yok yani baktığımızda. Aslında uzun vadede Kardemir üzerinde de ciddi bir kamu taraflı hani şey olarak potansiyel var diye düşünüyorum. Artı yurt içinde yani tren, demir yolu yatırımları artıyor. Gerek hızlı tren olsun vesaire. Bu manada evet, yani bunun da hikayesi bu diyebilirim. Yani sanayi tarafında evet, yani otomotivde çok büyük bir gelişme yok. Çok da şey değil hani, dayanıklı tüketim tarafında Arçelik ve Vestel tarafında da öyle. Yani bu ihracatçı sektörler açıkçası döviz kuru ve enflasyon arasındaki farktan dolayı bir miktar kar marjları baskı altında, ama özel hikayesi olanlar endeksin üzerinde perform etmeye devam ediyor.
0: Bankalar üzerinde devam edecek olursak, özellikle bankalara dair kuvvetli beklentiler vardı ve endeks gidecekse bankasız gitmez deniliyordu. Evet, ayrışma olan sektörlerden bahsediyoruz. Şirketlerden, siz işte Ereğli'den bahsettiğiniz var. Doğru, BİMAŞ'ta var, Astor'da var. Ama sene sonu için telaffuz edilen hedeflere biz bankalar olmadan gidebilir miyiz? Bankasız büyük bir rally beklemenin doğru olmayacağı hep ifade edilmişti. Sene sonu beklentiler mi bu kapsamda değişecek? Yoksa nasıl bir görüntü beklersiniz?
1: Ya çok geriye geleceğini zannetmiyorum. Endeks yine de her şeye rağmen yani yüksek faizin negatif etkisini zaten 2 yıldır yaşıyoruz. Çok daha fazla geriye kalacak ve faizlerden daha kötü olacak bir durumu açıkçası olduğunu zannetmiyorum. Ama faizlerin de çok fazla üzerinde getiri sağlayacak da dediğim gibi bir potansiyel açıkçası yok. Yani son bir yıllık sürece baktığımızda aslında daha çok hani Aselsan öncülüğünde bir yükseliş vardı ve endeksteki ağırlığı en çok olan şirket konumuna geldi. Aselsan'ın sürüklediği bir endeksimiz vardı. Şimdi o da tabii ki uzun vadede potansiyel.

0: potansiyel devam ediyor. Yani ona da pahalı diyemem açıkçası şu noktada. Çünkü tepe noktasına göre biraz geriledi. Yani NATO toplantısından sonra da biraz beklenti bitti veyahut da kâr realizasyona da sebep oldu ama uzun vadede orada potansiyel devam ediyor. Yani endeksi sürükleyebilecek yani 20 işte 20 binli rakamlara götürebilecek şu anda belirgin bir şey yok. Sektör yok. Onu söyleyebilirim. Yani teknoloji tarafı dediğim gibi primli. Sanayi tarafında da işte kur baskısı var. Yani marjlar düşük. Bankalara konuştuk. Yani ne olacak da endeksi mesela çok daha iyi noktalara götürecek bir sektör çok fazla öne açıkçası çıkıyor gibi görünmüyor şu anda. Yani belki perakende sektörü bir miktar olabilir BİM ve Migros özelinde. Bu da bankaların tersine aslında hareket eden bir sektör. Yani onu da bahsetmek gerekirse ya perakende sektörü özellikle yüksek enflasyon ve yüksek faizden pozitif etkilenen bir sektör. Hani bugün de görüyoruz yani birkaç gündür işte BİM'de mesela onun da endeksteki ağırlığı ikinci sırada Aselsan'dan sonra şu anda. O da endeksi bir miktar yukarı çekmiş oluyor. Yani aslında dengeli bir endeks yapımız var şu noktada ama büyük bir rally oluşturacak bir sektör veya şirket bazında bir şey çok fazla yok. Yani ülke çapında bir kırılma olursa pozitif anlamda ancak o şekliyle olabilir. Yani o konuda da şu anda hani NATO toplantısıyla belki Aselsan üzerinde yeni siparişler olur veya devamı gelir şeklinde şey yapıyorduk ama zaten o da primli olduğu için şu an nötre dönmüş durumda. Bekliyoruz yani hani şirketlerin tekrar yani enflasyonun düşmesi tabii çok önemli olacak. Bunu şey yapmamız lazım. Endekste ciddi bir rally için enflasyon faizlerin düşmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ki dışarıdaki savaşın bitmesi gerekiyor. Ayrıca ülke olarak içeride yapmamız gerekenler de var. Yani şimdi yüksek faiz ortamında evet tüketici talebi kısılarak enflasyon üzerinde baskı oluşturuyoruz ama bunu daha önce Sayın Mehmet Şimşek de söylemişti. Yani arz tarafına da önem vermemiz gerekiyor. Üretimi artırmamız gerekiyor teşviklerle gerekirse. Yani sadece tüketimi azaltarak enflasyonu açıkçası sınırlı derecede düşürebiliriz. Çünkü şöyle düşünün, tamam tüketim düşüyor. Eğer üretim daha fazla düşerse tüketim düşmesine rağmen enflasyon yine yükselir. Yani sadece tüketimi düşürmek tek başına çözüm olmuyor. O tarafa daha fazla ağırlık verebilirsek, üretim anlamında arz arttırabilirsek enflasyon işimiz daha kolay olacak. Düşen enflasyon ve düşen faizlerde tabii ki otomatik olarak sektör ayrımı olmaksızın bütün şirket ve varlık değerlemeleri yukarı çekeceği için o zaman işte 20 bine ve daha üzeri seviyeler konuşabiliriz.
1: Seyfullah Bey, 100 şirketi ekrana getiriyoruz. 83 şirkette artı bir fiyatlama var. Yükseliş genele yayıldı ama 7-8 şirket var ki BİST 50'de yer alıyor. Onlar endeksi epey bir baskılıyor. Onları da sayalım. Türkiye Sigorta, Garanti Bankası, Astor, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, Akbank bankalar ağırlıklı ve BİST 30'da bulunan Destek Finans. BİST 30'da Destek Finans'ın ağırlığı hep konuşuldu. %9'u buluyor ağırlığı. 3 gündür taban oluyor hafta başından bu yana. Bu da endeksi baskılama adına önemli bir etki olarak görülüyor. Nasıl görüyorsunuz bu BIST 30 şirketlerinde endeksi BIST 30 şirketleri içerisinde ağırlığı yüksek olan şirketleri?
0: Yani şirket değerlemeleri konusunda bütün dünyada açıkçası pahalılık konusuna dönem dönem bazı ülkelerde evet bunu görüyoruz değerleme konusunda. Bizde de bahsettiğiniz şirket üzerinde evet. Çünkü şirket değeri yani Aselsan'ın değerine neredeyse yaklaşmıştı 3-4 gün önce. Yani bu çok normal bir şey değil. Ve bu konuda da hani benzer olarak MSCI'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz. Halka açıklık oranlarıyla ilgili olarak gerçek halka açıklık yüksek görünüyor icabında. Hani bu gerçek değil. Dolayısıyla endeks hesaplamasına halka açıklık oranı da dikkate alındığı için yani halka açıklık oranı çarpı normal şirket değeri olarak bakıldığında bu yüzden ağırlık çok fazla oluyor. Ve tabii ki kontrol edilebilirliği kolay oluyor bu noktada. Ve bu konuda eleştiriler çoktu. Bence o manada bir geri dönüş görüyoruz. Evet son 2-3 gündür özellikle taban olduğu için %10'u endeksi de biraz geriye çekmiş oldu. Ama düştükçe de şöyle oluyor. Yani endeksteki ağırlığı da azalacak. Ve dolayısıyla bir süre sonra hani bu konu gündemden ki ağırlığı azalır diye düşünüyorum. Yani Destek Finans'ın bu konuda bir endeks üzerindeki şeyi var, ağırlığı var ve negatif etkisi var. Yani bu piyasanın da malumu açıkçası şirketin çok fiyatının yüksek

0: olduğu şeklinde. Yani birkaç bankanın toplamından daha yüksek piyasa değeri var. Dediğim gibi Aselsan'a yaklaşan bir değeri vardı. Yani bu çok normal değil açıkçası. Şimdi normalleştiğini düşünüyorum. Ve etkisi de azalacaktır yani daha da fazla düşerse. Ağırlığı da düşeceği için hani gündemdeki yeri de yavaş yavaş kalkar diye düşünüyorum. Diğer taraftan düşen sektörler bahsettik. Bankalar evet. Yani bugün bu raporun etkisi var. Çünkü her ne kadar bu toplantıda haftaya Merkez Bankası toplantısında da yani en azından bir indirim görebilir şeklinde görüşler de vardı ama bu petrolün yükselişiyle birlikte herhalde o da rafa kalkmış gibi görünüyor. Biraz da onun satışı var diye düşünüyorum.
1: Şimdi siz düşen şirketlere, bankalara değindiniz ve ilk etapta sanayi şirketlerinin yükseldiğine de vurgu yaptık. Ereğli'ye bir parantez açmıştık. İşte yine sanayinin içerisinde olan otomotiv şirketleri bugün artıda. Froto 84 TL'nin üzerinde konumlanmış durumda. Yine enerji kanadında Petkim yükseliyor. Çimsa'da yine diğer bir yandan yükseliş var. Yani genele yayılan bir yükseliş. Ben şunu merak ediyorum. Önümüzdeki süreçte sanayi ve banka arasında makas açılacak mı? Nasıl bir ayrışma beklersiniz? Nasıl bir görüntü söz konusu olur? Biraz daha sanayi şirketlerine de oyuna dahil ederek konuşalım mı?
0: Ya evet, şimdi bankalarla konuştuğumuz gibi bankalar şu anda faiz ve enflasyona ve petrol fiyatlarına bağlı dolaylı olarak. Eğer şu anki durumu değişmeyeceğini varsayarsak, yani tabii ki sürekli değişiyor biliyorsunuz Trump nedeniyle. Yarın bir gün tekrar barış ihtimali artar. Bir anda 70 dolara gelir, bankalar tavan olur mesela. Neden? Çünkü enflasyon düşecek, faiz düşecek. Bankalar zaten negatifti, pozitif olur. Ama bu senaryoyu bir kenara bırakarak şu anda bir şeyin değişmediğini varsayarsak bankalar nötr kalacak demektir bu daha çok. Sanayilerde evet bu anlamda işte mesela petrol yukarı gidiyorsa Tüpraş yukarı çekiyor ister istemez. Yani Ereğli ve Kardemir'in özel hikayeleri var onu bahsettim. Yani doğal olarak Tüpraş'la birlikte Petkim, Sasa'da ve Aksa'da hani yukarı gitmiş oluyor. Petrofen'de yükselişe bağlı olarak. Her ne kadar iç ve dış talep çok güçlü olmasa bile söz konusu etkenler nedeniyle zaten geride kalmışlardı. Onun getirdiği bir yükseliş var. Yani petrol fiyatları bu seviyelerde kaldığı sürece eğer aşağı düşmeyecekse sanayilerin bir miktar daha yukarı gitme ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Bankalar yatay, sanayiler yukarı olabilir bu noktada.
1: Sanayi de tabii büyük bir sektör. İçerisinde ayrışma bekler misiniz? Ya da nasıl hareket etmeli yatırımcı?
0: Yani bahsettiğim gibi biraz Tüpraş, işte Ereğli. Yani belki burada portföy yapmak lazım. Hani tek bir hisse değil de. Çünkü Tüpraş da zirve seviyelerinden bayağı bir düşmüştü. Tekrar petrol yükseldiği için tekrar zirve noktalarına geldi. Yani Tüpraş, Ereğli, Kardemir, işte Şişecam da mesela çok ucuz şu anda defter değerinin oldukça altında. Ya bunlar üzerinden bir portföy yapılabilir. Çünkü belirgin bir sektör şu anda açıkçası söylemek çok şey değil. Sanayinde alt kırılımlar açısından baktığımızda yani şu sektör daha fazla önde olacak demek çok şey gelmiyor açıkçası. Ama negatiflikleri söyledim yani hani ihracat ağırlıklı olan şirketler bir miktar yani ikinci planda kalabilir bu noktada. Yani iç piyasaya satış yapanlar veya özel olarak üretimi olanlar işte Astor mesela öyleydi evet çok ciddi yükseldi ama yani oradaki hikayede biraz şey tabii ki Amerika'da yatırımları var işte oradan gelen talep var neden? Yani Amerika tabii sanayi tarafında biraz geriledi. Yani son uzun yıllara baktığımızda üretim gücü azalıyor. Mesela trafo konusunda kendi şirketlerin, üretim yapan şirketlerin sayısı bayağı azaldı. Bu boşluğu bizim şirketler dolduruyor. Yani her ne kadar kur yükselmese bile değil mi? Bu noktada onun boşluğunu bizim şirket Astor gibi şirketler doldurmaya başladığı için hani kar marjı o açıdan koruyor. Yani sektörden ziyade açıkçası özel hikayesi olanlar üzerinden bir portföy yapmak daha mantıklı olur. Alınmayacak olanlar hani dediğim gibi özel bir hikayesi olmayan sadece ihracatçı olanlar yani dayanıklı tüketim bu noktaya koyabilirim. İşte Arçelik ve Vestel özelinde konuşmak gerekirse. Yani bunlar bir miktar daha geride kalabilir. Tüpraş, Ereğli, Kardemir, Şişecam bunlardan bir portföy oluşturulup tutulabilir. Ve petrol düşmeyeceği senaryoda söylüyorum tabii ki. Bu seviyede kalırsa bankaların herhalde biraz daha üzerinde performans gösterir diye düşünüyorum.
1: Şimdi tüm senaryoyu merkez bankalarının kararları ve petrol

0: Görüntüye göre yapıyoruz. Petrolde hatırı sayılır bir geri çekilme bugün görmedik ama buna rağmen gün özelinde Türk Hava Yolları yükseliyor. 331 TL'ye geldi. Pegasus herhalde havacılık hisseleri içerisinde en fazla son dönemde cefa çeken hisse olarak kayıtlara geçecektir. Bugün onda da yükseliş var. TAV'a baktığımızda %2'ye yakın yükseliş TAV'da da var. 263 TL'nin üzerinde. Bugünkü bu havacılık hisselerindeki yükselişi neye bağlamak gerek o zaman? Çünkü petrol hala 84-86 dolar bandında devam ediyor. Hala Trump'ın söylemleri sert. Hala İran'dan gelen açıklamalar belirsizlik olduğunu bizlere gösteriyor. Petroldeki yüksek seyir devam ettiği takdirde havacılık hisselerinde daha aşağı yönlü hareket beklenmez miydi? Ve bugünkü hareketleri neye bağlamak gerek?
1: Şimdi Türk Hava Yolları üzerinde konuşursak tabii ki petrol fiyatlarındaki yükseliş negatif etkiliyor. Artı savaş ortamı ve turizm üzerinde. Ama Türk Hava Yolları da 5 yıldır yaklaşık bu seviyelerde, yani 3 veya 5 yıldır çok önemli bir hareket göstermedi. Daha önceki yıllarda çok yüksek prim vardı. Ve şu anda Türk Hava Yolları da defterlerin yarısından işlem görüyor. Yani aslında birçok şey fiyatların içerisinde. Ve bu yüzden yatay. Aslında büyük bir rally hareketi yok Türk Hava Yolları'nda. Son birkaç gündür belki yükseliş gördük. Artı yani savaş nedeniyle tabii kargo gelirleri de bölgeye uçak yani verilen havayolu şirketleri uçmadığı için açıkçası Türk Hava Yolları bu boşluğu da doldurdu. Muhtemelen ikinci çeyrek karı da bir miktar beklentilerin üzerinde gelebilir bu kargo gelirleri nedeniyle. Yani bu da biraz fiyatlanıyor diye düşünüyorum. Bir de savaşı tabii konuşursak, yani Mart başında başlamıştı, beklenmiyordu diyelim, hani daha düşük bir olasılıktı. Bir anda kendimizi savaşın içerisinde bulunca o şok yaşadık ama şu anda aslında normalleşiyor diye de düşünüyorum. Hani savaş derken kontrolden çıkan bir savaş da değil, yani biraz sanki Rusya-Ukrayna savaşına da benziyor. Muhtemelen yani bu da inişli çıkışlı da daha uzun sürebilir belki de. Yani sonuçta bakın, yani yeni anlaşma yapıldı. 2 hafta sonra tekrar bozuldu. Ama kontrolden çıkan bir savaş da değil. Yani bence kontrollü bir savaş. Bu noktada piyasalar ve Türk yani havayolu şirketleri bir anlamda bunu kanıksamış durumda. Yani büyük bir risk olarak da görmüyor kontrolden çıkmadığı sürece. Ama tabii ki maliyetleri artıran bir faktör. Yani büyük bir yükselişe de neden olacak bir durum yok. Ama yani sadece petrole bağlayıp düşeceğini de zannetmiyorum şu anda. Bu seviyelerde kalır. Yani biraz bankalara benziyor açıkçası genel olarak. Yani hareket tarzı olarak.
0: Yine petroldeki hikayeden devam edecek olursak, bugün 110 dolar seviyelerinin görülebileceğine ilişkin haber başlıkları portallarda vardı. 80 dolarların üzerinde kalması ne gibi bir tehlikeyi doğru bizi ilerletir? Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un da makro açıdan değerlendirmesi var. Bu denli seviyeler haftalarca sürdürülemez. Ekonomik anlamda büyük yaptırımları beraberinde getirebilir demişti. Çok sınırlı geri çekilme görüyoruz. Brent petrol 84,5 dolar seviyesinde. Böyle sınırlı bir gün geri çekiliyor. Sonra 3-5 dolar daha yukarıya çıkıyor. Ana senaryo nasıl olabilir petrolde?
1: Ya büyük bir ben kopuş beklemiyorum açıkçası. Yani bunu neden? Biraz da bu Trump'ın kontrolünde. Kasım'da seçimler var. Şimdi düşünün, 120-130 dolarla seçime girmek istemeyecektir. Yani zaten şikayet ediyordu. Değil mi? Orada da petrol fiyatları yükseldi. Tüketici şikayetleri artmaya başladı. Yani ortamda seçim kazanamayacağı için çok da yükselmesini bence istemiyor. Ve bu da aslında savaşın kontrollü olmasına sebep oluyor. Düşer mi 50-60 dolara? Bence düşmez. Yani burada yani 20 yıl önce de Brent petrol fiyatı zaten bu seviyelerdeydi. Yani 70 dolarlar seviyesindeydi. Düşünün 20 yıl. Yani doların kendi enflasyonunu da düşünün, hesaba katarsanız yani 20 yıllık dolar enflasyonunu, zaten 70 dolarda olmaması gerekiyordu. Yani bu da başka bir faktör. Belki hani savaşla bu hızlı bir hareket şeklinde oluştu. Bence fiyatlar şu anda hani aşırı yüksek değil, normal diye düşünüyorum. Yani enflasyon farkını düşünün. Orta Doğu ülkelerin gelirleri petrole dayalı. Yani ve ana gelirleri bu. Ve 20 yıldır aynı fiyatta. Yani oranın da bütçesi açığı var. İşte maaş ödüyorlar değil mi? Yatırımlar artıyor diyelim. Yatırım harcamaları var. Bunların hepsi dolarla oluyor ve dolar enflasyonu var. Yani sizin ana gelirleriniz enflasyon kadar artmıyor ama harcamalarınız daha hızlı artıyor. O yüzden Çok da mantıksız değil diye düşünüyorum. Yani çok büyük bir yükseliş değil aslında, 70 dolardan hani bu 80

0: 85-90 dolarlara yükselmiş olması. Bence buralarda kalacaktır. Yani 50 dolarlara falan düşmez. Yani böyle büyük bir düşüşün ancak büyük bir global kriz olması lazım ki büyüme hızlı bir şekilde aşağı insin, o zaman düşer. Öyle bir beklenti de yok. Bence bu seviyelere oturur diye düşünüyorum. En yüksek 110 dolarları gördük, o seviyeyi. En düşük 70, yani ortası 90 dolar dersek. Bu seviyelerde seçime yaklaşırız. Belki 80'lere gelirler ama yani 120 dolarla da Trump'ın seçime gireceğini açıkçası asla düşünmüyorum. Yani büyük bir şey olur. Kazanamaz çünkü. Kontrollü bir şekilde burada kalır. Başka bir hesaplama yapmıştım ben daha önce. Yani işte global petrol tüketim üzerinde bu 70 dolardan 100 dolarlara yükseliş dünya ekonomisine 1,5 trilyon dolara mal oldu harcama olarak. Şimdi sizin bunu harcayabilmeniz için, değil mi? Yani nasıl ülkelerinde veya şirkette ailelerinde harcamaları var tüketicinin o noktada. Eğer para yaratamazsanız veya gelirini artıramazsanız bu sefer petrole ödeyeceksiniz ulaşıma ve başka yerden hani tüketimi azaltmanız gerekiyor. Demek istediğim şu ki bu 1,5 trilyon dolarlık ek masraf diyelim dünyaya. En azından yarısını tasarruf bile de karşılasa bütün dünya global büyüme üzerinde %0,5-0,7'lik bir negatif etkisi oluyor. Aşağı doğru
1: Evet.
0: çekiyor. Yani böyle bir faktör var. Petrol yukarı gittikçe aslında büyümeyi aşağı çekiyor. Bu da iyi bir şey değil borsalar açısından.
1: Şimdi rezervler geldi. %2,3'lük bir artış var Merkez Bankası'nın rezervlerinde. 159,7 milyar dolardı. 163,3 milyar dolara ulaştı. Toplam rezervlerde yükseliş devam ediyor. Ekrana son dakika gelişmesi olarak da yansıtıyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir rezervlerde gelinen noktayı? Önceki haftalarda 149 milyar dolara kadar bir gerileme söz konusu olmuştu. Savaşın öncesinde de 200 milyar doların üzerinde bir seyir vardı. Şu sıralarda artışın devam ettiğini tekrar yineleyelim ve gelinen nokta 163,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçiyor.
0: Şimdi rezerv artışının tabii ki 200 milyar dolar bahsettiğiniz iki sebebi vardı. Bir tanesi uygulanan ekonomik programla birlikte yurt dışından gelen yabancı para. Bu hala Türkiye'de duruyor şu anda. Yani büyük bir kısmı da çıkmış değil açıkçası. Artı yani Merkez Bankası'nın rezervleri içerisinde önemli bir miktarda altın da bulunuyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş de rezervleri. Yani 5.500 dolarlara çıktı düşünün. %30 düştü şu anda 4.000 dolarlara. Bu da bir miktar geri çekti ama yani Türkiye'nin şu anda rezerv problemi açıkçası olduğunu zannetmiyorum. Hızlı düşmüş gibi görünür ama öncesinde hızlı yükselmişti. Herhalde bu seviyelerde kalır yani çok daha aşağı bizi götürecek bir durum yok diye düşünüyorum. Çünkü neden? Hani yabancı çıkışını gerektirecek bir ortam yok. Hani Türkiye savaşa girmedi bir. İki, hala ekonomik program devam ediyor. Hala yabancı para açısından tatminkar bir reel dolar bazında getiri söz konusu. Artı altın fiyatları da zaten düşeceği kadar muhtemelen düştü. Daha fazla düşecek bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşünürsek aslında rezervler bu noktada taban seviyelerde diyebilirim. Yani daha fazla düşecek bu durum yok. Tekrar yukarı doğru da yükselir diye düşünüyorum.
1: Hazır Merkez Bankası'nın rezerv politikasından bahsetmişken son rezervlerde gördüğümüz net bir şekilde altın cinsinden rezerv varlıkları %1,6 azalma gösterdi ve 96,2 milyar dolara gelindi. Merkez Bankası'nın altın rezerv politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce 200 milyar dolara yükselmesinde altın biriktirmesi etkili olmuştu ve altın fiyatları bunda önemli bir parametreydi. Şimdi ise altın kanadında da %1,6'lık bir düşüş var.
0: Yani tabii Merkez Bankası altınları yeni almadı. Her zaman vardı ama son 10 yılda belki artırmıştı bunu. Gayet akıllıca bir hareketti. Yani düşünün, Trump'ın başkanlığına aday olacağı kesinleştiği tarihte altın 2000 dolarlar seviyesindeydi onsu. Yani neredeyse 6000 dolara yaklaştı 2 yıl içerisinde. Yani %200'lük bir artışa yakın bir artış. Çok doğru bir karardı. Tabii ki bu savaş nedeniyle bir miktarını sattı ama hala da bence altın rezervlerde olması gereken bir enstrüman. Yani diğer ülkeler çok fazla satmadı. İşte Çin olsun, Rusya olsun hala rezervlerde önemli bir miktarda duruyor. Çünkü dolara olan güven çok fazla yok. Ama tabii ki şey, yani sonuçta altın bir sabit getirili ürün olmadığı için volatiliteye açık bir yatırım aracı. Dolayısıyla bizim rezervleri de dalgalandırıyor dolaylı olarak. Dolayısıyla rezervlerde altın tutulmasını ben destekliyorum. O mantıklı bir şey, hareket diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Çünkü dolara da globalde güven azalıyor. Yani düşün, Amerika şu anda %130'luk borç bölü gayri safi milli hasıla oranıyla bu savaşa girdi. Daha önceki savaşlara baktığımızda, yani Vietnam Savaşı olsun veya diğer savaşlar, %25'ler, 30'lar, 50'ler, 60'larla girmiş Irak Savaşı'na. Şimdi %130'luk bir borç oranı ve siz İran'la savaşa giriyorsunuz. Tabii ki güven azalır yani. Hem borçlusunuz hem de savaşa giriyorsunuz. Ve bunu finanse etmek de çok kolay değil. İşte NATO'ya silah satmaya çalışıyor Avrupa ülkelerine, ama bunların hiçbirisi yeterli değil. Ve bu da dolar olarak uzun vadede dolar üzerindeki şüpheleri artırıyor. Dolar gerçek değerini koruyabilecek mi? Dolayısıyla yani altın yükseldi, ama aslında dolar üstündeki şüpheler arttığı için de yükseldi. Yani dolar almaktansa altın almak daha mantıklı diye. Tabi burada öncülüğü Çin Merkez Bankası bütün, yani en çok da alanı olduğu için hem büyüklük olarak
1: Evet.
0: hem de kendi gayrisinin milli hasılası olarak. Dolayısıyla mantıklı bir hareket. Tekrar alabilir yani Merkez Bankası belli bir seviyeye düşerse bence.
1: One Portföy, portföy yöneticisi Seyfullah Esen bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor. Öyle ki toplam rezervler 159.7 milyar dolardan 163.3 milyar dolara geldi. Rezervlerde gelinen noktayı konuşacağız. Piyasalardaki son fiyatlamaları masaya yatıracağız. Ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizlere ekonomist Serhan Salman eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, merhabalar Uğur Bey.
0: Önce rezervleri konuşarak sohbetimize başlayalım. Rezervlerde yükseliş var tekrar. Altın kanadındaki alt kırılımda %1.6'lık düşüş olmasına rağmen toplam rezervlerde %2.7'lik yaklaşık yükseliş görüyoruz. 163.3 milyar dolara toplam rezervler geldi. Nasıl okumak gerekir? Ne dersiniz?
1: Burada aslında şeye bir cari açığa kısa bir parantez açmak istiyorum Uğur Bey. Yani çünkü bu rezervlerle beraber yapacağımız değerlendirmenin bir bacağında da orası var. Biliyorsunuz mevcut uygulanan ekonomik politikalar sebebiyle TL'nin bir miktar daha diyelim ki reel olarak değerlenme süreci devam ediyor. Biz bir cari açık oluşturuyoruz. Ama cari açığın derinlemesine baktığımızda orada enerji fiyatlarının ciddi bir etkisini görüyoruz. Bu ayrı bir konu ama dış görünümde cari açık artıyormuş gibi düşünüyorlar. Şimdi bunu Türkiye ödeyecek mi diye yabancılar konuya yaklaşıyorlar. Orada da dönüp nereye bakıyorlar? Rezervlerine bakıyorlar. Peki bizim rezerv durumumuz ne? Oldukça iyi. Bu savaşın başlangıcı döneminde veya yaşanan başka ufak tefek çalkantılar da oldu. Oralarda belli miktarlarda rezerv satışları geldi. Ama son dönemde uzunca bir süredir izlediğimiz şey hep Merkez Bankası'nın rezervleri yüksekti. Çünkü Merkez Bankası ne diyor? Ben diyor, para politikası kapsamında TL'nin doğru belli bir reel değerlenmesi var. Ama ben rezervlerimi güçlü tutacağım. Bunun gerekli olan maliyetini biliyorum. Bunun faizini vereceğim. O zaman bu getiri yeterli mi yatırımcılar açısından, TL yatırımcıları açısından? Buna bakmak lazım. Rezervlerdeki artış devam ettiğine göre demek ki mevcut getirileri yeterli buluyor bu taraftaki yatırımcı. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki. Yurt içindeki ne yapıyor? TL tarafında tutmaya devam ediyor varlıklarını. Buradaki getiriyi, buradaki faizi ve geliri kendine pozitif görüyor. Yabancı taraftaki ne yapıyor? Aynı şekilde ben dolarım veya eurom yerine TL tutarsam yarın tekrar dolar ve

0: aldığımda arada mevcut kendi para birimlerimden kazanacağım üzerinde bir marj var mı? Var. O zaman Türkiye'nin risklerini bir değerlendireyim. Bir sürü savaş yaşadılar. Şunu gördüler, bunu gördüler çevrelerinde. Ona rağmen stabil devam ediyorlar. Evet, belli bir cari açık durumu söz konusu. Bunun artışı zaten bekleniyordu. Ama bu da bu bölgede yaşanan savaşın getirdiği enerjilerle alakalıymış. O zaman normalde dış ticaret dengesinde de henüz çok büyük bir problemle karşılaşmadılar. Bunu da götürüyorlar. Demek ki ihracatları da devam ediyor bu ülkenin. Önümüzdeki dönem bütçene, bugün mesela bütçeyle ilgili pozitif rakamlar geldi. İlk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri planlanandan hatta daha da iyi gidiyor gibi görünüyor. Hepsini alt alta koyduklarında o zaman TL'de kalmaya devam edelim. Bunlar da Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine pozitif yansıyor. Merkez Bankası daha fazla döviz bulunca piyasada bunları da dolayısıyla topluyor. Bu sürecin önümüzdeki dönemde de hani büyük bir farklılaşma olmazsa devam etmesini aslında bekleriz. Altın tarafına geldiğimiz zaman Merkez Bankası orada oyunu izliyor. Dünya genelinde evet bir altın tutma mekanizması oluştu biliyorsunuz rezervlerde. Bu da çok normal çünkü Amerika'daki belirsizlik. Bizim ekonomik savaş dediğimiz silahlardan çıkıp da ekonomi tarafında savaşa dönmüştü. İran'da bile şu anda hem silah hem ekonomik iki açıdan orada da bunun etkilerini görüyorsak demek ki bu ekonomik savaşın olduğu bir dönemde dolara dikkat etmek lazım. Ne yapalım? Rezervlerimizin mümkün olan miktarını kadarını farklı yerlerde tutalım. Altın bunlar içerisinde en önemli enstrümanlardan biri. Bu sadece bizim Merkez Bankamızın değil biliyorsunuz global merkez bankalarındaki trendler de benzer şekilde gidiyor. Başta Çin olmak üzere. Bunu tutalım. Bu dönemlerde de eğer imkanlar olursa rezervlerden dönüşüm fırsatlarını da biz bu rezerv politikamız ve altın tutma politikamız kapsamında da dönüşümlerini de kullanırız gibi oldukça da hani taktiksel pozitif yönde devam ediyorlar. Ne bekleyelim? Bu şekildeki rezervlerin önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekleyelim diyorum buradaki son söz.
1: Şimdi siz hem cari açık kanadıyla hem de Merkez Bankası'nın rezerv politikası ile ilintili olarak hazır değerlendirmişken sene başından itibaren Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair de farklı noktalar gördük. Tam faiz indirimleri başlıyor dedik, savaş başladı. Tam savaşın etkisi azalıyor mu dedik, tekrar o sürtüşme, karşılıklı saldırılar yinelendi ve sonuç 6 aylık periyoda baktığımızda fonlamanın %40'a geldiğini görüyoruz. Önümüzdeki haftada Temmuz toplantısını yaşayacağız. Nasıl bir toplantı beklersiniz? Senenin başında tahayyül ettiğimiz ortamla şu anki ortam arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bundan sonrası peki nasıl olabilir?
0: Yani şu anda ben biraz daha Merkez Bankası'nın bekle gör politikasını izleyeceğini tahmin ediyorum. Yani bir faiz indirimleriyle ilişkin bir alan açılacaksa bu yılın ileri kalan döneminde, yıl sonuna doğru dönemde belki daha makul olabilir enflasyondaki gelişmelere paralel. Sonuçta elimizden gelmeyen ve takip etmekte ve bizi etkileyen negatif unsurlar var. Sizler de burada birçok defa hem soruyorsunuz hem anlatıyorsunuz izleyicilere. Yani şimdi burada süregelen bir işte İran, İsrail, Amerika, o döngü, Körfez ülkeleri, bunun petrol fiyatları üzerine etkisi, ticaret üzerine etkisi, bütün bunları konuşuyoruz. Şimdi bu önümüzdeki dönemde nereye evrimleşecek? Petrol fiyatları tekrardan 80 küsür dolarlara geldi. İş uzadıkça daha yukarıya gitme ihtimali yine konuşulmaya başladı. Bir izleyeyim göreyim diyeceksiniz siz de. İşler iyi mi gidiyor? Çünkü bu bizim dönüşte ülkemizde direkt olarak birçok noktaya etki ediyor. Biz sonuçta bir enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Enerji fiyatları bizim yurt dışına döviz çıkışına sebep oluyor. Enerji fiyatları bizde maliyetleri yukarı itiyor. Enflasyona sebep oluyor. Hem döviz maliyetlerine hem içeride bu enerji fiyatlarından oluşan maliyetleri üst üste koyduğumuzda bir enflasyonun devamlılığı süreci mi acaba bizi bekliyor? Veya bu enflasyondaki soğuma son dönemde yaşadığımız pozitif eğilim buradan destek görmeyecek mi enerji fiyatlarında diye Merkez Bankamız da düşünüyor. Buna baktığı zaman ya ben Temmuz'da da mevcut statikoyu koruyayım böyle bir devam edeyim pozisyonu alacağını ben açıkçası önümüzdeki dönem bekliyorum. Ama daha pozitif bakmak açısından da şunu söyleyeyim. Ya yani bu

0: savaş eninde sonunda bitecek. Yani iki ülke de birbirini sıkıştırıyor. İkisinin de çok yani bekleme tahammülleri ne kadar var ondan emin değilim. İran tarafına baktığımızda %100'ün üzerinde konuşuluyor oraya gelmiş olan enflasyon. Ciddi şekilde kapasitelerini kaybediyor. Bu kadar fazla enerji gelirinden mahrum kalmaya ne kadar daha idare edecek? Aynı şey Amerika tarafında enerji fiyatlarının yukarıya gitmesi maliyetleri arttırdı. Kasım ayında orada bir seçim bekleniyor. Bu seçime kadar bu fiyatlarla girilmesin diye konuşuluyor. Dolayısıyla oranın da aslında çok ama demek ki masada her iki tarafta tam istediği yere oturamadı. Ama bu istediği yere gelmek için de süreleri görünen o ki hani yaz sonu sonbaharın başı gibi bir döneme tekabül ediyor. Biz bir buçuk ay daha belki bu süreçleri ileriye geri göreceğiz ama bir yerde ben pozitif tarafta yani her iki ülkenin de sıkışması sebebiyle masaya oturup anlaşacaklarını düşünüyorum. O noktadan sonra da petrol fiyatlarının üzerindeki, enerji fiyatlarının üzerindeki basıncın kalkmasıyla biz belki yılın son dönemine daha pozitif ayrışan şu anki hizmet sektöründeki rahatlamayla gelen o enflasyonist baskılardaki azalmanın enerji tarafından da üstümüzden kalkma ihtimalini görerek orada enflasyonu biraz daha yavaşlayarak 30'un daha altındaki bir seviyeye gitme ihtimalini görüyorum. Merkez Bankası'na da burada bir kapı açıyor o dönem. O dönemde belki faiz indirimlerine devam edecektir. Yani arkasındaki dayanağım da bu.
1: Yani sene sonuna kadar özellikle son çeyrekte mi olur bu dayanak, bu görüntü?
0: Yani son çeyreğe daha yakın olur diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bakalım, eğer olmazsa ne yapacak? Yani aşağıya çektiğinizde bu bir süreçtir. Yani faiz indirimlerine ben başladım dediğiniz zaman bu faiz indirimlerinin devam etmesini beklersiniz. Yani bunun bir sürdürülebilir bir politika olması lazım. Merkez bankacılığı açısından bakıyorum. Merkez Bankası faiz indirimlerine başladı dediğimiz anda her fırsatını bulduğunda bu faiz indirimlerinin devam edeceği bir sürecin içerisinde olmayı ben beklerim. Ekonomist bakış açısından benim bu. Ve piyasadaki diğer herkesin de bu süreci bekleyeceğini düşünerek Merkez Bankası da diyor ki benden böyle bir beklenti var. Ben buna başladığım zaman kendi reputasyonum ve piyasanın da beklentiler açısından bunu sürdürülebilir hali. Bunun en sürdürülebilir dönemi nerede oluşacaktır? Bunu arayacaktır. Yani bu da değerlendirmelerin içerisinde yer alacaktır. Faizi bir indir, sonra tekrar bir kaldır, bir daha indir, bir daha. Hani bu piyasada belirsizliği ne kadar arttırırsanız maliyetleri o kadar arttırırsınız. Yani belirliliği sağlamanız lazım. Biraz öngörülebilirliği sağlamanız lazım. Oldukça da zor. Yüksek enflasyon sürecinde bu. O zaman enflasyonu öncelikleyeceksek bu belirsizliği ortadan kaldırmak için en optimum zamanı kollamamız lazım. İşte global gelişmeler de bir noktada bunu desteklemesi de lazım Merkez Bankası açısından ki hani bir şeyde olsun başka bir stratejiden farklılaşmaya gittiği zaman bir açıklaması olsun, bir dayanağı olsun. Bu süreç artık herhalde yazın sonundan itibaren biz Ağustos, Eylül'den itibaren daha belirginleşecekse o dönemden itibaren biz faiz indirimlerine daha pozitif bakalım diyorum.
1: Şimdi biz pozitif yaklaşmaya çalışıyoruz ama Fed üyeleri bu kadar kendileri açısından durumu pozitif görmüyor sanırım. Williams'ın açıklamaları vardı. Sene sonuna kadar 3.25'e gelirsek enflasyonda ne ala dedi. Şimdi enflasyon 3.8'e geldi ama petrol 70 dolar bandındaydı Haziran'da. Son 10 gündür yine yüksek. Bir 10 gün kadar yine bu seviyelerde kalırsa belki yine 4'ün üzerinde bir enflasyon göreceğiz. Temmuz adına yıllık Amerika'da. Nasıl bir görüntü olur? Çünkü 2028'de biz olsa olsa %2'lik hedefe ulaşırız değerlendirmesinde bulunuyor. O 2028 diyorsa bir de bir yıl hani görece şaşma ihtimalini, sapma ihtimalini düşünürsek belki de 2029 olacaktır bu. Yani faiz indirimleri biraz daha FED kanadında da ötelendi anlamına mı geliyor bu açıklamalar? Hele ki şu günlerde faiz artışı dahi konuşuluyor.
0: Evet, aynen öyle. Yani şimdi ben pozisyonumu bu arada koruyorum. Yani Fed'le ilgili yıl sonunda biz sabit tutarız, yıl sonunda indiririz. Yani bu söylemler çıktığı zaman ben şöyle alıyorum bunu kendi adıma. Ya bu faiz indirimleri Amerika bacağında da gecikecek. Bunun da global etkileri zaten ortada. Yani çok daha detaylı konuşulabilir. Ama ne var buradan oraya? Bir kere bir Walsh etkisi var değil mi? Yani artık yeni bir Fed başkanı var. Bu başkanın pozisyonlanması farklı oldu. Başkanın konuşmalarından bizim anladığımız Fed'in o eski ki çok öngörülebilir o göstergesinden biraz daha vazgeçerek ya piyasadaki verilere bakarak ben hareket edeceğim, veri neyi getiriyorsa bana ben onu yapacağım deyince piyasada işte nasılsa piyasanın bir rahatlığı vardı. Göster

0: Enflasyonda güzel bir görünüm oluştu. Hemen bir aylık veride. Hemen de konuşmaya başladılar ertesi gün. İşte bunlar faizi indirmeyeceğiz, arttıracağız diyorlar. Acaba şimdi indirecekler mi? Niye, nereye bağlıyorlar? Fed'in başkanının piyasadaki veriye bakın. Bu şekilde olursa siz neyi beklersiniz? Tahvil faizlerin, hani kısa dönem tahvil faizlerine bu işin hızlı yansımasını beklersiniz. Dönüyor, yansımıyor. Niye, bu sefer de belirsizlik var? Yarın da veri tam tersini gösterirse ne olacak? Ne oldu? Dalgalanma oldu. Bu dalgalanma en sevmedikleri şey. O zaman ben kısa vadede çok pozisyonlanmayayım. Portföyümü daha orta ve uzun vadedeki beklentilere göre pozisyonlandırayım dersiniz. Kısa dönemdeki dalgalanmalardaki fiyatlamaları da bu sefer beklenenin tam tersi yere götürür. Şimdi bu tip şeyleri, bu volatiliteleri yaşayacağımız bir dönem, yaşamaya devam edeceğimiz dönem. Ta ki herkes buna alışana kadar. Amerika'daki enflasyon verisinin arkasında yine ne vardı dediğiniz gibi petrol fiyatlarının işte 70 dolara gerilemesinin o anki etkisi. Şimdi 84'e gitti. Ne olacak? Bir sonraki veri yukarıda gelecek. Bu bizi bu Fed o zaman faiz mi arttıracak? Burada mı tutacak? Söylemlerine devam ettirecek. Şunu söyleyebilirim. Böyle baktığımızda bugünden yarına çok bir farklılaşma olmayacağını düşünürsek şu an Amerika Merkez Bankası'nın da çok bir hareket alanı yok. Mevcut durumunda
1: Doğru.
0: kalmaya yıl sonuna kadar devam edecek.
1: Serhan Bey, teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için.
0: Rica ederiz.
1: Memnun İyi olayım. Seanslar, sağ olunuz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatil

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. Ajet. Koçak'ta festival.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel...

0: bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
1: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konulan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
6: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
7: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim paranın yönünden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Piyasaların ekonominin gündemini konuşuyor olacağız bir saat boyunca. Önce başlıklarımıza bakalım, bugünün öne çıkan haberlerinde neler var. Haziranda bütçe fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziranda bütçe fazlası 114.2 milyar TL oldu. Merkez Bankası rezervleri ise 163.3 milyar dolara çıktı. Bir önceki haftaya göre %2.3'lük bir artış var. Bu arada İran tarafından da İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hukuk sistemini kabul etmemesi halinde boğazın kapalı kalacağını belirtti ve Tahran'ın bölgedeki Amerikan müdahalelerine karşı geri adım da atmayacağını söyledi. Diğer taraftan Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un uyarıları var. Küresel ekonomi yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir diyor Fatih Birol. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin birkaç hafta içinde çözülmemesi halinde enerji arzı ve küresel ticarette ciddi aksaklıklar yaşanabileceğini ifade etti Fatih Birol. Ve Çin'den küresel ekonomiye 6,5 trilyon dolarlık bir tehdit var. Uluslararası Enerji Ajansı Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerinin tam uygulanması halinde otomotivden savunmaya kadar 4 büyük sektörde 6,5 trilyon dolarlık üretimin tedarik riskiyle karşılaşabileceğini açıkladı diyerek verilere bir göz atalım. Bakalım şu anda fiyatlamalar nasıl? Küresel haritamızla başlayalım. İçeride BIST yüz endeksinde 14.206'dayız. 0.90 yukarıdayız. Londra, Frankfurt, Paris, Madrid, Avrupa tarafında bakıyoruz. Renk kırmızı. Geri çekilmeler var bugün. Asya tarafında da karışık bir seyirle tamamlamıştık günü ama Güney Kore'deki 6.37'lik geri çekilme dikkat çekiciydi ve de Güney Kore'nin bir faiz artışına gitmesi Ocak 2023'ten bu yana da o da 25 bas puanlık bir artış var. Onun da altını çizelim. Ve S&P 500'de şu anda vadeli taraf 0.24 geride. Nasdaq 0.83 geride, Dow Jones'a 0.17 yukarıda. Şimdi devam edelim petrol tarafıyla. Bakalım enerji tarafında şu anda fiyatlamalar nasıl? Onu da göz atalım. Brent petrol 84.89, ham petrol 79.41 ve doğalgaz 2.91'de. Ve kıymetli metal 4037 şu anda, ons altın 0.56 geride, gümüş 56.70'te 1.85 geri çekiliyor, platin 1.23, paladyum 2.65 geride. BIST 100 endeksindeki son duruma da göz atalım. 0.90 yukarıda 14.206 ile gün içinde 14.222'ye kadar geldi. BIST 100 endeksi 14.029'da günün en düşüğü oldu. Ve sektörlerde bankacılık 1.56 geride, sanayi 2.06, turizm 0.71, teknoloji 2.23, gayrimenkul 0.86, spor 0.34 yukarıda. Ve sigortacılık 0.63, kimya 2.30, inşaat 1.04, bilişim 2.23, madencilik 1.54 ve gıda da 2.5 yukarıda. En çok artanlarda ilk sırada Ral Yatırım Holding 8.34 ile Efor Yatırım 7.27, Şok Marketler 5.43, Ereğli Demir Çelik 4.92 ve Aksa Enerji'de de 4.60 şu anda seviyemiz. Azalanlara da gidelim. Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. MİA Teknoloji 2.80, Fenerbahçe 2.40, Reader Teknoloji 2.29 ve Akbank'ta da 2.24'lük geri çekilme dikkat çekiyor. Bu arada IMF'den petrol uyarısı var. Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor diyor IMF. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklık tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı yaratabilir uyarısı da var. Detaylarına bir bakalım uyarıların IMF tarafından.
1: Uluslararası Para Fonu küresel enerji güvenliğine ilişkin endişelere yer veren bir değerlendirme yayımladı. IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu büyüklüğün 1973 petrol krizi ve 1990 Körfez Savaşı sırasında yaşanan arz kayıplarından daha yüksek olduğuna işaret edildi. Raporda buna rağmen petrol piyasasının ilk şoku başarıyla absorbe ettiği ifade edildi. verdi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısında bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni ve uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceği ifade edildi. IMF'ye göre böyle bir senaryo küresel enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve merkez bankalarının para politikalarını da doğrudan etkileyecek.
0: Ve İlhan Küçükşahin bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor, kendisiyle piyasalardaki durumu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu IMF'nin uyarıları önemli. Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklık tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı yaratabilir. Alternatif sevkiyat rotaları kaybın sadece sınırlı bir kısmını telafi edebiliyor diyor IMF. Stoklar yenilenmezse bir sonraki şoka karşı dünya daha kırılgan olacak uyarısı var. Diğer taraftan da şimdi yeni bir gelişme hocam. Bu da önemli ve kritik bir konu. İran tarafından yapılmış açıklama yeni bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrik şebekesini vurması halinde Husilerden Kızıldeniz'in girişini kapatmalarını istemiş İran. Bu da tabii yeni ve kritik bir gelişme. Hocam ne dersiniz bu özellikle petrol piyasasının tamponlarının tükenmesi noktasında sizin fikriniz nedir?
2: Evet Melis Hanım, teşekkür ediyorum öncelikle. Gerçekten hani IMF burada tabii daha çok veri ve şeye sahip olduğu için bizlere nazaran o rahat okuyabiliyor durumu. Savaşın başladığı Şubat sonu Mart gibi bakarsak Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5. ayındayız. Ki ben o zaman da yayınlardakini yine A Para'ya çıktığımız yayınlarda hep söylüyordum. Hani Temmuz sonuna kadar bu işin biraz daha bitmesi gerektiği yönde. Çünkü özellikle Çin'in 6 aylık stok aldığı söyleniyordu Mart ayında. Bu da IMF'de bunu teyit ediyor şu anda bu rakamları, bu bilgileri de. Çoğu ülke şu anda stoklarının önemli bir kısmını kullanmış durumda. Tabii hemen şurada da söyleyelim Melis Hanım. İran dünya petrol şeyinin İran Hürmüz Körfezi yaklaşık 25'ini kapsıyor. 25'ini sağlıyor. Yani bu da 1/4'lük bir fiyat demek ve alternatif yollardan birisi sizin de hemen haberin başında, yayının başında söylediğiniz gibi Husilerden Kızıldeniz'i de kapatmayı istemesi aslında artık bu savaş anında eğer elektrik tesislerimizi vurursa diyor, elektrik altyapımızı biz de diyor bunu yapacağız. Bir yandan hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Avrupa Birliği'ne ve aslında arka planda da Çin'e bir gönderme. Çünkü şimdi Çin burada aslında çok İran konusunda çok şeye girmedi. Yani beklenen tabii ki arkadan altyapı, istihbarat paylaşımı veya diğer unsurlar olmuş olabilir. Bu benim uzmanlık alanım değil ama görünürde çok bu şeyi gündeme getirmedi. Özellikle Trump Çin'de yapmış olduğu görüşmelerde bu belki çok daha üst seviyede ele alınabilirdi ama orada da Tayvan krizi daha çok ön plana çıktı. Burada da tabii doğal olarak evet hemen petroldeki hareketi görmeye başladık. Ekranlarda da sizin verdiğiniz gibi 85-20, %29, 0.29'luk bir artışla Brent petroldeki artışı ve petroldeki artışı gözlemleyebiliyoruz Melisa Hanım. Burada da eğer bu birkaç hafta daha devam edecek olursa, özellikle Ağustos ayının içerisine de sirayet edecek olursa tabii şu anda biraz da özellikle büyümenin daralması yönünde talepteki azlık hani petrol arzını biraz da olumlu etkilese de belli bir zaman sonra stokların bitmesiyle beraber yeni stokların yerine konulması özellikle de şunu da belirtmek istiyorum Melisa Hanım, Avrupa Birliği'nin savunma sanayi yönündeki atacağı adımlardaki o büyümeyi destekleyecektir. Savunma sanayi özellikle mühimmat üretim karşısındaki geliştireceği yeni refleks burada şokların kalıcılığına dikkat çekiyor. IMF'de bunu aslında dikkat çekmiş durumda.
0: Evet, bir taraftan tabii Fatih Pirol'un da uyarıları kritikti. Küresel ekonomik etkiler ağırlaşabilir diyor Fatih Pirol. Orta Doğu'daki gerilim, enerji piyasaları için risk, petrol ve doğalgaz arzında aksamalar yaşanabilir ve küresel enerji güvenliği açısından çok kritik öneme sahip demiş Hürmüz Boğazı. Gerilimin uzaması küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğurabilir ve enerji piyasalarında da istikrar için diplomasi ön plana çıkmalı demiş ama an itibariyle diplomasi şu anda masadan kalkılmış durumda, diplomasi masasından diyelim. Peki hocam, bu küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğurabilir diyor ya Fatih Birol. Neler bekleyebiliriz? Evet. Yani nedir burada senaryolar?
2: Ya buradaki senaryo doğal olarak petrol fiyatları şu anda 85 doların üstünde. Buradan 60 dolarlardan hatta 50 dolarlardan geldiğimiz yere ve 119 dolar tepe noktasını görmüştük. Ben zaten hep yeni normalin 80 ile 90 dolar arasında olacağını söylemiştim. Şey gelse de bir barış olsa da ya da işte diplomasi çalışsa da ona göre bir hazırlık

0: yapılması gerektiğini belirtmiştim. Şimdi tekrar 85 dolar ve bu savaşın uzaması, daha şiddetlenmesi ve alternatif kanalların da azalmasıyla beraber enerji fiyatlarında tekrar bir yükseliş bekleyebiliriz. Tabii bu önümüzdeki birkaç gün bunun için önemli Melis Hanım. Yani buradaki tekrar gerilim yükselecek mi? Çatışma artacak mı? Yoksa tekrar bir geri dönüş mü olacak? Bunu beklemek lazım. Aslında ben Trump'ın Ankara'mızda NATO toplantısından sonra Avrupa Birliği ülkelerine mesajının biraz daha arka plandaki bu İran Savaşı'nın gerilimin devam ettirileceği yönde bir beklenti içindeydim. Ve o zaten daha Ankara'dan Trump ayrılmadan etkisini göstermeye başladı Melis Hanım. Yani bu, şunu söylemeye çalışıyorum. Petrol fiyatları arttıkça doğal olarak enerji fiyatları, doğalgaz ve ham madde fiyatları artacak. Bunun doğal olarak da enflasyon baskısı yaratacak. Enflasyon baskısı devam ettikçe beklenenin aksine faiz indirimi yerine faiz artırımları gelecek olsa, pahalı kaynak kullanımı, pahalı kredibilite, doğal olarak da büyümenin düşmesi, talebin daralması, enflasyon içerisindeki durgunluk, deflasyonist bir etkileşimle karşı karşıya kaldığımızda 1973-70 krizi, 90 petrol kriziyle beraber ciddi bir atak yaşayabiliriz. Bir de şunu unutulmamalıdır Melis Hanım, ekonomilerde zaten arkadan gelir aslında etkileşim. Yani bunun olsa Fatih Bey, Enerji Ajansı Başkanımız bunu söylemeye çalışıyor kuvvetle muhtemel. Arkadan bu, eğer enflasyon baskısı üzerinde, enflasyon üzerinde enerji fiyatlarının baskılamaya devam etmesi demek, faiz indirimlerinin gecikmesi demek, hatta ötelenmesi, tam tersine faiz artımlarının başlaması demek. Bu da ciddi anlamda bir daralmanın başlamasına yol açabilir insanı ve bu da çok ciddi anlamda bir ekonomilerde kırılma etkisi yaratabilir.
1: Evet hocam, bu arada şu notu da düşelim, önemli çünkü bu da Irak ve Suriye Hürmüz'ü bypass edecek petrol boru hattını yeniden devreye almayı planlıyor haberi var. Burada da Kuzey Irak'taki petrol sahalarından Suriye'nin Akdeniz kıyısına ham petrol taşıyacak ve Hürmüz boğazını bypass edecek Kerkük-Banyas boru hattını yeniden faaliyete geçmesi için çalışmalar başlamış. Bu Irak-İran savaşı ve Irak savaşı sırasında ağır hasar görmüş hat ve de uzun süredir kullanılmıyormuş. Tabii bu her an olabilecek bir şey değil hemen, çünkü çalışmaların tamamlanmasının 2-3 yıl sürebileceği tahmin ediliyor ve de nominal taşıma kapasitesi de yaklaşık 300 bin varil düzeyindeymiş. Tabii bu malum Hürmüz'ün kapasitesini düşündüğümüzde bunlar çok minimal rakamlar olarak kalıyor, ama bir takım alternatifler içinde çaba var. Ama hocam ne dersiniz, yani bunlar tabii hemen bugünden yarına olacak konular değil, işte çalışmaların tamamlanması 2-3 yıl sürebilir şeklinde not var.
0: Ya, kesinlikle katılıyorum Melisa Hanım. Yani hani bu, özellikle şimdi İran savaşı şu anda bitse bile şeyi bilmiyoruz Melisa Hanım. İçeride İran'daki rafineriler ne kadar zarar gördü, ne kadar hızlı bir şekilde devreye alınacak. Yani orada bile bir 2-3 aylık süre bu şokun, arz şokunun devam edeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkarken tabii ki bir alternatif yön arayışı, güzergah arayışı var. Tabii bu da ülkemizi de ön plana çıkarıyor Melisa Hanım. Ülkemiz üzerinden, hani özellikle orada 2-3 yıl sürerken eğer ülkemiz üzerinden Azeri petrolü ve diğer Türkiye Cumhuriyetlerindeki petrol ve doğalgaz, ki TANAP'ımız var biliyorsunuz bizim de, diğer akış boru hatlarımız var, ülkemizi enerji arz güvenliği açısından ön plana çıkaracaktır. Kesinlikle hemen bu tamiratlarda ve bu hasarların giderilmesi de dediğiniz gibi de kısa sürede olmuyor. O yüzden de bir petrol hareketlerini 80-85-90 dolarlar arasındaki ben Brent petrol hareketini normal olarak gözlüyorum. Daha doğru ifadeyle yeni normal olarak görüyorum. Bunun açısından da elbette ki bunun da etkileri olacaktır.
1: Evet. Peki hocam, şimdi siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu yeni artık normallerimiz var çünkü malum bu süreçlerle birlikte. En büyük risk nerede sizce?
0: Ya en büyük sizin hep baştan beri söylediğimiz petrol fiyatları. Yani petrol fiyatları bu 80-90 dolar aralığında olduğu müddetçe ve enflasyonu baskıladığı müddetçe doğal olarak katılaşan yapışkan hale gelen enflasyon faiz indirimleri konusunda maliyetleri artıracak. Ki bu

0: Bugün Asya piyasalarında da zaten çip sektöründe ya da işte büyümelerle ilgili ya da büyümenin yapay zeka sektörünün büyümesini nasıl finanse edileceği önemli bir hal alıyor. Ki şu anda işte FED tutanakları yani enflasyonla ilgili her ne kadar ABD'nin son açıkladığı tüketici çekirdek enflasyon beklenenin altında gelse de ki bugün de üretici enflasyonu geldi yanılmıyorsam o da beklenenin altında geldi ama bunun etkileri faiz indirimine yansıyıp yansımayacak konusunda faiz artırımı bir nebze düştü. %56 bekleniyordu ABD'nin Fed'in faiz artırması. 51'lere düşmüş durumda şu anda o beklenti. Ama ben bu yıl içerisinde ABD'de bir faiz indirimi beklemiyorum. Yani bu faiz indirimi beklemememizin nedeni de maliyetlerin artması demektir. Bir, savaşı finanse edeceksiniz. İki, büyümeyi finanse edeceksiniz ve bunu %4'ün üzerindeki faizlerle finanse edeceksiniz. Bugün ABD 2 yıllıklar 4.16'yı geçti galiba yanılmıyorsa. 5 yıllıklar yine 10 yıllıklar 4.5'un üstünde ki savaşın en kuvvetli olduğu alanlarda petrol fiyatlarının 100 o 100 doların 110 doların üstünde olduğu seyrettiği dönem 5-14'lere kadar giden bir 10 yıllık tahvil faizleri görmüştük ABD'nin Fed'in işte tüm bu unsurlar devreye girdiğinde piyasalarda doğal olarak etkileniyor. Özellikle yapay zekadaki büyüme potansiyelinin finansmanının nerede olacağı ki SpaceX'in bugün şeyin altına düşmesi,
1: Evet, halka arz fiyatı.
0: halka arz fiyatının altında düşmesinin arkasındaki temel analizdeki unsurlar şimdi millet şunu diyor bunlar nasıl finanse edilecek? Şimdi bunlar 4.58'in üzerindeki bir ki bu risksiz faiz oranı Melis Hanım ABD tahvil oranları bunlar 4.16'lar 4.28'ler risksiz faiz oranı. Bunun bir de üstüne risk primlerini koyduğunuzda 5'e çıkan 5.5'lara çıkan faizlerle finansman doğal olarak bilançoda faiz yükünü getirecek. Bunlar sorgulanmaya başladı. O yapay zeka büyüme hikayesinin arkasında bir müddette sorgulanacak gibi görünüyor. Özellikle ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladığında ki haftaya bizim Türkiye'de Türk Sigorta ile başlıyor biliyorsunuz 20'sinde. Diğer taraftan da ABD ve Avrupa'daki onlar başladı 14 Temmuz'dan itibaren. Hani onlar geldikçe de oradaki etkilerini görmeye başlayacağız. Tabii doğal olarak aslında ben bir müddet daha risk iştahı yüksek borsaların yatay seyirde hatta biraz daha geri gelme olasılığını görüyorum ama tabii bu aynı zamanda da uzun vadeli değer yatırımcılar açısından da bir fırsat Melisa Hanım. Her kriz kendi fırsatını yaratır. Teoride temel unsurlarımız arasında yer alır. Bu da uzun vadede biraz daha geri geldiğinde teknik analizlerle aşağıdaki destek noktaları analiz ederek bir yatırım fırsatı da doğurabilir ama şu anda para piyasası fonlarında ve tahvillerde doğal olarak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle uluslararası ölçekteki yatırımlarda da böyle ve Türkiye'mizde de şu anda şeyde olduğunu görüyoruz. Bu paranın faizde olduğunu görüyoruz.
1: Evet hocam, peki şimdi tabii yeni bir başkan da var bir taraftan. Borş'un da bu hafta açıklamalarını takip ettik. Orada da diyor ki para politikası siyasi baskılardan bağımsız yürüteceğiz. Enflasyona karşı tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Aslında bir noktada da şahin bir tonu var. Ama ne beklersiniz mevcut konjonktürde Fed'den siz önümüzdeki dönemde?
0: Bir müddet daha faiz artırımına gitmeyecektir. İndirim de zaten artık beklemiyoruz. Ama bir müddet daha faiz artırımına gitmeyeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz orada araştırma komiteleri kuruldu. Mesela yenilikçi Kevin Warsh'un getirdiği etkinlerden birisi kuvvetle muhtemel akademisyenlerden ve piyasanın önde gelen uygulayıcılarından oluşacak komitelerin vereceği ilk raporlar orada önemli hale alacak. Ondan önce ben Kevin Warsh'un bir plan değişikliğine gideceğini zannetmiyorum. Bir eylem alacağını zannetmiyorum. Kendi görüşüm. Ama o raporlar geldikçe ki orada bakın veriyi tekrar masaya yatıracaklar. Acaba %2'lik enflasyon hedefi masaya yatırılacak. Reel bir enflasyon hedefi mi diye. Tüm bu unsurları göze aldığımda evet şahin tutumunun devam edeceğini görüyoruz ve beklenenin aksine Trump'ın atadığı başkan hani işte faiz indirimine gidecek. Hayır. Ben hep bunu söylüyordum. Amerika Birleşik Devletleri'nde verilerle bu işlemler devam eder. Melis Hanım, hani orada işte biz Kevin Walsh geldi hani bu hayır. Çünkü şu andaki ekonomik konjonktür faiz indirimine bırakın hani faiz artırımı yönünde bir işaret etse de ben bir dönem daha pas geçeceğini düşünüyorum. En azından komite raporları, özel çalışma gruplarının raporlarından sonra bir hareket benimseyebilir Kevin Walsh.
1: Evet. Peki hocam, şimdi bugün de bu arada Güney Kore'de bir faiz artışı gördük. Ocak 2023'ten beri ilk kez orada da bir faiz artışı var. Malum Japonya'da faiz artışları konusunda yine dikkat çektiğimiz ülkelerden biri. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Asya'daki faiz artışlarını?
0: Yani onlar tabii doğal olarak enflasyon etkiden daha çok özellikle Çin'le beraber Çin'e yakın bir piyasada olmaları nedeniyle ve diğer taraftan da borsaların, Güney Kore borsasının önemli bir kısmını zaten yapay zeka firmalarından, teknoloji firmalarından olduğunu biliyoruz. Makroekonomik tedbirlerde yanılmıyorsam 25 baz puanlık bir artış yaptılar. Ama tabii bu önümüzdeki enflasyon beklentisiyle beraber takip edilmesi gereken bir artış. Japonya başlayacak demiştim buna zaten daha önceki yayınlarda. Japonya bunu başlattı. Bir dönem Amerika pas geçebilir. Avrupa şimdi göreceğiz. Avrupa büyük bir ihtimalle gelecek hafta onların da toplantıları var. Ufak ufak artışlarla bir dengeye gelmeye çalışacaktır. Kore gibi, Japonya gibi, ama biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde şöyle Venezuela petrolü, Meksika petrolü, Güney Amerika petrolüne ulaşma şansları var. Ama burada Avrupa Birliği'nin reaksiyonu önemli. Onların da belki artış yönünde bir eğilimi olabilir. Doğal olarak 25 baz puanlık Kore'deki artış öncü bir tedbir. En azından kendi açısından, parayı tutma açısından bir artış olarak görüyorum Meysan.
1: Evet, peki hocam, bizde ne beklersiniz içeride Merkez Bankası'ndan faizler demişken?
0: Valla enflasyon aslında özellikle şu anda beklenenin altında gelmesi ve yaz aylarında tarım girdileriyle ilgili olarak tarımsal girdiden gelecek enflasyonun biraz daha düşme eğiliminde olması nedeniyle ben orada da bu dönemde Merkez Bankamızın pas geçeceğini düşünüyorum. Yani herhangi bir artış ya da azalışa gitmeden veriyi takip edecektir diye düşünüyorum. Eylül ayı önemli bir hal alacak. Eylül'de çünkü hem okulların açılışı var. Eylül ayının enflasyonunu da Ekim'de göreceğiz. Yani orada kuvvetle muhtemel. O tarafta bir şey, ama ben şu anda yani bir artışa gideceği yönünde, enflasyon çok ciddi bir artış eğilimi göstereceği yönünde değilim. Ama tabii yine aslında her yer dönüp dolaşıp yine jeopolitik riske bağlı olarak petrol fiyatları yine İran Hürmüz Boğazı'na gelip odaklanıyor Enis Hanım.
1: Evet hocam, peki sizin enflasyon faiz tahmininiz nasıl yıl sonu için?
0: Valla açıkçası ben yine enflasyonda bir yüzde, hani faiz tarafına bakacak olursak, bir faiz artışı çok beklemiyorum aslında. Şey olarak öngörümüzde bir enflasyonun bir 2 puan daha, 3 puan daha düşebilir. 20'lerin altında, 20-30'ların altında bir şeyde kapanabilir diye düşünüyorum yıl sonunda. Burada bir 26'lar, 27'ler, 28'ler beklenebilir. Yani burada da benim hep söylediğim bir şey, gelişmekte olan ülkelerde bir 5 ile 8 puan artı pozitif faiz, reel faiz vermek durumunda olduğu için de yani orada da bir 35-36, hani bir 100 baz puanlık daha bir indirim, eğer enflasyonun hareketine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ve petrol fiyatlarındaki gelişmelere göre olabilir. Ama bunu da yıl sonuna kadar da beklemiyorum Melis Hanım açıkçası.
1: Evet. Peki hocam, bir de şuna dair yorumunuzu da alayım. Bugün küresel tarafta piyasalarda renk kırmızı ama biz içeride artıdayız. Siz onu neye bağladınız?
0: Şimdi iç haber akışlarını yavaş yavaş insanlar tahmin etmeye çalışıyor açıkçası, kuvvetle muhtemel. Biraz daha o iç haber akışlarındaki düzelme, bir de zaten hani likitte tarafında da yavaşça hani bir pozisyon almaya yönelik unsurlar olabilir. Tabii bankacılık düşüyor. Bankacılıkla ilgili gelen bir rapor sonucu, hani özel bankalarda durumun şey yapılması, nötrleştirilmesi, diğer kamu bankalarında da şey var. Bir de tabii büyük bir ihtimalle 1 trilyonluk bir esnaf ve KOBİ'lerimize yönelik bir rahatlama hareketiyle beraber yavaşça hani bunların etkisinin olacağını düşünüyorum, ama ben daha çok yine yatay seyirde kalmaya devam edeceğini düşünüyorum Melisa'nın. Hani bugün de bir likitte girişi, ufak bir likitte girişi olmuş olabilir.
1: Evet hocam, bir de bir taraftan da biz rezervlere ilişkin son rakamı aldık. 163.3 milyar dolar oldu rezervler. 2.3'lük bir artış var. Geçtiğimiz hafta da %8'in üzerinde bir artış göstermişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
0: Yani faizde kalmaya devam ediyorlar. Merkez Bankamız da dolardaki artış o beklemediği için, beklemiyoruz zaten, ben de beklemiyorum. Hem enflasyon, dezenflasyon bir politika izleyeceksiniz, hem de doların artışını beklemediğim için de oradaki dolarları piyasadan çekiyor Merkez Bankamız. Buradan da tabii doğal olarak da faiz tarafında kalıyor yatırımcılar. Ciddi anlamda bir faiz tarafında, özellikle 40'ların üstünde bir faizle yatırımların değerlendiği için dolar tarafındaki açığı da Merkez Bankamız alarak onu şeylerini artırıyor. Rezervlerini artırıyor belli bir oranda. İnşallah çok büyük bir şok olmazsa da, hani bir global şokla karşı karşıya kalmazsak belli bir şekilde bu politikayı devam ettirecek, ama tabii burada negatif etkilenen de ihracatçılar oluyor. Özellikle ihracat kanalında şey gösteren sektörler oluyor. Bunun başında da tekstil geliyor. Doların bu enflasyon karşısındaki hareketinin zayıf kalmasından dolayı Merkez Bankası bunu değerlendiriyor ve şu anda gerçekten 163.3 milyar dolarlık bir rezerv potansiyeline ulaşmış durumda.
1: Evet hocam, peki borsaya ilişkin olarak siz bu sene nasıl bir performans beklersiniz? Şimdi yıl sonun yılı başladığınızda sizin nasıl bir hedefiniz vardı? Yılı yaraladık artık, nasıl bir hedef var şimdi bir yıl sonu için, değişti mi?
0: Valla şöyle söyleyeyim, doğal olarak tabii faizlerin yüksek kalıyor oluşu borsaya olan ilgiyi azaltıyor. Çünkü insanlar risksiz olan faiz tarafında kaldığı müddetçe, ki bu uluslararası ölçekte de böyle, sadece Türkiye'de değil. Bir de zaten 2025'i kötü kapatan Borsa İstanbul'umuz o 2026'nın ilk ayında savaş başlayıncaya kadar %25'lik bir, biliyorsunuz, bir hareket gerçekleştirmişti. Şu anda yeni hikaye faiz indirimleri ve likitte açıkçası tüm gelişmekte olan borsalar için. Amerika Birleşik Devletleri reel olarak faiz indirmeye başladığı anda bu ilk olarak emtialara yansıyacak. Emtialardan sonra da kuvvetlenmekten gelişmekte olan piyasalara doğru bir akış olacak. Tabi selektif ayrışmak gerekiyor Melis Hanım. Sadece Borsa İstanbul'a, ben bu dönem daha yatay bir şeyde bekliyorum. Çok büyük bir aksilik olmazsa bu yıl sonunda. Ama ben jeopolitik risklerin artık ortadan kalkmış olmasıyla beraber 2027'nin ilk çeyreğinden sonra Borsa İstanbul'da büyük hareketler görebileceğimizi düşünen taraftayım. Özellikle de mesela savunma sanayi tarafında ciddi anlamda Avrupa Birliği'nin vitesi arttırdığında bununla en büyük etkilenecek unsurlardan birisi Türkiye'miz olacaktır. Ama şu anda ben hani bu yıl sonu itibariyle 15 binin üstüne çıkabiliriz. 16 binler belki görülebilir, ama hani o ciddi anlamda çok büyük bir rally olacağını bu yıl içinde düşünmüyorum.
1: Evet, peki. Hocam portföylerde nasıl bir dağılım olmasını öngörürsünüz? Ne yapılmalı sizce bu süreçte? Tabii çünkü belirsizliğin çok hakim olduğu bir dönem.
0: Evet. Ya bu dönemlerde ciddi anlamda yatırımcımız zaten %45, 50, 60'ını sabit getirili faiz, yani risksiz faiz oranını, risksiz yatırım dediğimiz unsurlarda tutuyor ama ben mesela kendi portföyümde yine bir %20-30 hisse taşımayı tercih ederim. Hani bu tip dönemde, aynı zamanda bu tip dönemler bu alımlar için de önemli. Yine doğal olarak eğer petrol fiyatlarında artışla beraber altında bir 3.900 dolarlara doğru bir çekilme olursa da MTA tarafında bir %20 pozisyon alabilirim, ama her zaman da %15 ile 20 arası da likiditeyi portföylerde yatırımcılarımıza öneriyorum.
1: Evet. Peki hocam, emtia tarafına değinmedik. Orada da altın gümüş performansının için bu sene ne beklersiniz?
0: Açıkçası hani eğer bu jeopolitik riskler devam ettiği müddetçe petrol fiyatlarının yukarı dönlü olması, enflasyon baskısıyla faiz indirimlerinin yerine faiz artımlarının olması döneminde altın biraz daha geri gelebilir. Şu anda Merkez Bankası alımları da biraz yavaşladı doğal olarak. Oradaki altında biraz daha geri çekilme, doğal olarak gümüş arz yönlü olarak da bir baskı altında olduğu için oradaki fiyat hareketleri altına göre daha sert olacaktır diye düşünüyorum. Hani bir 3.900-3.950 dolarlara kadar çekilme olabilir, ama tekrar yeni tarafta da 4.350 dolarlar, ons altın için konuştuğumda 4.350, 4.360, 4.400 dolarlar da tersine bir gelişme olacak olursa, jeopolitik risklerin bitip petrol fiyatları düşüş eğilimde ve enflasyon baskısı azaldığında bu tarafta da çok ciddi anlamda şey olursa, ceteris paribus kuralı gereği Melis Hanım olağan dışı bir siyah kuyu veya bir global şokla karşılaşmazsak.
1: Evet hocam. Bu arada MTA tarafından bahsederken Çin'den de Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerini tam uygulaması halinde otomotivden savunmaya kadar 4 büyük sektörde 6,5 trilyon dolarlık üretimin tedarik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini konusunda uyarı yapmış Uluslararası Enerji Ajansı hocam. Buradaki riskleri siz nasıl görüyorsunuz?
0: Evet, doğrudur. Çünkü burada artık kartlar yavaş yavaş Melisa Hanım açılmaya başlayacak. Herkes çünkü Çin'in stoğu azaldıkça, petrol stoğu azaldıkça Çin'in alternatifleri gündeme gelecek. Doğal olarak da Çin de masaya en kıymetli metallerini, yani değerli emtialarını ortaya koyuyor. Eğer öyle bir kriz olursa da ciddi anlamda tedarik sıkıntısı ve arzla 2019 sonu 2022 arasındaki pandemi dönemindeki yaşadığımız unsurlarla karşı karşıya kalabiliriz.
1: Evet hocam. Peki şimdi tabii hep emtia tarafını geçen sene çok konuştuk, ama hani sizin böyle bu sene emtiada şu yıldız olabilir diye potansiyel gördüğünüz var mı?
0: Yani şu an için hani o altın dolar da, ama altın gümüş bizde daha çok zaten biliyorsunuz şey yapıyor, ama özellikle tabii bu kıymetli madenler tarafında, değerli metaller tarafındaki bir Çin'in uygulayacağı bir sıkışma orada çok büyük fiyat hareketlerini getirebilir.
1: Evet.
0: Melisa Hanım, öyle söyleyeyim.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar diliyorum. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar efendim.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz paranın yönünde piyasaları konuşmaya.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu. Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne devam ediyoruz. Serkan Gölençler bizimle birlikte. Gedik Yatırım baş ekonomisti. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Yayına diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi iki yeni veri var taze, hemen gelmiş. O yorumunuzu alayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 208 bin olduğunu gördük. 15.30'da gelen veride beklenti 217 bindi. Bir öncekinin de 216 bin olduğunu hatırlatalım. Perakende satışlarda Haziran'da aylık %0.2'lik bir artış gösterdi ki beklenti 0.1'lik bir artış yönündeydi. Bir öncekinin de %1 yükseliş olduğunu da yine hatırlatmış olalım. Tabii bu hafta malum enflasyon verilerini de aldık. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne TÜFE hem ÜFE beklentilerin altında geldi. Ne dersiniz bu beklentilerin beklentileri

0: Uymayan veriler, bu veri seti diyelim, bize neye işaret ediyor totalinde?
1: Yani şunu görelim, ben piyasalar şu evet veri odaklı ilerliyoruz ama çok fazla böyle miyopik bir şekilde bu verileri değerlendirdiğini görüyorum. İşte istihdam verisi beklentinin altında geliyor. Ne bir tarım dışı istihdam verisinden bahsediyorum ay başında gelen. O demek ki FED faiz arttırmayacak diye bir yanda bir coşku yaşanıyor. Nasıl enflasyonda gene petrol fiyatları yükselince demek ki ihtimali yeniden yükseliyor, faiz artırma ihtimali ve fiyatlaması. Ondan sonra Haziran enflasyonu işte hem üfe hem tüfe dediğiniz gibi beklentinin altında gelince yeniden fiyatlamaların terse döndüğünü görüyoruz. Yani çok aslında miyopik, yani daha genel büyük resme bakarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Haziran enflasyonunun aslında düşük gelmesi çok da şaşırtıcı bir durum değil. Petrol fiyatları 90-100 dolarlardan hızlı bir şekilde 70 dolara çekilirken ve bu da akaryakıt fiyatları düşmüşken o kanaldan düşük bir enflasyon gelmesi zaten beklenen durumdu. Şimdi de petrol fiyatları yeniden 85 dolara yükseldi. Temmuz'da bunun düzeltmesi de olacaktır. O dönemde Temmuz enflasyonu açıklandığında da piyasalardan ters bir tepki görebiliriz. Yani dolayısıyla ben hani böyle anlık piyasanın aşırı tepkiler verdiğini, beklentinin altı beklentinden üstü geldi diye tepkiler verebiliyor ama genel resme baktığımızda bu enflasyon risklerinin devam ettiğini görüyorum. İşte bugün işsizlik maaşı başvuruları örneğin beklentinin altında gelmiş. Yani orada istihdam piyasasına da baktığınızda her ne kadar son veri beklentinin biraz altında gelmişti ama son 3-4 aylık ortalama diye baktığınızda halen güçlü bir istihdam piyasası var. Yapay zeka yatırımlarının büyümeye verdiği destek de devam ediyor. Hani orada biraz daha görünüm Amerikan ekonomisine ilişkin Fed'i enflasyon tarafına ilişkin riskleri daha önceliklendirmeye götüren bir görünüm devam ediyor bana göre. Bu da faiz artırım ihtimali bu sene için canlı tutuyor. Yani yani bir tek hani faiz, yani makro veriler faiz artırım ihtimali canlı tutuyor ama faiz artışı beklemeyen kesin değil, beklemeyen uzmanlar daha çok aslında Amerikan yaklaşan Amerikan seçimlerine dikkat çekiyorlar. Seçimler varken seçim faiz artışına gitmeyeceği, gidemeyeceği Fed'in gibi bir varsayımla. Onun da bir etkisi olabilir ama hani bu veri akışları yine belirleyici olmaya devam edecek. Anlık hareketlerden ziyade ben daha çok genel resme orada odaklanmak lazım. Yine tekrarlarsam. Orada da benim gördüğüm biraz daha enflasyon riskler, büyümeye ilişkin risklerin önünde duruyor Amerikan ekonomisi ilişkin olarak.
0: Evet. Peki Amerika Birleşik Devletleri demişken şunu da altını çizelim. SpaceX'in hisseleri ilk kez halkar fiyatının altına düştü. Elon Musk'ta yaklaşık 600 milyar dolarlık bir kayıp var servetinde. Tabii 1 trilyon doları aşan ilk servete olan kişi olmuştu ama işte bunun arkasından kendisinin bir şu anda 600 milyar dolarlık bir zararı var. Diğer taraftan SETI, Alphabet, Meta ve Amazon'un yapay zeka altyapısına yönelik toplam yatırımının 2027'de 801 milyar dolara ulaşacağını öngörmüş ve bankaya göre teknoloji devlerinin hızlı artan veri merkezi çip işleme kapasitesi harcamaları da bunları 2027 ve 2028'de negatif serbest nakit akışına sürükleyebilir. Şimdi buradaki riskleri nasıl görüyorsunuz bu ortamı?
1: Yani dediğim gibi yapay zeka yatırımları devam ediyor ama fiyatlamalar da bu yatırımların karşılığının kısa sürede realize olacağı gibi fiyatlama da var. Dolayısıyla hani bu ciddi yatırımlar ve artık daha önce bu yatırımların sermaye ile finanse edildiği bir süreçten geçildi ama artık bu ciddi büyük yatırımlar borçlanarak da finanse ediliyor. Yani borçlanmanın payının arttığını da görüyoruz bu yatırımlarda. Dolayısıyla bu işte talep beklendiği ölçüde artmazsa kısa vadede bir bu olumsuz nakit akışı yaratabilir endişeleri de yaratıyor. Yani dolayısıyla bu tüm bu tartışmalar, hani acaba bir balon mu var tartışmaları, oluşuyor mu tartışmaları, dönem dönem ortaya çıkacaktır. Yani bu yani ben o taraftaki görüşüm bir tüm bu dinamikler geçmiş balon, geçmiş tarihteki balonlarla karşılaşırsa benzer dinamikler var. Dolayısıyla bir balon oluşuyor olabilir ama daha onun Ben son aşamalarında olduğumuzu da zannetmiyorum. Muhtemelen daha gidecek yol vardır ama tüm bu saydığınız tartışmalar sürekli böyle. İşte bu yapay zeka bağlantılı şirketler tüm şeyi katabilir, sadece çip şirketleri değil, veri merkezleri her biri birbiriyle de bir de çok iç içe bunlar çalıştığı için böyle birbirini besleyen de bir süreç var burada. Hani beklenti kanalı kanalından, talep artışı kanalından. Hani bilançolar eğer beklentileri karşılamazsa önümüzdeki dönemlerde bu balon tartışmaları daha fazla gündeme gelip ciddi düzeltmeler de görebiliriz. Yani böyle inişli çıkışlı süreç, dönem dönem düzeltmelerin olduğu süreç devam edecektir ama yükseliş trendinin korunacağını düşünüyorum. Hani yapay zeka yatırımlarının temasının güçlü bir şekilde devam edeceğini ve Amerikan ekonomisine destek vermeye, Amerikan ve Çin ekonomisine aslında aynı anda destek vermeye devam edeceğini düşünüyorum ben.
0: Evet, peki şimdi tabii bu IMF'nin uyarılarını da ben size sorayım. Çünkü kri önemli. Petrol piyasasının koruyucu tamponları tükeniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklık tarihi krizlerden daha büyük bir arz açığı yaratabilir. Alternatif sevkiyat rotaları kaybın sadece sınırlı bir kısmını telafi ediyor ve arzın toparlanması hayati önem taşıyor. Petrol akışının eski seviyelere dönmesi 2-3 ay sürebilir. Fatih Birol'da küresel ekonomik etkiler ağırlaşabilir ve de bu gerilimin uzaması da küresel ekonomide ciddi sonuçlar doğurabilir dedi. Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Ve şunu da hatırlatalım. Yayınımızın başında gelen bir bilgiydi. İran'ın Husilerden Kızıldeniz'i kapatmasını isteyeceği yönündeki haber Reuters'a düştü. Bilgi, bunu da ekleyerek nedir beklentiniz önümüzdeki sürece dair?
1: Son dediğiniz en önemli haber bence. Son dediğiniz en önemli kısmı. Çünkü şöyle yani aslında IMF'den önce ay başında yani hayda Haziran sonunda Uluslararası Enerji Ajansı'nın görünüm raporu da çıktıydı. Ve orada Uluslararası Enerji Ajansı da benzer uyarıları yapmıştı. Şimdi olayın daha başına gidersek Şubat-Mart aylarında hep senaryo analizleri yapılıyordu. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresine ilişkin olarak. İşte 3 ay kapalı kalırsa $150, $200 senaryoları konuşuluyordu. IMF'nin yine Uluslararası Enerji Ajansı'nın rakamlarında hani bu kadar 3-4 ay kapalı kalmış olmasına rağmen biz hiçbir zaman o 150-200'leri görmedik. Maksimum hani $120'ları gördü ama hani $100'larda dengelendi. Bunun 150-200'lere gitmemesinde arkasında bu işte IMF'nin bahsettiği, Uluslararası Enerji'nin bahsettiği tamponlar devreye girdi. Çünkü neydi bu tamponlar? İşte mesela Hürmüz Boğazı'ndan günlük 20 milyon varil geçişten bahsediyoruz ve bu Mart-Haziran arasında ki kayıp yani oradan arz kaybı 17 milyon varil gibiydi. Ama işte bu tamponlar devreye girdiği için işte stoklar yine Uluslararası Enerji rakamları günlük ortalama 3.8 milyon stok kullanımı oldu. Günlük 2 milyon civarında stratejik rezervler kullanıldı. Talep düşüşü oldu. O da Çin kaynaklı büyük ölçüde. Çin'deki talep düşüşü de büyük ölçüde kendi stoklarını yani daha önceden fazla ithalat yaparak biriktirdiği stokları kullanması kaynaklıydı. Oradan da bir 4-5 milyon talep kaybı oldu. Ama bir sonuncusu işte neden Husi ile de yapılan bu en önemlisi diyeyim. Alternatif rotalar da devreye girdi. İşte sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin örneğin. Bunlar hep bu söylediklerim Uluslararası Enerji Ajansı'nın rakamları. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Kızıldeniz üzerinden ya da diye alternatif petrol boru hatları üzerinden devreye soktuğu günlük ortalama petrol miktarı da 5,5 milyon varil kadardı. Yani bu saydığım işte stoklar, stratejik rezervler, talep düşüşü artı alternatif rotaların kullanılması önemli tamponlardı. IMF de işte bu tamponlara dikkat çekiyor aslında. İşte tamponları sonsuza kadar petrol fiyatlarındaki dengelenmeyi sağlamayabileceği. Dolayısıyla şimdi tekrar $85'lara giden bir şeyden süreçten geçiyoruz ama tabii burada kritik nokta arzın yeniden normale dönmesi. Yani arzın yeniden normale yönelik gelişmeler olduğu takdirde tekrar 70-75 aralığına bir dönüş olacaktır. Ama bu süre uzadıkça artık iki taraftan bir yere kırılma olabilir. Yani bu tamponlar çünkü Mart, Mayıs, Haziran döneminde kullanıldı ve IMF'nin dediği gibi artık bu tamponun sonuna gelindiyse yeniden %10

0: dolarlara gitme riski de aslında gündemde olabilir, gündeme gelebilir. 100 dolarların üzerine çıkma riski, ki bu piyasa fiyatlamanın açıkçası bu mutabakat sonrasında, dijital mutabakat sonrasında bu denklemden çıkmıştı. Yani beklentilerden çıkmıştı, yeniden 100 dolarla üzeri gitmeyeceği fiyatlanmaya başlamıştı. Dolayısıyla bu sürecin uzaması, bu tamponların da tükenmesi, işte mesela Husi'le o yüzden önemli diyorum. Yani Husi'lerin Kızıldeniz'i, pardon, İran Husi'lere Kızıldeniz'in teki akışı kesin oyası yapması bu tamponlardan önemli birinin kesilmesi demek. Alternatif rotaların da kesilmesi demek. Bu tabi petrol fiyatlarını 100 dolarlığa doğru yükseltebilecek bir gelişme olabilir.
1: Evet. Şimdi içeriye dönelim. Rezervler geldi veri olarak. 163.3 milyar dolarlık bir veri. Bir önceki haftaya göre 2.3'lük bir artış. Nasıl değerlendirdiniz bu şu an gelinen seviyeyi?
0: Yani orada Nisan başından beri bir arada Mayıs sonundaki dönem hariç kısmen toparlanma devam ediyor. Hani Mart ayında çok hızlı bir rezerv kaybı Merkez Bankası'nın döviz satışı olmuştu. O da 50-51 milyar dolar gibi. Şimdi benim hesaplarıma göre onun 30-32 milyar dolar gibi bir geri dönüşü oldu. Yani 3'te 2'sinden 3'te 2'si belki geri döndü. Geçen hafta daha güçlü bir toparlanma görmüştük. Yani geçen haftanın verisinde, iki önceki hafta için söylüyorum, 8-9 milyar dolar ama altın etkisi hariç 7 milyar dolardı. Bir artış olmuştu rezervlerde. Bu haftada 2 milyar dolar. Yani burada kısmi toparlanma hani devam ediyor. Demek ki ülkeye bir döviz girişi var. Bunu görüyoruz. Merkez Bankası da bunu döviz alımları, rezervlerini güçlendirmek yolunda kullanıyor.
1: Evet. Peki haftaya ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan ve nasıl mesajlar görebiliriz bu konjonktür içinde de şu anda?
0: Şimdi aya başlarken benim hani görüşüm Temmuz enflasyon 32 seviyesindeyken bu toplantıda bir adım atmayacağı yönündeydi. Ama Temmuz enflasyonunun eğer 1-1,5 aralığında gelecek olursa o durumda yıllık enflasyon 31'e doğru 31'e yaklaşması söz konusu olacaktı ve bu durumda Ağustos ayı içinde kademeli olarak haftalık repoya fonlamasını kaydırabilir diye bir düşüncem vardı ama bu petrol fiyatlarındaki artış Temmuz enflasyonu için aslında tahvili beklenti aralığımı 1-1,5'tan biraz daha 1,5-2'lere çekti. Yani bu biraz daha Merkez Bankası'nın açıkçası aksiyon almasını zorlaştıran bir gelişme aynı zamanda bu petrol fiyatlarındaki yükseliş. Dolayısıyla hani toplantı için zaten dediğim gibi bir adım beklemiyordum. Hani asıl ama Temmuz enflasyonuna göre Ağustos'ta haftalık repoya kaydırma olabilir. Ona yönelik de sinyalleri verebilir bu toplantıda işte aslında daha diye düşünüyorduk. Şimdi biraz daha o şeye girmiş durumda açıkçası. Biraz daha petrol fiyatlarındaki belirsizliklerle birlikte Merkez Bankası ekle görde kalıp daha muğlak mesajlarla hani faiz indirim, daha doğrusu gevşeme, işte haftalık repoyu kaydırma yönünde bir mesaj vermekten de kaçınabilir gibi bir resim var ortada. Enflasyon görünümünü biraz daha olumsuz etkileyen hafta sonu açıklanan bir gümrük vergisi artışları var. Bunlar da hemen Temmuz enflasyonu, Temmuz-Ağustos değil ama yılın son Eylül'den sonraki döneminde kademeli olarak bunların enflasyon yansıdığını da görebiliriz. Bu yönde de Merkez Bankası'ndan bir mesaj gelecek mi gümrük vergilerinin ikisine ilişkin, onu da takip ediyor olacağız. Yani özetle toparlarsam Merkez Bankası mevcut durumun sürdürüp haftalık kanaldan fonlamasını sürdürecek ve çok net mesajlar vermekten kaçınacaktır mevcut durumda. İyi düşünüyorum. Yani petrol fiyatları hani 80-85'e kalmaya devam edecek olursa toplantı tarihine kadar. Parasal gelişen haftalık repoya kaydırma yönünde de bir mesaj vermeyebilir diye düşüncem şekilleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Serkan Gönençler. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, paranın gönlünü de burada noktalayalım. Yarın A Para ekranlarında yine görüşeceğiz. Hoşça kalın.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket.
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
8: Yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
9: Bankam.com bank kartım hadi.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla...

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece. Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam gücülük. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.

0: merhabalar. Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. 2 saat boyunca piyasaları ve ekonomileri konuşacağız. Bir yandan yükselen petrol fiyatları enflasyona nasıl sirayet edecek diyeceğiz. Piyasanın görüntüsünde enflasyonun yüksek olması etkili oluyor mu? Yüksek petrol fiyatları hisse senedi piyasasına nasıl yansıyor? Altında 4000 dolar seviyesinin altı hakim olmaya başladı. Bu ne anlama geliyor? Birçok soruya cevaplar arayacağız. Üstad Üzeyir Doğan bu hafta da bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasın.
0: Orta Doğu ve Balkanların en fazla izlenen hocası Profesör Doktor Murat Ferman.
1: Teşekkür ederim.
0: Niye güldünüz? Gerçekten
1: hayır, şöyle neden güldü biliyor musun? Çok buyurunuz. Teşekkür ederim, sağ ol. Bu beklenti yönetimi var biliyorsun. Güven, beklenti falan. Bu
0: güzel aralar... yönettim o süreci.
1: Evet, güzel yönettin. Evet.
2: Hocam
1: teşekkür
2: ama
1: ederim.
2: Ama Asya'yı, Avrupa'yı eksik bıraktı.
1: Evet.
0: Asya İki saat Avrupa. Var hocam. Onlar ben önden kutalım. Verdim tamam. Sufleyi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkasından devamı gelecektir.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz. Dostlarla beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
0: Çok zarifsiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte olmak çok güzel. Evet. Hemen isterseniz piyasalara tabii. bakarak başlayalım. BIST endeksinde görüntü nereye doğru işaret ediyor? Günün ilk yarısında %1'leri bulan bir yükseliş vardı. Şu anda 14.180 puan seviyesi var. 14.226 puan seviyesi yukarıda görülen en yüksek seviye. Gün içerisinde 14.000'in altına hiç inmedi BIST endeksi. Bir de sektörlere bakalım. Bankacılık endeksi baskılanıyor. Sanayi endeksi artıda. Birbirine taban taban zıt bir fiyatlama görüyoruz. Aslında 100 şirketi birazdan ekrana getireceğiz. BIST 100'de yer alan 100 şirketin 80 tanesinde artı bir fiyatlama olmasına rağmen ana endekste %1'i aşamayan bir yükselişten bahsediyoruz. Turizm artıda, teknoloji yükseliyor. Gayrimenkul, sanayi bu sektörlerde yükseliş var. 100 şirketi getirelim ekrana bakalım. Orada endekste ağırlığı yüksek olan bankaların eksi olduğunu göreceğiz. Destek finans faktöring taban oldu. Bu arada Halk Bankası'nda, Garanti Bankası'nda, Astor'da, Yapı Kredi'de ve Akbank'ta da düşüşler var. 80 hatta 78-77 şirket şu an artıda. 4 şirket nötr bir fiyatlama gösteriyor. Kalan şirketlerde ise düşüş var. Nasıl okumak gerekir bu dağılımı Üzeyir Bey? Piyasada yukarı gitmek isteği var mı? Yoksa baskının bankalardaki bu baskıyı BOFA'ya mı bağlamak lazım?
2: Yani onun etkisi mutlaka var. Yani aslında bir süredir hem yüksek enflasyon seyri, petrol fiyatlarının tekrar artış eğilimine girmiş olması, hem MSCI'den gelen açıklamalar, Dow Jones'tan, S&P'den gelen açıklamalar, bunların hepsi bizim ana şirketlerimizi ve özellikle bankacılık endeksini baskılayan unsurlar oldu. Yani bugün de BOFA'dan gelen haberlerin yine bu tarafta endeksi baskıladığını söylemek mümkün. Yani enflasyon uzun süre yüksek kalacağı, bu nedenle de faizlerde arzu edilen indirimin yakın dönemde çok gerçekleşmeyeceği beklentisi. Acaba 23'ünde Merkez Bankası gecelik fonlamadan haftalığa döner mi diye bir beklenti vardı ama özellikle NATO zirvesi esnasında Amerika-İran savaşının yeniden başlamış olması bu beklentiyi öteledi. Yani o nedenle biraz daha onun baskısı olduğunu söylemek mümkün. Merkez Bankası da zaten hatırlayacak olursan geçen hafta Cuma'ydı yanlış hatırlamıyorsam açıklamaları vardı.
0: Orada da,
2: aynen sıkı duruşun devam edeceği yönündeki vurgular bu haftalık fonlamaya hemen dönülmeyeceği yönündeki beklentiyi de arttırdı. Aslında ondan daha önce de bir şey gelmedi ama yani Merkez Bankası Başkanı'nın yurt dışı bir konferansında haftalık fonlamaya acele dönmeyeceğine yönelik bir mesaj var diye bir platformdan haber geçmişti. Yani olması mesaj verildi mi verilmedi mi tartışılır ama hani şu vukuundan beterdir dersek o haber çıktığı andan itibaren bankalar biraz daha negatifti. Üstüne Merkez Bankası Başkanı'nın Cuma günü yaptığı açıklamalar, işte öncesinde MSCI'den, S&P'den, Dow Jones'tan gelen açıklamalar, şimdi BOFA'dan gelen açıklamalar ve muhtemelen ikinci çeyrekte zayıf gelecek bilançolar. Yani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda bankalar muazzam negatif ayrışıyor diyebilirim endeksin genelinde. Ama bugün enteresan olan şudur. Yani bugün şu geri kalan işte burada yaklaşık 79 tane şirket artı 80 oldu hatta. Evet. Şimdi bu 80 şirketteki pozitif havayı neye bağlamak lazım? Ben ona ilişkin bir şey bulamadım. Ya açık söylemek gerekirse bugün niye bunlar artı? Yani bugün bizi bunları pozitif ayrıştıran, alım getiren şey nedir? Benim elimde bununla ilgili çok bir bilgi yok açık
0: mesela
2: söylemek gerekirse.
0: Mesela şok marketler %5 artıda. Sanayi kanatta Ereğli %5'e yakın yükseliyor. Froto %4'ün üzerinde primli. Enerjide Petkim %4'ün üzerinde alıcılık. Keza Kardemir D grubunda yükseliş var. Tüpraş artıda. yükselen şirketlerin görüntüsü bu şekilde.
2: Evet yani, ama dediğim gibi niye bu kadar arttılar? Mesela bugün özel benim elimde bir bilgi yok. Yani bana sorsaydın bugün, hele ki şu tabloda altı göstersen, destek eksi endeks en büyük etkilerden birini yapan şirketlerden biri.
0: Sordum aslında ve gösteriyoruz.
2: Aynen. Bunu. Şimdi Akbank'ı, Yap Kredisi, Astor yine endeks en büyük etkilerden biri. İşçesi, yani Garantisi, Vakıf Bankı, Halk Bankı, Türkiye Sigortası, Emlak Konut. Yani
0: demek ki bu kağıtlar yarım puana yakın yükseliş kaydısı, belki de %2-%3'ten.
2: Aynen. Şimdi zaten şu üst tarafa baktığın zaman şöyle, şu ilk 40 şirket neredeyse %2'nin üzerinde artıda. Yani bu aslında büyük bir oran. Yani ilk 20 %3'ün üzerinde bir ortalaması var. Yani buralara baktığın zaman aslında demek ki dediğin gibi şunlar da biraz, bankalar biraz şey olsa, diğerler destek verse, bugün endeks %3 artı olacak. Hani bu %3'lük artıyı açıklayacak diğer şirketlerde bir gelişme var mı dersin? Benim elimde öyle bir bu yükselişi açıklayacak bilgi yok, açık söylemek gerekirse.
0: Canı istediler bugün yükseldi.
2: Bugün
0: mi?
2: Öyle oldu. Bugün bir alalım dedi birileri, aldı.
1: Şey enteresan, dikkat edersen sektörlere bağlı bir şey de yok. Yani yok, bir taraftan perakende sektörü, bir taraftan beyaz eşya. Yani bu hep beraber

0: Topyekun kalkınma, birlikte ve beraber kurtaralım mantığıyla herhalde çalışıyor. Öyle anlaşılıyor.
1: Ama
0: yani.
1: Onun aksine bankalarda,
2: bankalarda
1: düşüş var.
2: Bankalarda şöyle de düşüş var. Yani
0: bankalardaki düşüş aslında belki bir şey yapabilir. Hani bir birliktelik finansal sektör ama diğerlerinde öyle sektörel bir birliktelik yok.
2: Yani
0: o bakımdan dediğin doğru yani bir.
2: Ve bunu getirecek bugün bir şey var mıydı piyasada, böyle bir beklenti? Hani desen ki çok önemli bir haber gelecek, işte Katsa gelecek, başka bir şey gelecek vesaire. O zaman bankalar da giderdi diyorsun.
0: Bir de enteresan, havayolu şirketi de yükseliyor. Yani
1: petrol de yüksek.
0: Petrol de yükseliyor. Evet, yani o bakımdan evet. Bu hep beraber kalk gidelim herhalde şeyi olmuş. Öyle bir hareket olmuş gibi gözüküyor.
1: Nereye bakalım kadar daha kalk gidelim hareketi görebiliriz?
2: Yani şimdi şöyle, hani bazen piyasada kapanışı görmek lazım derler ya. Kapanışı da bir görmek lazım. Yani kapanışta ne olacak? Şirketler ne yönde fiyatlanacak? Hani bugün evet bir şey var ama diğer taraftan hani yurt dışına bakıyorsun. Yurt dışı bu görünümü desteklemiyor. Yani sabah Asya piyasalarına baktığımız zaman.
1: Küreseleri ekrana getirelim. Hazır yurt dışı bu görünümü desteklemiyor dedi Üzeyir Bey.
2: Asyalarda Hong Kong haricinde neredeyse her yer eksiydi.
1: Geldi. Nasdaq düşüyor. S&P düşüyor. Dow Jones çok yatay. Madrid geri çekiliyor. Paris'te düşüş %1'i buluyor. DAX endeksi %1'in üzerinde geri çekildi. İfade ettiğiniz gibi Güney Kore bugün darma duman oldu. Şangay endeksi de %2'ye yakın düştü.
2: Şimdi şu tabloda bizim piyasayı bugün bu kadar hadi gel Türkiye'yi alalım diyecek. Benim bildiğim bir şey yok. Yani çok net söyleyeyim. Bugün niye aldık bu piyasayı bilmiyorum. Gün sonu böyle kapatır mıyız? Ondan da emin değilim. Yani bu kadar hani dışarı negatifken, hafta sonuna yaklaşırken hani ya da diğer hisseler eksiyken böyle ya yani diğer sektör şeyler ülkeler biraz enteresan geliyor. Yani biraz izleyip görmek lazım ama ben çok kalıcı bir hani yükseliş havası sezinleyemedim açık söylemek gerekirse. İşlem hacmi de 130 milyar TL. Fena değil gibi gözüküyor ama bizim işlem hacmi de artık dediğim gibi çok tabana yayılan bir hareket göstermiyor. Yani o nedenle de evet, biraz orası da muğlak. Ama dediğim gibi ben hani şu tabloyu anlamlandıramadım açık söyleyeyim. Ben felsefe olarak da söyleyeyim, bir yer anlamlandıramıyorsam uzak durmayı da tercih ederim. Bu yükselişe de dediğim gibi anlam veremediğim için uzak durmayı da tercih ederim burada.
1: Birazdan bunu detaylandıralım. Anlamlandıramadım dedi Üzeyir Bey, değerli hocam. Şimdi ilk değerlendirmesinde de piyasaları konuşurken merkeze dair öngörüleri ve beklentileri masaya yatırarak piyasalardaki bu sürece ulaştı. İsterseniz o merkeze yönelik görüntüyü de siz bizlere lütfen tabii, anlatın. 23 Temmuz'da kararı göreceğiz. Bir ara fonlama faizi tekrar 37'ye gelir görüşü piyasada evet, hakimken son 10 güne baktığımızda tam aksi bir görüntü söz konusu evet, olmaya başladı. Evet. Sizin kanaatiniz bu anlamda nedir?
0: Evet, işin enteresan tarafı şu, deminki ifadeler çerçevesinde yani bu hareketi aslında biraz sonra belirteceğimiz ve daha evvel senin de ifade ettiğin beklentilerle de örtüştürmek mümkün değil. Yani dolayısıyla hakikaten enteresan bir şey. Fakat şunu vurgulamakta fayda var. Merkez Bankası'nın hep söylüyoruz aslında gönlünün genel eğiliminin faiz indiriminden yana olduğu biliniyor. Yani bu konuda açık veya örtülü işaretlerde hemen her beyanatta veya PPK notunda açık veya örtülü ya da yarı örtülü satır aralarında görülebiliyor. Ancak burada önemli olan bu niyetin kuvveden fiile geçirilmesi, yani tatbikata, oyun alanına taşınabilmesi. İşte o iş ona gelince bir parça Merkez Bankası'nın hareket alanı daralmış, opsiyonları sınırlandırılmış oluyor. Çünkü netice itibariyle ben müsaade edersen şuradan hareket edeyim. Hani Fed ile ilgili konuşuyoruz. Bu aslında faiz meselesi veya gösterge faizi üzerinden piyasalara mesaj verilmesi meselesi hakikaten ikircikli bir konu. Özellikle Türkiye gibi piyasalar için. Niye ikircikli diyeceğim? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in durumunu biliyorsun. Orada daha da karmaşık bir durum var. Yani klasik analiz bize neyi gösteriyor? Eğer istihdama yardımcı olmak istiyorsan, istihdamı desteklemek istiyorsan faizi indirme yönü ağır basar. Enflasyona karşı ise, enflasyon yukarıya çıkıyorsa o zaman faizi arttırma yönü ağır basar. Yani istihdamla enflasyonun faiz üzerinden etkilenmesi veya Merkez Bankası'nın vaziyet etmesi karşılıklıdır. Birbirine terstir. Fed'in görev tanımı içerisinde her ikisi de birlikte yer aldığı için Fed'in hakikaten işi zor.

0: Bunu nasıl dengeleyecek? Bu konu var. Ama Merkez Bankası'nın birinci görevi ve yegane görevi fiyat istikrarı. Genel geçer ifadesiyle enflasyon. Dolayısıyla bu açıdan baktığında Merkez Bankası'nın işinin daha kolay olması lazım. Ama aslında hiç de kolay değil. Çünkü anlaşılıyor ki bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Gösterge faizi üzerinden, hani bırak sözlü yönlendirmeyi veya belirli ifadeleri, zaten o konuda maalesef Merkez Bankası enflasyonist ortamda etkin olması bakımından da hakkını yemeyelim. Yani sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, herhangi bir ülkede bu denli yüksek bir enflasyon ve kronik yerleşmiş bir yapı varken Merkez Bankası'ndan sözlü yönlendirme veya piyasaları tırnak içinde, parmak ucunda tutmasını bekleyemezsin. Ne yapacak? Fiili, somut olarak faiz üzerinden hareket edecek. Orada da biliyorsun bankacılık kesiminin adeta bir bağışıklık kazanma şeyi var Uğur. Yani netice itibariyle 3 puan indiriyorsun birdenbire, ama kredi faizlerinde hem zamanlama bakımından hem montan bakımından birdenbire bir aşağıya yönlü iniş olmuyor. Yani arttırıldığında 0.50 puan veya 50 bipsik arttırıldığında bile bankalar buna veya düşürüldüğünde gösterdikleri ani reaksiyonu indirildiğinde göstermiyorlar. Şimdi dolayısıyla burada bir böyle bir etki tepki arasında zamanlama şeyi var. Esas mesele de şu. Evet. Pek söylemekten hoşlanmasak bile maalesef Türkiye ekonomisi bence 40 yıldır doğal ekonomi özelliğini taşıyor. Ne demek? Evet, ulusal paramız Türk lirası, ama ulusal para paranın klasik 4 değeri ve onun üzerindeki değerlerden sadece bir değişim aracı olma vasfını ve onu da sınırlı olarak artık şey yapıyor. Biliyorsun meşhur dolaşımda olanların %90'ı 200 lira değil mi? Yani en ufak bir ödeme için, hani araba parkı ödemek için bile cebinde bir tomar para taşıman gerekiyor. Dolayısıyla hal böyle olunca dolar üzerinden düşünme, avro üzerinden düşünme, altın üzerinden düşünme gibi bir yapı var. Ve doğal ekonomilerde, yani biliyorsun daha evvel mark geçerliydi belirli dönemlerde, sonra avro ve dolar. Dolar üzerinden düşünüldüğünde enflasyonist ortamda doların faizi önemli oluyor. Yani Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar faizi üzerinde herhangi bir tasarrufu olmadığı için TL üzerinden bunu yapıyor, ama Türkiye'de hem yatırımcılar, hem tasarrufçular, hem bireysel kişiler dolar üzerinden düşünüyorlar. Devlet de biliyorsun yaptığı projelerde de dolar üzerinden hesap yapıyor değil mi, geri ödemelerde?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla yani TL faizi, gösterge faizi üzerinden yapılan Merkez Bankası operasyonlarının etkinliği konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bir de bu faiz, her zaman söyleriz, bununla müsaade edersen tamamlayayım. Faiz her zaman için antibiyotiğe benzer. Kuvvetli ve tam dozunda yeterli zamanda kullanılması gereken bir ilaçtır. Gereğinden fazla uzatılırsa, uzun kullanılırsa yarar yarına zarar getirir. Tam tersine zamanında kullanılmazsa onun da büyük sıkıntısı vardı. Daha da kötüsü, evet, bağışıklık yapar. Bir süre sonra yani piyasa nasıl reaksiyon vermiyorsa bu şekilde reaksiyon verilmemeye başlar. Dolayısıyla ben 23'ünde pas geçme ihtimalinin daha ağır basacağını düşünüyorum. En son gelen Amerikan enflasyon rakamları da bir parça kafa karıştırdı. Ama netice itibariyle önümüzdeki günlerde, belki Eylül'de, Ekim'de bu Walsh'un kurduğu yeni çalışma komiteleriyle belki öteden beri söylenilen enflasyon ölçümünde yeni yaklaşımlar çerçevesinde belki çekirdek enflasyon ölçümünde yeni bir yapılanmaya gidilebilir. Bu rakamlar biraz daha farklı platformlara da çekilebilir. Onu da söyleyeyim. Hı-hı. Biliyorsun bu konuda da çalışmalar var. Valdez ve arkadaşlarının evet, Harvard kökenli araştırmaları var. Enflasyonun çok da doğru ölçülmediğine dair Amerika'da da derin tartışmalar var. Walsh da bu konuda tespitlerini paylaştı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
2: Hazır Amerika siz demişken
1: içeriye bir virgül koyalım ve altın fiyatlarına bakalım. Çünkü şaşırtıcı nitelikte enflasyon gelmesine rağmen bugün emtialarda kamyonla satış var. Canlıyı ekrana getirelim arkadaşlar. Evet. Ons altın 4000 doların altına sarktı. 3990 dolar bandında %2'ye yakın düşüş var. Gümüş 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini test ediyor. 55 dolara geldi. %3'ün altında, %3'ün üzerinde bir düşüş var. Önce ons altını konuşalım. Niye piyasalar tarumar oldu? Enflasyon oysa ki sürpriz yapıp beklentiden daha iyi gelmişti Üzeyir Bey.
2: Şöyle söyleyeyim, son iki veri yani Amerika tarafında bir tarım dışı istihdam beklentilerden oldukça zayıf geldi. Bu aslında altını destekleyebilecek bir unsur. Çünkü faiz arttırmaya gerek yok. İstihdam da kötü gidiyor. Hatta faiz indirilmemeli bir tartışma.
0: Demin ki söylediğimiz mesele.
2: Onu söyleyenler. Evet. İkincisi enflasyon beklentilerin oldukça altında kaldı. Yani tüm kalemlerde beklentilerin oldukça altında kaldı.
0: ÜFE'de de öyle
2: aynen,
0: değil mi?
2: ÜFE'de de. Birincisinde bakıyorsun istihdam verisi geldiğinde hocam 4000 dolardan yaklaşık 4200 dolara gitti. Tekrar düştü 4030 dolar civarına. Enflasyon geldi 4030'dan 4100'e gitti. Aynı gün tekrar düşmeye başladı. Yani altın bu verileri fiyatlayamadıktan sonra neyi fiyatlayacak? Yani şu andaki en büyük sıkıntı Amerikan faizlerinin yüksekliği ve bunun dolara kattığı değer. Şimdi eğer bu veriler bu endişeyi ortadan kaldırmıyorsa altın yatırımcısı için Allah muhafaza diyeyim ama olacaklardan biri bu. Örneğin bir sonraki ay bu zayıf istihdam verisinin ardından bir güçlü istihdam verisi gelsin. Altın o gün %5 düşebilir. Ya da bir yüksek enflasyon gelsin. Altın o gün %5 düşebilir. Yani şu anda aşağı yönüne reaksiyon daha kuvvetli. Yani
1: 15 gündür petrol yüksek. Bir sonraki ay Temmuz ayı için yüksek enflasyon gelme ihtimali
2: yüksek. Var. Evet, evet. Yani çünkü o önceki düşük ayın enflasyonunu petrolü fiyatladı. Petrol. Şimdiki yüksek gelecek enflasyonu konuşuyor olacağız. İstihdamlara Dünya Kupası etkisi vesaire dendi. Biraz belki orada verilerde farklılaşma olabilir ki böyle kötü istihdam sonrası bir anda istihdamda artış da olabiliyor Amerika'da.
0: Doğru.
2: Bu tarz sürprizler de olabilir. Yani iki tane iyi veri gelse yani güçlü istihdam, yüksek enflasyon, altın fiyatları hani benim o sene başında konuştuğum 3000 olmasa da ilk etapta 3500'e kadar çok hızlı bir şekilde geri çekilebilir. Zaten çok kritik bir eşikteyiz. Bak her yükseliş bir önceki zirvenin altında kalıyor. Her düşüş biraz daha aşağıyı genişletiyor. Şu anda en son bu son düşte gördüğümüz 3944 dolarımız vardı. Gün içi gördüğümüz en düşük seviye. Eğer bu harekette o 3944 doların da altına inecek olursak ben çok net söyleyeyim. Çok kısa vadede 3500 dolar hareketi başlayacaktır. 3500 biraz böyle belki bizi tutacak, soluklanacak yerlerimiz olacak ama arada bir güçlü yüksek enflasyon, bir güçlü istihdam verisi Amerika tarafında faiz artışına yönelik bir söylem daha da altında getirebilir. Yani şu an trend buna döndü. Ben bir süredir onu söylüyorum. Yani Mart ayına kadar tamam bir noktada altın çok speküle edildi, yükseldi ki o fiyatların ben kalıcı olmayacağını aylarca söyledim. Yanıldım da yükseliş esnasında. Bu bile saçmalık dedim. Ve sene başında da benim için 3000 dolar bile pahalı demiştim. Altın 5500 dolar civarındaydı. Hala 3000 dolar benim için pahalı. Çok net söyleyeyim. Yani ben bir emtiada bu kadar yüksek kar marjının uzun süre sürdürülebileceği tabii kanaatinde değilim. Yani tabii. Ve altının geçmişine baktığında genellikle çıkarma maliyetlerinin üzerine %20, %30 marş koymuş. İyi zamanlarda %50 koymuş. Bunun üzerine marş çıktığı dönemlerde hep bir düzeltmeyle karşılaşmış ve tekrar o marja dönmüş. Yani 2025 sonu itibariyle Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre bir ons altının çıkarma maliyeti 1400 ile 1800 dolar arası. Ortalaması 1600 dolar.
1: Evet. 1600 dolar neresi, 4000 dolar neresi?
0: Onun bile, sözünü balla kestim, onun bile biraz şişirilmiş olduğuna dair petrolde rakamlar. Olduğu gibi bir takım rakamlar var. Yani ortalama 1500 dolar desek bile buyurduğun gibi gerçekten çok şey. Bir de sözünü unutma, evet, çok güzel çünkü bir noktayı şey yaptın. Altının tarihsel grafiğine baktığında tarımdaki hani var yılı yok yılı gibi uzunca bir müddet dormant kalabiliyor veya sakin kalıyor. Sonra yaptığı spike veya yukarı çıktığı zaman ne kadar kısa sürede yüksek şey yaparsa değer kazanırsa o kadar uzun müddet yayılıyor. Hayır, o da enteresan bir şey. Hani demin senin söylediğin çok doğru. Biraz çıkıyor, tak tutunamıyor, düşüyor. Biraz daha çıkıyor, tutunamıyor, geri düşüyor. Bu sene başındaki hareket tamamen suni. Bizim daha evvel tartıştığımız DC Gap modelinde olduğu gibi güçlü doları geri çekip altına yol vermek suretiyle Amerika'nın dış borçlarını dolar bakımından iskonto etmek amacına yöneliyordu. Yoksa altında onun arkasında, altında deyince arka planında veya onu destekleyecek hiçbir teknik şey yoktu. Yanına gümüşü de kattılar. Şimdi tekrar gümüşten bir oyun beklenilebilir. Gümüşü de kattılar. Hatta o gümüşü de niye kattılar? Bir parça vatandaşın, yani insanların şeyini çekmek bakımından. Yalnız şunu söyleyeyim, hep kafa karışıyor. Türkiye'de herkes tabii altını Türkiye için düşündüğü için çok doğal olarak bu dünya piyasaları için böyle. Türkiye'de hikaye tamamen başka.
1: Ona birazdan bakalım hocam.
0: Bakalım. Bak Türkiye'de de mesela çok dikkat et. Bizde kiloda biliyorsun 12 bin dolara kadar prim yaptı bir ara o 5500'lerde. Evet. Şimdi ne kadar biliyor musun? Birkaç yüz dolar. Ve altın rafinerileri şu anda tatile çıkarttılar çalışanlarını. Çünkü şey düştü. Bizim de enteresan bir şey, QNB'nin bir araştırması var. Ona altın konusunda biliyorsun çok iyi araştırmaları var. Bizde dünyadakinin tersine vatandaş altın fiyatları yükselirken satın almaya gidiyor. Düşerken satışa gidiyor.
2: Hissede de öyle hocam.
0: Evet, yani o da bir
2: endekste
0: evet.
2: Ne zaman zirve yaptıysak yatırımcı sayısında evet. Zirve yaptığı yerler
0: evet.
2: Arası.
0: Evet.
2: Yani böyle bir
0: FOMO bizde, etkisi FOMO aynen, değil mi? FOMO.
2: Aynen. Bizde klasik şu. Yükseliyor. Akım var. Hadi hepimiz evet. Oraya girelim yani.
1: Bütün kuyumcular dolu.
0: İşte deminkine şaşmasın. Hep beraber kalkın gidelim oluyor yani.
2: Şimdi konuşmalarımız da öyle hocam. Mesela ben hatırlıyorum altın S1 %80 marjla işlem görüyordu. Şu an %11'e düştü.
0: Evet, evet, evet.
2: Ben o marjı eksi göreceğimiz kanaatindeyim. Evet, ki ben tabii. Bunu Şubat ayında, Mart ayında söyledim. Bu söylediniz, panik atmosferine doğru. Dönüştüğünde bu marj eksiye bile geçebilir evet. Diye. Ben kendi istemede koydum o videoyu, duruyor yani orada. Şu an %11'e düştü. Bak altında ikinci bir dalga panik başlasın. Altın S1 ile spot altın arasındaki makas az da olsa eksiye bile geçebilir. Aha. O %11 marj bile kapanabilir. Ama insanlar bunu %80 marjla aldı. Yani gramı örneğin 6 bin lirayken sen gittin 10 bin liraya ya da 7 bin lirayken gittin 12 bin liraya.
0: Evet, 12 bin liraya alan var, doğru kağıttı.
2: Yani şimdi niye aldı onu? En çok konuşulan konu da o zaman oydu. Hatırlarsan burada da yayınlarda.
1: Bir altın S1 120 liraydı. 100 tanesi 1 grama tekabül ediyordu değil mi?
2: Aynen. Ve o zaman gram fiyatı 7 bin liralar. 7500 lira civarıydı. Yani ve bunu defalarca söyledik. Bakın bu akıl tutulmaz. Ya altın S1'de biri çok sağlam manipülasyon yapıyor dedik.
0: Evet.
2: Ya da burada bir akıl tutulması var dedik ve ben hatta dedim ki o dönem bu altın S1 işlemleri incelenmeli diye. Çünkü bu kadar insanın öyle bir akıl tutulması yaşaması bana rasyonel gelmiyor dedim. Yani bu kadar insan hep beraber akıl tutulması yaşayacak, bu kadar finansal cehalet olacak. Yani 7 bin liraya bankadan alabildiğini, ben bankadan buradan uygulamayı açıp o anda göstermiştim. Bak evet. Şu an 7200 liraya bankadan alabildiğin şeyi 12 bin liradan buradan alıyorsun diye. Bu rasyonel değil diye bunu defalarca söyledik. Ama dediğim gibi ya çok sağlam bir manipülasyon yaptı birileri orada ya da çok sağlam
0: yalnız,
2: bir şekilde.
0: Biliyorsun bu piyasa davranışları bakımından şöyle bir şey söz konusudur. Tabii fizik gibi, matematik gibi çok kesin söyleyemiyoruz ama finansal cehalet, finansal akıl veya okuryazarlığa veya erdeme göre çok daha hızlı yayılır.
2: Kesinlikle
0: onun, var hocam. Onun paylaşımı, öbürünün bilginin paylaşımı veya o faziletin, hani matematiğin paylaşımı daha azdır. Ama cehalet, bu neye benzer biliyor musun? Kabalık veya nezaketsizlik çok daha çabuk yayılabilir. Bir parça ahlak kurallarının dışında çıkıp hareket etse veya terbiye kurallarının, herkes onun için biliyorsun sıfır kırık ilkesi vardır. Bu New York'ta vandalizm vesaire şeyleri geldiğinde camla bakmışlar. O zamanlar Giuliani geliyor şeye, diyor ki hiç kırık cam kalmayacak. Çünkü bir cam kırıksa diğer camlar da kırılıyor. Biri yere çöp attıysa diğerleri de çöp atıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla zero tolerance, sıfır toleransla bu yapılıyor. Bu enteresan bir şey. Ama özellikle altın üzerinden bu oyunun yapıldığını, kripto üzerinden de benzer oyunlar yapıldı.
1: Onu da konuşacağız biraz. Evet. Altın S1'in fiyatına şu an bakıyorum. 120 liraları söyledik. Daha yükseği var mıydı 120'nin? Ya da o bankta.
2: Bu civardaydı.
1: 67 TL'ye düşmüş.
2: Evet.
1: Yani
2: yarı yarıya neredeyiz?
1: 67 nerede?
2: %40 düşüş var neredeyse baktığın zaman. Yani muazzam bir kayıp. Yani şimdi bunu yatırımcıya hiçbir şekilde izah edemezsin. Ya da gümüşte olan hareketleri o dönem ki o Aralık ayından beri, o paladyum platin ilk patladığı günde Aralık ayında herhalde 17-18 Aralık civarı %18'lik düşüşler görmüştük. Dedik ki bakın, silsile altınla başladı, gümüşle gitti, platin palladiumla devam etti. Dönüşte de en az dikit olandan başlar, diğerlerine doğru gider. Önce platin palladium patladı, sonra gümüş patladı, sonra altına geçti sıra. Yani bu silsile devam ediyor ve gerçekten...
1: Ne amaçlandı burada peki? Yani neden bir gram altın almak yerine altın espri 2000-3000 TL daha pahalıya almayı tercih ettiler?
2: Ya insanlar işte alım satımı kolay. İşte burada vergi avantajı var falan. Hiçbir avantaj o makası açıklayabilecek bir rakam değildi. Yani orada dediğim gibi ya bir akıl tutulması topyekün ya da bir manipülasyon söz konusu.
0: Bu forex yani, işlemleri şey, orada da gene finansal davranışa bakarsan aslında yani böyle ekran önünde böyle akıp giden şeylerden işlem yapmak daha sofistike, daha sanki böyle doğru, daha, daha teknik insanlara gibi geliyor. Öbür türlü kalkıp gideceksin sıcakta, soğukta vesaire de sıraya gireceksin bilmem ne. Bir de bu aralar tabii böyle kapalı çarşıda gezmek pek şey değil. Hemen yakalayıp soruyorlar değil mi? Niye geldiniz? Niye alıyorsunuz? Muhabirler soru soruyorlar biliyorsun. Neredeyse şey de kalmadı. Yani herkes yorumcu kesildi. Bir zamanlar Bilardo Osman falan vardı. Hayattaysa kulakları çınlasın. Pek adam kalmadı yani. Herkes çünkü bu konularda uzman kesildi. Ama netice itibariyle aslında şey şu. Hani beklentilerden başladık ya. Sen onun için sana takıldım dedim. Bu aralar epey bu finansal davranış meselelerini düşünüyorum, yazıyorum, çiziyorum. Oradan da belki aklımda kaldı. Herhalde sen de bana hak verirsin. Yani o dönemde o finansal varlıklarda bazen böyle insanlara hype efekt diyorlar ya. Hype, yani bu mesela Muhteşem Yedili'de de öyle oldu. Şimdi mesela Tesla'da adam ilk şey yapıldığında $100 almış, 14 bin dolar olmuş bugün. Bilmem kaç senede. Şimdi adam bunun tadını unutamıyor. Şimdi düşünsene, adam bir koymuş, 2,5 almış. Sene başında ne oldu? Araba bulunamıyordu.
2: Aynen.
0: Ev bulunamıyordu, patladı. 3 ay sonra ne oldu? Şu anda 2,5 milyon liste fiyatı, 1,5 milyona arabayı satıyorlar sana. Üstüne de para veriyorlar. Yani şunu
1: söyleyeyim. Bir de kampanya yapıyor.
0: Kampanya yapıyorlar. Merkez Bankası Başkanı aslında tehlikeli sulara girdi. Epey de eleştiri oldu biliyorsunuz. Ne dedi? Yastık altı altındaki değer kazanımı dolayısıyla dedi, bizim sıkılaştırıcı politikalarımız menfi şekilde etkilendi dedi. Ve sonra geçtiğimiz günlerde de dedi ki bu değer kaybı ortaya çıkınca, şimdi o değer kazanma durduğu için dedi, talebin üzerindeki arttırıcı etki hiç olmazsa dengelendi dedi. Vatandaş da haklı olarak o zaman işte senin söylediğin gibi 120 liradan değil mi üzeri veya 8300 liradan gram fiziksel altın alanlar var. Dolayısıyla burada tabii
2: hocam gümüş alanlar vardı, külçe külçe yani
0: bakır alanlar vardı, bakır
2: alanlar oldu,
1: preslenmiş bakır. Ne diyorlar Düzeyir Bey, listede ne varsa alın mı, cetvelde?
2: Aynen şey, periyodik cetvelde,
1: periyodik cetvelde ne varsa alın diyorlar.
0: Valla bu gerçek, kapalı çarşıda palladium almak isteyen, yani taleple geleni biliyoruz yani.
2: Çok enteresan. Mesela bir dönem süper emtia döngüsü başladı. Periyodik cetvelden ne bulursanız onu alın vesaire. Şimdi ben söyleyeyim, bunları ben sadece ben duymuş olamam değil mi? Yani bunu birçok kişi dinledi, gördü, duydu. Yani ve şimdi bakıyorsun çok rahat bir
1: neredeler
2: şekilde.
1: Neredeler onlar bunu söyleyenler?
2: Şöyle çok net bir şekilde, ya işte buradan biraz daha düşüş olabilir, bekleyebilmek lazım vesaire. Ya da buradan maliyetleniyoruz. Sattık zaten, o zaman trade'e geçtik. O moddalar yani. Ama ben ne hikmetse mesela onlara bu olayları yaşanırken, ya dedik ama bu oldu, keşke satsaydık ya da yanıldık. Bunu da söylersek, yanılmak bir şey değil. Yani bu piyasada ben %100 doğru yapıyorum, ben her şeyi biliyorum, hatta %90 doğruyla çalışıyorum diye bence yalan söylüyor.
0: Zaten o, bak, piyasanın esası şu, piyasa oynaklıktır. Yani piyasada oynaklık olmadan kazanç zaten olmaz. Üstelik şu da var, kaybedeceksin ki başkaları kazansın. Başkaları kaybedecek ki sen kazanasın. Yani gece olacak ki gündüz olsun. Değil mi?
1: Bir devir
0: şimdi,
1: dahil.
0: Tabii. Şimdi böyle zaman zaman şeyler gelir. Bir kısmı biliyorsunuz bunların legal sınırların dışında da olabilir. Ama biz mesela deminki hareketleri falan görünce hani ne kadar mantıklı, ne kadar mühendisliğe giriyor. Endeks mühendisliği var, endeks teknisyenliği var. Geçenlerde biri bana soruyor. Endeks mühendisliği de hep soruyorlar. Üniversitede var mı endeks mühendisliği diyor. Vallahi dedim henüz orayı açmadık endeks mühendisliğini. Ama bu işin mühendislik de böyle daha sofistike olur. Bizdeki biraz böyle kafa göz yara yara endeks teknisyenliği gibi oluyor değil mi? Usta başlığı gibi oluyor. Hani kalfa inşaat yapar ya, bizdeki böyle artık yani hani birinci sınıftaki talebeye sorsan evladım burada SPK şeyine göre, mevzuatına göre bir şey var mı desen adam der ki evet hocam şunlar şunlar var söyler. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir zamanlar da hatırlar mısın? Güzel. Yılan zehiri getirirlerdi böyle aman 1 liraya alırsın 10 lira. Yok efendim demir perdeden plütonyum geldi falan filan böyle şeyler
2: mavi
0: de vardı.
2: Mavi yumurtalar.
0: Mavi yumurtalar. Bir aralar hatırlarsan pırlanta. Al pırlantayı rahat oh şey diye. Dolayısıyla bütün bunlar aslında şu finansal kazanç söz konusu olduğunda eğer herkes bir konudan bahsediyorsa orada iş bitmiş demektir. Güzel bir söz var değil mi? Rockefeller'e mi söylediler? Hani ayakkabı boyacısı demiş. Evet, bir gün adam gitmiş ayakkabı boyacısı demiş ki şu hisseleri falan aldım. O zaman dedi anladım ki o hisselerden çıkma zamanıdır. Yani zaten o büyük setup yani oyun teorisi de bunu anlatıyor. Büyük para her zaman küçük paraya karşı gelir. Yani bu her zaman böyledir. Dolayısıyla ama insanlara da kızılamıyor.
1: Evet.
0: Burada kök sebep enflasyon kaldığı müddetçe her zaman söylüyoruz. Hani demin sen söyledin ya kayıtlarda var diye. Ben de geçenlerde tekrar baktım. Böyle Türk lirası enflasyon karşısında bizim satın alma gücümüzü, varlıklarımızı koruma konusunda yetersiz kaldığı müddetçe güvercin pisliği gibi gümüş topları var biliyorsun. Vatandaş onlara biliyorsun teveccüh gösterdi değil mi? Aldı hatırlarsan. Hatta böyle getirip böyle şey kutu kutu satanlar alanlar bilmem neler vardı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında aslında kök sebep böyle olduğu müddetçe vatandaş dolara molara, gümüşe mümüşe, kriptoya mriptoya maalesef itibar etmeye, orada çıkış aramaya devam edecek ama her zaman evet. Mutlu şey olacak. Şunu unutmayın.
1: Bir de gram altını verelim
0: tabii,
1: arkadaşlar.
0: Bakın gram altına baktığımızda göreceğiz herhalde. Alışkanlıklar da öyle oldu ki hakikaten.
1: 6000 TL'ye geldi
0: evet,
1: gram altın.
0: Evet. Yani şimdi bence 5000 lirayı test edebilir. 5000 lirayı test ederse
1: 8120 TL'den alanlar var.
0: Evet. 8300'den alan biliyorum. 8300'den kapalı çarşıda.
2: Hele ki 7000'lerden zibille alan oldu. Çünkü evet. Düştü buradan tekrar yükselecek evet. Beklentisiyle. Evet.
0: Ya da şeyler oldu biliyorsun. Gümüş 70 lirayı bulduğunda aman hayatımızda ilk defa böyle bir şey olup satıp sonra 2 misli fiyata çıkınca eyvah ne kadar zarar ettim diyenler olur. Her zaman kardan zarar, zarardan kar olur. Şimdi bu işlerin kompetanı ve senelerce bu işte dirsek çürütmüş, akıl yürütmüş bir insan olarak biliyorsun. Yani olduktan sonra açıklamak çok daha kolay olabiliyor değil mi? Önemli olan olmadan ifade edebilmek.
1: Hocam hakkını yememek lazım. Üzeyir Bey gerçekten olmadan siz de ifade ettiniz. Defalarca söyledi. Uyarılarında yaptı. Onu dinleyen yatırımcı herhalde şu an oh be diyordur. Ama dinlemeyen de maalesef.
2: Ben şöyle söyleyeyim hocam. Çekilmiş. Yani bu altın konusunda ben 3000 dolardayken pahalı demiştim. 5500 dolara da gitti. Ama ben hep şunu söyledim. Yani bu bir anomali. Bu normal bir davranış evet. biçimi değil. Hatta Isaac Newton'un bir sözünü söylemiştim. Yani uzaydaki cisimlerin kütlelerini hesap edebilirim ama finansal piyasalardaki çılgınlıkları asla diye. Yani şimdi bu bir finansal çılgınlık da altında olan, kriptoda olan, gümüşte olan keza. Bunu anlatmaya çalıştık. Ya bu zaman zaman bizim hisse senetlerimizde olan bir şeydi. Ama bu genele yansıdı ve garip bir fiyatlama döngüsü içine girdik. Yani bunların rasyonel olabilmesi mümkün değil diye. Ben bir altın üreticisiyle görüşmüştüm. 2750 dolardayken demişti ki yani böyle bir dünya olabileceğini hayal edemiyorduk. Yani 1300-1400 dolara mal ediyoruz, 2750 dolara altın satıyoruz.
0: Hele Amerika'da hemen yani Amerikan...
2: Şimdi 5500 dolara sattı bu adam.
0: Amerikan
2: birbirine.
0: Mentalitesini biraz anladığım için şey yaparım, Amerikalılar evet. açısından anlaşılması çok zor bir şeydi. Yani altına kim yatırım yapardı biliyor musun? Hani böyle kıyamet günü falan aynı zamanda stok, evin altını depo yapan falan tipler yapardı.
1: Mesela hocam bu fiyat 6000 TL sizin için pahalı mı? Şimdi tüketici olarak.
0: Şimdi
1: tüketici
0: şöyle,
1: olarak soruyorum.
0: Tamam ben de ne diyorum ben sana tüketici olarak. Deve bir akçe, deve bin akçe. Adam sormuş nasıl keyfin demiş. Adamına göre demiş. Kimine göre pahalı, kimine göre
1: hocam,
0: ucuz.
1: Ben Murat Ferman'a göre soruyorum.
0: Ben altın bence zorunlu bir birikim tasarruf aracıdır. Amaca matuf olmak gerekir. Eğer ben bunun önümüzdeki dönemlerde tekrar artacağını, 2 sene sonra ben bir kere böyle al sat için her fiyat pahalıdır, her fiyat ucuzdur. Al sat benim şeyimin dışındadır. Onunla ben zaten başa çıkamam. Ben altını zaten geleneksel bir yatırım aracı olarak hiç tasvip etmem. Neden? Çünkü altın bir kere hele Türkiye gibi yerlerde bir hareket bereket prensibinin karşısındadır. Hı hı. Ama bir gerçek de var. Enflasyon koşulları altında bizi ayakta tutan en önemli mekanizmalardan bir tanesidir. Yani öyle hani bazen sallıyorlar. Kayıt dışı işte yastık altına geliyor. Hayrını görmüyorsunuz vesaire falan. O kadar kolay değil. Yani bu konuda vatandaş zaten senelerdir, yüzyıllardır gelen bir erdemin coğrafyasında yetişmiş. Moğolların büyük kaçkınlık döneminden beri suyun eritmediği, farenin kemirmediği, üstelik zaten memleketin geleceği olan, ırzın olan eşine, onun iffetine ve zinetine emanet ettiğin bir yapıda biz bugüne kadar gelmişiz. Bu coğrafya esası budur. Onun için bir amaca matuf olarak altın alınır. Hı hı. Ben şimdi 6000 liradan alıp 2 sene sonra oğlumun Amerika'daki tahsili için dolar olarak bozduracaksam benim için şu anda iyi.

0: fiyat. Ama ben şimdi alıp bekleyeyim işte 7000 lira olsun satayım arabayı yenileyim diyorsam riskli fiyat. Altın amaca matuftur. Şimdi şunu söyleyeyim sana, birçok insan için de şöyle, eyvah diyorsun, davet geldi, altın, düğüne gideceğim, altın takacağım. Altın şimdi düşükken şu anda memnunlar herkes. Gittiğin zaman görece daha ucuz bir çeyrek altın takabilirsin. Ama evleneceksen veya sana altın gelecekse belki de düşük.
1: Bizi verelim arkadaşlar.
0: Yani dolayısıyla amaca matuf olarak bir şey yok. 8-900 liradan alan bana soruyor, hocam ne zaman altın çıkacak diyor. 5000 liradan alan soruyor, hocam ne zaman şey yapacak diyor.
2: Bakar mısınız hocam, yani, ons altın 29 Ocak'ta tarihi zirveyi görüyor. Evet. O zirveden yaklaşık %30 geride.
0: Evet.
2: İnanılmaz bir gelişim mi 155.
0: Ama unutma 20 senelik 30 senelik şeye baktığında saç baş yoldurmuştur altın, öyle değil mi?
3: 2011'de ben hep o yayınlarda onu söyledim. Yani 2011'de alan biri 2024 yılında kâra geçti.
0: Tamam.
3: Anlamlı bir şey. 11 yıl. Ya 13 yıl pardon. Yani altının Türkiye'de en büyük sıkıntısı şu. Altın yatırımcısının da finansal okuryazarlığının düşük olması. Onlar 2011'den beri hep altının para kazandırdığını düşünüyorlar. Halbuki para kazandıran dolar TL kuru. Başka bir şey değil. Bunu anlatamadık biz yıllarca insanlara. Yani altın kaybettirmez. Hayır, altın kaybettirdi. 2011'de alan 2024'e kadar kazanamadı. Kaybetti.
0: Evet.
3: Dolar TL kuru yükseldi. Onu zannettik ki elindeki altın değer kazanıyor. Ona para kazandırıyor. Hayır. Yani ve neticede bunu gördük. Bu dönemleri gördük. Şimdi de altın yükselince hep böyle bir şey oldu. Altın işte böyle şey, uzun vadede herkes kazandırır. Onu yapar, bunu yapar. Yani ben hep 2011'e atıfta bulunmuştum. 700 dolardan 2000 dolar, 2000 dolardan 1000 dolar, sonra tekrar 2000 doları geçmesi 13 yıl. Yani buna benzer bir hareket var burada, dikkatli olun diye. Nitekim ona doğru gidiyor.
0: Bir gerçek. Türkiye şartlarında enflasyonun TL'yi neredeyse etkisiz eleman kıldığı bir ortamda altın değil, sen gidip bitkisel nebati yağ alsan belki daha fazla para kazanırsın. Tabii. Öyle değil mi? Yani netice itibariyle maalesef öyle bir atmosferdeyiz ki Türk lira dışında, Türk lirası dışında hemen her enstrüman enflasyona karşı değer koruma bakımından daha yüksek bir performans taşıyor. Bir de şunu unutmayalım, ben onun için demin söyledim. Normalde altın biliyorsun faiz getirmez. Dolayısıyla ama Türkiye'de durum daha farklı. Altın bir al-sat aracı değildir. Altın zorunlu biriktirme aracıdır. Amaca matuf olarak yapılır. Ne olur? Askerlik paranı ödersin, onun için biriktirirsin vesaire. Yoksa reel kazanç veya finans matematiği bakımından altın güvence yönü ağır basar. Şunu da söyleyeyim, güvenli limandan bahsediyoruz ya. Şimdi herkes haklı.
2: O zaman ne güvenli liman? %30 geridir.
0: İşte ben onu söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi savaşın daha rivayeti çıktığında herkes anlatıyor ya, böyle şöyle falan altın şey yaptı. Savaş başladı, bombalar patladı, altın düştü. Ne oldu?
3: Hocam o da şöyle. Bu şeye benziyor. Bizim Suriye operasyonları başladığında hepimiz dedi, eyvah piyasada büyük yıkım olacak. Operasyon başlıyordu, piyasa ralliye kalkıyor. Operasyon başlıyordu, piyasa ralliye kalkıyor. Bizim 3 Suriye operasyonunun 3'ünde de piyasa rallisi gördük. Şimdi Rahat Bankası fonları konuşuldu o dönem. Başka şeyler konuşuldu ama yani böyle bir tezatta oluşmuştu o dönemde.
0: Şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Yani netice itibariyle bakıldığında Allah korusun güçlü liman şöyle. Bir daha bize yaşatmasın millet olarak. Hani Rumeli'den büyüklerimiz böyle terk edip gitmek zorunda kalmışlar ya. O anda terk edip giderken terekeye ne doldurduysa o. Yoksa onun dışında altın yenmez, içilmez. Petrol almak, arabanı şey yapmak için, tedavi olmak için ne yapman lazım? Para lazım. Petrodolar onun için zaten belli. Dolayısıyla işte en sonunda efendim niye artmadı? Çünkü altınla benzin alamazsın. Benzinciye gittiği zaman altını, ben her zaman şunu söylerim. Altınları aldın, tamam. Pandemi döneminde oldu. Kepenkler kapandı. Ne yapacaksın altına? Hani meşhur hikaye var biliyorsunuz. Krezus mudur nedir? Adam demiş ki aman her dokunduğum altın olsun. Adam bir süre sonra susuzluktan açlıktan ölmüş. Yiyeceğe dokunuyor altın alıyor. Dolayısıyla altın güvenli limandır ama farklı şekilde anlaşılması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Ama bütün bunlar sevgili Uğur, öğrenme eğrisinin bedelleridir. Bunları öğreniyoruz. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Nereden geldik orijinal olarak buraya?
2: Evet.
0: Yani böyle gidip kapalı çarşıda sıraya girip sahafların orada bekleyip eyvah televizyona çekiyorlar mı çekmiyorlar mı telaşını yaşayıp bir de 20 lira ucuza şu sahaftan aldım diye bir saat bekleyip sonra dönüşte 2000 liralık döner yiyip bütün

0: şeyi masrafı vermektense belki ekran karşısında almak, değil mi? Daha şey gibi geliyor. Onun bir ekran etkisi var, biliyorsun değil mi? O şeyde de öyle. Kumar etkisinde de diyorlar. O böyle fruit machine dedikleri şey var. Meyveler böyle rurur, aşağı doğru iniyor, ses efektleri falan filan.
1: Evin fiyatını sürekli ekranda görsek evi sana 10 defa alıp satarız.
0: Diye. Aynen yani. Öyle.
1: O hikaye.
0: Aynen
2: öyle. Bir de gümüşü verelim. Evet. Hazır emtiaları, MTA'yı konuşmaya
0: devam. Sen bunları verirken ben bir arka ses yapayım. Bak, altın için literatürde bizden de bir daha akıllı adamlar düşünmüşler. Altına endişe merdiveni derler. Çıkarken de yatırımcısı eyvah daha tırmanacak mı? Yukarıdan düşer mi der. Aşağı inerken de eyvah kayıp düşecek mi der. Endişe merdiveni.
2: İnanılmaz.
0: Endişe duvarı. Merdiveni. Evet. Şeye ne derler? Gümüşe şeytanın metali. Kandırıkçıdır. Acayip kandırır
2: gerçekten
0: insanı. Şeytan nasıl kandırır
2: gibi
0: sana? Kandırır. Hani ama bu 50 yıldır böyle literatürde şeytanın metali derler. Yani
2: 117 dolardan 55 dolara geldi.
1: Evet. Yani %50.
2: Yani bu gerçekten... sene yaklaşık %25, zirvesinden de yaklaşık %50.
0: Bir de alanlar da ağır. Şimdi geçen yerde bir soru soruyor. 10 kilo gümüşüm var. Ne zaman değer kazanacak diyor. Onu da alıp satması, taşıması da zor yani. Değil mi? 10 kilo.
1: Bir de aynı, bir de biz burada gördüğümüz fiyatlar var. O fiziki gümüş alanlar bunun da %10, %15
0: aldı. Bravo. Yani... Tıpkı petroldeki gibi. Petrolde fiyat veriyoruz. O işlenmiş şey petrol mü gittiğin zaman. Mal alındığı veya satıldığı değerdedir. İlan edildiği değerde değil.
1: Tabii. Şimdi şurada gördüğün fiyatın %10 üstüne aldı. Satmaya gitse bunun %10 altına satacak. Zaten %20 kafadan yedi. Yani bu
2: pahalı mı? Tarzı. 55 dolardan
1: pahalı.
2: Gümüş.
1: Ben niye orada pahalı? Da altına 3000 dediğimde gümüşe de 40 dolar demiştim. Üstü pahalı diye. 90 dolardı gümüş.
0: İyi oynattılar yani, ama birbirlerine manipüle edip.
1: Yani bu tamamen...
2: Bir de canlıyı verelim arkadaşlar. Bak, ons gümüş.
1: Bir de şu an şöyle bir konu da var. Yani altın ve gümüşün düşmesi, kriptoların düşmesi şu anda dünyanın geneli içinde, merkez bankaları içinde arzu edilen bir tablo.
2: Şu an 55 doların üzerinde.
1: Enflasyonla mücadeleyi muazzam destek veriyor. Yani
0: tabii.
1: Şu an altın alan, arabasını satan, evini satıp altın alan vesaire ya da kenardaki altınıyla biraz yükselsin de bir ev bir araba alayım diyenlerin hepsi kilitlendi.
0: Evet.
1: Bizde de o araba satışları, ev satışları, bak geçen ay zayıftı, bu ayda daha da zayıflayacak. Yani
0: tabii.
1: İnsanlar böyle
0: ama haftalar kaldı. Evvel de dikkat edersen
1: tabii,
0: araba yoktu.
1: Tabii. Yani o zaman da altın satıp tabii. Ev alma, araba alma furyası vardı.
0: 250 milyar dolar kazanıldığı söyleniliyor. Yani aslında bunlar ileride sosyologlar tabii bunun çalışmasını da yapacaklar mutlaka. Olağanüstü servet transfer hareketleri görüyoruz. Tabii. Sıçramalar görüyoruz.
1: Hocam kripto paralarda da
2: müthiş,
1: öyle. Yani muazzam.
2: Müthiş.
1: Yani Bitcoin herkes konuşuyor. Hani tamam. %50 düştü diyor ama altcoinlerde %90'lar var. Aynen. Ortalaması %70.
2: Onu ikinci arada konuşuruz. Gümüşe hala pahalı diyorsunuz.
1: Pahalı. Yani ben altın çünkü 3000
2: nereye
1: dolar.
2: Nereye çekilebilir onu
1: şimdi
2: da söyleyeyim.
1: Altın 3000 dolara gelirse yani bu yaklaşık altında %20'lik 25'lik bir geri çekilme anlamı gelir. Hı-hı. Hani burada da 40 dolarlar civarı bir rakam görülebilir bence.
0: Yani
1: orada da durur mu tabii. Bilmiyorum ama ben açık söylemek gerekirse bulaşmam. İkincisi şöyle, fiyat haydi burada kaldı diyelim. Tamam. Düşmedi ya da %5, %10 yükseldi. Yine bir anlam ifade etmiyor ki TL'de %40 getiri var. Yani kur desteği de sana yok burada çok fazla.
2: Şu
1: yani
2: mantık açıdan... yanlış mı? 120 dolar gördü, bir daha gördüğü yere gider. Ben o zaman
0: buradan... Alışır gördüğü yere.
1: Yani ben yani... onlar biraz böyle... Yani
0: bunlar biraz ağır ama biliyorsun
1: 15 yıl
0: bu para
1: sonra
0: değil ki öyle şey.
1: Da 10
0: değil mi?
1: Yıl
0: evet,
1: sonra
0: evet.
1: Görür
0: bunu
1: belki.
0: Biraz hareketi zor. Bak şimdi mesela bu gümüş alsan sen Çin'e götürsen fiziki olarak daha iyi para alırsın ama onu Çin'e nasıl götüreceksin? Aslında yüzünden aynen. Pahalı.
2: Bir yani. Es verelim. Philip Capriel'e gideceğiz. Metin Taşçıoğlu bizi bekliyor. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
3: Hoş bulduk Uğur Bey, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ederiz. Küresel kanatta emtia piyasasının fiyatlamasını değerlendiriyoruz. İyi gelen verilere rağmen altın ve gümüşte değer kayıpları devam ediyor. Siz ne dersiniz? Bu geri çekilmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve elbette haftanın devamında artık bir şey de kalmadı. Yarın itibariyle de hangi başlıklar bu hafta takip edilmiş olacak ve piyasalar haftaya nasıl nokta koymuş olacak?
3: Kıymetli metaller tarafında altını konuşmaya başlayacak olursak şayet burada biraz Hürmüz etkisinin hissedildiğini söylemek lazım. Hürmüz yani İran, Amerika Savaşı, İsrail Savaşı başladığından bu tarafa dolara kaçış olmuştu biliyorsunuz. Dolayısıyla bundan kaynaklı da hem Fed'in yüksek faiz ortamını sürdürmeye kararlı olduğu, hatta bir faiz artışı yapabileceği konusundaki değerlendirmeler gümüşte de altında da fiyatın üzerinde ciddi bir baskı yapıp düzeltmeye sebep olmuştu. Bu tabii işin teknik tarafında baktığımız zaman bu kadar yüksek bir momentumla

0: çok ciddi yükselişler sonrasında gelmiş olan bir düzeltme hareketini yaşıyoruz şu anda. Bunun tabii dağılma süreci vardı. Şimdi sonrasında bir teknik düzeltme süreci geçirecek. Arkasından toplanma dönemi olacak. Kademe kademe bunların olduğunu göreceğiz. Sonrasında da bir yükseliş trendi başlayacak. Ama bunları konuşmak için şimdilik 2026 senesi için sanıyorum erken. Gümüşün altından şöyle bir farkı da var. Onu da belirtmek lazım. Talep daha çok yatırımcılardan değil de sanayi tarafından gelen bir metal. Likiditesi ve derinliği de finansal piyasalarda altın kadar yüksek olmadığı için de o hareketler de çarpan etkisiyle, yani gümüşteki hareketleri korele ediyor ama çarpan etkisiyle birlikte geliyor olması. Burada tabii fonksiyon olarak sanayide kullanılmasının fonksiyon olarak da elektriği iletiyor olması, iletkenliğin altından sonra en yüksek metal olmasından kaynaklanıyor ve işte veri merkezleri, güneşle ilgili güneş santrallerinde kullanılması, elektrikli araçlarda iletken olarak kullanılması gibi sanayi tarafında yoğun bir şekilde kullanımı var. Tabii bu 120 dolarda tartışılırdı. Yerine alternatif olarak başka hangi metallerin kullanılacağı konusu. Ancak bu fiyatlardan artık yeniden sanayi tarafında maliyet açısından kullanılması düşünülebilir. Yani finansal tarafıyla ilgili de sorun, Fed'in halen daha enflasyonla mücadele konusunda yüksek faizi düşürmesi beklenmediği için yüksek kalmasını tercih etmesinden dolayı hani yatırımcı tarafından bu iki metale talebin hemen gelmeyeceğini, öncelikle şu Hürmüz Boğazı ile ilgili konunun çözülmesi lazım. Burada da Hürmüz Boğazı ile ilgili konuda kabaca taraflar ellerindeki kozları kaybetmek istemiyorlar. İran pazarlık konusunda ciddi bir şekilde kullanmak istiyor. Hatta bugün bültenlere düşen habere göre de Yemen'den, tabii bu doğrulanmamış ama Yemen'den Babül Mendeb'in kapatılmasını istemiş. Şayet Amerika tarafından kendi elektrik santrallerine, altyapısına, köprülere bir saldırı olacak olursa böyle bir talep ilettiğini Yemenlilere öğreniyoruz. Yani doğrulanmamış bir şey, teyide muhtaç bir bilgi ama o taraftan da hani Kızıldeniz'in de kapanacak olması şayet böyle bir risk durumunda Hürmüz'ün üzerindeki egemenlik savaşlarının devam ettiğine şahit olacağız. Bunun tabii ki piyasalar üzerinde, özellikle tabii enflasyon ve petrol fiyatları üzerine, enerji fiyatları üzerine negatif etkisi olması beklenebilir. Öncelikle bunun çözülmesi lazım. İkinci maddeye düşmesi için Amerika ve İran arasındaki savaşın. Bir diğer konumuz malum çip sektörü, bu yapay zeka yatırımlarından kaynaklı oldukça büyük bir rally yaşamıştı. Şimdi şu anda da onun bir kar realizasyonunun geldiğine şahit oluyoruz. Burada da tabii ki konuşulan konu değerlemeler. Acaba çip üreten şirketler bu değerlemeleri hak ediyor mu tarzındaki tartışmalar devam ediyor, gündemimizde var. Ama bilançolara baktığımız zaman işte United Healthcare olsun, BlackRock olsun, bunların gelen bilançolarında kar artışları var. Verdikleri guidance'ların da üzerine çıkmış olduklarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla tekrardan risk iştahını artıracak olan gelişmeler de bilançolar olacak diye ben tahmin ediyorum. Gelişmeler bu şekilde.
1: Metin Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar Uğur Bey.
1: Teşekkürler, sağ olun. Efendim, kısa bir aramız var. Saat başında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun kahraman.
2: Nice senelere kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
4: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece.

0: Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalarda ve ekonomilerde öne çıkan başlıkları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız ve Üzeyir Doğan bizlerle olmayı sürdürüyor. İlk bölümümüzde hem kıymetli metal kanadını, hem Borsa İstanbul kanadını, hem de Merkez Bankası'na ilişkin son beklentileri masaya yatırdık. Ama piyasada daha çok konuşacak konu var. Özellikle değerli metalleri konuşurken siz bir topu Bitcoin'e attınız. Bir de özellikle haftalardır Üzeyir Bey'in ifade ettiği SpaceX olayı var ki SpaceX halka açıldıktan sonra 135 dolardan 201 dolara gitti. Sonra gerisin geriye geldi. Ben 201 dedim ama 225 doları da görmüş. Bugün şimdi baktım açılış sonrasında 136 dolar seviyesinde. Özellikle Wall Street Journal'da da acaba boğa rallisi bitiyor mu? Nasdaq'ta teknoloji endeksinde birçok yapay zeka şirketi teknoloji hissesi çakılacak mı diye bir haber var.
1: Evet, ben onu SpaceX'in halka arzında söylemiştim 200 dolar da geçtiğinde. Yani burada değerlemelerde bir anomali var. Bu yapay zeka bana işte 99-2000 o dönemi hatırlatıyor. Bu değerlemeler hayal değerlemeleri. Yani SpaceX uzayda veri üssü kuracak, oradan işte dünyaya veri gönderecek, işte el soğutma ihtiyacı olmayacak, iş enerjiyi oradan sağlayacak vesaire. Ama bu nasıl bir nakit akışı yaratacak, bu efektif olacak mı olmayacak mı, bunların hiçbiri belli olmayan şeyler. O nedenle bir hayal alınıyor. Bu hayalin sönmesi de kolay olabilir ve özellikle bu tarz büyük bir halka arzdan sonra biz değerlemeyi acaba abarttık mı sorusu gündeme gelebilir demiştim ve o zamanlar şunu söylemiştim, yani SpaceX bence halka arz fiyatına gelecek ve onun

0: altına geldiğinde de asıl Nasdaq'taki çöküş oradan başlayacak. Çünkü tüm teknoloji şirketlerinde acaba biz değerlemelerde abarttık mı sorusu gündeme gelecek diye. Ve nitekim oraya geldik, 135. Kritik eşik burası. Yani herhangi bir sebeple, ki geçmişte şu düşüşlerde %15-16'lık günlük düşüşler var. 135 dolardan böyle bir kırılma olduğunu hissedip bir %8'lik 10'luk bir düşüş yaşansın, Nasdaq'ta asıl düşüşü o zaman görürsün. Yani tüm dünya teknoloji şirketlerinde.
1: Bu analizi sona mı yaklaşıyor?
0: Nasdaq'ta sona yaklaştık bence. Çok kritik noktadayız ve bunun önce işaretini nerede gördük? Nasdaq'ın işte minisi diyebileceğimiz Güney Kore'de, KOSPI'de. Şimdi KOSPI bunu yaptı. Dedi ki biz abarttık. Yani bak bu satışlar sertleşiyor. Yani burada
1: bu hafta içerisinde bir %8,5 düştü. Bir de yaklaşık %7 düştü. Günlük tabii düşüşler bunlar.
0: Yani şimdi bu sert düşüşler orada
1: gördük. Güney Kore borsasını bir verelim arkadaşlar. Hani KOSPI endeksi.
0: Şeyde demiştik ya, altındaki gümüşteki düşüşün öncesi platin palladium yapmıştı diye. Nasdaq'taki düşüşün öncülüğünde KOSPI yapıyor bence. Ve Nasdaq'ta düşüş bu SpaceX ile başlayacak. Benim kanaatim. Ve ben bunu 200 dolardan beri söylüyorum. Yani biz burada 135
1: 10 günlük altına verelim. 10 günlük daha net görünsün.
0: Hatta 1 aylık da verebiliriz.
1: 1 aylık yani. O zaman bu 1 aylık.
0: Burada baktığın zaman 9000'den 6800'e, yani ciddi bir geri çekilme var. Yani %20'den fazla bir düşüşten bahsediyoruz. %25'e yakın bir düşüş var burada. Şimdi benzer hareketleri bu kadar sert olmasa da ben Nasdaq'a baktığımda bir %10'luk düzeltme potansiyelini çok net görüyorum. Yani o son hızlı çıkış döngüsü, ardından zorlanma döngüsü, o son çıkışı geri alma, köpüğü alma döngüsü. Ben bir %10'a yakın bir düzeltmeyi Nasdaq'ta çok uzak görmüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani hiç öyle olursa böyle olursa demeyeceğim. Olacağı kanaatindeyim. Yani grafikler bize bas bas bağırıyor ve bunun habercisi de dediğim gibi SpaceX olacak. 135 geldik, dayandık. Burayı kırdığımız anda Nasdaq'ta birçok teknoloji şirketinin de benzer şekilde, hatta daha sert bir şekilde belki kırılımlar yaşadığını göreceğiz. Ben pamuk ipliğine bağlı olduğumuz kanaatindeyim. Hani diyor ya, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yani bu Nasdaq'taki o düzeltme sürecini de göreceğimizi düşünüyorum açıkçası.
2: Sen o zaman biraz 90'ların başındaki dotcom meselesine biraz şey yaptın, hatırlattın değil mi? Öyle anladım. Şimdi benim bugünkü güncel makalemin başlığı yine yeniden ve yeni yapay zeka. Bu manganın meşhur bir parçasıdır. Yine yeniden yeni yine yeniden sev beni diye
1: hocam,
2: bir şarkı var.
1: Hocam kafamı karıştırdınız.
0: Yunan Cevcim'in de şey vardı hocam. Yeniden yeşillendi fındık. Zaten hep yeşildi fındık.
2: Tam bakayım. Yeni yine yeniden şarkı yapay zeka. Ediyor. Evet. Şimdi bu yapay zeka son 10 yıldır çok konuşuyoruz. Bu Magnificent Seven denilen muhteşem yedili önderliğinde müthiş bir gelişme oldu. Biraz evvel senin söylediklerine paralel olarak ben de bugünkü makalede bunları tartıştım. 27 milyar dolar elde eden bir SK Hynix'i unutma. Güney Koreli çip üreticisi.
1: Evet.
2: New York borsasında girdi. Şimdi de Şangay borsasına Çin'in çip üretim devi CXMT önümüzdeki günlerde girecek. Biliyorsun Meta, işte o diğerleri, onlar da sıradalar. Bu arada sadece tabii bu SpaceX değil, IBM meşhur, Almanların deyimiyle IBM. 1960'lı yıllardan itibaren bu aslında yapay zeka kulvarının da önünü açan dijitalleşme ve bilgi işlem konusunun adeta gelişmeyle müsemma, onunla özdeşleşmiş kurucu babası diyelim. Onda biliyorsunuz o da vakit geçirmeden yapay zekaya girdi. Bu IBM Z modeli var, bizim kredi kartı ödemelerinde falan çok kullanılıyor. O da Uğur hatırlarsan 2 gün evvel %28 değer kaybetti. Çöküş oldu yani. Oracle'da müthiş bir çöküş oldu. Yani bunlar aslında o zaman şu mesaj, acaba bu meşhur bir balon vardı. Hani sen pamuk ipine bağlı diyorsun ya, o pamuk ipine bir tane iğne bağlamışlar, o böyle balonun yanına mı geliyor diye düşünülebilir. Ben açıkçası bir kere bu kadar hızlı bir yükselme sıkıntı yaratabilir. Bak çok enteresan. SpaceX'teki kazanç ve kaybı söyleyeyim sana haftalar boyunca. 2.7 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış.
1: Grafiğimizi verelim.
2: Şu anda 800 milyar dolara düşmüş. Düşünebiliyor musun?
1: Piyasa
2: yani,
1: değeri.
2: Piyasa değeri şu anda düştüğü ve hakikaten bu açıdan bakıldığında muhteşem yedili, yani Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta karlılık

0: grafiklerine bakıyorsun. Geçen yıl şeye baktığımızda bu yapay zekadaki muhteşem yedili sadece geçtiğimiz bir ay içerisinde 2.2 trilyon dolarlık bir kaybı var. Ama son 3 yıl içerisinde ne kazandırmış biliyor musun Uğur? 15 trilyon dolar. Yani son 3 yıl içerisinde 15 trilyon dolarlık bir hacim yaratıyor.
1: Evet, ABD borsalarını
0: S&P'deki
1: da verelim arkadaşlar.
0: Yükselişin 1/4'ünü borçluyuz. Ama sadece bir ay içerisinde bak düşündüğün zaman aslında 36 ay içerisinde 15 trilyon dolar kazandırıyor. Bir ay içerisinde sadece 2.2 trilyon dolar değer kaybettiriyor. Ben burada katılıyorum ancak .com'la bu bir parça farklı özellikleri var. Ayaküstü değil de bunu biz ayrıntılı konuşmak lazım. Çünkü bu işin içerisinde işte soğutma için harcanacak sudan çevreyle ilgili düzenlemelere kadar değişik şeyler var. Biliyorsun birbiri ardına yeni düzenlemeler var. New York eyaleti kesinlikle bir tek data merkezi bile veri merkezi bile kurulamaz dedi. İrlanda biliyorsun bu konulara çok meraklıdır. Her yerden yardımcı olalım abi, teşvik verelim abi, vergi cenneti olalım abi diye İrlandalılar gene atladılar. Sıkıdır üzeri. 5,5 milyonun altında nüfusu var. Veri merkezlerini oraya büyük yatırım teşvikleriyle kurdular. Uğur, en son rakamlar geldi. Biraz saatler evvel geldi.
1: Nedir hocam?
0: Onu da yani şu an itibariyle bir ayda veri merkezlerinin harcadığı yapay zeka harcadığı elektrik enerjisi 5,5 milyonluk İrlanda halkının harcadığı elektrik hane halkında aynı tüketimle. Düşünebiliyor musun? 2,5 milyar sadece ChatGPT'de işlem ve istem oluyor. Soruyoruz. Tabii Türkiye'de genellikle şöyle. Yarın hava nasıl olacak? Sevgilin beni terk ederse ne olur falan gibi çok anlamlı sorular soruluyor.
1: Kullanıyor musunuz hocam ChatGPT'yi?
0: Çok az.
1: Muhabbet ediyor musunuz
0: onunla? Özellikle
1: sonuna?
0: Kullanmıyorum. Çünkü kullanırsam ben mesela haftada 12 tane falan makale yazıyorum. Yayın yapıyorum. Eğer onlara bir kere kendimi kaptırırsam sonunu alamam.
1: Üzerbeysiz kullanıyor musunuz?
2: Ben kullanıyorum.
1: Mesela yani ona soruyor musun? Bir sohbet ediyor musun?
2: Ben mesela sabahları yaptığım bir şey var. Hani gündemi takip etmek için standartlaştırdığım bir şablon. Bana diyorum ki her gün gündemin özetini ver. Hani nerelere bakması gerektiğini
0: güzel
2: söylüyorum.
0: O güzel. Tamam.
2: İşte hangi sitelere bakması gerektiği vesaire var. Sabahleyin piyasa özetini çıkart diyorum.
0: Tamam.
2: Geniş kapsamlı.
1: Hepsini sana bir isim verdin mi ChatGPT? Ona bir isim verdin mi? Öyle
2: yok,
1: romantik
2: öyle isim,
1: takılıyor musun?
2: Yok, o kadar değil. Tipitim falan demiyorum yani böyle direkt şey. Onda ses şey olarak diyorlar. Arabaya verdiğim zaman yolda bir 10 dakika 5 dakika deniyorsun. Onları dinliyorum. Çok güzel.
0: Yolda beni dinle sabahleyin. Niye orayı dinliyorsun beni sabahleyin?
2: Hocam yol uzun benim.
0: Ha yol uzun tamam.
2: 1,5 saat tamam, yani 1 saat
0: işte
2: 15
0: için...
2: dakika.
0: 8'i 5 geçe ile 10 geçe arası beni dinle. Şimdi şaka bir tarafa şunu söyleyeyim. Mesela bu tüketimi azaltmak için diyorlar ki gereksiz uzun soru sormayın. Hatta lütfen rica ederim gibi soruları bile sormayın. İbareyi kullanmayın
1: diyorlar. Cevap ver ulan.
0: Yani o işte ulanı kullandığın zaman
1: gidiyor.
0: Davranırsa o da bir tabii. Ek şey oluyor. Şimdi tabii bütün bunlar bir araya geldiğinde ben deminki meseleyi uzunca anlatmak lazım ama bilmiyorum.
1: Başka bir program konusu hocam.
0: Yapalım ama onu böyle dört başı mamur yapmamız tabii. Lazım. Bilmiyorum sen bana ne kadar katılırsın ama bu işe çok yatırım yaptılar. Bu işin mühendisliğini iyi yaptılar üzeri. Yani şu anda bunun nemasını yemeden bırakmayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ellerinde bir şey yok.
1: Yeterince yemediler mi?
0: Yani yok şöyle tahvil devlet kağıtlarını satmada biraz zorlandığı anda Amerika buna yüklenir. Biraz daha nemasını yiyecekler. Bence yiyecekler. Ama Çin de işlerini zorlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dikkat ederseniz son günlerde o da tartışılıyor. Onun için değişik tartışmak lazım. Open AI dediğimiz hakikaten çok farklı. Fakat Çinliler de yani bu konuda da Çinlilerin iyi niyetine tamamen güvenmek ve planlarını ona göre yapmakta saflık olur. Dolayısıyla burada işin stratejik, teknik, etik çok fazla boyutu var. Yani o bakımdan böyle bir tarafından tutup sadece bu iş bitti veya bu iş coştu dememek lazım. Ama bir finansal kuralı hatırlatalım. Şimdi AI, yapay zeka ve bu tek şeyler çok fazla para çekti. Hı hı. Bu kadar çektiği yatırım ve vaatlerin karşılığını verebilecek bir şey optimal nokta ne? Anlatabiliyor muyum? Hani bu şeye benzer, bunu pembe pancurlu ev teorisi derler. Erkekler genellikle hep söyler, eskiden öyleydi, şimdi çok daha gerçekçiler de. İşte hayatım pembe pancurlu evimiz olacak, şöyle olacak, bilmem ne. Konuşurlar. ikna meselesi geldikten sonra pembe pancurlu ev falan kalmıyor ortada. O zaman belki bir çatı yeterli oluyor. Ama şaka bir tarafa şunu söylemekte fayda var. Yani yapay zeka beklenti çıtasını o kadar yükseltti ki
3: evet.
0: Bazı yan etkileri hesaba katmadan acaba delivery derler. Yani promise sözleri veriyorsun, vaatlerde bulunuyorsun. Peki karşılığını nasıl ödeyeceksin? Orada bir disparite var, uyumsuzluk var. Onu ölçmeye çalışıyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla özellikle Wall Street denilen mekanizma bunun şerefiyesini yemeden, kaymağının tadına bakmadan, kaymağını sıyırmadan, onu öyle derler ya, piyasanın kaymağını alma politikası, bu işin sonunu bırakmazlar.
1: Katılıyor musunuz?
2: Yani olabilir şey olarak, ama şöyle bir realite de var. Mesela hatırlarsın, elektrikli otomobiller çıktığında, Tesla evet. çıktığında Tesla dedi ki bu dünyada yeni bir çığır açtı. Farklı bir döngüye evet. gideceğiz. Hocamın biraz önce bahsettiği Çin tehdidi. Evet. Bir geldi evet. şu anda Tesla'ya hani pabucunu ters giydirdiler. Evet. Yani evet. öyle bir dünyaya geldik.
0: Ama enteresan bir şey söyleyeyim, sözünü balla kestim. Cep telefonlarını ortalama 3,5 yılda değiştiriliyormuş. Elektrikli otomobile 2-2,5 yılda değiştiriliyormuş. O da enteresan.
2: Evet, o da muhtemelen.
0: O da, yani o da bir, anlatabiliyor muyum? Bir araba sarf malzemesi haline mi geliyor? O da bir başka bir şey tabii.
2: Ulaşım kolaylaştıkça muhtemelen onu değiştirme şeyi de artıyor.
0: Veya verimlilik, performans, şimdi, onu da unutma. Batarya performansı.
2: Yapay zekada da şimdi teknolojinin şöyle bir sıkıntısı var Uğur. Mesela bir rafineri kuracaksın. Bir ağır demir çelik sanayi kuracaksın. Tamam. Şimdi bunun kırma süresi örneğin 2 yıl, 3 yıl, 5 tabii. yıla kadar çıkıyor. Şimdi büyük yatırım,
0: fizibilitesi 5 yıldır
2: gerekiyor.
0: Onun.
2: Aynen. Tabii. Büyük sermayeler gerekiyor, büyük tabii. yatırımlar gerekiyor, emek gerekiyor vesaire. Yeniden kopyalanabilmesi çok zor oluyor. Yani tabii, pazar doğru. payı edinebilmesi, yeni kurulanın iş yapabilmesi çok zor. Şimdi teknolojide daha farklı. Yani sen yapıyorsun, Ar-Ge'ni çalışıyorsun. Mesela elektrikli otomobillerde batarya teknolojisini geliştirdin. 600 kilometre gidiyor diyorsun. Aa, çok iyi diyorsun. Adam bir gün biri çıkıyor 1500 kilometre evet. gidiyor diyor. Senin yaptığın tüm evet. Ar-Ge, çalışma,
0: ha, bir de şöyle daha kötüsü, şey 600 kilometre gidiyor, 600 kilo ağırlığında diyor. Öbürü diyor ki 1500 kilometre gidiyor, 150 kilo ağırlığında aynen. diyor.
2: Ve bir
0: bütün konsept değişiyor.
2: Değişiyor. Ya da işte hatırlarsan bir ara bir şey vardı. Şu arsa falan, Metaverse miydi? Satın alıyor. Arsa
0: evet,
2: satın
0: alıyor. Evet, evet. Uzayda bir
2: yani
0: şey dünyada.
2: Yani sanki şey olmuştu. Yani böyle dünyada yeni bir çığır açılıyor. Metaverse'de işte artık dijital olarak sanat eserleri satılacak. Evet. İşte her şey dijitalleşecek vesaire. Ben mesela Metaverse'ü bugün konuşan hiç görmedim. Ya da
0: o zamanlar ama herkes konuşuyordu. Hatta aynen. sanki Metaverse'e girmeyen o evrenden kendine yer kaplayan sanki hay böyle gibi. Şey böyle sanki hani pek normal güncel trendleri yakalayamamış gibi bir hava vardı değil mi? Hatırlıyor
2: hani
0: musun?
2: Amerika'da homeless'lar var ya.
0: Evet evet.
2: Metalos mu diyeceğiz artık diyeceğiz, böyle bir tabir kullanmak gerektiği bir dönem öyle bir şey oluştu ve bir anda gitti. Ya da Facebook vardı mesela, tüm dünyayı sallıyordu. Twitter geldi, Facebook'u tahtından indirdi. Ya da Instagram geldi, diğerlerinin payını aldı. İşte ya da işte Trump söylüyor ya şu Çin'i sosyal medya uygulaması.
1: DeepSeek.
2: Yok yok. Sosyal medya uygulaması en çok beni izliyor. TikTok.
1: Ha, TikTok.
2: Şimdi mesela bir Çinli geliyor bir TikTok yapıyor. Senin o işte video platformlarının vesaire hepsini gölgeleyebiliyor. Yani bu teknoloji
0: şey, biliyorsun mesela bu yapay zeka çıktı. Eski internet arama motorları birdenbire obsolete hale tabii, geldi.
2: Şu an onlar da kendine de adapte etmeye çalışıyor. Tabii. Yani elbette bu teknolojinin muhtemelen daha ilerisi de var. Yani biz şu anda bize gösterilen belli bir kısmı.
0: Kesinlikle.
2: Yani, biz aynı bunu görüyorsak daha sonrası da vardır. Yani bu farklı yerlerde kullanacaktır. Yani
0: zaten hani, kullanılıyordur da belki
2: aynı bize yeri gelir. Robotlar mesela tabii, robotlarda tabii. yapay zeka kullanımı. Yani şu anda evet. birçok işi yapan robotlardan bahsediliyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir yazılımcı dostumuzla görüştük. Hani mesela ev işlerini yapan robotlar. Evet. Boya, badana vesaire
0: işte
2: işlerini
0: onu
2: yapan.
0: Bırak. Şimdi biz senelerce üretim yönetiminde işte okutup fabrika kurma şeyi bilmem ne falan filan. Karanlık fabrika diye bir şey var şimdi biliyorsun. Evet. Işığa falan gerek yok. Hatta oksijene gerek yok. Çünkü robotlar bütün üretimi hallediyorlar. Ben bugünkü makalemi şöyle başladım. Güney Kore'nin en tanınmış otomotiv üretici firmalarından birinde esas ana fabrikasında Seul yakınlarında ne başladı? Kısmi grev başladı. İş durdurma. Neden? 2028 yılından itibaren gene Güney Korelilerin ortak olduğu Boston Robotics firmasının ürettiği Atlas marka insanımsı humanoid robotlar var. Onları kullanacaklarmış. İlk defa dünyada bir işçi sendikası buna karşı kısmi greve başlattı ve dedi ki işi bırakırız. üretimi durdururuz dedi. Şimdi çok farklı noktalara doğru gidiyoruz ve şunu da unutma.

0: için hani çok konuşacağız dedik ya, birkaç hafta evvel birbirlerinin böyle hani gırtlak gırtlağa rekabet, tabirimi mazur gör, yapan büyük oyuncular bir araya geldiler, bir manifesto imza attılar. Gerçi şuradan yapay zeka sektörünün önde gelenleri dediler ki özellikle biyolojik silah yapımında yapay zeka kullanılabilir. İnsanlığın geleceğini etkileyecek ve tehlikeye atacak bir dönemeçteyiz. Hatta çok enteresan, önemli oyunculardan birinin, şirket ismi vermeyelim reklam olmasın diye, şey yaptı, çok önemli bir kurucu ortaklarından bir tanesi bir açıklama yaptı, bir manifesto. Dedi ki bugüne kadar yapay zekada hep gaz pedalına bastık, fren pedalı yok dedi. Birilerinin dedi bir mekanizmayı yeniden yapmamız lazım dedi. Bak, bu işin enteresan tarafı şu. Firma yapay zeka içindeki tipleri, öncüleri falan düşün. Hep egzantrik tipler. Değil mi? Demin söylediğim SpaceX'in baş şeyi olmak üzere. Ve bunların karakteristik şeyi nedir? Merkezi otoriteye ve denetime ve kontrole karşılar. Kategorik olarak. Ama ilk defa bu sefer kendileri diyorlar ki gelin bizi kontrol edin. Düzenlemeye tabi tutun diyorlar. Geçen sene Trump'ın çıkarttığı yapay zeka yasasına bak. Birkaç hafta evvel yeni versiyonuna bak. Tamamen birbirinden farklı, bu sefer düzenlemelerden, kısıtlamalardan bahsediyor. Biliyorsun yasak getiriyor. Bundan sonra ne olacak biliyor musun? Makalede de onu söyledim zaten. Eskiden soğuk savaş döneminde demir perde vardı. Şimdi silikon perde çıkacak. Yeni katılımlar var biliyorsun. Çin'le birbirlerine engel çekiyorlar. Silikon perde. Yani dolayısıyla şirketler de şunu düşünüyor. Ya biz bu kadar pahalı yapay zeka kullanmaktan ziyade daha ucuz, hatta bir kısmı bedava Çin mahreçli ürünleri veya teknolojileri kullanamaz mıyız? Yani bütün bunlar aslında çok farklı noktalara getiriyor durumu. Onu da vurgulamakta fayda var.
1: Hemen burada Bitcoin grafiğine bakalım. Tamamlayın.
2: Yapay zeka ondan sonra Bitcoin grafiğine bakalım. Aslında şöyle bir çalışma da var. Bu denetim isteme taleplerinin arkasındaki unsurlardan bir tanesi şu. Bu geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti hatta. Yine şey olacak ama Profesör Doktor Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. O bir şey yapmıştı. Yapay zeka üzerinde yapılan çalışmada nasıl ki bir nükleer anlaşma varsa dünyada, belli bir süreye kadar nükleer ulaşmışlar, evet, ama yeni ulaşmalarına izin verilmiyor. Yapay zekada da belli bir konsept dahilinde belli bir tarihe kadar belli bir yol, mesafe kat etmişleri, evet, ama sonrasına bu yönde çalışma yapma konusunda kısıtlama getirme konusunda dünyada bir düzenleme var.
0: İşte bu da önce mesela etik tartışmalar ortaya koyuyor.
2: Hocam, yani biraz önce İrlanda'daki elektrik tüketimi düşünsenize ya. 200 ülkenin yapay zeka merkezi oluşturduğunu.
0: Daha ben şeyini söyleyeyim, sonra kriptoya geçelim. 2033 yılında bu soğutma için kullanılacak su miktarının, evet, dünyada senelik su tüketim ihtiyacı, yani insanların su içme talebiyle, tüketim hacmiyle bir olacağı söyleniliyor.
2: Buna hangi su yetişecek?
0: Susuzluk bir tarafta, susuzluk bir tarafta, soğutma ihtiyacı. Bu sırf su için. Diğer atıkları, diğer şeyleri, elektrik tüketimini, hepsini, evet, onların hepsini. Dolayısıyla nükleer karşılar mı sorusu bile tartışmalı gündemde.
1: Hemen Bitcoin ile alakalı grafiğimiz de vardı, onu da getirelim. Burada da zirveden yaklaşık
2: %50 aşağıda.
1: %50 aşağıda. 1 Ocak'ta 88 bin dolarmış. Biraz daha periyodu genişletirsek 127.
0: Ekim'de neydi geçtiğimiz yıl?
1: 127 bin dolar civarındaydı. Şimdi 64
0: bin. O bütün zamanların en yükseğiydi.
1: Ve senaryo 38 bin dolara ineceği yönünde. Olabilir mi böyle bir şey? Müzeyir Bey?
2: Yani ben 38 bin doların da benim için bir anlamı yok, 64 bin doların da bir anlamı yok. Yani burada bunun fiyatını belirleyen tek şey, diyebilirsin ki bir Bitcoin üretmek için harcanan elektrik sarfiyatı. Yani onun dışında bir değerlemede kullanabileceğin hiçbir şey yok. Ama o da bir yanılsama olabilir. Yani bugün mesela bir Bitcoin üretmek için, örneğin rakamı bilmiyorum ama diyelim ki 30 bin dolarlık elektrik harcıyorsun, şu kadar da zaman harcıyorsun. Şimdi yarın teknoloji gelişiyor. Bu yapay zeka bu kadar gelişti. Teknoloji bu kadar gelişti. Şimdi kuantum bilgisayarlar çağı konuşuluyor. İşte kuantum bilgisayarların ne zaman ticarileşeceği konuşuluyor. Düşünsene kuantum bilgisayarların biraz yaygınlaştığını ve bunun Bitcoin madenciliğinde kullanıldığını. Belki haftalarca süren bir Bitcoin madenciliği, aylarca süren Bitcoin madenciliği belki saatlere düşecek.
0: Evet.
2: Yani bunu nasıl kaldırabilecek bu teknoloji? Yani şimdi ben bunları söylerken de şunu söylüyorum. Mesela Bitcoin'in bir teknolojisi geldi, buraya geldi. Bu saatten sonra yeni bir şifreleme yöntemine mi geçecek? Farklı bir yapımı kullanacak?

0: Bunun arkasında kim var? Kim dizaynını sağlayacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. O nedenle bana sanki bir deneysel süreçti gibi geliyor bunlar.
1: Hani altının yerini alacaktı, öyle diyorlar.
0: Ben hiçbir zaman onu söylemedim. Yani altının da paranın yeri alacağına inanmadım, kriptonun da. Çünkü ben her zaman en başından beri şunu söylüyorum. Yani devletlerin bir seyoraj geliri, bir parası, o paranın arkasındaki ekonomik, askeri ve siyasi gücü. Yani bir paranın değerini belirleyen temel unsurlar bunlardır. Yani o ülkenin ekonomik, askeri ve siyasi gücü. Yani bu üçü para birimini şekillendirir. Şimdi Bitcoin diyorsun ya da diğer coinlerden bahsediyorsun. Arkasında bu güçlerin hiçbiri yok. Ekonomik güç yok, siyasi güç yok, askeri güç yok. Yani bu diğerlerinin yerini alma ihtimali ve diğerlerinin de bunu böyle izleme ihtimali çok düşük geliyor bana. Yani düşünsene, Amerikan yönetimi bir para birimi çıkacak, doları rezerv para birimi olmaktan çıkaracak ve o da dahil herkes aynı parayı kullanacak eşit bir şekilde. Buna müsaade etmesi mümkün değil. Yani o Bitcoin nerede üretiliyorsa gider orayı vurur Amerika.
2: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bunu daha evvel makalelerde de yazdım, sözlü olarak da beyan ettim. Özellikle bu Trump döneminde kripto ile ilgili operasyonlar ortaya çıkınca, bir de ortaya koyduğumuz bir DC Gap modeli var. O çerçevede bence o, hani mesela Japon bir herif vardı ya, var mıdır yok mudur
0: Satoshi
2: belli değil.
0: Satoshi'ma
2: bilmem ne. Bence o CIA'de çalışan Langley'de arkadaşlardan bir tanesi.
0: Ben de
2: zaten
0: kesinlikle öyle olduğum kanaatindeyim. Deneysel bir ürün.
2: Aynen
0: aslında
2: öyle.
0: Orası aslında.
2: Bravo. Ha, bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu Jeremy Grantham diye çok yakışıklı bir arkadaşımız var büyüklerden. O böyle bayağı hani bizim her ne kadar Nuriel Rubini kardeşimiz vardır. Sıkı particidir abi, ben sana söyleyeyim. Çok iyi parti yapar. New York'tan tanırım. Ondan sonra akademi dünyasında hem akademisyenliği iyidir hem de sıkı particidir. Parti derken yani siyasi partiden bahsetmiyorum. Eğlence partisi.
0: Hocam.
2: Anladınız.
0: Hocam diye.
2: Anladınız. Nuriel Rubini'ye
3: Orta Doğu ve Balkanlar diyerek yanlış söylemişim. Avrupa ve Amerika demem gerekiyordu.
2: Chris Kahane diyoruz ama Nuriel Rubini dostumuza. Bu Jeremy Grantham gerçekten daha evvel bu 2003 krizini falan filan görmüş. Dotcom şeyini görmüş bir adamdır. Ne dedi biliyorsunuz geçenlerde? Geçenlerde acayip bomba bir şey yaptı, fazla yaymadılar. Bitcoin bir günde kendi kendine yok olur gider dedi. Bu da bir şey dedi. Ya bir baka, aa ne oldu? Bitcoin sıfırlandı falan filan. Bir zamanlar Amerika gibi hani böyle bir hikaye olur dedi. Çok tartışma yarattı.
1: Şaşırır mısınız buna?
2: Ben şaşırmam.
0: Benim toz ve gaz bulutu tabirime
2: hiçbir
0: tam
2: şey,
0: uyuyor işte
2: tabii, hocam. Hiçbir şey yoktan var olmaz ve E eşittir MC kare. Yani başka şekilde hayatına devam eder. Para karşılığı var mı? Bu mesela 1971'de hani rezerv paranın karşılığını kaldırılmasıyla da bu bana neyi hatırlatır biliyor musun? Hani ben bazen insanları fazla da incitmemek için şey yapmıyorum ama sen gidip 100 dolar aldığında şunu anlatıyorsun. Diyorsun ki ben Amerikan hükümetinin ferasetine, Amerikan başbakanının cesaretine, Amerikan işçisinin çalışkanlığına, verimliliğine bu şeyi güveniyorum ve 100 dolarlık bu şeyi satın
1: teveccüh
2: alıyorum. Teveccüh gösteriyorum. Dersin. Şimdi açık ve net söyleyeyim sana. Bir zamanlar tabii ikiniz de hatırlamazsınız. Bankerler faciası olmuştu. Bankerler vardı. Bankerler böyle banker diye herkes, hiçbir yasal şeyi de yok.
1: Galata bankerleri mi?
2: Yok, bu 80'li 12 Eylül'den sonra kurulmuş. Galata bankerleri onlar eski biliyorsun. Onlar farklı bir şeyler, farklı ve hakikaten ne derler, tarihin gerçeklerinden bir tanesi. Ama Haydar Kazgan hocamız, Allah rahmet eylesin, Galata bankerleri konusunda çok büyük, Gülten Kazgan hocamızın eşi çok güzel eserler yazmıştı. Şimdi onu andım, nur içinde yatsın.
0: Anladım.
2: Allah rahmet eylesin. Bu yani şeylerde baktığınız zaman yani tamamen farklı. Yani netice itibariyle bankerler şeyinde bir şey de yoktu. Kaya Erdem, o zamanki Maliye Bakanı, bankerlere giden vatandaş kumar oynamıştır dedi. Bütün bankerler çöktü biliyorsunuz şey. O zamanlar böyle bir banker varmış. Banker böyle oturuyor. Çizgili takım elbise şeyle böyle. Ağır bir abimiz. Hiç unutmuyorum, böyle bir anekdottur. Emekli bir memur gidiyor bir şeyle beraber. İşte her ay kar payı ödüyor. Tam bir Ponzi yaklaşımı. Diyor ki affedersiniz diyor beyefendi diyor, karşılığı nedir diyor. Adam böyle kalkıyor, ceketini ilikliyor. Karşılığı diyor, alemdeki itibarımız ve temiz ismimizdir diyor. O kadar. Tamam. Yani şimdi burada da ona baktığın zaman Amerika Birleşik Dolar'ın arkasında ne var? Amerika'nın 6. filosu var, vurma gücü var, Dallas Cowboys takımı var, Hollywood var. Hep şey var. Anlatabiliyor muyum? Yani karşılığı bu. karşılığı var ama karşılığı yok. Halbuki orijinal teori nedir? Bank not. Yani banka borç senedi. Adam ne diyor? 100 dolar getirdiğin zaman, 100 pound getirdiğin zaman 100 poundluk altın veririm sana diyor. Bitti. Bunu kaldırdığın anda zaten işte şimdi hala kaybettiğimiz şeyi arıyoruz. BRICS acaba diyor bir BRICS parası çıkartacak değil mi? Hmm. Ne oldu o Uğur? Hatırlıyor musun? Putin bir şey göster. Putin değil mi? Sözcü göstermişti böyle bir şeyler yaptılar.
3: Peskov.
2: İşte evet evet. %20'si altın, %20'si kahve, %20'si petrol falan filan. Değil mi? Ne oldu? Onlar yok. Hepsi hayal oldu.
1: Yani bir şey çıkmadı.
2: Evet.
3: Evet. 38 bin dolar senaryosu, biraz daha bunu konuşalım sonra bitirelim.
0: Yani şöyle,
2: yani Jeremy'ye göre olur mu? 38 bin dolar sıfıra göre çok iyi, iyimser. Jeremy'ye evet. göre iyimser.
0: Yani şöyle söyleyeyim, enflasyonla mücadele için de bu düşüşleri de çok iyi bizleri hazırlıyor. Tabii. Yani bu kadar para oluşturuldu, bu paraların evet. bir yerlere gitmesi gerekiyordu evet. ki evet. ticarete dönüp ya da harcamaya evet. dönüşüp aynen. enflasyon oluşturmaması gerekiyordu. Evet. İnsanların evet. önüne Bitcoin'i verdiler, insanların evet. önüne altını verdiler,
2: gümüşü i̇şte verdiler. DC Gap öyle. Tahterevalli gibi. Birine yol veriyor, birini çekiyor. Aynen. Sonuçta ne kazanıyor? Her zaman kasa kazanıyor.
3: Platin ve paladyum grafitlerimiz var. Onları ha. da görelim. Orada da geri çekilmeler ha. en yüksek
0: şurada
3: seviyesi
0: Trump
3: göre var.
0: Şurada Trump çıkıp ya bu sanal paralar konusunda da beni paladyum. Kandırmışlar dese.
3: Ne yapmışlar dese?
0: Bu sanal paralar konusunda da beni kandırmışlar dese Trump mesela.
3: Sıkışınca
0: bu,
3: öyle mi
0: diyor? Bu yani diyebilir çok rahat. Yani
2: sen hatırlamıyor musun? Kripto denildiği zaman ikinci dönem göreve gelmeden daha haftalar evvel ben kripto mripto anlamam. Benim bildiğim Krypton gezegeni var. O da Süpermen'in geldiği yer demişti.
3: Bir tamam de geldikten sonra önce. Bambaşka konuştum.
2: Sonra tabii. Tam bir göreve gelmeden bir hafta evvel ben Amerika'daydım. Kendim canlı yayında seyrediyordum. Acaba bu yanlış mı söylüyor dedim. Hani insan acaba yanlış mı duyuyorum dedim. Gitti kripto yatırımcılarına dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın değil galaksinin kripto merkezi haline getireceğim dedi. Neden? Kriptoya yol verdi, altına yol verdi, güçlü doları geriye çekti, dış borcunu iskonto etti. Sonra onları hallettikten sonra tekrar onlara yol verdi.
3: Evet.
2: Tahterevalli. Sonuçta hep kasa kazanıyor. Yani gitti gülsün, geldi gülsün. Önemli olan tellaklar değse de hamam aynı kalıyor.
0: Aynen.
3: Palladium 2090 dolardan 1200 dolarlara kadar geldi. Bu sene orası da çok oynak. Platini de verelim arkasından. Sonra üzerine bir değerlendirmesine bakalım.
0: Zirveden işte burada da aynı
3: bu da platin 2734 dolardan 1600 dolarlara gelmiş.
0: Ha burada da şöyle bu yıl %18
3: tabii değer zirvesinden kaybetti. Daha fazla.
0: Aralık başından ya da Aralık'taki zirveye göre dersen %50 değer kaybetti. Yani tabii. zaten şuradaki o tek çizgi var ya o bir günde %18 düştüğü gün. Yani o gün aslında geliyorum diye...
3: Bir de canlılarını gümbür, verelim arkadaşlar.
0: Şeyler, bu emtialar balon patladı, geliyorum diye gümbür gümbür söyledi. Yani önce bunlarda %18 sonra gümüşte %33'lük düşüş gördük bir günde. Ve o dönem Türkiye'de özellikle bu ürünlere Viyop üzerinden yatırım yapan yatırımcılar da yükselişe aldanarak peşinden giden yatırımcılar hesaplar eksiye geçti. Yani ana para kayboldu, üstüne borçlandılar. Yani o tarz bir yatırım aracıydı. Yani ve halen risk burada da devam ediyor. Yani neden? Çünkü dediğim gibi altın tarafındaki risk aşağı yönlü hareket potansiyeli. Bunları da aşağı çekmeye aday. Hatta buralarda daha sert hareketler de görebiliyoruz dönem dönem. Ben şeyi de hatırlıyorum. Yani platin alın, palyadyum alın, işte onu alın, bunu alın hikayeleri. O zaman da söylemiştim. Yatırımcı bilmediği bir şey almasın diye. Yani platin dize takılır, işte dişe takılır, işte implanttır vesairedir. Hani bunu konuşsak görsek tanımayız, ne işe yaradığını bilmeyiz. Maliyeti nedir, nasıl oluşturulur bilmeyiz. Palladium dediğin şey hani sanki böyle nerede kullanıldığı konusunda bile bir fikrimiz yok. Ki yatırımcı dünyadaki, yani Türkiye'deki bu ürünleri alabilecek segmentteki hani hisse senedi alan yatırımcıları baz al ya da bir şey al. %99'u tahminim ömründe palladiumun nerede kullandığı, ne işe yaradığını duymamıştır, bilmiyordur. Çıkarma maliyeti nedir bilmiyordur. Nereye satılır bilmiyordur. Talep neyle artar neyle artar
2: bilmiyordur. Sıvı mıdır, gaz mıdır, katı mıdır bilmiyordur. Hangi halde yani, saklanılır.
0: Ama biz bu insanlara bakın palladium alın diyen cesareti gördüm. Yani o zaman da çok kalıştı. Yani bilmediğin şeyin ticareti olmaz. Yani bilmediğin şeyin ticareti olmaz. Yani ben çok iyi biliyorum. Mesela kuru yemişi yiyoruz, biliyorum tanıyorum. Ama kuru yemiş ticaretini bile bilmiyorum. Yani bana bir kuru yemişçi aç desen nereden kaça alınır, kaça satılır bilmiyorum. Batırırım orayı. Sen platinden, palladiumdan bahsediyorsun. Yani insanların gördüğünü bir... Ben mesela açık ve net söyleyeyim hocam. Ben palladiumun ne olduğunu bilmiyorum. rengi nedir, nasıl bir şeydir, katı mı?

0: Şey midir, eğilir mi, büktürür
1: işte
0: mü,
1: kapalı çarşıda mı? Gelmiş soruyorlardı, ben şahit oldum yani. Kapalı çarşıda palladium alacağız, nasıl alırız, yardımcı olabilir misiniz dediler.
0: Aynen, şimdi palladium yerine başka bir şey versen onu da muhtemelen evine palladium diye götürecek. Yani böyle bir kitleye bunlar öneri yapıldı. Yani niye yükseliyor? Yükseliyor, sizde fayrasa. Abi yükselmiyor, bir günde pat diye düşüyor işte. Ve niye düştüğünü bilmiyorsun. Sen niye düştüğünü öğrenene kadar, bu düştüğünde muhtemelen eğer yatırımcı orada tanıştıysa burada, palladiumun ne olduğunu o düşüşten sonra öğrenmiştir. Şimdi kat sıvı kas formlarını nereye giriyordur, nerede kullanıyor, hepsini öğrenmiştir yatırımcı.
2: Parası gidince de, parası açıp gidince, bakmıştır. Tabii,
0: bu işler böyle eğitim bedeli gibi oluyor yani, ama sonra iş işten geçmiş oluyor. O nedenle yatırımcılara benim tavsiyem, bunlar çok konuşuyoruz ama bilmediğiniz şeye yatırım yapmayın.
1: Bu şey aklıma geliyor, eğitim deyince her öğrenme eğrisi var biliyorsun, finansta da çok önemlidir. Öğrenme eğrisi mutlaka bir bedel karşılığında elde edilen şeyler öyle öğrenilir. Bu finansal piyasalarda da işin bir kuralıdır. Yani her zaman kazanmak mümkün değil. Kaybedeceksin ve kaybettiğinden bir şeyler öğreneceksin. Eskiden liselerde de bitirirken olgunluk sınavı varmış. Orada öğrenci giriyor içeri. Hoca diyor ki, evladım diyor, filozoflardan Bacon anlat diyor. Pardon diyor, Bacon'a bilmiyorum hocam diyor. Kaldın diyor, çıkıyor dışarı. Ya diyor, böyle bir şey sordu diyor. Ya diyorlar, o Bacon diye yazılıyor diyor. Ah Bacon, Bacon, yaktın beni Bacon diyor. Şimdi burada da hani palladium, malladium, değişik şeyler hakikaten bilmek lazım. Bu kriptolar da öyle. O kadar acayip kriptolar, o kadar biliyorsun. Dogeler, memeler, şunlar, bunlar, böyle bir takım şeyler. Sempatik olanlar, antipatik olanlar vesaire. Yani netice itibariyle hani böyle karşılıksız, yok otoriteye karşı çıkma vesaire. Yani Anadolu'da güzel bir söz var. Alan da kaçan mı derler. Bu müesses nizam senin böyle bir yapı yapmana müsaade eder mi? Adam diyor ki, bunu yapacaksak, bak Amerika ne diyor? 80 küsur yıllık müesses nizamın kurucusu ve banisi biziz. Bunda bir değişiklik olacaksa bunu da ben yaparım diyor. Sana ne kalmış diyor. Şu anda aslında arka planda şöyle bir şey var. Bunu söylememiz lazım bütün bunları konuşurken. Evet. Aslında önemli bir denge değişikliği oldu Uğur. Yani 100 yılın başında Orta Doğu ve Kafkaslar'da neft, petrol yatakları keşfedildiğinde aslında bütün bu coğrafyanın, Orta Doğu'nun, sınırların, emperyalizmin, İngiliz emperyalizmi, Lawrence'ler, sonra Amerika, şu bu, bütün bunlar, savaşlar, kaderi belli olmuştu. Ve Pete Hopkirk'ün çok güzel bir kitabı var. Sabah Yayınları da basmıştı daha evvel, şey var mıdır bilmiyorum, kopyası hala var mıdır, nüshası. Orijinal ismi şuydu, Konstantinopol'ün doğusu bitmeyen oyun. İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun. Şu anda artık dünyada bir numaralı petrol tedarikçisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla sıvılaştırılmış doğal gazıyla, yumuşak petrolüyle, kaya gazı kökenli. Körfez harekatından evvel biliyorsun Venezuela operasyonunda yaptılar. Onların mamul gamında bir eksik vardı. Ağır petrol. Onu da Venezuela'dan aldılar, motorun vesaire. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki, mamul gamım tamam. Böyle Hürmüz'le Mürmüz'le ne uğraşıyorsunuz kardeşim diyor. Gelin bize, biz istediğiniz fiyattan verelim. O istediğiniz fiyatta ne? 60 dolara satamıyordu. Şimdi günde 2,5 milyon tonu 98 dolardan satıyor işlenmiş olarak. Dolayısıyla aslında Trump diyor ki, en son hafta sonunda da ağzından baklayı çıkarttı. %20 alacağım dedi, güvenlik sağlayacağım. Demek istiyor ki, arkadaş tedarikte bir numara benim OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı, bunların artık hükmü kalmamıştır. Ben zaman içerisinde bu işin lojistiğine de sahip çıkmak istiyorum diyor. Tedarik bende, lojistik de bende olacak diyor. Bugün Hürmüz, yarın Malaka, yarın diğerleri. Dünyadaki 16. yüzyıldan beri süre gelen hür ve tahtitsiz seyri sefer kurallarını bile yeniden yazmaya çalışıyor. Nasıl ticaret politikalarının bir şekilde, Uğur tarihe çok meraklı olduğun için biliyorsun, 16. yüzyıl merkantilist görüşü gibi davranıyor Trump ticaret politikalarında. Doğru. Ne yaptı şu anda, bak saatler evvel Brezilya'ya
2: %25.
1: Evet. Tırnak içinde kafadan birdenbire Brezilya başkanı açıklama yaptı. Şaşkınlık içerisindeyiz dedi. Kendi şeyle.
2: Kalkıyor, yani, uyanıyor, bitti, ve bitti. Vergiyi yapıştırıyor.
1: Aynen o kadar.
2: Bugün ruh halim böyle, aynen, diyor öyle. Ve vergiyi
1: aynen. Sonra geri alabiliyor. Bu %20'de de biliyorsun açıkladı. Ne dedi sonra? Ya bunu geri aldım dedi. Çünkü dedi Körfez ülkeleri dedi yatırım yapacak ve ticaret politikaları üzerinde

0: bunu bedelini ödeyecekler dedi. Ben baştan beri aslında bu savaşın ne demokrasi, ne insan hakları, ne nükleer kapabilite vesaireden ziyade bu yeni dünya düzeninin yeniden yapılandırılması olduğunu söylüyordum. Bu da ortaya çıktı.
1: Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Tekrar piyasaya dönelim. Çünkü ilk bölümümüzde Üzeyir Bey dedi ki evet şu an yükseliş var ama bir kapanışı görmemiz gerekiyor. Nasıl bir kapanış olacak onu takip etmemiz gerekiyor. Kapanışa doğru fiyat hareketliliğinin değişebileceğine ilişkin kanaatini dile getirmişti. BIST endeksi ekrana taşıyalım. An itibariyle %1.18'lik yükseliş var. 14.245 gelinen nokta günün en fazla görülen seviyesi, daha doğrusu en yüksek görülen seviyesi 14.253 olarak kayıtlara geçiyor. Bir de sektörlere bakalım. Biraz daha hangi sektörde iyileşme söz konusu oldu? Bankalar toparlamış. 16.382 gelinen nokta. Aslında bundan bahsetmiştik. Bankalar biraz daha iyimser bir tablo çizerse artı fiyatlamada kendisini daha fazla hissettirir diye. Sanayi endeksinde de yaklaşık %2.5'luk yükseliş var. 100 şirketi ekrana taşıyalım ve hangi bankalarda ne derece bir toparlanma olduğunu da böylece görmüş olalım. Vakıfbank artıya geçmiş. İş Bankası yarım puan artıda. Şekerbank artıda. Halk Bankası yarım puan eksi. Akbank'ta %2.5'ları bulan düşüş vardı. Sadece düşüşler %0.5 kadar var. Yapı Kredi keza %2'nin üzerinde düşüyordu. Orada pek toparlanma olmamış. Bir kademe denilebilir herhalde. %1.71 aşağı yönlü hareket var. Evet, bankalar toparlanmış ama Astor'daki satışla derinleşmiş. Herhalde birbirini başa baş hale mi getirdi?
2: Evet, yani Astor da çünkü endeks ağırlığı artık bankalardan daha yüksek bir şirket.
1: Yine demin %1'di. Şu an %3.5 eksisi.
2: Yani o ikisinin eksisi zaten şu an ekranım kapandı ama endeksi daha da baskılanmıyorsunuz. Yani biraz önce konuştuk ya, atıyorum 20 tane şirket %2.5'un üstünde artı var diyorduk.
1: Şu an 3.5 yaklaşık.
2: 40 tane şirket %2.5'un üstünde. Neredeyse.
1: Doğru.
2: 3.5'un üzerinde 20 tane şirket var.
1: Bu işte bir sütün 20 tane. Şu TSKB'yi hemen gösterelim. 39 şirket %2.5'un üzerinde.
2: Aynen. Ve
1: bunu da katarsak 40 şirket.
2: Ben işte şeyi anlayamıyorum. Yani belki ben bir haber mi kaçırdım diye bakıyorum. Hani biraz önce de baktım ama bulamadım da. Yani bizim piyasamızda bu şirketleri bugün bu kadar yükseltecek olumlu ne vardı?
0: Bir de şey enteresan, böyle sanki bir gramaj bu kefeye alınıyor, öbür gramaj buraya koyuluyor. Dikkat eder misin? Yani bu tesadüf olamayacak kadar enteresan bir kurgu var burada.
2: Yani ben gerekçe göremedim.
1: Acaba katsa yaptırımlarıyla alakalı mı bir şey gelecek? Aklıma ya, o geldi.
2: O gelse hani şurada bankalar falan.
0: O zaman bankalar niye şey oldu?
1: Abi biraz yani, toparlandı bir saat önceye göre
2: belki
1: hocam.
2: Belki BOFA'nın etkisi var bankalar olabilir üzerinde diyebiliriz. Yani o raporun
0: şimdi
2: etkisi.
0: Şimdi biz olmuşa izah bulmaya çalışıyoruz. Ama evet.
2: Bizim bilmediğimiz bir şey var. Yani.
0: Ama prediktif bir şey yoktu. Öngörü bugünkü beklentiler arasında böyle bir şey yoktu. Bir de Üzeyir baştan beri söyledim. Yani burada şimdi baksana şeye. Yani her sektörde var. Yani birbiriyle karşı karşıya kalması gereken sektörler
1: tabii mesela
0: var.
1: Mesela petrol yüksek, Tüpraş ve Petkim artıda tamam diyelim.
2: Yalnız CDS verebiliyoruz mu?
1: Bu sefer hayır. Bu sefer niye havacılık yükseliyoruz mu? Havacılık da petrol yüksekliğe düşmesi gerekmiyor muydu? Onlar da yükseliyor.
2: Aynen yani.
1: Canlı CDS ben bakayım söyleyeyim size.
2: Yani orada da bir gariplik var. Yani dediğin gibi her sektör aynı anda gidiyor. Olumlu ayrışan yok, olumsuz ayrışan yok. Yani bankalar haricinde ve birkaç şirket haricinde. Yani ve ben dediğim gibi skaladığım
1: yerde CDS'ler 225 bandında.
2: Orada da çok bir düşüş yok. Yani böyle
1: yarım puanlık.
2: Bir sert bir düşüş oldu mu dedim. Bir şey yok orada da. Yani faizler
1: tarafında
2: zaten
1: sert bir düşüş olsa bankalarda daha iyi bir tablo olmaz mı?
2: Evet. Aynen. Faizler tarafında da çok bir şey yok gördüğüm kadarıyla.
1: Bir de Türkiye tahvillerini verelim. Faizler yani, dedi Üzeyir Bey.
2: Hani dediğim gibi şu an sadece şey zorluyoruz. Acaba ne oldu? Hani bayram değil, seyran değil.
1: Faizlerde durum böyle.
2: Eşte yoktu yani. Evet. Hafif bir gerilim var ama çok da ekstra bir şey yok. Yani dediğim gibi ben şöyle bir tabloyu sabah sorsam.
1: Acaba 23 Temmuz'da fonlama faizi 37'ye mi gelecek? Onu mu fiyat diyor?
2: O zaman da bankalar olur.
0: Evet, bankalar o zaman.
1: Yani ben de aynı şeyi düşündüm. Topuyuculuğu yapıyoruz.
0: Yok hayır, bence çok güzel oluyor. Ben de aklıma geldi yani o bakımdan yani neresinden tutsan, hangi taraftan sorgulama yapsan bir mantıklı.
2: Bugün alırlar yarın verirler deyip geçmek gerekiyor yani böyle bir tabloda.
0: Evet.
2: Yani anlamıyorsan buna yormak gerekiyor yani.
1: Bankalar da biraz toparlamış abi. %2'lerdeydi düşüş. Tabii. Tekrar 100 şirkette ya da toplu bankaları
2: yani
1: verelim diğerleri arkadaşlar.
2: Diğerleri 3-3.5 olmuşken yani bir zahmet onlar da ayıp etmesinler. Evet.
1: Bakın 67 idi. 68-75 olmuş Akbank.
2: Aslında bir de mesela banka sanayi yan yana verirsen ikisinin grafiğini şöyle
1: banka sanayi çizelim beraber çizgiyle.
2: 10 günlük verebilirsek en azından. ciddi bir ayrışma var zaten. Bakalım. Bankalar ciddi negatif taraftaydı. Hala negatif olmasına rağmen negatifliğini biraz...
1: Makas açılacak mı iki sektör arasında?
2: Yani bir süre daha açık gidecek gibi gözüküyor ama yani ya şöyle söyleyeyim, yani her şey ucuz. Yani her şeyden ucuz kastım ana şirketler, bankalar da dahil olmak üzere birçok şey ucuz. Ama bu ucuzluğu ortaya çıkaracak, evet, harekete geçirecek bir hareket yok. İşte şu sar olan sınai işte zaten kendinden belli ediyor. Mavi de banka. Yani ciddi bir ayrışma var son tarafta. Yani
1: özellikle bakıyorum şöyle, son bir haftada bayağı bir ayrışma tabii var.
2: Yani bunu mesela endekslesen, ikisini de 100'e eşitlesen, sanayi bambaşka bir yerde, banka aşağı doğru gidiyor.
1: Bir de 6,5 aylık verelim mi? Bir de 6 aylık bakalım isterseniz. Sınai endeksi bu sene başından itibaren nasıl bir görüntü çizmiş? Bugün %2,5 artıda bankacılık endeksi düşüyor. Benzer bir görüntüyü yine günler öncesinde de yapmıştı.
2: Evet, sınai yine burada yukarı giden tarafta.
1: Yok, şimdi güncellendi.
2: Bankalar da son dönemde aşağı giden tarafta işte.
1: Ters hareket etmiş.
2: Aynen, yani makas yine açılıyor. Daha önce de bu makasların açılması bir yerde tekrar denkleşiyorlar vesaire ama burada da enteresan bir fiyatlama var. Yani tamam, bankalar faizden dolayı vesaire diyoruz ama hani bu faiz koşullarıyla sınai şirketlerinin de coşmasını gerektirecek bir tablo da yok. Yani yüksek faiz bankalara zarar veriyordu, öbürlerine pozitif mi yansıyor? Yani şu an sanayi sektörünün bence kurdan daha fazla şikayetçi olduğu şey ve maliyetler, finansman maliyetleri.
1: Evet. Tekrar yani 100 şirketi görelim arkadaşlar.
2: Birçok şirket oradan kaybediyor. Yani dediğim gibi ben bunu bugüne özel bir hareket, yani bir arkasında bilmediğimiz, hani piyasa etkinliği diyoruz ya, yani veri ve bilgi herkese aynı ulaşır diye. Eğer veri ve bilgi birilerine daha önceden ulaşmadıysa bugün al yarın sat olabilir. Yani her türlü dikkat
1: ama
2: etmek gerekir.
1: Ama şöyle, düşen 20 şirkette de nereden baksak bir 12 tanesi böyle düzgün hattı sayılır bir düşüş de göstermiyor. Aynen. CVK maden %0.1.
0: Evet, sanki bir eğilime ortak edilmek açısından.
1: CVNA'yı 0.2, evet, Kuyay 0.2, Garanti 0.3.
2: Çünkü şu an buna topyekun alım diyebilirsin.
0: Evet, evet. Yani, evet.
1: Genele yayıldı.
0: Beraber hareket edelim diyoruz.
2: Yani bir iki tanesini mesela desteği zaten ayrı tut. Yani ha, oradaki hani öbürleri %10 da çıksa, düşse de o ayrı bir klasmandı. Astor son zamanların flash hisselerinden biriydi. Belki onun ufak teknik düzeltmesi diyebilirsin. Gerekçesini bilmiyoruz.
1: Borsada alım genele yayıldı.
2: Tabii tabii, şu an genelde bir alım var.
0: Evet.
2: Ama işte bu genele alımı getiren şey...
0: Şey nedir? Tabii.
2: Onu bilmiyoruz. Yani en olası senaryo elimizde, acaba katsa mı kalkacak?
0: Şimdi böyle haber verecek mi? Evet. Bu tür bir ortak birlikte hareketlerde, hani tabiri caizse böyle alt bantla geçen bir flash gelişmenin olması lazım. Veya belirttiğimiz gibi tabii asimetrik bilginin olması da aslında tabii arzulanan bir durum
1: belki
0: değil.
1: Belki katsa ile alakalı bir şey vardır. Bu BOFA'nın haberi de bankaları hani bu ufacık da olsa baskılayan.
2: Muhtemelen. Yani ben 3'ten beri haberleri çok sık takip edemedim. Yola çıktığımdan beri yayına geldik. Ekran da kapandığı için şu an sadece telefondan görebiliyorum.
0: Ama böyle bir son dakika gelişmesi olsa alttan yok, bantla
1: canım,
0: geçer
1: bütün,
0: herhalde.
1: Bütün haber kanalları
0: tabii bütün
1: olmak üzere
0: haber
1: her
0: kanallarında geçer.
2: Yani şeyi de göremedim. Yani öyle ekstra bir haber de göremedim. Bakalım. Yani devamı gelecek mi gelmeyecek mi? Bazen böyle yani anlık ayrışmalar olabiliyor ama.
0: Yani hani Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesi mi fiyatlanıyor diyeceğiz ama o da değil mi, epey evvel oldu. Yani hakikaten bir mantıklı, bir tutarlı bir şey burada. Birlikte hareket edilmeye tırnak içinde karar verilmiş gibi bir şey var.
1: Peki yarın da benzer bir görüntü olursa?
0: Ha, şimdi
1: olursa...
0: o farklı olur tabii. İşte ben de ona gelecektim. Bu son zamanlarda böyle bir şey oldu mu?
1: Bu denli top
0: bu denli böyle top yapıyor, bir şey yani olmadı değil mi? Ben ilgilenmediğim için bilmiyorum ama sana soruyorum yani, herhalde.
2: Bir 14.000'den 15.000'e gittiğimiz bir hareket vardı bunlar.
0: Ama bu kadar böyle bu hisseleri kadar farklı değildi sektörlerde, evet.
2: Yok yani orada da gidenler ve kalanlar var.
0: Kalanlar
2: i̇şte
0: var.
2: Petrol yükseldi, Tüpraş Petkim gitti, Türk Hava Yolları
1: çekti. Bir de BIST 30 şirketlerinde %2,5'un üzerinde
0: evet,
1: yükseliş var.
0: Evet,
1: o
0: evet,
1: da
0: evet,
1: dikkatimi çekti.
0: Evet evet.
2: Yani şöyle
0: böyle
2: söyleyeyim.
0: Gramajda oynanmış yani.
2: Mesela BIST 30'daki yükseliş şu anda %0,83. Destek faktörünkle Astor değer artı olmuş olsaydı burası %3 falan, 2,5 artı falan olurdu herhalde.
0: Peki bir şey daha sorabilir miyim? Yani destek faktörü Astoria'da dedin bir düzeltme şeyi vardı. Başka düzeltme şeyi olanlar da söyleme belki isim de. Onlarda da bir şey gözükmüyor.
2: Yani yok, Europower'da Astor'la beraber hareket ediyor diyelim. O da onunla etkileniyor. Geri kalan bağımsız hareket eden
0: bir şey yok.
1: Ama zaten yani destek BIST 30'un %9'u olmuştu.
0: 9'u olmuştu zaten.
2: Yani onun artı olduğunu düşün, Astor'un artı olduğunu düşün. Endeks bugün %3 artıydı. Hı hı. Yani bu denli bir diğerlerinde alımı destekleyecek ne var? Yani neyi kaçırıyoruz bilmiyorum ama

0: bir şeyler oluyor yani. Evet. Sürdürülebilir mi? Onu da zaman gösterecek. Ben Tüpraş ve Petkim işaret kapanışta bir şey olmadı. Evet,
1: Tüpraş ve Petkim %5'in üzerinde yükseliş gösteriyor. Kardemir D grubu yaklaşık %4 yukarıda. Ereğli %5'in üzerinde prim yapıyor. Gıda Perakende de Şok bugün ön planda. %5.23 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Yine Migros'ta da BİM'de de yükseliş var. Öyle ki BİM'de %3'ün üzerinde alım var. Migros'ta %3.37'lik yükseliş görüyoruz.
0: Ne oluyor, bunlar yeni koleksiyonlar mı sundular? Ne yaptılar yani yeni?
1: yeni deterjan ürünleri. Proto artı. Da. Yani otomotiv, gıda perakende, havacılık.
0: Ya bizim geçen hafta mesela seninle konuşmuştuk, gitmeyen şirketlerimiz diye biz TOTUS'u saymıştık. Al hepsi gidiyorum dedi bu sefer.
2: Evet, bugün hepsi. Ama öyle oldu. Hep beraber kalk gidelim olmuş.
1: Oyak Çimento %2.32 artıda. Enka'da bile %2.5'lük yükseliş var. Yani şu an için 79 şirket yükseliyor.
0: Evet.
1: Yarın peki nasıl bir görüntü olabilir? Bunu bir haberle mi bağdaştırmak gerekir? Bir haberin gelmesi mi gerekiyor?
0: Yani bir haber gelmezse yarın biz dün niye aldık diye konuşabiliriz yani. Yani dün niye aldık? Bunu soracak piyasa. Bugün akşam bir şey görmek isteyecek, yarın bir şey görecek. Şimdi akşam haber gelirse, olumlu bir haber, bir taraftan sevineceğiz mi, üzüleceğiz mi, onu da şey yapmak gerekir. Sevinirsin, endeks yukarı gidiyor, olumlu bir haber.
1: Niye üzülürsün?
0: Üzülürsün, MSCI seni oradan bas bas bağırıyor. Senin piyasan artık etkin bir piyasa değil diyor. Sen akşamına yine bir haber geliyorsun, piyasa bugün yine gitmiş. Hani etkin piyasa, veri ve bilgi herkese eşitlaşacaktı.
2: Asimetrik hani, bilgi paylaşımı aynen, kalkacaktı. Yani,
0: bu yine problem yani, sevinemiyorsun da böyle bir şeyde. Yani tam iyi şeyler olsun, piyasamız yükselsin ama bu yükselişi herkes eşit anda.
2: Ya bir görsün, borsanın bir matematiği, yani, mantığı, mekaniği olması lazım. Burada onu açıklama konusunda
0: şimdi,
2: şey oldu.
0: Yarın da %1, 2 eksi olsa borsa, bu sefer de niye eksi oldu diye evet. sorar. Onu da bilmiyorsun yani, niye çıktı bilmiyorum, niye düştü bilmiyorum. Yani bunu söyleyebilmek çok kötü aslında piyasanın hani yatırımcıyı cezbetmesi açısından. Çünkü biz geçmişte de bunu yaşadık. Endeks bugün düşmesi gerekir diyorsun. Hurra bir alım geliyordu tabii. piyasaya. İşte milli takım deniyordu o zaman. Yok varlık fonu aldı, yok ziraatın fonları aldı, o aldı, bu aldı. Endeks bakıyorsun herkes tabii. gider aya, biz gidiyoruz aynen. başka bir yere. Ertesi gün diyorsun ki çıkması lazım. Hayır diyor, bu sefer önceki gün gereksiz almıştım ya diyor, onlara evet. bir realizasyonu yapayım, onun satışı geliyordu. Şu,
2: bu yeşil şeylerden de gösterilen yani pozitifte olanlardan yarın kar realizasyonu gelebilir mi?
0: İhtimal olabilir.
2: İhtimal olabilir değil mi?
1: Ben şunu merak evet. ediyorum. Bankalarda da çok ayrışma var. Son bir dakikamız kaldı.
2: Evet, yukarıda ben de onu gördüm. Evet,
1: hani Akbank'ta yaklaşık %1 evet. düşerken Yapı Kredi %2 düşüyor. Halk Bankası yarım puan, Garanti yarım puan. Evet. Bu kadar niye ayrışıyor bankalar? Niye Yapı Kredi bu kadar kötü fiyatlanıyor son dönemde?
0: Ha, şu olabilir, yabancının çok olduğu hisseler olabilir belki. Kamudan ziyade o tarafta. Belki onlarda bir çıkış oluyordur. BOFA'nın orada pozisyonu
1: mesela çoktur. Mesela İş Bankası artı da.
0: İşte orada pozisyonu sınırlıdır. Yapı Kredi de pozisyon yüksektir. Şimdi aldan nötre düşünce belki oradaki pozisyonlar azaltılıyordur. Yani orada yabancının pozisyonlanma oranıyla da ilgili bir tablo olabilir diye düşünüyorum. Mesela Garanti bir dönem çok çıkmıştı diğerlerine göre. Yapı Kredi zayıftı. Hala zayıf. Biraz finansal beklentiler de belki bu dönemde etkili olabilir ama ağırlıklı bence evet. yabancı pozisyonlanmasıyla ilgili bir tablo burası.
1: Zeynep Bey çok teşekkür ederiz. Bizler çok kıymetli ederiz, görüşleriniz. Değerli hocam çok teşekkür sağ ederiz.
2: Bugün enteresan bir borsaya şey yaşadık beraber değil
1: bakalım
2: mi?
1: Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl
2: uzun
1: devam edecek.
2: Uzun zamandır ben şahsen ilk defa böyle bir şey görüyorum açıklaması.
1: Çok sağ olun
2: sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Efendim nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Bektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan

0: bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20

Mutlu akşamlar. Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Haftanın 3. işlem günündeyiz. Malum dün 15 Temmuz resmi tatil nedeniyle içeride piyasa kapalıydı. İşlem görmedi. Peki bugünü de artık noktalarken ne bekleniyor? Temmuz sonrası yılın sonuna ilişkin bakış açısı nasıl? Piyasalara ilişkin detayları aktaracağız. Gündemin sıcak başlıklarını ekranlarınıza getireceğiz. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114.2 milyar lira fazla verdi. Yılın ilk 6 ayında 942.8 milyar lira açık oluştu. Böylece Haziran'da bütçe gelirleri yıllık bazda %66 oranında artmış oldu ve 1.51 trilyon liraya yükseldi. Merkez Bankası rezervlerinde toparlanma eğilmesi devam etti. Buna göre 10 Temmuz'da biten haftada toplam rezervler 163.3 milyar dolara yükseldi. Bir önceki brüt rezervler 159.7 milyar dolar seviyesindeydi. Toparlanma eğilmesi net rezervlere de yansıdı elbette. Net rezervler aynı dönemde 55 milyar dolardan 56.3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlere baktığımızda ise da 40 milyar dolardan 42.5 milyar dolara çıktığını takip ettik. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nda yeniden tırmanan krizin birkaç hafta içinde çözülmemesi halinde küresel ekonominin ciddi risklerle karşı karşıya kalacağını söyledi. ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi petrol fiyatlarını yükseltirken enerji piyasalarında arz endişelerini de büyütüyor elbette. Ve son manşetimiz, altın piyasasında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerini yükseltmesiyle 1 Temmuz'dan bu yana görülen en düşük seviyesini test etti. Ons altın ve artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini güçlendirmesiyle ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi de desteklenmiş oldu. Spot altın gün içinde %2'nin üzerinde, %2'ye varan kayıpla 3973 dolara kadar geriledi. 4000 doların altını test etti. Ve kapalı çarşıda gram altın günü %1.46 kayıpla 6000 62

0: TL'den tamamladı diyelim ve manşetlerimiz böyleydi. Şimdi Borsa İstanbul'daki görünüme bir bakalım, bize ne anlatıyor. 14.246 seviyesini görüyoruz. Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. %1.18'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde en yüksek 14.253 seviyesi test edildi. En düşükse 14.029 seviyesi test edildi. Bugün 14.000'in altına sarkmadı BIST yüz endeksi. Dün sarkmıştı ama bugün alımlar hızlandı ve %1'in üzerinde primli BIST yüz endeksi. Sektör endekslerine bir göz atalım. BIST Banka geri çekiliyor. %0.25'lik bir geri çekilme var. BIST Sanayi alımlarını bugün arttıran taraftaydı. %2.52'lik bir yükseliş var. BIST Turizm %0.70 pozitif tarafta. BIST Teknoloji %1.32 yükseliyor. BIST Gayrimenkul yatay pozitif seyrediyor ve BIST Spor'a baktığımızda ise %0.57'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bir ikinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta %0.62 yükseliyor. BIST Kimya %3.91 yükselirken BIST İnşaat %1.60 yükseliyor. BIST Bilişim %1.32 pozitif tarafta. BIST Madencilik %1.63 primli. BIST Gıda %3.32 primli tarafta diyelim ve buradan info yatırıma gideceğiz. Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan yayınımızda bize eşlik edecek. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi jeopolitik riskler devam ederken piyasaları konuşuyoruz. Risklerin etkisiyle aslında yeniden şekillenen bir görünüm var. Borsa İstanbul'da bugün alımlar hızlandı. %1'in üzerindeki bu değerlenme bize ne anlatıyor diyerek başlayalım.
1: Ne anlatıyor? Öncelikli olarak tabii bugün Amerika tarafında biliyorsunuz vadeliler de bize çıkırken yatay pozitif bir hareket vardı. Dolayısıyla global tarafta bir miktar sular duruldu gibi gözüküyor. Bununla beraber bir miktar Aslan Hanım, tabii artık biliyorsunuz ikinci çeyrek finansalları yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. İkinci çeyrek finansalları ile alakalı beklentiler bir miktar fiyatlanmaya başlandı. Siz de az önce bahsettiniz. Endeks aslında önceki seansa göre bir pozitif hareket var ama yine aslında endeksler bazında kıyasladığımızda karışık bir seyir var. Bazı hisse senetlerinde satışlar var. Bazı hisse senetlerinde endeksin üzerinde alışlar var. Bu bize bir miktar ikinci çeyrek finansallarının piyasada fiyatlanmaya başladığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.
0: Peki Tolga Bey, şimdi bankacılık tarafını o zaman detaylandıralım dilerseniz. Ortadoğu'daki gerilimin artması, enflasyon, faiz indiriminin ötelenmesine ilişkin beklentiler bankacılık endeksini baskıladı elbette. Bank of America'nın da bankalara dair bir raporu vardı. Kamu bankaları için endeks altı getiri beklentisini sürdürdü. Özel bankalar için de beklentisini nötre çevirdi. Şimdi bankalarda gelinen noktayı nasıl değerlendirmek gerekir? Son zamanlarda baktığımızda ana endekste de en fazla baskıyı oluşturan endeks olarak da görüyoruz. Neler öngörüyorsunuz bu tarafa dair?
1: Siz çok güzel özetlediniz. Bankacılıkta şu anda neden baskı olduğu aslında tamamen sizin verdiğiniz gerekçelerden kaynaklı. Yani savaşın tekrar canlanması, enflasyonla alakalı öngörülebilirliğin, hani daha doğrusu enflasyonla alakalı beklentilerin bozulmuş olması ve buna bağlı olarak aslında beklenen faiz indirimlerinin gelemiyor olması. Bankacılığı şu anda baskılıyor. Ben buna bir ek gerekçe de şunu ekleyeyim Aslan Hanım. Tabii ilk çeyrek finansalları, ilk çeyrekte savaş çıkmıştı ama ilk çeyrek finansallarında bankalarda çok fazla savaşın etkisini görmedik. İkinci çeyrek finansallarında daha fazla görüyor olacağız. Bu tahvil faizlerindeki yükselişleri ve bankalardaki net faiz marjının bir miktar işte beklendiği kadar yükselmemesi ya da daralması ile ilgili gerçekleşmeleri esas bu çeyrek finansallarında göreceğiz. Dolayısıyla aslında savaşın çıkmasıyla beraber bankacılıkta bu çeyrekte beklenen, yani sene başındaki beklentiye göre daha kötü bir finansal tablo göreceğiz. Buna bağlı olarak da yabancı yarıcı kurumlarda aslında yerliler de bir miktar bankalarla alakalı beklentilerini aşağıya çekiyorlar. Çok normal. Bankacılıkla alakalı kısa vadede bir miktar daha böyle sıkıntılı süreç devam edebilir gibi duruyor. Ne zaman burada tekrar pozitif edeneriz? Açıkçası biliyorsunuz borsalar fiyatlamaları önden yapmayı tercih eder, sever. Faiz indirim sürecimizle alakalı öngörülebilirliğin tekrar oluştuğu an ya da Merkez Bankası'nın bu konuyla alakalı pozitif anlamda yapacağı bir sözlü yönlendirme bankalara tekrar ilgiyi arttırabilir. Ancak şu senaryoda hem beklenen finansalların zayıf olması hem de hala savaş gündeminin devam ediyor olup enflasyon görünümünün bozulmaya devam ediyor olması, ki petrol fiyatı da bahsettiğim gibi $80 üzerinde, bunlar şu anda kısa vadeli bankacılığı baskılayacak gibi duruyor.
0: Peki Tolga Bey, şimdi bugün genele yayılan bir alım var dedik. Az önce de

0: aktardık ama şimdi iki ana endekse de odaklanalım istiyorum. Baktığımız zaman sanayi ve holding tarafı bugün primini %2'nin üzerine taşıyan endeksler arasında. Şimdi ana endeksteki ivmeyi desteklediğini görüyoruz böylece. Yatırımcının şimdi hem bununla beraber bir de yatırımcının odağını konuşalım istiyorum sizinle. Yatırımcı sanayi ve holding tarafında nasıl hareket etmeli?
1: Açıkçası kısa vadede bir miktar daha sanayi tarafa, bankacılığa nazaran söylüyorum, odaklanmakta fayda var. Neden? Aslında biliyorsunuz daha önceki yayınlarda da sizinle defaten bunu paylaşmıştık birlikte. Uzun süredir Türkiye'de yüksek faiz, yüksek enflasyon ve enflasyon muhasebesinin uygulanması sebebiyle sanayi endekste negatif performanslar görüyorduk. Çünkü işte enflasyon muhasebesi sebebiyle kötü bilançolar geliyordu, zararlar açıklanıyordu ve sonuçta likidite erişim de şu anda kısıtlı olduğu için sanayi taraf negatif fiyatlanıyordu. Enflasyonun geçtiğimiz yıla göre aşağıya gelmiş olması ve dolayısıyla enflasyon muhasebesinin bilançolar üzerindeki etkisinin daralmaya başlaması. Bununla beraber sanayi endekste özellikle ağır top dediğimiz şirketlerde marjların iyileşmeye başlaması, finansallarla ilgili beklentilerin iyileşmeye başlaması. Bu da bir ivme yaratıyor. Bugün mesela özellikle demir çelik tarafında pozitif hareketler görüyoruz demir çelik hisselerinde. Çünkü orada marjlarda bir iyileşme var. Bu çeyrek finansallarda olumlu bir beklenti var. Bununla beraber işte şişe camda uzun bir aradan sonra olumlu bilanço beklentileri var ki orası da pozitif seyrediyor. Bu etkilerle beraber sanayi tarafta önümüzdeki günlerde pozitif hareketleri görmeye devam edebiliriz. Hatta endeks üzeri getiriler gelmeye devam edebilir. Tabii seçici olmak lazım. Hala çok sınırlı sayıda şirket çok iyi finansallar yolluyor olacak. İşte az önce bahsettiğimiz gibi bankacılık gibi böyle işte savaş gündeminden ve faiz indirimlerinin gelememesinden negatif etkileyen sektörler de var. Yatırımcı bu dönemde biraz daha seçici olmalı. Özellikle finansal şirketlerin beklenen finansallarına odaklanmalı. Operasyonel kar üreten, marjlarında iyileşme olan, nakit yaratabilen şirketlere odaklanmakta fayda var gibi gözüküyor.
0: Tolga Bey, Borsa İstanbul'un kapanışına bir bakalım. Sohbetimize kaldığı yerden devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve BIST 100 endeksi günü 14.251 puandan tamamlıyor. %1.22'lik bir yükseliş var. Tolga Bey, bu yükselişi hem konuşmaya devam edelim, hem sanayi tarafındaki ayrışmayı da konuşuyorduk. Hem bu seyir nereye doğru devam eder, hem bunu değerlendirelim hem devam edelim.
1: Tabii endeksin kapanışını olumlu karşılıyoruz. Teknik anlamda yukarıda, yani dünkü, yani önceki kapanışa göre söylüyorum, 14.160 seviyesi önemli bir dirençti. Üstel hareketli ortalamaydı. Oranın üzerinde bir kapanış bize 14.500-14.600 aralığına kadar bir yol açıyor. Kısa vadede orası önemli olacak, biliyorsunuz. Bir süredir orayı geçemiyoruz. Oradan satışıyoruz. Şu anki beklentimiz 14.600'e doğru bir hareket olması yanında. Oranın kırılımı için bir miktar daha olumlu gelişmelere ihtiyacımız var. Bu nedir? İşte piyasada kırılganlık yaratan petrol fiyatları ve hatta Amerika-İran savaşı diyeyim. Bir kere buradan tekrar piyasayı yumuşatacak gelişmelerin, haberlerin geliyor olması lazım. Bununla beraber işte bu finansalların fiyatlamalarına bir miktar daha yatırımcıların, yabancıların katılıyor olması lazım. Bugün bir coşku gördük. Bunun devamını görmek gerekiyor. Genel anlamda global tarafta bir böyle çok ciddi bir satış baskısı oluşmazsa ben kısa vadede 14.600'e doğru bir hareket göreceğimizi, orada da artık karar noktasının biraz global piyasalara göre şekilleneceğini düşünüyorum.
0: Bu noktada şunu da sormak istiyorum Tolga Bey. Şimdi ulaştırma tarafının da pozitif ayrıştığını görüyoruz. Şimdi havacılık hisselerinde yükselişler bugün dikkat çekiciydi. Hemen yanı başımda TAV Havalimanları'nı görüyorum. %3.48 ile günü kapatmış. Mesela Pegasus %1'in üzerinde. Şimdi bu yükselişler nasıl değerlendirilmeli? Çünkü bir yandan Hürmüz'de de gerilim sürüyor. Petrol yüksek kalmaya devam ederken bu taraftaki yükselişi neye bağlamak lazım acaba?
1: Açıkçası ben tek bir yükseliş olarak görüyorum. Tabii bir miktar aslında finansallarda iyileşme bekleniyordu biliyorsunuz. Hatta geçtiğimiz haftalarda yanlış hatırlamıyorsam Türk Hava Yolları ile ilgili bir yabancı kurumun yüksek bir getiri beklentisiyle paylaştığı bir rapor vardı. Ancak savaş gündeminin hala canlı olmasıyla şu anda havacılık tarafı kırılganlığını koruyor. O taraftan gelecek bir negatif haberle beraber havacılık

0: satışlar konusunda, ya satış erendekse, satış gelirse başı çekebilir durumda, kırılganlığını koruyor. Dolayısıyla yatırım yapılabilir. Fiyatlar çok ucuz. Uzun zamandır biliyorsunuz negatif fiyatlanıyordu havacılık sektörü. Şu anda bir miktar tepki var. Ancak savaş gündemi canlı oldukça burası kırılgan olmaya devam edecektir. Oynaklık yüksek olacaktır aslında.
1: Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz.

0: Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş sürüyor. 10 Temmuz haftasına ilişkin verilere göre toplam resmi rezervler %2.3 artışla 163.3 milyar dolara yükseldi.
1: Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürdü. 10 Temmuz haftasında toplam rezervler bir önceki haftaya göre %2.3 artarak 163 milyar 300 milyon dolara yükseldi. Rezerv artışında en büyük katkıyı döviz varlıkları sağladı. Döviz rezervleri %9.5'lik artışla 54 milyar 300 milyon dolardan 59 milyar 400 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise %1.6 gerileyerek 96 milyar 200 milyon dolar oldu. Piyasaları yakından takip ettiği Swap hariç net rezerv göstergesinde de yükseliş sürdü. Swap hariç net rezerv 40 milyar dolardan 42 milyar 500 milyon dolara yükselerek bir haftada 2 milyar 500 milyon dolar artış kaydetti.
0: Türkiye'nin serbest bölgeleri ihracatta yeni bir rekora imza attı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 19 serbest bölgeden yılın ilk 6 ayında yapılan ihracat 6.6 milyar dolara ulaşırken teknoloji yoğun ürünlerin payı da yükselmeye devam etti.
1: Türkiye'nin üretim ve ihracat üstleri olan serbest bölgeler 2026 yılının ilk yarısında tarihi bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı 19 serbest bölgeden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %6.2 artarak 6 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler ilk 6 ayda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Haziran ayında da rekor serisi sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat yıllık bazda %29.5 artışla 1 milyar 200 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %151.8'e çıkarak serbest bölge net ihracatçı yapısını daha da güçlendirdi. Toplam satışlar içinde ihracatın payı ise %76.6 seviyesine ulaştı.
2: Enflasyonla mücadele ve dünya pazarlarının, dünya ekonomisinin durgunlaştığı, gerilediği bir dönemde de yine de hamdolsun ihracatımızdaki artış devam etti.
1: İhracatta katma değerli üretimin ağırlığı da arttı. Orta ileri teknoloji ürünleri toplam ihracatın %52.2'sini, yüksek teknoloji ürünleri ise %6.7'sini oluşturdu. Böylece teknoloji yoğun ürünlerin toplam payı %58.9'a yükseldi. Yılın ilk yarısı sonunda serbest bölgelerde 1942 firma faaliyet gösterirken bu firmalar yaklaşık 87 bin kişiye doğrudan istihdam sağladı. Üretim odaklı faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payı da %44.6'ya çıktı. Bölgeler bazında en yüksek ihracatı 1 milyar 688 milyon dolarla Ege Serbest Bölgesi gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi ihracatını %33 artırarak 1 milyar 25 milyon dolara yükseltirken Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi %31.9, Avrupa Serbest Bölgesi ise %10.3'lük artış kaydetti.
0: Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, turizm ve hizmet sektöründe önemli ekonomik hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında yapılan harcamalarla başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.
3: Yüksek misafir memnuniyetiyle bu zirveyi atlattık.
4: NATO zirvesi Ankara'nın turizmine yaklaşık 900 milyon liralık ekonomik katkı sağladı.
3: Ankara bu tarz uluslararası zirvelere çok rahat bir şekilde ev sahipliği yapmak

0: kapasitesine her açıdan sahip.
1: Başkent 7-8 Temmuz tarihlerinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı. Söz konusu zirve başkentin turizm ekonomisine canlılık getirdi. Konuya ilişkin konuşan Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, dünyanın en büyük organizasyonlarından birinin Ankara'da yapılmasının kent açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.
0: Türk misafirperverliğini de bütün misafirlerimize de göstermiş olduk.
1: Zirvede 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi.
0: 23 otelde toplamda yaklaşık 5500 civarında misafir ağırlamış olduk. 600 milyon civarında bir gelir söz konusu. Bunun yanında küçük esnafın kazancı, yeme içme sektörünün kazancı, alışveriş merkezlerinin veya alışveriş yapılan yerlerin kazancı da dahil edildiğinde yaklaşık 800-900 milyon lira gibi 1 Temmuz ile 8 Temmuz tarihleri arasında gelen misafirler ölçeğinde elde edilen gelir olarak tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yılla kıyaslanamayacak kadar yüksek bir rakam. Yani rakamlara baktığımızda o ortalama 6 katına yakın bir kazanç artışı söz konusu.
1: Zirve kapsamında Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İngilizce ve Türkçe tanıtım broşürleri de hazırlandı. Başkent Ankara, Ekim ayında düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için de hazırlıklarına başladı.
2: Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde uygulamaya geçen depozitosu olan ambalajlar sistemi meyvelerini vermeye başladı. Apara'nın sorularını yanıtlayan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, 2 haftada 30 milyon ambalaj topladıklarını söyledi.
3: Evet, 1 Temmuz 2026 süreciyle ulusal entegrasyon sürecini başlattık. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin temeli aslında 2022'de atılıyor. 2022 ile 2025 arasında altyapı dönemini geçirdik. Altyapı döneminde gerek yazılım, gerek sanayicimizin makine üretimi ve bu yazılım ve makine üretiminin testlerini yaptık. 2025 Şubat itibariyle ise 3 süreçten oluşacak depozito sağ sürecine geçmiş bulunduk. 2025 Şubat'ta pilot uygulamamıza Sakarya'dan başladık. Sakarya'da yaptığımız pilot uygulamada çok ciddi istifadeler ettik. Birçok sistemin hatamızı gördük. Kendimizi yeniledik. Ve 1 Temmuz 2026 itibariyle de ulusal entegrasyon dönemi dediğimiz ikinci döneme geçtik. Bu süreç nedir? Tüm Türkiye'de yayılımı yapacağımız 81 il, 973 ilçemizde şu anda depozito iade makinemiz mevcut. Amacımız tüm paydaşlarımızın, en başta bireysel vatandaşlarımız olmak üzere diğer paydaşlarımızın da sisteme entegre olarak sisteme öğrendikleri, sistemin komple bütüncül olarak entegre olduğu bir süreci yaşamak. Bu sürecin yaklaşık 2 yıl süreceğini öngörüyoruz. Bu sürecin sonunda da iade noktası sayımızı yeterli seviyeye getirecek, tüm paydaşlarımızın sistemin nasıl çalıştığını öğreneceği bir dönem olarak öngörüyoruz. İnşallah 2028 ortalarında bu sistemin tamamen ulusal anlamda tüm paydaşların öğreneceği, tüm paydaşların sistemi nasıl paylaşacağı, otel, restoran, kafesinden bireyseline kadar, içecek üreticisinden operatörüne kadar herkesin sistemin nasıl kullanacağını öğrendiği bir dönem olarak öngörüyoruz. 1 Temmuz 2026'da başladığımız ulusal entegrasyon sürecinde bugün itibariyle 30 milyon üzerinde depozito iade makinesi marifetiyle ambalaj topladık. Bu rakamların tabii katlanarak artacağını öngörüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde otel, restoran, kafelerimizin kayıtları başlayacak. Depozito iade makinalarımızın sayısı yıl sonunda 5000 olacak. Bunun yanında esas geleneksel bakkallarımızla ve marketlerimizle ayrıca el terminali marifetiyle toplama yapacağız. Yani bu toplanma rakamları katlanarak artacağını öngörüyoruz.
2: Peki bu

0: Bugün itibariyle sisteme kaç kullanıcı kayıt oldu, kaç ambalaj geri kazanıldı?
1: 1 Temmuz 2026 itibariyle başladığımız ulusal entegrasyon sürecinden bugüne kadar doğa uygulaması indiren ve kaydolan kullanıcı sayısı bugün itibariyle 2 milyon 800 bin adet. Bunun kurumsal doğayla beraber, doğa kurumsalla beraber, yani otel restoran kafelerimizin katılımıyla yani ulusal entegrasyon dönemi bittiğinde 10 milyon üzerinde olacağını rahatlıkla öngörüyoruz.
0: Peki depozito uygulamasının ekonomiye katkısı için neler söylersiniz? Ne kadar bir istihdam sağlanacak?
1: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin ekonomiye katkısı tartışılamaz. Ana amacımız tabii çevre. Çevreden bu kirliliği azaltmak. Takdir edersiniz ki içecek üreticileri içeceğin içeriğini satıyorlar. Ama bunu pazarlamak ve satmak için de çevremizi kirletiyorlar. Çünkü ambalaj üretiyorlar. Tüm amacımız bu ambalajı geri dönüştürmek ve sanayimize kazandırmak. Bu ambalajı bugün üretirken ithalat yapıyoruz. Bu ithalatı minimum seviyeye çekecek ve cari açığımızı azaltacağız. Bunun yanında istihdama da tam entegrasyon dönemi bittiğinde kesinlikle 20 bin kişinin üstünde istihdam katkısı olacağını öngörüyoruz. Bunun haricinde de tabii çevre kirliliğinin yanı sıra, ekonominin yanı sıra yani mikroplastik ürününde azalma olacağını öngörüyoruz. Bunun da sağlığımıza, işte yediğimiz tarım ürünlerine çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
2: Şampiyona standartlarındaki ilk golf sahası Dalaman'da hizmete giriyor. Göçay Onur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen yeni yatırımın 20 milyon euro büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Bölgede yeni bir golf destinasyonu oluşturduklarını vurguladı.
0: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Türkiye'nin güneybatısındaki ilk şampiyona standartlarındaki golf sahasını hayata geçirdiniz. Buradaki yatırım büyüklüğüne bölge ekonomisine nasıl bir katkısı olacak?
3: Yatırım büyüklüğümüz yaklaşık 20 milyon euro civarında bir yatırım yaptık. Bölgede yeni bir destinasyon oluşturduk. Bir golf destinasyonu oluşması için en az 3 sahanın olması ve birbirinden en fazla 1 saat 45 dakika uzaklıkta olması gerekirken biz öyle güzel bir saha yaptık ki 3 sahaya, hatta daha fazla sahaya bedel oynayan bir golf oyuncusunun 3 kere de oynasa sıkılmayacağı, deniz kenarında doğasıyla, göletleriyle ve rençleriyle çok örnek bir golf sahası yaptık ve destinasyon oluşturacak bir sahamız oldu. Havaalanına 20 dakika mesafede. Dünyada böyle bir golf sahası yok. Herhalde en güzel golf sahalarından birisi de bizim sahamız. Ayrıca kulüp binamız var. Kulüp binamız da çok özel bir bina. Ve herhalde dünyanın en güzel kulüp binalarından bir tanesi. Zaten böyle bir yarışma ve şeyde de bize teklif ettiler katılmamız için. Çok mutluyuz böyle bir sahayı açtığımız için. Yıllık oynayacak golfçü sayımız da yaklaşık 40 bin civarında bir golfçü oynamasını bekliyoruz. Golf turizmi çok üst seviye, üst segment bir oyuncusunun olduğu bir spor alanı. Aslında golf bir spor değil, bir yaşam tarzı. Golfün yöremize katkısının çok fazla olacağına inanıyorum. Katkı olarak bir şey söylemek tabii mümkün değil. Zamanla gelişecek bir şey, potansiyel. Bizim Türkiye'de zaten 24 tane golf sahamız var. Toplam golfle ilgili turizm gelirimiz 250 milyon euro civarında. İspanya'da 400 tane golf sahası var ve 5 milyar dolar yıllık geliri. Dünyada aşağı yukarı 36 bin golf sahası var. Bunun 16 bini Amerika'da, 7 bini Avrupa'da. Tabii bizim daha çok kat edilecek yolumuz var ama çok mutluyuz. Çünkü en güzel sahalar ortaya çıkıyor. Örneklerini inceleyerek, projeler geliştirerek mevcutlardan daha güzel sahalar yapıyoruz. Ve oyuncuların daha mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
0: Efendim son olarak turizmde de yıl sonu hedefleri var tabii. Hem turist sayısında hem de gelir anlamında. Sizce hedefleri yakalayabilir miyiz? Turizmde yıl sonu beklentileriniz neler?
3: dünyanın en güzel turistik tesisleri, turizmle ilgili bölgelerimiz, gerek tarihi yapımız, gerek kültürümüz, gerek deniz, saha ve misafirperverliğimizle her geçen yıl daha da artıyor turizm kapasitemiz ve hedeflerimizi tutturup geçeceğimize inanıyorum.
2: Plastik kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Plastiksiz Temmuz buluşması gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen organizasyonda denizden çıkarılan atıklar kıyıya taşındı. Apara'ya konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşlara doğaya sahip çıkma konusunda çağrıda bulundu.
4: Sıfır Atık Vakfı olarak organize ettiğimiz Geleceğe İz Bırak Plastiksiz Temmuz buluşması ile beraber Salacak sahilindeyiz. Bu programın özel bir yanı da var. Biz özel sporcularımızla beraber bugünü gerçekleştiriyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi biz 86 milyon vatandaşımızla beraber bir süreç inşa ediyoruz. Bu bağlamda özel sporcularımızı da yanımıza alarak İstanbul Boğazı'nı temizledik. Aslında burada bir hususa dikkat çekmek istedik. Vatandaşlarımız bilinçli olarak veya bilinçli olmayarak İstanbul Boğazı'mıza, Türkiye'nin denizlerine ve doğasına çok ciddi çöpler atıyorlar. Bilgisayar parçaları, plastik peşeler, lastikler vesaire vesaire. Ve bunlar ne yazık ki denizlerde çözülemiyor. Bunları denize attığımız zaman, zaman içerisinde bunlar çözülürken balıklarımız, kuşlarımız bunu yiyor. Ve bu şekilde besin zincirine giriyor. Biz de bunu besin olarak aldığımız zaman kendi kanımızda, kendi bedenimizde mikroplastiğe rastlıyoruz. Bugün her bir birey haftada 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor. Bugün artık doğmamış çocukların kanında mikroplastiğe rastlıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler verilerine göre artık 7. bir kıtadan bahsediyoruz. Plastik kıtası. Okyanuslarımız artık plastik kusuyor ve 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiğin olması öngörülüyor. Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği çalıştaylarını başlattık. İllerimizdeki kaymakamlıklarımız, ilçe belediyelerimiz, muhtarlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, şehirlere dair söz söylemek isteyen bütün paydaşlarımızı sürece katarak şehirlerin sorunlarını çıkartıyoruz. Çözümleri yine birlikte buluyoruz. Valilerimizin başkanlığında illerde Sıfır Atık Koordinasyon Kurulları kuruyoruz. Bu sayede global sorunlara yerelde çözüm buluyoruz ve bu sorunları çözüyoruz. Sıfır Atık Vakfı'nın temel amacı vatandaşımızın çevre iklim değişikliği ve sıfır atık alanındaki bütün sorunları yerinde tespit ederek sahada çözüm üretmek. Bu bağlamda Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanımız COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum'a, Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yuvaklı'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır'a ve diğer bütün bakanlarımıza, Adalet Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımıza. Çünkü Sıfır Atık Hareketi toplumsal bir harekete dönüştü ve bütün bakanlıklarımız bunu kendi alanlarında destekliyor. Kendi alanlarında destekleyerek biz bunu vatandaşımıza sahiplendiriyoruz. İstanbul'da 16 milyon hemşerimiz de Türkiye'de 86 milyon vatandaşımızla daha yaşanılabilir bir dünyayı, daha güçlü bir dünyayı inşa etmek istiyoruz. Güçlü bir medeniyet inşa etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya ifade ettiği küresel adalet çağrısını biz bütün dünyada ifade ediyoruz. Bildiğiniz üzere Sıfır Atık Vakfı geçtiğimiz ay 183 ülkeden 5000'den fazla insanın katıldığı Sıfır Atık Forumunu organize etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde. Dünyanın en büyük sıfır atık çevre ve iklim değişikliği etkinliğiydi ve orada da biz çok önemli kararlar aldık plastikle alakalı, dünyanın geleceğiyle alakalı. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış programına teşrif ettiler ve orada dünyaya bazı mesajlar verdiler. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde güçlü çalışmalar yapmaya devam edeceğiz ve tekrardan bütün vatandaşlarımızı denizlere çöp atmamaları konusunda istirham ediyoruz. Doğamıza sahip çıkmamız konusunda dikkat çekmek istiyoruz ve Sıfır Atık Hareketi'nde bizlerle beraber yol yürümelerini rica ediyoruz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olma süreci de başladı. Son olarak ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35'e parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.
5: Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır.
6: ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda umut verici gelişmeler yaşandığını söyledi. ABD Kongresi'nin de Türkiye'ye olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti.
5: Türkiye S-400'lerin F-35 programına dönüşünün önünde artık engel oluşturmayacağı şekilde yasaya uyum sağlamak istediğini bildirdi. Bize aktarılan bilgilerin ayrıntılarını açıklayamam ancak oldukça umut verici. Heyetteki senatörlerin tamamı da duyduklarımızın olumlu olduğunu düşünüyor.
6: Turner, Türkiye'nin F-35 parça üretimine geri dönmesinin büyük önem taşıdığını da vurguladı.
5: Onlar bir NATO üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi ve kısa süre önce son derece başarılı geçen zirveye ev sahipliği yaptılar. Bunun arkasını getireceklerini ve geri dönmelerini sağlayacak şekilde hareket edeceklerini umuyorum. Yani Türkiye'nin F-35 programına dönmesi son derece önemli. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi ve F-35 için parça üreten ülkelerden biriydi. Üretim sürecine yeniden katılması da çok önemli olacaktır. Süreci sonuna kadar götürmelerini kesinlikle umuyorum ve bunu geri dönmelerini sağlayacak şekilde yapmalarını dilerim. Onlar aynı zamanda F-35 için parça üreten bir ortaktı. Bu yüzden üretime tekrar dahil olmaları çok ama çok önemli olacaktır.
2: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan küresel enerji güvenliğine ilişkin uyarı geldi. Birol, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin kalıcı etkiler bırakacağını belirtti. Boğaz'ın yeniden kapanmasının dünya ekonomisi için büyük risk oluşturacağını söyledi.
7: Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı krizi sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarında risklerin sona ermediğini açıkladı. Birol'a göre Hürmüz Boğazı'nın uzun süre ulaşıma kapanması küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Birol, enerji piyasalarının Hürmüz'e bakışının da değiştiğini söyledi. Vazo bir kez kırıldı ifadelerini kullanan Birol, enerji şirketleri ve ülkelerin artık Hürmüz Boğazı'nı eskisi kadar güvenilir bir enerji koridoru olarak görmediğini dile getirdi.
8: Hürmüz Boğazı artık eski güvenilirliğini yitirdi. Yani dediğim gibi vazo bir kere kırıldı. Bundan sonra eski hale gelmesi mümkün değil. Zaten bölgedeki ülkeler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık Hürmüz Boğazı'na bağlı kalmak istemiyorlar enerji ticareti için. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri hummalı bir şekilde alternatif boru hatları inşa ediyorlar.
7: Körfez ülkeleri de alternatif ihracat güzergahlarına yöneldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'e bağımlılığı azaltacak yeni boru hattı ve lojistik projelerine yatırımlarını hızlandırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre enerji güvenliği açısından en önemli unsur Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık kalması. Aksi halde enerji ticaretinde yeni rotalar öne çıkacak, küresel enerji dengeleri yeniden şekillenecek. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolünün yaklaşık 1/5 ile sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin önemli bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Boğaz'daki her kesinti petrol fiyatlarında sert yükseliş, enerji maliyetlerinde artış ve küresel enflasyonda yeni bir baskı dalgasını beraberinde getiriyor.
2: Uluslararası Para Fonu küresel petrol piyasasına ilişkin yeni bir uyarı yayımladı. IMF'e göre son savaşın ardından petrol piyasası ilk şoku atlatsa da koruyucu tamponlar hızla eriyor. Kurum yeni bir arz kesintisinin fiyatlar ve küresel ekonomi üzerinde çok daha sert sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
7: Uluslararası Para Fonu küresel enerji güvenliğine ilişkin endişelere yer veren bir değerlendirme yayımladı. IMF'nin internet sitesinde yayımlanan analizde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların günlük yaklaşık 20 milyon varillik ham petrol ve rafine ürün akışını etkilediği belirtildi. Bu büyüklüğün 1973 petrol krizi ve 1990 Körfez Savaşı sırasında yaşanan arz kayıplarından daha yüksek olduğuna işaret edildi. Raporda buna rağmen petrol piyasasının ilk şoku başarıyla absorbe ettiği ifade edildi. Bu süreçte OPEC dışındaki ülkelerde üretimin artması, stratejik petrol rezervlerinin kullanılması ve küresel talepteki zayıflamanın arz kaybının etkisini sınırladığı vurgulandı. Ancak IMF piyasayı bugüne kadar koruyan bu tamponların önemli ölçüde tükendiği uyarısı

0: da bulundu. Analizde küresel petrol stoklarının gerilediği, boş üretim kapasitesinin daraldığı ve yeni bir arz şokuna karşı piyasanın artık çok daha kırılgan hale geldiği belirtildi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek yeni ve uzun süreli bir kesintinin petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden olabileceği ifade edildi. IMF'ye göre böyle bir senaryo küresel enflasyonu, ekonomik büyümeyi ve merkez bankalarının para politikalarını da doğrudan etkileyecek.
1: Petrolde yükseliş senaryoları konuşulmaya devam ederken bir değerlendirme aktaralım. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay petrol fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi.
2: Trump'ın çizmiş olduğu politika önümüzdeki sürece ilişkin bir tahmin yapmakta işleri zorlaştırıyor. Bir gün İran'la anlaşma yakın olduğunu açıklayıp ertesi gün İran'ı haritadan silmekle tehdit edebiliyor veya bir başka gün İran'ın kendisine yeni lider olmayı teklif ettiğini söyleyecek kadar ileri gidip bir sonraki gün savaşı biraz daha derinleştirebiliyor. Ama görünen o ki önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında 80 doların altına gelme fiyatların 80 doların altına gelmesi ve bu arada bir kalıcılık göstermesi ciddi manada piyasaların kabul edebileceği ve satın alabileceği bir anlaşmadan geçiyor ki açıkçası şu aşamada bunun çok uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ABD'nin son günlerde arttırmış olduğu operasyonlar ve İran'a yoğunlaştırdığı saldırıların giderek derinleşmesi şu aşamada fiyatlanıyor ve petrol fiyatlarında açıkçası 90 dolar ve üzeri seviyeler şu aşamada ciddi manada hedeflere girmiş durumda. Bundan sonrası ne olur? Petrol fiyatlarında kuvvetle muhtemel bu yılı yüksek fiyatlarla kapatacağız gibi görünüyor. Bu tarafta kalıcı ve kesin bir çözüm için ben biraz daha Rusya-Ukrayna'ya bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. O tarafta kesin ve nihai bir anlaşma sağlanmadan Orta Doğu'ya da barışın gelmesinin biraz uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü öte tarafta Ukrayna'nın da Rusya'nın petrol rafinerilerine ve stratejik noktalarına drone saldırı devam ediyor ki bu da petrol arzı noktasında ciddi manada bir sıkıntıya yol açmış durumda. Ya topyekun bir çözüm olacak ya da ciddi manada sıkıntılı bir sürece doğru ilerliyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında 60 dolar, 55 dolar sene başında konuştuğumuz fiyat seviyeleri için kuvvetle muhtemel 2027'yi beklememiz gerekecek gibi görünüyor.
1: Pandemi sonrası rekor yolcu talebiyle büyümesini sürdüren küresel havacılık sektörü bu kez artan maliyetlerle mücadele ediyor. Jeopolitik gerilimler, yükselen enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar hava yolu şirketlerinin bilançolarını zorluyor. Özellikle Avrupa'da sektörde yeni bir birleşme ve yeniden yapılanma süreci bekleniyor.
0: Pandemi sonrası güçlü toparlanma sürecine giren küresel havacılık sektörü bu kez artan maliyet baskısıyla karşı karşıya. Özellikle Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim jet yakıtı fiyatlarını yükseltirken havayolu şirketlerinin karlılığını ciddi şekilde zorluyor. Avrupa'da birçok havayolu şirketinin iflas, birleşme ya da yeniden yapılandırma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
3: Maliyet krizi var. Bir de özellikle Avrupa'daki bazı havayolları belli seferlerini iptal ediyorlar. Fiyata bir miktar katlanabilirsiniz. Belki zarar da edebilirsiniz ama işleriniz durmaz. Bulamamak belli sektörleri tamamen kapatmak anlamına gelir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım önümüzdeki dönemde savaşın durumuna göre. Petrol fiyatları ve doğalgaz fiyatlarının yaz bitmeden normalize olması gerekiyor ki kışın daha çok artan talebi biraz daha dengeleyebilirim.
0: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörünün 2026 yılı kar beklentisini yaklaşık yarıya indirdi. Jet yakıtı faturasında da sert artış öngörüyor. Birliğe göre bu yıl havayollarının yakıt gideri yaklaşık 350 milyar dolara ulaşacak. Yakıt sektörün toplam faaliyet maliyetlerinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Sektör yalnızca yakıt maliyetleriyle mücadele etmiyor. Airbus ve Boeing'in üretim gecikmeleri nedeniyle yeni uçak teslimatlarının aksaması şirketleri daha yaşlı uçakları kullanmaya zorluyor. Bu durum bakım, motor ve yedek parça giderlerini artırırken küresel tedarik zincirindeki sorunlar da maliyet baskısını büyütüyor. Orta Doğu hava sahasındaki güvenlik riskleri nedeniyle uzayan uçuş rotaları ise hem yakıt tüketimini hem de operasyon maliyetlerini yükseltiyor. Maliyet artışı özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini daha fazla etkiliyor. Artan giderlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
1: ABD, İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını arttırdı. Washington'ın Tahran'ın askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik kapsamlı planının ayrıntıları da ortaya çıktı. ABD saldırısında İran'ın güneyindeki deniz gözlem kulesi de vuruldu.
4: Washington-Tahran hattındaki kriz yeni bir askeri aşamaya geçti. Müzakere masası yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD, İran'a yönelik hava ve denizden saldırılarını genişletti. Tahran'sa Körfez'deki ABD üslerini ve askeri noktaları hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgasını başlattığını açıkladı. Tump Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri, seyir füzesi depoları ve fırlatma noktalarının hassas mühimmatlarda vurulduğu duyuruldu. Açıklamada İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesi zayıflatıldığı ifadesine yer verildi. ABD saldırılarının kıyı hattının ötesine taşındığı hava savunma sistemleri, radar unsurları, lojistik tesisler ve deniz gözlem noktalarının hedef alındığı bildirildi. Çağbar'daki Deniz Gözlem Kulesi de vurulan noktalar arasında yer aldı. Tahran'ın yanıtı da gecikmedi. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın Amerika'nın kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağını duyurdu. İran devlet medyası da Boğaz'dan geçişlerin hala aksadığını aktardı. İran, misilleme saldırılarında Körfez'deki ABD askeri varlığını hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız açıklamasını yaptı. Bekai, İran'ın her saldırıya misille karşılık verdiğini söyledi. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD'nin son saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. En fazla hasarın Hürmüzgan, Sistan, Belüçistan ve Huzistan eyaletlerinde oluştuğu açıklandı. ABD tarafı ise operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Washington'la Tahran arasındaki gerilim diplomasiden uzaklaşarak sahada karşılıklı askeri hamlelerle yeni bir boyuta taşınmış oldu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde artan güvenlik riskleri deniz taşımacılığında yeni önlemleri beraberinde getirdi. Hindistan bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Kararda Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi ve çevresindeki sularda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması çağrısı yapıldı. Tüm resmi uyarıların yakından takip edilmesi ve olası acil durumların derhal yetkililere bildirilmesi istendi. Bu kararın alınmasında son günlerde bölgede yaşanan saldırılar etkili oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı 14 Temmuz'da Umman Karasularında Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda iki petrol tankerinin İran'a ait seyir füzeleriyle vurulduğunu açıklamıştı. Saldırıda Mombasa adlı tankerde görev yapan Hindistan vatandaşı bir denizci hayatını kaybederken 4'ü ağır olmak üzere 8 personel yaralandı. Öte yandan Umman açıklarında saldırıya uğrayan bir yük gemisinde kaybolan bir başka Hint denizcinin de yaşamını yitirdiği doğrulandı. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
1: Çin'in kritik mineraller üzerindeki hakimiyeti küresel ekonomide yeni bir risk başlığı oluşturdu. Uluslararası Enerji Ajansı, Pekin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının tam olarak devreye girmesi halinde Çin dışındaki 6.5 trilyon dolarlık sanayi üretiminin tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.
0: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor.

Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor. Bu ürünlerin tamamında elektrik motorlarından güçlü mıknatıs kadar pek çok parçanın üretiminde nadir toprak elementleri kullanılıyor. Miktarları az olsa da alternatifleri bulunmuyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, trilyonlarca dolarlık ekonomik değer, görece küçük hacimli kritik maden tedarikine bağımlı uyarısında bulundu. Tedarik zincirlerinin az sayıda ülkede yoğunlaşmasının küresel ekonomiyi daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı. Raporda ayrıca Çin'in elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafite yönelik ihracat kontrollerinin de yaklaşık 300 milyar dolarlık üretimi riske atabileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere batılı ülkeler, Çin'e bağımlılığı azaltmak için yeni maden ve rafineri yatırımlarına hız veriyor. Ancak Çin'in nadir toprak elementlerinin işlenmesindeki küresel üstünlüğünün kısa vadede devam edeceği görüşü ağırlık kazanıyor.

0: Temmuz'da takvim yoğun, merkez bankalarının faiz kararları beklenirken bizim içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz'da, ECB yine 23 Temmuz'da açıklayacak, FED 29 Temmuz'da, BOE 30 Temmuz'da ve BOJ da 31 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak ve merkez bankaları yüksek enflasyon karşısında ne kadar sıkı kalacak? Aslında soru da bu. 23 Temmuz'daki içerideki Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentileri İş Portföy Yönetimi Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü Barış Keskin değerlendirdi. İzleyelim.
1: Öncelikle petrol fiyatı ve buna bağlı olarak Merkez Bankası'nın faiz politikasının ne olacağına ilişkin beklentiler çok önemli olacak. Yani içeride ben fiyatlamaları en çok bunu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz burada Merkez Bankası'nın iletişimini de görüyoruz. Merkez Bankası şu an biliyorsunuz politika faiz 37 fakat 40 seviyelerinde gerçekleşiyor piyasa fonlaması. Merkez Bankası bunun yani uygun koşulları olduğunda Merkez Bankası'nın bunu tekrar 37 seviyesine piyasa fonlamasına indireceğini düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi burada dış koşullar çok önemli. Savaşların gidişatı ve petrol fiyatlarındaki hareket çok önemli. Yani orada uygun, yani yatırımcının yüzden bakması gereken şeylerden bir tanesi bu olacaktır. Orada uygun koşulları olduğunda Merkez Bankası da tekrar faizin, yani önce politika faizi olan 37'ye çekmek fonlamayı, sonra da belki bir faiz indirim patikasını değerlendirmek için yeri olacaktır. Fakat tabii ki Merkez Bankası doğal olarak dış riskler ön planda olduğu için şu anda biraz beklemeyi tercih ediyor. Yani bu toplantıda vereceği mesajlar önemli olacaktır bence bu Temmuz toplantısında. O yüzden onu takip etmek lazım içeride.
0: Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değerlendirdi. İzleyelim.
2: Nasdaq'ta, S&P'de zirve seviyelerden düşüşlerin derinleşmesi biraz da Fed'in faiz arttıracağı beklentileri yönünde oldu. Zaten altında bir satış vardı. İşte altında 4200'lerin altına sarkmasının nedeni zaten bir miktar daha Fed'in faiz arttıracağı beklentileri oldu. Fed'in faiz arttırma ihtimali beklentilerinin ben son geçtiğimiz 1-1,5 ay boyunca zaten fiyatlandığını düşünüyorum. Bundan sonra ekstra bir, dediğim gibi, haber akışı olur da piyasada yeniden bir bozulma yaşanırsa tekrardan tabii ki fiyatlanabilir. Ama ben Fed'in herhangi bir şekilde faiz arttıracağını düşünmüyorum. Şöyle diyelim, evet, 5 kitapta da kırmızı kitapta da Fed'in açıkladığı bir büyüme devam ediyor. Ama 3,5-4'lerdeki çeyreklik bazda büyüme oranları 1,5'lere 1,6'lara düşmüştü. Şimdi daha yeni son veride 2 seviyesinin hemen üzerinde geldi. ABD ekonomisi büyüyor ama eskisi kadar büyüyemiyor. Son 4-5 ayda çok ciddi bir ivme kaybetti. Enflasyona baktığımız zaman %2 enflasyon hedefleri var. Ama ben bunu kaç senedir söylüyorum. Daha ortada savaş da yokken, petrol fiyatı 100 doların üzerine gitmemişken bile çok ütopikti. %2 enflasyon hedefine ulaşması Fed'in çok zor. %2.75

0: ciddi bir siyasi politik baskı olacağını düşünüyorum. Makroekonomik göstergelerde de önemli bozulmalar yaşanmadığı sürece ben Fed'in faiz artışı değil de yapabildiği kadar bekle gör politikası izleyip ondan sonraki hamlesinde de faiz indirimi olacağını düşünüyorum.
1: Ve böylece Z raporunu burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatler yine 18'i gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Akşamlar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: yatırım.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Tombank kartıma değil.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Diğer Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi, deyince iskelet sistemi, ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan, her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Düzeltme derken ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela
0: düzeltme,
1: işte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları, çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda, o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmaktan buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruşta bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii. Yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa, duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen, bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor değil mi?
1: Tabii.
2: Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarım biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir annemden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani belli kas gruplarını devamlı çalıştırdığı
2: evet
1: için o
0: spor,
1: duruş istemek
0: mi
1: de hayır, duruşu ayarlamak da o tabii kasları kullanmak anlamında oluyor.
0: Yani spor, egzersizim.
1: Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi
1: tabii.
0: Ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas. Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar.
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o kas erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yer alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela
1: gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
0: gençlere şey yapıyor.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek artık.
0: Bir de spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey, yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak, yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım tamam. Hmm. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
0: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
0: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye başladım.
0: Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
0: Çünkü kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
0: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
0: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayeti.
0: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi
1: çok
2: bir durum var değil mi?
1: Evet.
2: Öyle bir şey var.
0: Proteini bol tutarak yapmak lazım evet, galiba.
1: Yani
0: değil
1: diyet
0: mi?
1: Önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslenme. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da kasla yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
0: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
1: Ama egzersiz bu işin içinde.
0: Egzersiz de zaman hiç yapmıyorum normalde. Hı hı. Ama hareketliyim yani.
1: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben...
0: Ben hayatta hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
0: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
0: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
0: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
0: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu hani bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
0: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
0: Kafanızda oluyor değil hemen, mi bu notayla abi, falan değil. Bir anda sözde.
2: Notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimizle
0: buluştum. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: Ses sağlık.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmaz zaten.
4: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj evet, önemli.
2: Tabii.
4: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
4: Evet.
0: En çok ne travması var?
4: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
4: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
4: çok
0: güçlendirme
4: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
4: Tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
4: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
4: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsunuz işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi

0: sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
1: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
0: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda da tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
1: Çok kayıyor banyoda. Halı olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
0: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok...
1: Bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
0: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
1: Ne yapmak lazım yani?
0: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite...
1: Kalsiyum mu?
0: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
1: gerekiyor. Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
0: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
1: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
0: Tabii o yüzden
1: hayır, şöyle bir şey de
0: peynir,
1: duymuştum.
0: Yoğurt tüketimi çok
1: sütün
0: daha
1: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ya, ama.
0: Bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
1: süt ürünleri çok.
0: Süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak
1: magnezyum
0: olan
1: almak lazım galiba.
0: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı ama bu takviyeleri yapmak
1: bu
0: lazım.
1: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
0: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
1: Siz bir şey alıyor musunuz mesela bir takviye gıda?
0: Ben
1: kaç yaşındasınız?
0: 50 yaşındayım.
1: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
0: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum, korasmin kullanıyorum mesela.
1: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldi söyleniyor. Bir yandan da
0: yaygın
1: iç kanamalara mı yol açar?
0: Etkisi yok, hayır.
1: Çok yok mu?
0: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan evet bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hı hı. Yani güneş görmemekten mi oluyor? O
0: D vitamini
1: evet, eksikliğinden evet, değil mi o?
0: Aha.
1: O kadar etkiliyor yani değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Yani değiştirdiğini görüyoruz mu? Kan ölçümlerinde gayet net değiştiğini görüyoruz.
1: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor, çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet, bir de kırık olmuş, sadece bir değer değil bu, ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet, birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye
2: ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ataşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e, hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefi siz misiniz?
2: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl bir şey koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
2: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e, 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefliği yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var. Belki birazcık buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: bazen azalıyor.
2: Yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti. Şimdi eskiden
2: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
2: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki devam. Ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu kırk gitarın hikayesi nedir?
2: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
2: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet, biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Koro konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var baktığınız zaman?
2: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir hüzzam olduğu zaman o sesler yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen.
1: Türk sanat müziği
0: de. Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak yemani biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii, hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz, oradaki şeyi bu tarafa taşımışız. Biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir ton meister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veya işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarına ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması,
0: teknolojisi falan
1: yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun
1: derin
0: gücü bas, evet. O şimdi teknolojik müzikte subwoofer
1: kullanılıyor. Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir müziğe dediğiniz zaman bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor. Yani orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas
1: sesleri. Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyor.
0: Yok. Şu anda bambaşka. Teknolojik müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz? Doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok. Tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında spor. Kitap okumak, yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl fırsat takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor. Yapay
1: ama
2: zekanın...
1: yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an yani, için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii tabii, o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama... Mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdim mesela, insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil, değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması
1: yani yeni
2: doğru...
1: bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki. Aynen öyle.
1: İnsanların daha önce tabii bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi... Bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun. Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Yani gibi. Aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında spesifik evet sorularla evet yönlendirirseniz onları
2: evet, doğru
1: büyük ihtimalle ya aynı yere çıkar sonunda onlar. Hmm. Ama sizin yönlendirmeniz bağlı lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce kesin fikirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif değiştirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya, yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek, yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil bilgileri sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi her
1: şu andaki gibi haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de tabii var. Ki. Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru bir şekilde.
1: Peki travmalara geri gelecek olursa?
2: Evet.
1: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
2: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
1: çok
2: başlıyor.
1: Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
2: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
1: profesyonel mesleki, profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptığınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
2: Yani kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
1: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
1: Yok yok. Öyle.
2: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
1: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
0: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
1: Sen de mi Leyla'yı biliyoruz biz?
0: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Havuzu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanrı'nın
1: tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
0: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
0: bestesi
1: bir Leyla.
0: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, gösteri. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleri
0: artık birlikte çıkacağız. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

0: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22 derece. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece. Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
1: Ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği, mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz.

0: Efendim kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Stüdyomuzda iki yarışmacımız var. Biz de varız. Biz de okullara destek olmaya hazırız dediler ve stüdyomuza geldiler. Hemen bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanıyoruz. Bora Bey hoş geldiniz. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hemen Ayşegül Hanım sizi tanıyarak başlıyorum.
1: İsmim Ayşegül Çetin. 54 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Emekli bankacıyım. Bir tane oğlum var, evliyim. Boş zamanlarımda bol bol okumak, bulmaca çözmek, örgü örmek gibi hobilerim var. Bu yarışmayı da gördüm, YouTube'da da çok hoşuma gitti. İnşallah bundan sonra da başarırım diye dua ediyorum.
0: Harikasınız, ne iyi yaptınız, geldiniz. Çok hem bulmacayı seviyorsunuz, hem yarışmaları seviyorsunuz, kelimeleri seviyorsunuz. Bu şekilde ben de miniklere, genç kardeşlerimize destek olayım dediniz. Bize İnşallah. Ulaştınız ve yarışıyorsunuz. Bora Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyalım lütfen.
2: Bora Kaya, 50 yaşındayım. Devlet okulunda beden eğitimi öğretmeniyim. Evliyim, 13 yaşında bir oğlumuz var. Hobilerim arasında da yüzmek, basketbol oynamak, yürüyüş ve koşu yapmak geliyor. Bu şekilde.
0: Spor dolu bir hayatımız var.
2: Evet.
0: Harikasınız. Siz de neyi yaptınız? Geldiniz bu bölümde genç kardeşlerimize, minik öğrencilerimize destek olacaksınız. Ne yapalım? O zaman önce bir Türkiye haritasını açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim. Ayşegül Hanım sizinle başlıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim. Türkiye haritamızı açtık. İllerimiz döndü. Hatay'dan başladık. Osmaniye, Ağrı dedik. Batman'dan geçtik. Ve Van. Van'dayız efendim. Van Edremit'te bulunan Vakıfbank İlkokulu'nu temsil edeceksiniz.
1: İnşallah.
0: Orada oradaki okuyan minik kardeşlerimiz adına yarışacaksınız bu bölümde. Hemen Bora Bey sizin için Türkiye haritamızı açtık. Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Ve haritamız dönmeye başladı. Erzincan dedik. Bitlis. Size de Bitlis çıktı. Mutki. Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Mutki Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'ndaki minik dostlarımızı şimdiden gönülden kutlayalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım.

0: Küpündeyiz, birinci etaptayız. Her doğru yanıtın 5 puan olduğu ilk etabı yarışmaya başlıyoruz. Ve Ayşegül Hanım'a dönüyoruz. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 58 soru içerisinden 1'den 25'e kadar olan bölümde yarışacağız birinci etapta. Sizden bir rakam seçmenizi rica ediyoruz ve sorunuzu okuyacağım.
1: Hazırsın. 14.
0: 14 var mı bir önemi 14?
1: Bolu. Bolu.
0: Bolu. Oradan 14 Bolu. Peki sorunuzu okuyorum. Manyetik rezonans görüntüleme süre başladı.
1: MR.
0: MR. Harikasınız. Anında yakaladık yanıtı. MR doğru yanıtı size 5 puan kazandırdı. Tablomuzda da yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açtı. Sizinle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?

0: tablomuzda 1 ve 25 arasında seçebiliriz. Boş yerlere gidebiliriz. Açtığınız yerden destek alarak yürüyebilirsiniz. Nasıl yol alalım? Kaç nolu sorumuzu açmak istersiniz?
1: Ben mi?
0: Sizdeyiz Ayşegül Hanım.
1: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Soldan sağa 6 harfli bir kelime gelsin. Gemi odaları süreyi başlattı.
1: Kamera. Kamera.
0: Kamera. Kamera. Kameraya gitti.
1: Evet, yan.
0: Çekimlerden yan. Demiş olabilir ama kamera değil. Kamera doğru yanıtını da aldık sizden. Tekrar sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açmamızı istersiniz?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açalım. Yukarıdan aşağıya 5 harf. Bakalım ne oluyor? Muhtemel süreyi başlattık.
1: Olası.
0: Olası. Harika. Sizinle devam edeceğim. Tekrar kaç nolu soruyu açmamı istersiniz?
1: 28.
0: 28'e gidelim. Ayşegül Hanım çok büyük bir ciddiyetle yarışıyor ama 28 açamıyorum. Hemen uyarı geldi. Hmm. 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Peki 16.
0: 16 gidiyoruz. 16'ya bakalım 16'da ne var? Bir video sorumuz var. Önce bir dinleyelim. Tamam. Sesimiz var. Videomuz var. Bakalım ne geliyor.

0: Dinlediğiniz MFÖ şarkısını soruyoruz size. Şarkımızın adı Sarı
1: Laleler. Laleler.
0: Laleler doğru yanıt. Laleler, Sarı Laleler. Dinler misiniz MFÖ'yü?
1: Çok.
0: Çok da severek dinlersiniz. Evet, devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 dolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya açılmış bir kelimeden tek, daha doğrusu iki harf açacağız. Efendim, ter, süreniz başladı. Ter.
1: Ter.
0: Ne olabilir? Peki. Büyük bir şans yakaladık. Cevap hakkı Bora Bey'e geçti. Bora Bey, bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyacaksınız? Tek harf.
2: Arat.
0: Değil, tek harf.
2: Aras. Arak. Aral.
0: Arak doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Son saniyede K harfini koydunuz. Bir de şifre kelimeden bir harf açtınız. Arak doğru yanıtıydı. Terin eş anlamlısı direkt. Sizleyiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Açılmış yerlere dikkat edin lütfen.
2: 15.
0: 15. Güzel bir şans yakaladınız. Bunu iyi değerlendirin. Ben birazcık daha açılmış yer tercih ederdim ama burayı da bakalım. Kara taşıtlarına takılan numara levhası sürenizi başlatayım. Yanıtı alayım. Kara taşıtları.
2: Ne var? Plaka, plaka.
0: Evet, plaka takıyoruz.
2: Biraz heyecanlı.
0: Heyecanlı. Buradan anlıyorum. Çünkü Bora Bey, çünkü yani kara taşıtları levha deyince oradan nasıl, biraz daha iyi miyiz?
2: Daha iyi şu anda.
0: Geçti birazcık daha. Peki. O 10 saniye çok etkiliyor. Hem süre başlıyor diyorum. Siz lütfen şey yapmayın. Bana takılmayın. Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numara. İki harfli, yukarıdan aşağıya iki harfli bir soru geliyor. Efendim, 10 saniyenizi başlatacağım. Vilayet.
2: İl.
0: İl doğru yanıtını aldık sizden de. Tebrik ediyorum. Sizinle devam edeceğim. Kaç dolu soruyu açmamızı istersiniz?
2: 10.
0: 10. Yukarıdan aşağıya ilk harfimiz çıkmış. Genişçe bir kelime arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Biraz zor bir yer seçtiniz. Sorumuz geliyor. Okuma yitimi. Süre başladı. Ne olabilir? A ile başlıyor. Okuma yitimi.
2: Demir.
0: Peki, beraber bulacağız. Sizin bir tahmininiz olacak mı?
1: Maalesef.
0: Biz bir harf açalım. İlk harfimiz A, son harfimiz İ. Beraber

0: Sizin sürenizi doldurduk. Bir harf daha açacağız. Arkasından Bora Bey'le devam edeceğiz. Bir harf daha açıyoruz size. S harfini açtık. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Alexi.
0: Alexi okuma yitimi buranın doğru kelimesiydi. Alexi okuma yitimiydi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8.
0: 8 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3, 4, 5, 6 harfli bir soru gelsin bakalım. Bir düşünceyi ifade eden kısa, çarpıcı söz. Süreniz başladı.
1: Alelade.
0: Alelade değil. Başka ne olabilir? Peki. Biz bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Ayşegül Hanım size geçiyor. Hazır mısınız? Tek harf açtık. Süreyi başlattık. S ve L ne olabilir? İfade eden çarpıcı söz.
2: Slogan.
0: Slogan tabii ki. Tebrik ediyorum. Doğru bildiniz. Böyle yapınca oradan geldi. Peki küçük bir ipucu da bizden olmuş olsun. Sizinle devam edelim Ayşegül Hanım. Açılmamış yerlerimiz var. 1, 2, 3, 4 var. Mesela
2: 21 olabilir mi?
0: 21 olabilir tabii ki. Tamam. 21'i açalım. Zor bir yer seçtiniz Ayşegül Hanım. Beni dinlemeniz birler, ikiler, üçler dedim ama. Peki.
2: Ben de hani ipucu olsun diye sonu var ya.
0: Peki. Geliyor. İri kepekli un. Mutfakta aranız iyiyse belki bilirsiniz. Sürenizi başlattım. İri kepekli bir un soruyoruz size. Sonra editörlerimizin küçük farklı kelimeleri. Evet. Ne yapıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık, süreyi başlattık. Ne olabilir? İri kepekli un. R ile başlıyor. Peki. Tekrar sizinle başlayacağız Ayşegül Hanım. Sürenizi başlattık. R, Z ve OL. Ne olabilir?
2: Rizgol.
0: Rizgol değil.
2: Razgol.
0: Razgol de değil ama çok yakın diyeyim. Peki. Bir harf daha açtık. Size başlattık.
1: Rezmol.
0: Rezmol değil.
1: Razmol.
0: Razmol doğru yanıt. Harikasınız. Sizinle devam edeceğiz. Bora Bey kaç nolu soruyu?
1: 3.
0: Açalım. 3 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir soru geliyor. Bakalım ne? Rabıta. Sürenizi başlattık. Rabıta. Ne olabilir? 3 harfle. Peki. Bir harf açalım Ayşegül Hanım, hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatıyoruz. Başlattık.
2: Sı.
0: Sı değil.
2: Sağ.
0: Sağ da değil. Başka bir harf koysak.
2: Ba.
0: Hiç renk vermeyeceğim. Süreniz bittiği için süreyi tekrar Bora Bey sizin için başlatıyorum. Ve hangi harf koyacaksınız?
1: Sa. Da. Ba.
0: Ba tabii ki. Ba. Hiç renk vermeyeceğim dedim ama oradan yakalamanız lazımdı. Hiç renk vermeyeceğim. Ayşegül Hanım son saniyede söyledi. Ben de kendimi çok zor tuttum. Bazen bu üst üste bindiğinde oluyor. Tebrik ediyoruz Bora Bey. Bağ olacaktı. Yanıtımız sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 nolu sorumuz gelsin bakalım. Soldan sağa 3 harf. Silindir. Şöyle, bu bir foto soru. Bir fotoğrafımız var bununla ilgili. Bakalım bunu tanıyor muyuz? Biliyor muyuz? Gelsin bir fotoğrafımız var. Efendim bu silindir şeklindeki taşı görmüşsünüzdür değil mi daha önceden?
1: Gördüm ama...
0: Gördünüz mü? Böyle çeşitli zemini düzeltmek, evet, için kullanılır.
1: Tarlalarda.
0: Tarlalarda özellikle bir şekilde göz aşinalığımız var. Peki bunun adını biliyor muyuz diyelim ve sorumuz gelsin. Silindir biçimindeki ağır taşı soruyoruz. Adı nedir? Sürenizi başlattık.
1: Ta.
0: Ta değil.
1: Tı. Sa. Kı. Bilemedim.
0: Bilemediniz. İşte gözümüzün aşina olduğu, tanıdığımız, bildiğimiz ama adını çıkaramadığımız bir fotoğraf. Tekrar görelim fotoğrafımızda. Hangi harf koyacaksınız Ayşegül Hanım?
2: To.
0: To değil.
2: Bo. Do.
0: Da değil.
2: Do. Yo.
0: Değil. Hangi harfi koyacağız acaba? Peki sıra Bora Bey'e geçti. Bora Bey, net şekilde istiyorum, tek harf koyacaksınız.
1: Vo, yo, so, şo, ko.
0: Çok yaklaştınız. Son koyduğunuz harfle Ayşegül Hanım, sıra size geçti.
2: Lo.
0: Lo doğruydu. Yanıtımız low olacaktı.
2: Hiç
0: o
2: duymadım.
0: Silindir taşın adı, evet. Çok görmüşsünüzdür eminim. Yani özellikle bahçelerde çim alanları, toprak zemini düzeltmek için çok fazla kullanılır.
2: Belki yöresel taşımızın adları değişik olabilir yani.
0: Bu da olabilir ama taşımızın adı low olarak geçiyordu. Son 3 sorumuz. Birinci etabı tamamlıyoruz ve sizinle devam ediyoruz. Ayşegül Hanım, kaç nolu soruyu açalım?
2: 2.
0: 2 nolu sorumuz geliyor. Soldan aşağı geniş bir kelime arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. Kuram. Süre başladı. Kuram.
2: Kuram. Varsayım.
0: Değil. Varsayım. Hızlı bir tahmin oldu ama değil. Bir harf koyacağız ve acaba kuramı ne olarak arıyoruz? Hazır mısınız Bora Bey?
1: Hazırım.
0: Harfi koyduk. Süreyi sizin için başlattık. Ne olsun? Kuram. İlk harfimiz ne?
1: Kuram.
0: İlk harfimiz ne? Kuram. Peki Ayşegül Hanım, hazır olun lütfen. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Bir de harf açıyoruz, yardımcı oluyoruz. Gelsin harfimiz. Süreniz başlasın. Ne olabilir? Ne? A, i. Kuram. Peki bir harf daha açalım Bora Bey. Süreyi sizin için başlattık. Acaba ne olabilir? İ. Ni.

0: Nereye başlattık?
1: Nisariye.
0: Çok yakın Ayşegül Hanım.
1: Nizariye.
0: Bazen böyle boncuğunu da ama.
1: Nazariye.
0: Harikasınız diyecektim.
1: Süre mi bitti?
0: Yap. Evet, süreniz bittiği için ya. Son saniyede süreyi tekrar, üzgünüm Bora Bey için, başlatmak zorundayım. İçeriden dedeciden kulağıma diyorlar ki soru bitti, süre bitti, süre bitti. Çok özür diliyorum ve sizin için süreyi başlatıyorum Bora Bey.
2: Nazariye.
0: Nazariye doğru yanıtımız olacaktı. Evet, nazariye. Kur'an eş anlamlı nazariye olarak yürüyoruz. Şimdi sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 5.
0: Bir de şifre harf bulduk. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelime arıyoruz. Yemeğin suyu. Süreyi başlattık.
2: Tirat.
0: Tirat değil ama çok yakın.
2: Tirit.
0: Tirit. Doğru. Yemeğin suyu. Tirit. Doğru yanıtını aldık. Bora Bey heyecanlı yavaşça yendi. Kelimeler birazcık daha odaklandı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soru. Gelsin bakalım 24. Şebnem. Süreniz başladı. Şebnem ne olabilir?
2: Fil.
0: Fil değil. Ayşegül Hanım hazır olun. Bir harf açacağız. Size geliyor. Tek harf koyacaksınız. Ne olacak?
1: Çiğ.
0: Çiğ. Doğru. Şebnem. Çiğ biliyor muydunuz?
1: Biliyordum.
0: Biliyordunuz. Çünkü oradan direkt baktınız. Son soruyu siz açıyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 nolu sorumuz geliyor. Hazırsak iki harf koyacağız ve bileceğiz. Yürüyerek giden, süreniz başladı.
1: Yaya.
0: Yürüyerek gidiyor. Ya. Nasıl gidiyor?
1: Yaya.
0: Ya.
1: Ne olabilir ki?
0: Evet doğru.
1: Yaya. Yaya mı değil? Sonu ne olabilir ki? Yaya.
0: Yaya ne koyabiliriz sonuna? Peki. Bir harf açalım Bora Bey. Hazır size geliyorum. Ayşegül Hanım kelimeyi büyüttü, size ikram etti.
2: Her zamanki gibi yayan.
0: Yayan doğru yanıt olacaktı.
2: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz Ayşegül Hanım. Sonuna kadar evet. Açtığınız son harfte Bora Bey'e teslim ettiğiniz kelimeyi. Harikasınız. Süremiz, birinci etabın soruları bitti. Burada sorularımızı tamamladık. Bir bakalım mı kaçar kelime bildik? Tablomuz bakalım. Nasıl? Hemen. Ben çok başa baş bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Ayşegül Hanım?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Hiç bilmiyorsunuz. Siz direkt oraya odaklandığınız evet. için. Özellikle bir iki tane de kelime kaçınca.
1: Evet.
0: Biraz hafif koptuk. Bora Bey sizin bir tahmininiz olacak mı?
2: Çok yakın bence. 15 puan gibi diye düşünüyorum.
0: Peki bakalım. Çok yakın tabii ki. Başa baş bitiriyoruz burayı. 8 ve 8. Süper. İlk başta Ayşegül Hanım biraz arayı açtı. Ayşegül Çetin. Arkasından Bora Bey heyecanını biraz yendi. Birazcık da yan masadan ikramları kullandı. Olmuş kelimelerden destek aldı. Ve her sorumuz 5 puan olarak 40'ar puanda birinci etabı tamamladık. Şimdi geldik ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
0: Peki. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada ikinci etaba geçiyoruz.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Birinci etapta başa baş bir mücadele seyrettik. Eşit puanlarla tamamladık. İkinci etaptayız. 120 saniyede 10 soruya 10 doğru yanıt arayacağız. Bakalım yarışmacılarımız kaçar doğru yanıt bulacaklar. Hemen dönüyorum. Ayşegül Hanım, hazır mısınız?
1: Hazır.
0: Sizinle başlıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Hazırsak sorunuz geliyor. Sürenizi başlatıyorum. 120 saniyeyi başlattım. Çalıkışı romanının kadın kahramanının adı nedir?
1: Feride.
0: Harikasınız, doğru. Ramazan sofralarının simgesi tatlı nedir?
1: Güllaç.
0: Harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Süreyi durdurduk. Dinliyoruz, ne geldi sorumuz?

0: Makbule Kaya'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Çinileriyle meşhur ilimiz hangisidir?
1: Kütahya.
0: Harikasınız. Gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır olan Yeşilçam'ın duayen ismi kimdir?
1: Cüneyt Arkın.
0: Harikasınız, bir doğru da. Tour de France hangi spor organizasyonudur? Tour de France.
1: Pas.
0: Peki, bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Süreyi durdurduk. Sorumuz geldi.
2: Kalk Kaya. Cesaretin varsa vur. Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Dövüşmek isteyen çıktı.
0: 1976 yapımı Çağrı filminde Anthony Quinn'in canlandırdığı karakter kimdir?
1: Hazreti Hamza.
0: Harikasınız, doğru. Hazarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden hangi semte uçmuştu?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar, doğru. Bir sessiz sorumuz daha var. Önce dinliyoruz. Durdurduk süremizi. Gelsin sorum.

0: Ses. Çok güzel bir ses. Çok da iddialı bir ses. Geçeyim mi?
1: Hediye Akartürk.
0: Değil.
1: Belkıs Akkale.
0: Değil. Geçeyim mi?
1: Geç. Pas.
0: Geçtim. Atasözüne göre pilav yiyenin yanında taşıdığı nedir?
1: Kaşık.
0: Kaşık tabii ki. Hemen geri dönüyorum. Mahbule Kaya'dan dinlediğimiz türkümüz vardı. Neydi acaba?
1: Pas.
0: Hatırlayamadık. Peki hemen gidiyorum. Tour de France.
1: Atletizm.

0: çok iyi tanıyorum. Peki hemen tablomuza bakıyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 10 soru içerisinde harika cevaplar aldık. 3, 6 ve 9 nolu sorularımızı boş geçtik. Hemen sorumuza geliyorum. Makbule Kaya'dan dinlediğimiz türkünün adı nedir demiştik. Aman Ormancı, Ormancı olacak çocuklar. Ormancı. Tour de France, Fransa turu dedik. Ne olacaktı? Atletizm dediniz ama bisiklet olacaktı. Biraz ipucu vermeye çalıştım. Biz atletizme yakın, farklı dedim ama olmadı. Bir türkü dinletmiştik size. İsim kim olacaktı? Çok da iyi bir ismimizdi. Yıldız Tilbe olacaktı.
1: Son ama dakikada. Türkücü değil.
0: Türkücü değil. Zaten dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir demiştik. Yani. Bizim de sağ olsun soru editörü arkadaşlarımız bu şekilde bir farklı soru hazırlamışlardı size. Efendim 10 soruda 7 doğru yanıt, gayet iyiyiz. Güzel bir tablo çıkarttık. 120 saniye sizin için hazırlandı. Bora Bey, hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi başlatacağım. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde olacak. Sesli video sorular var. Pas deme hakkınız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar beni durdurabilirsiniz. Veya sonraki soruya geçirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum.
2: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyeyi başlattık. İnce Mehmet kimin eseridir? İnce Mehmet.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süreyi durdurduk.

0: Tolga Çandar'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Tolga Çandar. Ne olabilir? Pas deme hakkınız var.
1: Pas, pas.
0: Ramazan sofralarının demirbaş iftarı iyiliği nedir efendim?
1: Hurma.
0: Hurma, harikasınız. Horozu ile meşhur olan ilimizi soruyoruz size.
1: Denizli.
0: Denizli. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz.
2: Benim sesin güzel. Kullan. Şuraya çık.
3: Allahu Akbar.
0: Yine 1976 yapımı harika bir film Çağrı filminde ezanı okuyan, ilk okuyan kişi soruyoruz size, kimdir?
1: Pas.
0: Peki, gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini soruyoruz size, kimdir? Yeşilçam'ın duayen ismi.
1: Soyadı Türkan Şoray.
0: Değil. Sarışın, soyadı aynı. Paslayabilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adını soruyoruz.
1: Aşık Veysel.
0: Değil efendim. Başka ne, kim olabilir? Gel gör beni aşk neyledi.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir sesimiz var. Süreyi durdurduk, dinledik bakalım.

0: Dinlediğimiz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir bu türkünün adı? Eğer beni sual edersen...
1: Pas.
0: Peki. Roland Garros hangi spor organizasyonudur? Roland Garros.
1: Tenis.
0: Doğru, tenis. Atasözüne göre lafla yürümeyen nedir?
1: Peynir gemisi.
0: Harikasınız. Hemen başa dönüyorum. İnce Mehmet kimin eseridir efendim? İnce Mehmet. İnce Mehmet.
1: Pas.
0: Peki. Tolga Çandar'dan dinlediğimiz türkü diyoruz. Hatta bu da Ege türküsüdür.
1: Efe.
0: Değil. Pas diyebilirsiniz. Pas. Peki. Hemen gidiyorum. Ama gidemiyorum. Bakalım tablomuza. Geldik efendim tablomuzda. 10 soru üstünden yarıştık. 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu soruları hemen ben üstünden hızla geçiyorum. Birinci sorumuz, İnce Mehmet kimin eseridir? Yaşar Kemal olacaktı. Doğru yanıtımız. Tolga Çandar'dan bir türkü dinletmiştik size. Bir Ege türküsüydü. Bir de yemek vardı bununla ilgili. Çökertme olacaktı. Hemen 5 nolu sorumuza gidiyorum. 76 yapımında Çağrı filminde ezanı ilk okuyan kişimiz Bilal Habeş olacaktı. İslam'ın ilk müezzini orada konu olarak işlenmişti. Kendisinin çıkıp ilk ezan okuyuş sahnesi de çok akıllarda kalan bir sahneydi. Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın duayen ismini sormuştuk. Sürenin azizliğine geldiniz. Biraz yine heyecanlandınız.
1: Evet, evet.
0: Filiz Akın olacaktı. Çok da yaklaştınız. Efendim, gel gör beni aşk neyledi diyen halk ozanımızın adı, yine çok yaklaştınız. Kendinizi heyecanlandırdınız. Yunus Emre olacaktı. Buranın cevabı. Ve Bengü'den dinlediğimiz türkü de Allı Turnam. Allı Turnam olacaktı. Bu bölümdeki yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Bakalım kaç soruyla kaç puanda tamamladık bu etabı. Biraz farkımız açıldı ama 3. etapta yine her soru 10 puan değerinde. Bakalım kaç puanla tamamladık 2. etapta. Kaybedenin olmadığı yarışmada, sır küpünde puan tablomuza şöyle bir göz atalım. Evet, 110 puanda Ayşegül Çetin yaklaşık 3 soruluk bir fark yarattı ve 30 puanla öne geçmiş oldu. Ama daha henüz hiçbir şey kopmadı. Bora Bey birazcık heyecanlandı yine. Kendisi 80 puanla ikinci etabı tamamladı. 120 saniyede 10 soruya yanıt aradığımız ikinci etap bitti. Sıra geldi, butonların devreye girdi. Mücadelenin iyice arttı 3. etaba. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. 3. etaba geçiyoruz.

0: Dorian taradığımız blokta Ayşegül Hanım, Ayşegül Çetin 3 soruluk bir fark açtı. Ama geldik bizim seçeceğimiz butonların karar verici 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. Bu etapta tekrar hatırlatıyorum. Her soru 10 puan değerinde. 10 saniyeyi başlattığım anda butonlar devreye giriyor. Ve ben 10 saniyeniz başladı dediğimde butona basarak seçme hakkını elde edeceksiniz. Sorunuzu okuyayım. Önce basın. Tavsiyemdir. Önce basın, sonra düşünün. Çünkü düşünürken yanınızdaki yarışmacıya puanı kaptırmayın.
1: Peki.
0: Ayşegül Hanım, sizinle başlıyoruz. 1'den 58'e kadar tabloda istediğiniz yeri, istediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 4.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Hızla gelsin 4. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim fotoğrafımızı. Evet, ucu iğneli bir soru geliyor size. İğneli bir soru. Hazır mısınız? Peki. Ama burada butonu önce basan kazanacak. Geliyor. Büyük balıkları tutmak için kullanılan küçük balık şeklinde ucu iğneli kurşun parçası sürenizi başlattım. Kim basacak? Bora Bey.
2: Zoka.
0: Zoka doğru yanıtını Bora Bey'den aldık. Bir de şifre. Harf bulduk. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. İsmini söylediğim yarışmacım cevap hakkını kullanacak. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
2: 20.
0: 20 nolu soru geliyor. Hazırsa gelsin 20 numaralı soru. Dar yarış kayığı 10 saniye başladı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
1: Kik.
0: Kik. Doğru yanıtı aldık. Kik'ti yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı soru geliyor. Gelsin bakalım bir numaralı soru. Büyük ve gösterişli ev, yurtluk. 10 saniye başladı. Ayşegül Hanım.
1: Malikane.
0: Malikane. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Genişte bir yer açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 31.
0: Bir de harf buldunuz. M harfini buldunuz. Şifre harften ilk kelimeyi açtınız. Yavaş yavaş kelimemiz ortaya çıkıyor. Sizdeyiz.
1: 31.
0: 31. Bora Bey kopmayın. Kazanabilirsiniz. Ayşegül Hanım seçiyor. Butonlar karar veriyor. Kalsiyumun simgesi süre başladı.
1: CA.
0: Ayşegül Hanım.
1: CA.
0: CA. Harikasınız. Lütfen adınızı söyleyeyim. Ondan sonra acele etmeyin. Gerçi edin ama biraz bekleyin.
1: Tamam.
0: Ki geçmesin. Bu, yine pişirip pişirip ikram edersiniz. Benden söylemesin.
1: Doğru.
0: Sizinle devam edeceğim. Kaç nolu soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 nolu soruyu açıyoruz. Geliyor 30 numaralı soru. Gelsin. Bakalım 30. Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgileriyle belirtilen diyorum. Süreyi başlattım. Kim bastı? Ayşegül Hanım.
1: Kabatane mi?
0: Peki, eller butonda. Hakkınız kaybolmadı.

0: Eller butonda. Süreyi başlatacağım. Harfi aç. Tüm süreyi başlattım. Bora Bey. Kapta.
1: Kaba.
0: Evet.
1: Tabak. Kaba. Kaba tab.
0: Kaba. Peki. Bir harf açtım, süreyi başlattım. Kim basıyor? Ayşegül Hanım.
2: Kaba taslak.
0: Kaba taslak. Doğru yanıt. Harikasınız. Kaba taslak. Kaba tabak. Bora Bey.
1: Heyecandan yine.
0: Kaba tabak geldi. Kaba taslak oldu. Detaylara girmeden kabaca üstü çizilen formdu. Kaba taslak. Sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaçı seçeceğiz?
2: 22.
0: Bora Bey. El butonda. Bakın dikkat edin. Hazırsa geliyor. Kaç?
2: 22.
0: 22 nolu soruyu alıyoruz. Böğürtlen ahududu gibi küçük dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu bir bitki soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim basacak? Ayşegül Hanım bastı.
2: Çalı.
0: Çalı geliyor. Doğru. Dikkat edin Bora Bey. Butona basın. Tak tak tak tak basın. Bakın ben soru geldi.
1: Birden fazla basabiliyorsun.
0: Böyle basın. Evet, sizinle devam ediyoruz Ayşegül Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 36.
0: 36 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 36'da ne var? Ayırtı, ince ayrım, kim basacak? Bora Bey.
1: Nüans.
0: Harikasınız, nüans. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım Bora Bey?
1: 26.
0: Dikkatli seçin, dikkatli basın, dikkatli dinleyin. 26 nolu soru geliyor. Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları kalın çember bağ. Süre başladı. Ne olabilir? Bora Bey.
1: Ogel.
0: Çok yakın.
1: Agel.
0: Agel doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harikasınız. Agel yanıtıyla sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 32.
0: 32 nolu soruyu açıyoruz. Nokta nokta hattı içinde uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş hava sahası, süreniz başladı. Kim basacak? Bora Bey. Eğer tek harf koyun.
1: Sır.
0: Sır değil.
1: Kır. Kır.
0: Değil. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda. Tek harf koyacaksınız. Uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen, süreyi başlattım. Ayşegül Hanım.
2: Kır.
0: Tır değil.
2: Tır.
0: Tır da değil.
2: Kır.
0: Değil.
2: Yır.
0: Yır da değil.
2: Zır.
0: Zır da değil. Zaten süreniz doldu.
2: Peki. Evet, denedim.
0: Tek harf koyacaksınız. Tekrar geliyorum. Uçuş diyoruz. Flight. Uçmak. Kim basacak? Bora Bey.
1: Fır.
0: Fır. Doğru yanıtıydı. Flight Information Region'dan geliyordu. Flight. Uçmak. F-I-R. Açılıma. Sizinle devam ediyoruz Bora Bey. Kaç nolu soruya?
1: 6.
0: 6 nolu soruya gidiyoruz. Dikkat edin. Tek harf koyacaksınız ama butona basan alır. Geliyor 6 nolu sorumuz. Okun ucundaki kertik. 10 saniye süre başladı. Ne oluyor? Ayşegül Hanım.
2: Gez.
0: Gez. Doğru. Silahlarda da çok vardır. Gez. Göz arpacıktı ama oradan geldi. Gez yanıtımız. Evet, sizinle devam edeceğiz. Küçük bir değerlendirme alalım. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel.
0: Tabloda açılmayan çok yerimiz var. Kelimemiz biraz çıktı. Değil mi? Ve yaklaşık 10-15 tane kelimemiz var. 4 tane çıkmayan harfimiz var. Nasıl gidiyor şu ana kadar?
2: Güzel. Ama ben alttaki kelimeye daha çok takıldım.
0: Alttaki yani... kelimeye takılın zaten. Onu bilmeniz
2: çok
0: gerekiyor
2: bir şey
0: zaten. Kesinlikle. Onu bildiğiniz dakikada zaten yarışmamızı çözmüş olacaksınız. Bora Bey, biraz heyecan geçti mi?
1: Evet, biraz heyecan geçti ama daha iyi olmaya çalışıyorum.
0: Kendinizi çok heyecanlandırdınız. Butona lütfen peşi peşine basın. Sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım, kaç nolu soruyu açalım? Bu arada şöyle bir bakıyorum. 27'yi açmış mıyız? 27 bakıyorum.
2: 27
0: açılmış.

0: Pardon, uzun, yukarıdan aşağı.
1: 27'de bir foto soru var. Oradan destek alabilirsiniz. 57'de bir video soru var. Ayşegül Hanım, oradan görüntülerden destek alabilirsiniz. Yardımcı olması için.
0: 57 hiç açılmamış. Şimdi o riske girmeyeyim.
1: Evet, orada ayrı bir risk.
0: Ben
1: orada
0: puan almak için 28'den gideyim.
1: 28'den. Peki, beni dinlemediniz. Tekrar koyacağım.
0: Dinleyeceğim. İnanın bir dahakine siz dinleyeceğim.
1: Peki, yok dinlemeyin. Beni dinlemeyin. Bazen yanıltırım. Hazırsanız 28 nolu sorumuz geliyor. Çene altı süre başladı. Kim basacak? Bora Bey.
2: Sakık.
1: Değil.
2: Sakak.
1: Sakak doğru yanıt. Tek A harfi koyduk. Sakaktı. Çene altı doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 27.
1: 27'ye gidiyoruz. 27'de ne var diyoruz? Bir foto soru. Hemen fotoğrafımız. Görelim. Bir bitki. Harika kokulu. Baharda, yaza doğru evlerimizde de kullandığımız bahçelerimizden, değil mi? Çok güzel kokulu bir bitki. Var mıdır bitkilerle aranız? Ayşegül Hanım böyle yapıyor. Ayşegül
0: Hadi
1: Hanım
0: inşallah
1: buldu. Peki. Hemen sorumuz geliyor. Hazır mısınız Bora Bey?
2: Hazırım.
1: Kaybetmeyin. Eller butonda. Keskin kokulu ve türlü renkli bir süs bitkisi. 10 saniye başlat. Bora Bey.
2: Sümbül diyecektim de sonradan kalpleri görünce.
1: Peki Bora Bey. Bir harf açıyoruz. Eller butonda, hala bir şey kaybetmediniz. Dikkat. Süm kısmı çıktı. 10 saniyeyi başlattım. Kim basıyor? Bora Bey.
2: Sümen. Sümür. Sümür. Sümür.
1: Sümür mü?
2: Yani salladım.
1: Peki sümür değil. Biz bir harf daha açıyoruz. Eller butonda. Hiçbir şey kaybetmediniz. Eller butonda geliyor. Süm kısmı. Süreyi başlatayım mı? Sakin. Evet şimdi basın. Ayşegül Hanım.
0: Sümbül.
1: Sümbül. Doğru yanıt. Sümürden sümbüle. Harika renkleri, güzel kokusuyla sümbül yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Bora Bey dikkat. Tamam. Kaç nolu soru?
0: 17.
1: 17 nolu sorumuz geliyor. Gelsin bakalım soru. Sıva macunu. Süreyi başlattık. Bakalım ne? Bora Bey.
2: Malakavi. Malakava.
1: Malakava değil.
2: Malakavi.
1: Malakavi de değil. Bir harfi biz açalım. Eller butonda. Hazır olun. Harfi açtık. Süreyi başlattık. Mala. Bora Bey.
2: Mala tabi.
1: Mala tabi değil.
2: Mala tabi.
1: Değil.
2: Mala.
1: Peki. Dikkatli olun lütfen. Bir harf daha açıyorum. Sürenizi başlatıyorum. Hazır mıyız? Malak. Ayşegül Hanım.
0: Malakati.
1: Malakati değil.
0: Malakasi.
1: Malakasi de değil. Tek harf açıyorum. Eller butonda mı? Hazır. Harf geldi. Kim basacak? Süreyi başlattım. Bora Bey.
2: Malakeri.
1: Malakeri değil.
2: Malakari.
1: Malakari. Doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Malakari doğru yanıttı. Evet. Malakari yanıtını aldık. Bora Bey. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Ayşegül Hanım hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Tamam. Geliyor. Eller butonda. Kaç nolu soru açalım?
2: 34.
1: 34 nolu soru. Gelsin bakalım. 34. İki harfli. Kırmızı. Kim basacak? Ayşegül Hanım.
0: Al.
1: Al. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Şimdi sizinle devam edeceğim. Ayşegül Hanım kaç nolu soruyu seçelim?
0: 43.
1: 43'e gidiyoruz. Bakalım 43'te ne var? Kadınlar hamamında hizmet veren kadın sorusu geliyor. Sürenizi başlattık. Bora Bey.
2: Nabil.
1: Değil.
2: Nebil.
1: Değil. Ne olabilir?
2: Neril.
1: Neril de değil. Biz bir harf açalım. Harfin belki desteği olur. Sürenizi de başlatalım. Başladı süremiz. Şimdi açıldı. Ayşegül Hanım.
0: Natın.

0: Natır.
1: Doğru. Tebrik ediyoruz. Natır yanıtını bulduk. Sizdeyiz Ayşegül Hanım. Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 25.
1: 25. Geliyor 25 nolu sorumuz. Gidiyorum hemen bakıyoruz. Ege şivesinde veteriner 10 saniye süre başladı. Veteriner. Ayşegül Hanım.
2: Neydi bu ya? Bak ben biliyordum da unuttum.
1: Cevap hakkını aldı ama.
2: Batı.
1: Bora Bey dikkatli düşünün, Ayşegül Hanım soruyu kaptırdı. Süreyi başlatıyorum. Tek harf açtık. 10 saniye başladı. Kim basacak? Bora Bey.
3: Battar.
1: Battar. Doğru yanıt. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Lütfen dikkat edin. Ayşegül Hanım bildiğiniz yerde değil mi?
2: Evet. Baytar'ı bir an
1: Baytar'ı hani şey oldum. Battar evet. Arada kaldı. Baytar geldi. Battar evet. Gelmedi. Onun için Ege şivesi dedik.
2: Evet.
1: Hani Baytar, Battar, Ege. Evet. Size devam ediyoruz.
3: 44.
1: 44 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 44'te ne arıyoruz? Eller butonda. Şehir 10 saniye süre başladı. Ayşegül Hanım.
2: Kent.
1: Kent. Doğru yanıt. Kent yanıtımız geldi. Bakın 47, 42, 57. Son sorulara yaklaştım. Yaklaşık son 2-3 sorumuz. Bulabilirseniz şifre kelimeye sizi götürecek sorular bunlar. Yardımcı oldum. Evet, kaç nolu soruyu açalım?
2: 47.
1: 47. Peki, gelsin 47 nolu sorumuz. Arkadan vurma, hainlik etme. Süre başladı. Ne yaptı Ayşegül Hanım?
2: İhanet.
1: İhanet etti, arkadan vurdu. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum sizi. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Tekrar söylüyorum, son sorulara geldiniz. 42 verebiliriz, 57 verebiliriz. Şifre harf bulmak istiyorsanız zaten son harfi açtınız, açamadınız, tahmin kullanacaksınız. Şifre kelimeyi bulamadıysanız. Sizle devam ediyoruz Ayşegül Hanım.
2: 57.
1: 57. Peki. 57 bir video soru. Bir görüntümüz var. Hazır mıyız Bora Bey?
3: Hazırım.
1: Seyredelim. Arkasından da sorumuz geliyor. Buyurun bakalım.

0: Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz. Neresi acaba? Sürenizi başlattık. Ayşegül Hanım.
1: Litvanya.
0: Litvanya doğru yanıtıydı. Bir de harf buldunuz. Y harfini. Evet. Üçüncü etabın sorularını da tamamladık. Puan tablosuna bakıyoruz. Kaçar puanla etabı tamamladık. Üçüncü etabın sonunda aldığımız puanlar: Bora Kaya 150 puanda, Ayşegül Çetin 230 puanla 3. etabı tamamlıyor ve bu puan tablosuna göre de Ayşegül Hanım şifre kelimemizin birinci tahmin hakkını kullanabilecek yarışmacımız oluyor. Hemen tablomuza bakıyoruz. Burada hatırlatmak istiyorum. Kelimeyi bilmiyorsak eğer tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Önce kelimeyi, arkasından da koyduğunuz harfi net bir şekilde ifade etmenizi rica edeceğim. Buyurun, sizi dinliyoruz.
1: Müteyyik kız.
0: Hangi harfi koyuyoruz?
1: E harfi.
0: E harfi koyuyoruz. Müteyyik kız dediniz, doğru mu?
1: Doğru.
0: E harfi koydunuz. Peki efendim. Müteyyik kız acaba sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın bu bölümünde sakladığımız şifre kelime mi? Ayşegül Hanım birinci etabı başa baş geçirdi. İkinci etapta farkı açtı. Üçüncü etapta 100 puanın üzerine çıktı. Bayağı bir fark yarattı. Ve E harfi müteyyek kız koydu. Acaba doğru mu? Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım, gerçekten üzgünüm. Ama yanıtımız müteyyek kız maalesef değil.
1: Peki.
0: Evet, başka bir harf koymak gerekiyor. E harfini koyarak Ayşegül Hanım hakkını kaybetti. Bora Bey, size geliyorum. Tek harf koyacaksınız. Hangi harfi koyuyorsunuz?
2: Müteyyek kız A harfi.
0: Peki. Şifre kelimemizin saklı olduğu harf A harfi miydi? Müteyyak kız dedi Bora Bey, Bora Kaya. Kendisi de bayağı başa baş bir mücadele yürüttü ve son blokta, son etapta biraz fark açıldı. A harfi koydu ve müteyyak kız dedi kendisi ve tebrik ediyorum Bora Bey, kazanan siz oldunuz. Müteyyak kız efendim, uyanık, tetikte olma hakkı müteyyak kız olacaktı. Sır küpünün bu bölümündeki şifre kelimemiz. Gönülden tebrik ediyoruz Bora Bey.
2: Teşekkür
0: ederim. Ve hemen kazanan okulumuzu açıklamaya geçiyoruz.

0: kazanan okulumuzu açıklamaya hemen Ayşegül Hanım'a dönüyorum. Önce duygularını, hislerini alıyorum. Buyurun Ayşegül Hanım, sizdeyiz, sizi dinliyorum.
1: Çok güzel bir yarışma, çok eğlendim. Kazanmayı isterdim.
0: Burayı siz de kazandığınızı çok isterdik. Evet. Gerçekten çok güzel bir mücadele.
1: Ama inanın bilmediğim bir kelimeydi. Yani daha da kibar geldi bana. Şimdi abi biraz orada kaba durdu.
0: Onun için çok... bir E harfi evet. koyayım dediniz. Peki ve müteyakkızdan müteyakkız E ve A harfi arasına gitti. Fakat biz hemen açıklayalım. Van'da bulunan Edremit Vakıfbank İlkokulu öğrencilerini temsil ediyordunuz. Hı-hı. Hakları bizde saklı. Başka bir bölümde başka bir yarışmacımızla mutlaka oraya da hediyelerini göndereceğiz kardeşlerimize. Bora Bey, tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Ya biraz heyecan, biraz bu tonla verilen büyük bir savaş.
2: Evet.
0: 120 saniyede soruları hatırlayamadınız. Biraz fazla heyecanlandınız.
2: Evet, evet. Pek alışık değilim. Ama doğru. Sonuç iyi oldu. Okulumuz için en güzel hediye olur inşallah.
0: Harikasınız. A harfini koydunuz ve müteyakkız cevabıyla verdiniz doğru yanıtı. Böylece Bitlis, Mutki, Küllüce Köyü İlköğretim Okulu'na hediyelerini gönderdiniz. Temsil ettiğiniz okul bu bölümde Sır Küpü'nde yarışmamızı kazanan okulumuz oldu. Biz katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz ve Apara Kütüphanesi'nden bugünün anısına sizlere birer küçük hediyemiz var. Size
1: çok teşekkürler.
0: Bu şekilde kitaplarınızı hediye ediyorum.
2: Sizlere çok teşekkür ederim.
0: Bu şekilde veriyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Siz de bizimle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim. Miniklerimiz, gençlerimiz için beraber yarışalım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdi hoşçakalın.

Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: En düşük sıcaklığı 17 derece. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli ve Manisa 36, Aydın 40, Muğla 37 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 26 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 25 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 12 derece. Malatya 34, Erzincan 32, Van 30, Ardahan 24 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 37, Şanlıurfa 41, Siirt 39, Diyarbakır 40 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Arabanı arabanla takoma. Değerinde
8: cinsat. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
9: İyi ki doğdun kahraman.
10: Nice senelere kahraman.
8: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli.
8: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
12: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
8: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
4: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
4: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
3: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.

0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
1: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
2: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
1: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Buyurun.
1: Canım, Seyhan müdürüm burada mı?
0: Aşağıda, mutfakta.
1: Oh. Seyhan!
2: Recep Usta.
3: Usta müşteri yemeği geri yolladı.
4: Niye?
3: Valla işte beğendi, iyi olmamış diyor.
4: Allah Allah, olur mu canım?
3: Beğenmemiş işte usta. Sen de idare ediver.
5: Pamba! Milli abla!
6: Kuzum, ne işin var senin burada?
3: Abla?
6: Hadi yürü, eve gidiyoruz. Seyhan nasılsın?
3: İyiyim ablam, ne olsun?
6: Kolay gelsin.
3: O elindeki ne? Bir şey değil, müşteri geri yollamış da. Recep Usta, ne diyorsun? Yeni bir tabak hazırlayalım mı?
4: Seyhan, yaptık ya beğendiği. Bir daha mı yapalım?
3: Ustacığım, iki tane masamız var şimdi. Onları da kaybetmeyelim ama.
7: Seyhan, müşteri haklı.
3: Kim haklı?
7: Müşteri.
6: Sen bunu haşladın mı?
4: Haşladım.
6: Haşladım. Bunu haşlamayacaksın, közleyeceksin. Şurada iki tane patlıcanı közleyemedin mi?
4: Seyhan.
3: Tamam Recep Usta, abla. Gel biz şöyle köşede konuşalım seninle.
6: Hayır anacığım, yani bunda ayıp bir şey yok ki. Üşenmiş, haşlanmış. Hayır, müşteri de enayi değil yani.
3: Abla.
6: Ne abla abla, ne?
8: Kurt dereli, elini rakibinin beline doladığı gibi 130 okka çeken pehlivanı adeta bir tüy gibi kaldırıp karşıya fırlattı.
9: Yaşa! Kurt dereli
10: damat.
11: Efendim baba?
9: Dut şu elimden.
11: Niye, ne oldu?
9: Yok, ben eyle kukuma okuyuşuyor, evde oturamam. Dut, hadi kalk da gidelim.
11: Nereye?
9: Gözlükçüye.
11: Gözlükçüye mi?
9: Ya bu Halim tembelliğin getireceği yok. İyisi mi, kendi işimizi kendimiz görek.
11: Baba, benim işe dönmem gerek.
9: E dönersin.
11: E anahtar?
9: Ne anahtarı?
11: Eve nasıl döneceğiz?
9: Yok, bende yedek var. Geri gidelim.
11: Yavaş, gel baba.
12: Hacı, geç önlerine ciğerim.
13: Nasıl geçeyim Samim?
11: Abi, otobüsü mü durduracağız?
12: Durduracağız tabii ya.
11: Ya Samim abi ya.
12: Ya dur Ali, şu aklımı karıştırma ya. Hadi ciğerim, bas bas.
13: Ya vallahi cezayı ceza Samim.
12: Ya bas ya, bas. Bas bas bas bas.
11: Ya Samim abi ya.
12: Geç, kır önüne, kır önüne.

0: Ya samimi abi.
1: Ya bir dur Aliço, bir dur ya. Zaten kardeşim bak nasıl bakıyorum bak. Oyun gibi bakıyorum. Ne?
0: Abi ne yapsın?
1: Ya.
2: Nerede arkadaşın?
1: İçeride ya. İçeride Sezai. Sezai. Sezai. Kardeşim sağ çek sağ. Ben Samim, Samim. Sezai.
0: Abi koca otobüs ya.
1: Ya duracak tabii, koca otobüs duracak. Sağ çekin. Ya salak salak el sallama, sağ çek diyorum sana ya.
0: Resmen durdu ya.
1: Duracak tabii ya. O benim gemiden arkadaşım Sezai ya.
2: Ya şu arkadaşıyla konuş da polise yakalanmadan gidelim Samim.
1: Atla Aliço.
0: Ya nereye?
1: Ya atla. Gel gel gel.
3: Samim.
1: Sezai nasılsın kardeşim Samim?
3: İyi abi, ne oldu?
1: Ya kaç sene oldu görüşmeyeli ya.
3: Samim abi hayırdır, ne oldu ya?
1: Dur anlatacağım ya. Kaç kişi var otobüste?
3: 30.
1: Hey maşallah. Yemek yediniz mi?
3: Yok, biz de yemeğe gidiyorduk zaten. Hayırdır abi, ne oldu?
1: Bize gidiyoruz, bize.
3: Nasıl yani?
1: Otele, 10 numara.
3: Yok abi, olmaz o. Bu işler önceden ayarlanıyor.
1: Ya bırak sonrasını, öncesini ya. Sen beni bir dinle.
0: Tamam abi.
1: Sen karışma, sen içeridekileri idare et. Hadi aslanım
3: be. Bir dakika, bir dakika dur.
1: Aslan rehber arkadaş. Ulan Sezai. Kardeşim benim ya. Yürü, yürü.
3: Abi
1: ya,
3: nereye? Gel,
4: beğendi dedin, köze patlıcanla yapılır. Ver bakalım şuradan bana 3-5 tane patlıcan.
5: Ha, abla.
6: Ver mi kızım?
4: Recep Usta.
6: Seyhan, ablana bir şey söyle.
5: Recep Usta, sen de biraz yardım et, ne olur.
4: Ya versene bana şuradan 3 tane patlıcan. Tembel anacığım, tembel. Üşenmiş, haşlanmış.
6: Seyhan!
5: Abla!
4: Ne abla, yalan mı?
6: Ablacığım, senin benim mutfağımda ne işin var ya?
4: Yahu sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak bu beğendiği ha? Aşçı dediğin işini bilecek.
6: Al Seyhan. Madem çok iyi biliyor, bundan sonra bütün yemekleri o yapsın.
5: Recep Usta abi...
4: Oh. Pambık, ver şu çantayı hele.
5: Geç kal hocam.
4: Arayayım şu Kenan eniştene de söyleyeyim.
7: Ben de yardım edebilir miyim?
4: Edebilirsin. Al şu sarımsaklar soğuk.
7: Sen de orada çıt çıt çıt.
4: Süt var mı?
5: Var abla.
4: Hadi al gel.
8: Amcacığım, senin istediğin numara elimizde yok şu an. Ama beklersen fabrika sipariş veririz.
9: Ne kadar bekleyeceğim?
8: Birkaç gün alır.
9: Gözünü sevdiğimin adamısın. Ya koca şehirde bir gözlük yaptıramadık.
8: Bir dakika amcacığım.
9: Alo.
4: Kenancığım, şimdi ben işim bitince hemen gelirim dedim ama işim uzadı. Gelemiyorum. Canım benim, nasılsınız, iyi misiniz?
10: İyiyiz abla, biz de gözlükçüye uğradık.
4: Gözlükçü mü?
10: Evet, babamın gözlüğü kırılmış.
4: Ha, kırıldı da bir bana sor acaba niye kırıldı?
10: Ne oldu abla?
4: Hay Allah'ım, Kenan babam yanında mı?
10: Yanımda.
4: Tamam, bundan sonra söyleyeceğim şeylere evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı?
10: Evet.
4: Babam gözlük aldı mı?
10: Hayır.
4: Oh, Allah'ım şükür yarabbim, aferin. Kenan, babama gözlük almayacaksınız, tamam mı?
10: Evet.
4: Yani babama gözlük alınmayacak.
10: Tamam abla.
4: Kenan, anacığım, ben şu beğendiğini yapayım, geleceğim. Bak gözlük yok, tamam mı? Artık bir numara yap, idare et. Ha, akşam evde buluşacağız, hadi.
10: Tamam abla.
9: Meryem mi?
10: Evet.
9: Ne diyor?
10: Hiç.
8: Amcacığım gözlük yok ama elimde senin numarana uygun lens var.
9: O neymiş ya? İstemem.
8: Bir alıştın mı çok rahat amca. Hem bunlarla cam gibi görürsün.
9: Görür müyüm?
8: Sen bunları al. Gözlük gelince onu da veririz.
9: Nasıl takacağım bunları?
8: Bir saniye ben size göstereyim.

0: haber Yiğit?
1: İyi, kimse yok mu?
0: Yok.
1: Mertcan?
0: Valla Melih ablayla herhalde. Dayımın telefonu cevap vermiyor.
1: Cabbar ağa?
0: Ses soluk yok.
1: Dayım gelsin de akşam izin alalım.
0: Ne izni?
1: Yemeğe giriyoruz.
0: Yemeğe mi?
1: Hı, size söz vermiştim ya.
0: Ayın elemanı ha?
1: Evet, Ayça ile Furkan da geliyor.
0: Furkan mı?
1: Ha, Furkan. Ya çocuk olmasaydı cüzdanım gitmişti. Çağırmazsak ayıp olur. Ne oldu, sen hala sinir mi oluyorsun ona?
0: Yok.
1: Tamam mı? Gidiyor muyuz?
0: Bilmiyorum.
1: Ya hadi gidiyoruz, mızıkçılık etme.
2: Koca yanak, sütü ver. Oh, biraz da tuz ver.
3: Abla hadi, müşteriler gidecek şimdi.
2: Anacığım bekleyecekler azıcık yani, bu beğendi öyle 2 dakikada olmaz.
3: Abla bu iş hiç iyi olmadı ha.
2: Hangi iş?
3: Recep ustanın gitmesi.
2: Ya gülüm bak, aç konuş, ben şu yemeği bitirip gidecek ya, gelsin mutfak onun, tamam. Değil mi Cancan?
4: Evet.
2: Ya evet.
5: Kolay gelsin. Oo, ablacığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Halim.
5: Örümcek var. Şırık. Ya hayırdır, müşteri Adana yemeğimi istiyor.
3: Recep usta istifa etti.
5: Niye?
2: Sıkıntıya gelemedi.
5: Ya ne oldu? Ne oldu ki Seher Hanım?
3: Neyse sonra anlatırım ben, boş ver.
2: Koca yanak, tuz nerede kaldı, tuz?
5: Yardım edeyim. Yardım edeyim.
3: Alo?
6: Alo? Alo? Seyhan Hanım, sana müjde.
3: Ne oldu Samim abi?
6: Recep Usta'ya söyle. 22 tane Adana kebabı.
3: 22 Adana.
2: Ne?
6: Soğanı bol olsun bak. 16 tane de tavuk şiş.
3: 16 tavuk şiş.
5: Ordu mu geliyor anam babam?
2: Seyhan sen versene şu telefonu. Aa,
3: dur Samim abi dur.
2: Alo Samim.
6: Melihan sen de mi oradasın?
2: Ha buradayım Samim, yemek yapıyorum.
6: Harika.
2: Samim.
6: Melihan söyle de Recep Usta'ya etleri hemen hazır etsin bana.
2: Ya bir dinle.
6: Bak biz 30 kişilik bir turist kafilesiyiz ha.
2: Kafile mi?
7: Maşallah.
2: Ben de konuşacağım. Samim.
6: Bak köşeyi döndük geliyoruz ha Melihan.
2: Yahu gelme.
6: Gelmeyin mi?
2: Samim gelme.
6: Bak Melia.
2: Ya aşçı kaçtı, aşçı gelme.
6: Aşçı mı kaçtı?

0: kapıda.
1: Hey vallahi Sami'm siparişlerini de almış, kebap yiyecekler.
0: Abu.
1: Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
0: Desem abi, yani bu şimdi mi söylenir?
2: Melia.
3: Dayı.
1: Sami'm ne yaptın sen?
0: Abi benim, sen bu kadar turisti nereden buldun ya?
2: Arkadaşlar bulsak kabahat, bulmasak kabahat ya.
0: Yok.
1: Neredeler Sami'm abi?
2: Yukarıda lokanta kısmında.
1: Ha böyle masalarda oturuyorlar.
2: Evet.
0: 30 kişi.
2: 30 kişi.
0: Ne yapacağız ya?
2: Ne yapacağız arkadaşlar? Kolları sıvayacağız.
0: Ha, sıvayalım. Dur.

0: Ya bu Samim'den korkulur ha. Koca otobüsü nasıl yolundan çevirdi?
1: Nasıl ikna etmiş abi?
0: Ne bileyim, bu zamanında gemide Sezai'ye iyilik mi etmiş, ne etmiş? Kolay gelsin oğlum.
2: Sağ ol Mustafa.
3: Kolay gelsin kardeş.
2: Sağ ol.
1: Hacı abi.
0: Ha.
1: Ya dün bir şey söylemiştin ya.
0: Ne?
1: Bir morgun motor gelmiş sana.
0: Geldi.
1: Nerede?
0: İçeride.
1: Ya bir göstersene.
0: Ya hadi gel göstereyim. Ne yapacaksın?
1: Hiç öyle merak ettim ya. Morgun ha?
0: Morgun. Anlar mısın motoru şimdi?
1: İşte. Okuldayken bir ara çalışmıştım Mersin'de. Gazanfer Usta'nın yanında. Bunlardan kalmadı değil mi?
0: Eskilerden üretilmiyor tabii. Ama kaçak paçak toplayan var. Yani varmış bile.
1: Nasıl yani? Parçaları bulunuyor mu?
0: Bilmem. Ne o? Araba işine mi meraksan?
1: Ya bir sorsana be.
0: Ya hadi sorayım.
4: Mustafa!
0: Ha?

0: acıdın şu aşçıyı ya?
1: Ah ablam, ah! Yine suç bizde değil mi Sami?
0: E sen kaçırmadın mı adamı ya?
1: Ben mi? Ya adamın kaçası varmış.
2: Çocuklar tavukları ateşe koyun.
3: Ne tavuğu?
2: Tavuğu, tavuk. Nasıl? Tavuk mu yok?
3: 2 paket tavuk var patron.
2: Niye?
3: E müşteri az diye almıyoruz.
0: Hayır. Ya yukarıdaki kafilenin yarısı tavuk bekliyor.
1: Ben alırım. Dur anacığım, sen zaten tavuk kadarsın, Allah aşkına nereye gidiyor?
2: Ya çocuklar, 2 paket tavukla koskoca otel döndürülür mü ya?
3: Tamam, kasaptan gidip alacağız, başka çare yok.
2: Seher Hanım dur, sen gel bunları tak. Ben bir koşu gider alır gelirim.
0: Halim hadi Halim, bak etler hazırına bak.
2: Tamam hadi.
1: Çabuk hadi, çabuk.
2: Ulan Halim, koskoca otel aldın, tazı gibi koşturuyorsun ha. Yuh sana.
4: Nasıl? İyi görüyor musun babacığım?
5: Cam gibi. Ya neymiş o çektiğim?
4: Şuradan bir arabaya binelim.
5: Binelim daha var. O tembele kalsak hala bekliyorduk.
4: Öyle öyle. Halim'in eli ağırdır biraz. Gel babacığım.
5: Ben binerim.

0: Hadi Cancan, kağıtlar hazır oğlum, gel.
1: Ne yapacağım?
0: Ben bak böyle çekiyorum, sen buradan şişleri buraya koyacaksın.
2: Tamam.
1: Sami, şöyle bir tane de şiş bırak.
2: Adamlara şişle mi götüreceğiz Melia?
1: Anacığım, bunlar turist değil mi? Yani bir değişiklik.
3: Abla.
0: Bak, ben 15 sene kürüz gemisinde çalıştım.
1: Aha, da başladı.
0: Başladı değil, daha ben müşterinin önüne böyle koca şişle servis yapıldığını görmedim ha.
1: Sayın Mavi haklı abla. Seyhan.
4: Tavuklar geldi.
0: Bunlar acısı hazır mı?
1: Hazır.
0: Hadi tavukların acısı. Diz şu, dur.
4: Abel bak, yorgun cumanı hepsini muma çevirecek.
1: Samim ya, şöyle bir tane şiş bırak.
0: Ya sen de taktın şu şişe ya. Hadi, hazır mı şeyler, tabaklar?
1: Hazır.
4: Hadi bakalım Sami abi.
1: İyi şanslar Sami abi. Tandırma bizi ya Rabbim.
5: Ben de yardım edebilir miyim?
1: Yok anacığım, biz çalışacağız, gel.
4: Nasıl olmuşum Melia?
1: Onlara.
4: Çantı.
6: Hadi devam. Döneceğim, pişiriyoruz.
7: Vallahi dünya varmış. Alo?
1: Kenancığım, benim işim bitti, çıkıyorum ben.
7: Çıkıyorsun.
1: Ha, bize gidecektik ya.
7: Babana.
1: Evet, babama. Kenancığım, sen iyi misin?
7: Yok bir şey Feride. Ben önden uğradım. Babanla taksideyiz. Eve dönüyoruz.
1: Eve dönüyorsunuz.
6: Feride mi?
7: Evet babam.
1: Tamam, o zaman akşam buluşuruz aşkım.
7: Bakalım, ben söz vermeyeyim.
1: Söz vermeyeyim mi?
7: Eve gidelim, ben seni ararım, olur mu?
1: İyi tamam.
7: Hadi bay bay. Bay bay.

0: abla.
1: Kız vallahi bu Kenan bir şeyler karıştırıyor.
0: Abla.
1: Demin aradım gel buluşalım diye. Akşam da gelmedi biliyorsun. Bilmiyorum vallahi böyle bakarız falan bir haller. Ya bilmiyorum bir şeyler oluyor Seyhan. Ya içimde kötü bir his var.
0: Olmuyordur ablam, niye olsun?
1: Yok yok ben anlarım. Ama eğer bir şey oluyorsa...
0: Abla. Tatlılar hazır.
1: Ne tatlısı kız?
0: Abla mutfaktayım, kapatıyorum sonra konuşuruz tamam mı?
1: Ha tamam tamam. Ben biraz dolanır gelirim. Hadi sana da tamam.
2: Güzel güzel hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Aferin.
3: Abi ne kadar istersin bu motora?
4: Hangi motora?
3: Ya Morgan'a.
4: Ne parası oğlum, ne yapacağım motoru?
3: Abi tut şunu.
4: Niye?
3: Ya tut.
4: Bu ne?
3: Pusula. Gemiye giderken babam vermişti, ona da babası vermiş.
4: Ya al şunu oğlum, kıymetlidir bu ya.
3: Ya abi param yok, para olsa para vereceğim.
4: Ya ne yapacağım motor oğlum, tutturdun bir morgun morgun diye.
3: Abi veriyor musun, vermiyor musun?
4: Ali.
3: Abi benim için önemli. Ha? Ne diyorsun?
4: Bu samimle birbirinize iyi buldunuz ha. O antika sen ondan da antika. Hadi gel.

0: acayip.
1: Ya dayımlar nerede kaldı?
2: Bilmiyorum ki. Hala haber yok.
1: Alo? Ne haber Murat?
3: İyidir. Abi Kutlay'ın basket kursu açılmış.
1: Kurs mu? Yapma ya.
3: Ya yürü gidiyoruz.
1: Yok abi. Ben gelmiyorum. Öyle işte. Ben artık basketbol oynamayacağım. Oğlum artık jübilemi yaptım ben. Yok abi gelmeyeceğim. Sen git. Hadi.
2: Ne diyor?
1: Ya bilmem nerenin basketbol kursu mu ne açılmış. Eysi gelmel diye saçmalıyor.
2: Ne saçmalaması Yiğit? Sen eskiden ölürdün basketbola. E gitsene.
1: Yok.
2: Niye? Ya bak ne güzel Murat da gidiyormuş işte. Hem ne tersliyorsun ki çocuğu?
1: Bak Eda. Bunun forma parası, ayakkabı parası, kurs parası. Biz dershaneye gidecek parayı bulamıyoruz. Ne basketbol kursu?
2: Yiğit.
1: Ya, tamam. Kapat bu konuyu. Ya dayımlar nerede kaldı?
4: İyi günler kardeşim.
1: Eda. Eda.
2: Hı?
1: Gel bak.
2: Ne oldu?
1: Cabbar ha.
4: İyi misin babacığım?
5: İyiyim, iyiyim.
4: O zaman bana müsaade.
5: Gelmiyor musun?
4: Yok, benim işe dönmem gerek.
5: İyi ya, akşama görüşürük.
4: Tamam baba. Anahtarın var?
5: Var var, merak etme.
4: Tamam. Hadi iyi günler.
5: Hadi. İyi günler sana da.
6: Damat.
4: Efendim baba.
6: Sağ ol.

0: abla aynı babasına benziyor ha.
1: Melih abla mı? Saçmalama, alakası yok.
0: Kenan abi nereye gitti?
1: Bilmem.
0: Meloş abla da ortada yok.
1: Neredeler bunlar?
2: Vallahi sen abi bunca yıllık lokanta sahibiyim. Hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ha.
3: Vallahi öldük Halim, öldük.
4: Ya müşteriyi memnun ettik mi? Ettik.
1: Vallahi yemeklere bayıldılar Samim abi.
4: Sezai'yi de ayarladık.
2: Ya Samim abi vallahi alem adamsın sen ya.
5: Ben de çalıştım.
4: Tabii Cancan çalıştı. Yukarıda bana serviste yardım bile etti ciğerim benim.
3: Aslan pambık.
1: Ay her gün böyle bir kafile gelse.
4: Gelecek Seyhan'ım, gelecek. Sami abin allem edecek, kallem edecek.

0: müşteriyi getirecek ciğerim.
1: Hadi inşallah ya.
2: Ya Kenan'a da çok ayıp oldu ya.
0: Ne Kenan'a be?
2: Sabah babamın elini öpmeye geldi. Vallahi billahi bu saate kadar babam başında.
3: Babam şimdi bulmuştur bir tane pehlivan kitabı, onu okutuyordur.
2: Tabii canım, Kurt Dereli. Vallahi sabahtan beri gözlerim çıktı okumaktan.
1: Müstak ola müstak.
0: Ya gözlüğü takınca daha tonton olmuş babam, biliyor musun? Böyle bir tonton hali gelmiş.
4: Dün öyle demiyordun ama.
0: Cancan.
2: Sami, sen Taci Bey'e gitmiyor musun bu akşam?
0: Yok, çocuklar evde bekliyor.
2: Ama akşam gözlük geliyor o yüzden.
0: Tamam, yarın gideceğim, merak etme Meryem.
5: Halim abi geldi.
3: Bizimkiler de yanında.
2: Vallahi ayaklarım tutuldu.
0: Gel bakalım Cancan.
6: Koca Yanak, seninle yarın görüşeceğiz.
4: Tamam.
0: Hadi iyi günler hepinize.
1: Ablacığım, evde yemek var mı? Getireyim mi dükkanına?
3: Var var var var var.
7: Beni var mı oradaki?
4: Merhaba.
2: Ha babacığım, pehlivan.
7: Yandaki kim? Dayısı mı?
2: Yanındaki Rahim Usta.
7: Mastikçi.
0: Aa, Mehmet o.
8: Açalım mı?
1: Açalım mı? Yok, gözlüğü yok, görmüyor, gerek yok.
7: Damat.
1: Efendim baba?
7: Nerede benim gözlük?
1: Ya vallahi işten güçten yani, kusura kalma, getiremedim babacığım.
2: Hadi babacığım, sen bu soğuk ayazda kalma, hadi içeri giriyoruz. Hadi herkes evine.
0: Hadi hepinize iyi günler.
2: Ha babam, sen şöyle otur birazcık. Uzan, dinlen. Ben yemek hazır olunca seni çağıracağım. Ha baba.
7: Meriya.
2: Ha baba.
7: Bu pehlivan.
2: Ha evet baba.
7: Dayısı Adanalı demiştin değil mi?
2: Yok baba.
7: Değil.
2: Değil.
7: Meriya.
2: Babacım sen düşünme böyle şeyleri ya. Adanalı Madanalı değil, yok. Yani olsa böyle bir şey ben sana söylemez miyim?
7: Söylersin değil mi? İyi, iyi ya. O zaman ben hata ettim.

0: ya.
1: Nerede oturur?
2: Karşıda.
1: Dayının adı?
2: Dayımın adı şey.
0: Dayısının adı Rahim.
1: Yaktım seni Samim.

0: Geliyorum.
1: Yemekleri yatıştırdık ama nasıl yatıştırdık, gel bir de bize sor.
2: Vallahi helal olsun Sam abi.
1: Keşke her gün öyle olsa.

0: Aliço.
1: Söyle abi.
0: Ya sen de gelsen de şu işin altından beraber kalksak ya.
1: Yok abi ya, ben böyle iyiyim.
0: Ne böyle, böyle ne böyle?
1: Ya Taci abiye yardım ediyorum.
0: Yardım edeceksen gel bize yardım et ya.
1: Ya sen mi abi?
2: İyi akşamlar.
3: Nereye abla?
4: Yemek yiyip geleceğiz ablacığım.
1: İzin aldınız mı?
0: Aldılar aldılar.
2: Dayım merak etme, geç kalmayız.
0: İyi de o. Kardeşine mukayyet ol.
2: Tamam tamam.
4: Ben sen uyumadan önce gelirim, tamam mı ablacığım?
3: Tamam.
4: Haydi hoşça kalın.
0: Dur ben de geleyim kapıya kadar size.
1: Ne oldu? He?
5: Alo.
4: Aşkım saat kaç oldu, hala seni bekliyoruz.
5: Geliyorum Feride.
4: Kenan.
5: Heh.
4: Sen iyi misin?
5: İyiyim aşkım, niye?
4: Ha, ne bileyim, böyle sanki birkaç gündür sen benden kaçıyorsun.
5: Ben?
4: Ha.
5: Olur mu öyle şey Feride?
4: Geliyorsun değil mi?
5: Yoldayım, gelince konuşuruz, tamam?
4: Tamam, hadi görüşürüz.
5: Hadi bay bay.
4: Ne diyor? Gelince konuşacakmışız. Seyhan, valla bu işin sonu iyi değil. Bilmiyorum artık.
6: Aman abla.
4: Valla günah boynuna, bilmiyorum.
7: Hadi bakayım, dikkatli gidin gelin ha.
2: Tamam dayı.
4: Mertcan yemeğini bitirsin, olur mu dayı?
7: Tamam canım, merak etme sen. Çocuğu aç bırakacak değiliz, hadi.
8: Şükür o günleri gördüm. Son duanı et Sabir. Çocukların gönlünde kan dökmek olmaz. Bastıkçı!
4: Dayı!
0: Ya korkacak bir şey yok, görmüyor.
8: Bastıkçı!
7: Buyurun!
8: Şu camların arasından yel geliyor. Gel de bir bak hele.
0: Allah Allah.
2: Dayı gitme.
0: Oğlum bir şeyden anladığı yok.
8: Haydi oğlum.
7: Geliyorum ağam, geliyorum.
4: Dayı dikkatli ol.
0: Ya merak edecek bir şey yok. Allah Allah.
2: Hadi dayı biz kaçtık.
0: Hadi haydi haydi. Haydi güle güle.
1: Bakayım mı abla?
4: Yok anacığım, ben bakarım ya. Ay Kenan geldi.
9: Gel bakalım.
7: Oğlum geldim ama yeğen evde bekliyor. Bir bakım gideyim şimdi. Yarın gelir tamir ederiz.
9: Tamam.
4: Baba.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
0: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı gözünün önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Baba.
1: Babam, ne oldu?
2: Feride, sizin yukarıda işiniz yok mu kızım?
0: Yok babam ya, bizim ne işimiz olacak?
2: Yemek.
1: Yemek hazırlanıyor, sen merak etme.
0: Hadi babam, senin gözün de görmüyor ya. Çık, bir yerini kıracaksın, hadi çıkaracağım seni yukarı.
1: Gel gel, tutayım anacığım elini.
3: Aa, bana müsaade artık ya.
2: Bastıkçı.
3: Buyur ağam.
2: Sen bir yere ayrılma. Sana meramımı yukarıda anlatacağım.
3: Ha?
2: Gel.
3: Tamam ha. Tamam lan, geliyorum.
1: Dikkat et baba.

0: Merhaba Feride.
1: Ay neredesin aşkım?
0: Geldim işte güzelim.
1: Kenancığım ne oluyor sana? Ha? Seni arıyorum sonra buluşuruz falan.
0: Feride.
1: Kenan. Neyin var senin? Sen benden kaçıyor musun?
0: Olur mu öyle şey güzelim?
1: Hadi gel tamam.

0: evvel garsonluk yapmışsın. Pehlivan öyle söyledi.
1: Yapıyordum abi.
0: Adana yemeği mi?
1: Yok, dünya mutfağı. Her şeyden var işte, komple.
2: Kuru fasulye de var mıydı ya Rahim abi?
1: Kuru fasulye de vardı, kebap da vardı. Her şey vardı. Oldu ama bana müsaade, yeğen bekliyor.
0: Otur otur.
2: Ya Cabbar ağam.
0: Sen aşağı mutfağa bak. Açlıktan öldük. Yemeğe hazır etsinler. Davat.
2: Efendim baba.
0: Ne oldu bizim gözlük?
2: Ya babacığım, hazır edememişler. Yarına getireceğim inşallah.

0: abla ne yapıyorsun Ömer abi yukarıda?
1: Anacığım ne bileyim ben ne yapıyor?
0: Eminsin babam bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok anacığım gözler görmüyor ya. Görse oturur mu yanda böyle?
0: Yanlarına gitsek.
1: Yok anam yok. Halim orada şimdi bir de biz gidip iyice ortalığı karıştırmayalım.
2: Hanımlar.
1: Halim. Halim senin ne işin var burada?
2: Ya babam mutfağa git dedi.
1: Sami nerede?
2: Yukarıda.
1: Yukarıda mı?
0: Halim niye yalnız bırakıyorsun?
2: Ya onlar fasulyeydi, kebaptı konuşuyorlar işte. Babam Rahim abiyi çok sevdi, muhabbet ediyorlar muhabbet.
1: Seyhan.
3: Feride.
4: Aşkım konuşmamız lazım.
3: Güzelim senden kaçtığım falan yok.
4: Bak bugün babamla beraber gidecektik.
3: Evet.
4: Ne oldu? Önceden gitmişsin. Başka bir randevun mu vardı?
3: Feride.
4: Eğer rahatsız olduysan çekeyim elimi Kenan.
3: Yok.

0: Dursun iyi iyi.
1: Ne yaptın bugün?
0: Hiç. Babanla gözlükçüye gittik.
1: Gözlükçüye?
0: Evet.
1: Ben gözlük falan göremedim. Bulamadınız mı?
0: Yo, bulduk.
1: Buldunuz mu? Kenancığım, gözlük falan yok babamın gözünde.
0: Lens bulduk.
1: Lens?
0: Hı-hı.
1: Lens.
0: Evet aşkım.
1: Babamın gözünde lens mi var?
0: Evet, söylemedim mi?
1: Allah!
2: Yok anacığım, sen bunları yalnız bırakmayacaktın.
1: Abla!
2: Ne oldu Feride?
1: Babam görüyor!
3: Ne?
2: Nasıl görüyor?
4: Ya yok, gözlüğü almadım, almadım diyorum, korkmayın.
0: Gözümde lens var.
4: Lens mi?
2: Ne diyorsun sen Kenan?
4: Oğlum onu nereden buldunuz?
5: Ağam artık bu saatten sonra cam çerçeve yapılmaz.
6: Yapılmaz.
5: Ha, ben diyorum gideyim, yeğen bekliyor, yarın gelirim.
6: İyi ya. Samim!
5: Rahim ağa.
6: Bana maval okuma. Seni tanıdım. Sen Samim'sin. Ağamı paşamı bırak. Kelime-i şehadet getir namussuz.
1: Sen abi nerede?
3: Yukarıda.
1: Ne?
3: Gitti adam gitti.
5: Yettim Samim abi.

0: Cahparoğan.
1: Melia'nın hayatını zemin ettin.
0: Tamam, bırakıp gittim de niye?
2: Babacım dur, yapma etme Allah aşkına.
1: Susun!
0: Bir dinle anam babam, eğer inanmazsan vur beni.
1: Yahu sen sus!
0: Ağam ben keyfimden kalmadım buralarda.
1: Nereye kaldın?
0: Gemiye gittim.
1: Niye?
0: Mecburdum ağam, niye mecburdun diye sorarsan.
1: Sen çocuk mu bandırıyorsun ha? Bırak bu paraları! Seni öldüreceğim sanayım.
3: Baba lan, yapma baba!
2: Dur diyor
3: baba.
2: Babam ya.
3: Abla.
2: Dur baba, etme baba.
4: Baba. Rahman değil.
5: Ali abi.
4: Hı?
5: Dayım ne zaman gelecek?
4: Bilmiyorum Mert'o.
5: Ya bana kızacak mı ona?
4: Yok, gözlükleri yok ya, göremez onu.
1: Çekil sen Melia.
3: Abla.
0: Melia çekil.
3: Ya çekilmeyeceğim.
1: Bu adam seni ortada bıraktı.
3: Bıraktı.
1: Ömrün iyiydi.
3: Ben aklımı helal ettim baba.
0: Ya tamam. Tamam. Haklısın. Kızını bırakıp gittim. Hepinize acı çektim. Çek bu. Bir tane canım var, onu da sen al.
4: Yok bir şey Mertcan, yok bir şey.
5: O ses nereden geldi?
4: Dışarıdan.
1: Yazıklar olsun size.
3: Babam.
1: Ben sizin babanız değilim. Bundan böyle ne ölüme ne dirime.

0: Berto, sen burada dur, ben senin mavini alıp geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bekle burada beni.
1: Baba. Baba, ne yapıyorsun? Gidiyor musun?
2: Kocam bir evlat değil, yılan beslemiş.
1: Baba.
2: Baba diyor bana.
1: Niye öyle diyorsun, kurban olayım?
2: Tamam, ben oyun oynadım size. Düşmanıma maskara ettiniz.
1: Etmedik baba. Baba.
2: Çekilin karşımdan.
1: Baba, nereye?
2: Adana'ya.
1: Adana'ya mı? Düğüne gelmeyecek misin?
2: Gelmiyorum.
1: Baba, niye böyle yapıyorsun? Baba, bırak elini, öp beni.
2: Hele sen. Sana hakkımı helal etmiyorum Melih'e.

0: Babacım, ya 2 gün sonra düğün, yapma etme, yazık, günah.
1: Benim evlendirecek kızım yok.
2: Baba ne olur ya, baba ne olur, bu saatte nereye gideceğim?
1: Ya kaçmayın bana.
0: Tamam tamam, dur dur babacım, madem gitmek istiyorsun illaki, tamam. Arabayı getireyim gidelim, böyle bir başın olmaz.
1: İstemem.
2: Baba ne olur.
0: Babacım.
1: Ya gelecekse damat gelsin.
2: Kenan.
3: Efendim Feride.
2: Babam seni söylüyor.
3: Tamam, bir taksi çağıralım.
1: Ya haydi.
2: Baba lütfen baba.
4: Selam. Ne oldu, Selim abi nasıl?
2: Selim abi iyi de babam.
0: Yok bir şey kardeşim, sana ne?
4: Ya nasıl sana ne ya?
0: Sana ne işte? Git hadi, dön dön git.
4: Şş, bana bak.
0: Ya zaten mahalleye geldiniz, karıştırdınız mahalleyi, uğursuz.
4: Lan sen kime uğursuz diyorsun?
0: Sana diyorum,
2: ya kılıksız diyorsun. Ay, ya, ay, sen lütfen.
0: Eve gir, tutumuza bak. Gir eve, diyorsan gir eve.
2: Ya yeter. Daha şimdi babam gitti. Yüzümüze bakmıyor, siz neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ayıp ya, ayıp.

0: Alo.
1: Feridem, günaydın.
0: Günaydın Kenan.
1: Güzelim, biraz önce baban aradı.
0: Babam mı? Abla ne olmuş? Ha, sen ne dedin peki? Kızlar?
2: Kimle konuşuyor?
3: Kenan.
0: Tamam. Tamam canım, hadi güle güle.
2: Feride?
0: Babam Kenan'ı aramış. E'si ben sağ salim vardım, merak etme demiş.
2: Erkek güzeline.
0: Abla.
2: Ya hayır, yani ona ne oluyor?
0: Ay abla, bir şey olduğu yok. Yani haber vermiş.
2: Ha, bir şey yok. Dünkü damat bizden daha kıymetli oldu.
0: Abla.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Ay ne yapacağız?
3: Yüzümüze bakmıyor. Düğüne de gelmiyor. Nasıl affettireceğiz kendimizi?
0: Ay, babamın da inadı inattır ya. Uf, hayatta affetmez.
2: Yok yok. Sizi affeder de. Artık bundan sonra beni zor.
4: Aliço.
5: Günaydın abi.
4: Nereye gidiyorsun ya?
5: Mersin.
4: Mersin'e mi?
5: Gidiyorum abi.
4: Nasıl gidiyorsun? Nereden çıktın şimdi sabah sabah?
5: Böylesi herkes için daha iyi olacak abi.
4: Sebep?
5: Öyle.
4: Hayda Aliço.
5: Abi.
4: Ya şurada abi kardeş geçinip gidiyoruz. Nereden çıktı bu gidiyor?
5: Abi yapma ya, ne olursun üstüme gelme.
4: Ya böyle paldır küldür gidilir mi Aliço?
5: Gidilir abi.
4: Çocukları bekle. Can Can'la vedalaş. Eda'yla, Yiğit'le vedalaş. Taceddin'e bir uğra.

0: sormak istedim. Zaten daha yeni görüştük. Bir de şey meselesi çıkınca... Ne meselesi?
1: Haklısın Recep ustam. Yok bak Melih ablam öyle demek istememiş. Yemek öğretmez, yemek öğretilir mi sana? Olur mu öyle şey? Gel bak mutfak boş, kırma bizi ustam ya. He? İyi ya, pek usta, pek. Sen bilirsin. Hayırlı günler.
2: Ne diyor ustam?
1: Adam Nuh diyor, peygamber demiyor kardeş.
2: Ne olacak peki?
1: Ne bileyim ben, koskoca otelin mutfak boş. Müşteri gelse yemek yapacak adam yok ya.
2: Ustam biz gitsek?
1: Oğlum seni aldım zaten, bir de aşçıyı alırsan buran olacak. Ah be Melih ablam, yani canım ablam benim, bir beğendi kuruna aşçıyı kaçırdık. Cumale.
2: Efendim ustam.
1: Sağa sola haber sal. Aşçı arıyoruz. Bana iyi bir adam bulun oğlum.
2: Tamam ustam.
1: İyi hadi.
0: Dün akşam yazıştık. Benden para istiyor. Para mı? Bir yere borcu varmış. Filmden alınca geri verecek tabii.
3: Duru, adamı daha tanımıyorsun bile.
0: Bir dinle. Yarın akşam annemle babam yok. Ben de onu çağırdım.
3: Ne?
0: Yiğit'i de al gel. Hep birlikte yemek yeriz. Hem sen de bir bakarsın. Bakalım gözün tutacak mı?

0: Ha tamam Seyhan Hanım, hadi.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Hadi güle güle.
1: Ablam sen nereye? Çerçeveciye.
0: Çerçeveciye mi? Niye?
1: Ayna kırıldı da.
0: Hangi ayna ya?
1: Bu şey şeklinde olan.
0: Samim abinin kalbi.
1: He.
0: Nasıl oldu bu?
1: Cam kırıldı işte bir şekilde yani ne? Aa, hadi.
2: Aliço.
3: Günaydın yenge.
0: Günaydın Ali.
2: Oğlum nereye?
3: Taci abi.
2: Sonra?
3: Sonra bilmiyorum.
2: Neliha'ya veda ettin mi?
0: Ne vedası?
2: Gidiyor, gidiyor.
0: Aa, nereye?
3: Mersin'e.
0: Mersin'e mi? Ne kadar kalacaksın?
3: Bilmem. İstanbul'a da birkaç günde gelmiştim ama ya kalırım herhalde.
2: Durup dururken gideceğim diye tutturdu.
0: Allah Allah. Ali biz çok alıştık sana ya. Öyle vallahi, gel yine yanımıza.
3: Olur.
0: Habersiz bırakma.
3: Tamam, bırakmam.
0: İyi yolculuklar.
3: Sağ ol.
0: Ali. Gitmeden gene gel ya.
2: Neliha, 2 dakikan var mı, bir şey konuşacağım.
0: Şeride sen git, ben geleceğim. Allah'a ısmarladık sen bu abi.
2: Güle güle peri kızı.
0: Hasan. Hani basketi bırakmıştın?
2: Ha?
0: Basketi diyorum. Hani jübile yapmıştın. Akşam yemekte artık oynamak istemedin söyledin.
2: İstemiyorum. Vakit öldürüyorum.
0: Bal gibi istiyorsun. Niye inat ediyorsun?
2: Neyin inadı?
0: Ya bak, oynamak istiyorsan bir yol bulunur.
2: Nasıl?
0: Bilmiyorum, bulunur işte.
2: Sonra ne olacak?
0: Ne demek ne olacak?
2: Hadi formayı aldık. İlk ayın parasını ödedik. Öbür ay ne olacak? Ondan sonraki ay gidip banka mı soyacağım?
0: Ya abartma.
2: Ya dayım 2 gün çalışsa, 3 gün işsiz. Ali abi de babanın yanında. Ya ne basketbolundan söz ediyorsun? Benim bunu istemeye hakkım var mı zannediyorsun?

0: Hadi ablam be, neredesin ya? Hadi.
1: Meryem, dün akşam benim

0: yüzünden babana karşı çıktın. Laf işittin, üzüldün.
1: Babam gitti Sami. Benim sizin gibi evladım yok deyip gitti.
0: Meryem.
1: Hayır yani şimdi düğün yapacağız, başımızda yok. Adam dirisine değil ölüsüne istemiyor. Yani bunca yıllık ızdıraptan sonra bir de babamızdan oldu.
0: Ya olur mu öyle şey, olmaz ya.
1: Oldu işte Sami.
0: Ben gideyim konuşayım mı?
1: Yok.
0: Gideyim Adana'ya gideyim, söyle. Adana'da konuşayım ya.
1: Yok. Olmaz anacığım.
0: Diyeyim Melia'nın günahı yok. Ben geldim karşısına taşındım diyeyim.
1: Samim.
0: Melia, öl de öleyim senin için. Söyle ne diyeyim?
1: Hiçbir şey söyleme ya. Olan oldu da işte, hiç de bir şey söyleme.
2: Hayır. Hı. Ali abi niye gidiyor?
0: Bilmiyorum can canım.
2: Bir daha dönmeyecek mi?
0: Döner oğlum, döner. Bizi unutacak hali yok.
2: Biz nereye gidiyoruz?
0: Otele.
2: Melih ablam?
0: Melih ablan gelmeyecek. Bu bana kızdı. Bugün biz başımızın çaresine bakacağız, tamam mı?
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
3: Ya ablam üzme kendini, gözünü seveyim ya. Bak babamın siniri biliyorsun, saman alevi gibidir. Öyle bir anda parlar sonra unutur o. Ne oldu Samim abi, canını sıkacak bir şey mi söyledi yoksa?
1: Ya yok, söylemedi.
3: Niye astın yüzünü?
4: Hadi bakayım. Cumale, servisi bitir gel, tamam?
5: Tamam ustam.
4: Hadi. Abla?
1: Nasılsın Ali?
4: İyiyim, ben de otele gidiyordum, hayırdır?
1: Ben işe gidiyorum, ablam da çerçeveciye.
4: İyi, hadi gelin 2 dakika çay için.
1: Yok gülüm yok, biz gideceğiz yolumuza.
4: Ya olur mu ablacığım ya, gelin şurada 2 dakika çay için ya. Bak ad veriyorum ha.
1: Hadi ad verdi.
4: Ya gelin. Cumali 3 çay yap oğlum.
5: Tamam ustam.
1: Halim, yalnız bak biz fazla kalmayacağız.
3: Ben işe gideceğim ha, ona göre.
4: Ya tamam, oturun. 1-2 dakika çay için gidersiniz. Babamdan haber var mı?
1: Ha, onu Kenan'a soracaksın, o biliyor.
4: Hayırdır?
3: Nasıl otelde işler Halim? İyi gidiyor mu ha?
4: Vallahi nasılsın işte, iyidir Ferde. Dün de Samim abi 30 kişiyi getirdi böyle, sağ olsun. Vallahi ablacığım iyi ki geldi ha. Çok büyük faydası dokunuyor Samim abimin.
1: Ha işte iyi ya.
4: Zaten o yandaki zibidi olmasa benim Samim abimle bir problem yok yani.
3: Kim? Ali?
4: Ali.
3: Ama sen de taktın Ali'ye.
4: Taktım ya. Taktım ben ona ya. Doğruya doğru.
1: Ya uğraşma şu çocukla, tamam. Dönüyor artık, hadi.
4: Kim?
1: Ali.
4: Nereye?
1: Mersin'e.
4: Mersin'e mi?
1: Ha gidiyormuş.
4: Cumali. Getir onu şeylere. Bundan sonra da koş bir bülbül yuvası kap 3 tane. Üstüne de bol kaymak olsun. Hadi bakayım.
3: Ay bana kaymak olmasın, dokanıyor.
4: Vallahi ferahladım ablama.

0: Ali abi gelecek mi?
1: Gelmeyecek.
0: Melih abla?
1: O da gelmeyecek. Ne oldu, sıkıldın mı?
2: Bak, al şimdi domatesle maydanozu.
0: Ne yapacağım?
2: Bunların ortasına ızgara et koyacağız. Sen böyle alacaksın, böyle resim yapar gibi maydanozla, domatesle koyacaksın, süs yapacaksın.
0: Tamam.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
2: Aferin sana.
3: Samim abi.
2: Acayip.
3: Masa 2 ana yemek bekliyor, masa 5'in tatlısı gelmemiş daha.
2: Ya etler hazır da, tatlı ne oldu çocuklar? Geliyor usta. Seyhan, buraya yetişemiyoruz biz.
3: Biliyorum Samim abi.
2: Bu sen Melia ile bir konuşsan ya, birkaç gün gelse yardım etse bize.
3: Abi biraz bozuk sana.
2: Biliyorum ya.
3: Ama ben konuşacağım, merak etme.
2: Tatlar hazır usta. Getir onu.
3: Ver, ben götüreyim Samim abi.
2: Tamam. Aferin oğlum benim. Bak bak, ressam gibi yapıyorsun ha. Hadi kızım, şu tavukları koy tabağa.
4: Kolay gelsin.
5: Sağ ol Melih abla, buyur.
4: Yasin usta, bak şimdi bu benim ayna. Bu gece düştü, kırıldı. Ne oldu?
5: Yok bir şey abla.
4: Yasin usta, sen bana bunu tamir edeceksin
5: mi? Olur, ederiz.
4: Ne zamana?
5: Yarın alırsınız.
4: Tamam o zaman ustam, kolay gelsin.
5: Sağ ol Melih abla.

0: Alo Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Kız, baba işler karıştı.
1: Ha?
0: Kenan burada. Bir yere gidiyor. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor telefonunu. Kesin bir şey oluyor Seyhan.
1: Ablam belki sürpriz yapmak istemiştir.
0: Ne? Laboratuvarda mı Seyhan?
1: Laboratuvar mı? Ne laboratuvarı?
2: Birader, sen daha önce ahçılık yaptın.
3: Yaptım.
2: 3 yıl Arjantin lokantasında çalışmışsın. Ya ah Gülde kardeş, bir tane bir kemik almışsın. Ne oldu sana? Arjantin yemeklerini sevmedin mi?
3: Pişiririm de yemek yemeyi sevmem.
2: Sevme. Sevmediğin şeyi nasıl pişiriyorsun anam baba? Neyse. Türk mutfağı, Adana.
3: Tabii tabii, Adana mutfağını severim.
4: Afiyet olsun.
3: Sağ ol.
2: Bir. Kuru ye ya.
3: Yok, onu da sevmem.
2: Adana diyordun.
3: Fasulye Adana yemeği değil ki.
2: Öyle mi? Sen şimdi benim kurunun tadından bakmayacaksın mı yani?

0: Şşş, resmen içeri girdi Seyhan. Dur, ciddi kapatıyorum. İyi, tamam, tamam.
1: Peki kardeşim, ben seni sonra arayacağım.
2: Tamam, sizden haber bekliyorum.
1: Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bekle, bekle. Bekle anam babam, bekle. Ben seni ararım, tipsiz. Kuru fasulye Adana yemeğe değmiş. Ulan cahil cümelek bu ha. Ulan acımdan ölsem ben seni işe alır bir malamat. Tövbe estağfurullah ya. Allah aşkına, tine bak.
0: Kenan?
3: Feride?
0: Ne işin var senin burada?
3: Hiç.
0: Hiç mi?
3: Kontrole geldim.
0: Ne kontrolü Kenan ya? 2 saattir seni takip ediyorum. Benden habersiz sen de fink atıyorsun.
4: Kenan Bey, sadece sonuçları temiz. Gönlüde korkulacak bir şey yok. Hasta değilsiniz.
0: Hasta mı? Ne hastası? Ya.
3: Değilim.
0: Ne tahlili bu?
4: Genel bir tetkik istedi. Nişanlısının hastalık geçirdiğinden şüpheleniyor.
0: Hastalık mı?
3: Feride.
0: Kenan, ben sana ne hastalık geçireceğim?
4: Siz nişanlı mısınız?
0: Hayatım, sen yeni başladın galiba. Ben burada çalışıyorum. İnsaf be Kenan, insaf.
3: Feride.
1: Feride. Feride.
3: Feride.
0: Ya hiç konuşma Kenan. Yani kaç gündür niye kaçtığını anladım şimdi.
3: Güzelim, sen kendine söylemedin mi bulaşıcı hastalık var diye?
0: Kenan, ben tahlil yaptırdım. Bende yok.
3: Belli olmazmış bu işler.
0: Kim söyledi bunu sana?
3: Annem.
0: Hata bende. Yani bir de kaç gündür Hafiye gibi takip ettim seni.
3: Sen niye takip ettin beni?
0: Niye mi?
3: Bana niye sormadın?
0: Söylemiyorsun ki.
3: Korkumdan Feride. Ne söylesem suç. Ne yapsam kabahat. Ben de şaşırdım ya.

0: Ne kadar kalacaksın Ali abi?
1: Bilmiyorum Eda. Kalırım herhalde ya.
2: Annesini görüp gelecek değil mi Ali abi?
1: Ya dur bakalım Mertu Paşa. Hemen pazarlık etme. Hem belki siz gelirsiniz beni ziyarete versene.
2: Hemen mi?
1: Oğlum dur, sıkma az etme Ali abini.

0: saniyesin çocuk.
1: Ya sen şimdi boş ver Mersin'i. Benim odayı kapmaya bak.
2: Ben odayı istemem.
1: İyi o zaman abin kalır.
0: Ben de istemem. Oda dursun. Hem belki geri gelirsin.
3: Evet.
0: Ya çocuklar, Ali abimizi arayacağız, soracağız, kopmayacağız. Gene beraber alacağız.

0: Benden hastalık bulaşacak diye bucak bucak kaçıyormuş.
1: Vallahi hiç kusuruma bakma Feride ama yani bulaşsa da ben hiç şaşırmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bütün hastane, koca hastaneye bir şey olmaz. Bunun erkek güzeli kesin yatak döşek olur.
0: Aman abla.
1: Ne oldu? Küstünüz mü?
0: Küstük. Valla. Bence bu sefer sen de haksızsın abla. Hemen aldatıyor sandım.
1: Allah Allah.
0: Ne yapayım abla?
2: Kenan da bozulsa hiç yaşama.
0: Bozuldu zaten.
2: Ben bakarım.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kesin Muazzez'in fikridir o.
0: O verdi tabii. Elinde olsa beni karantina altına alır ha.
1: Ay tövbe tövbe.
3: İyi akşamlar.
4: Hoş geldin Halim.
3: Hoş bulduk hoş.
4: Halim geç otur Allah aşkına.
3: Yok yok ben dükkanda geldim.
4: Gel anacığım gel otur şuraya ya.
3: Yok ablacığım sağ olasın.
4: Halim o eline gidelim Allah aşkına.
3: Ya nikah şekerlerimiz.
4: Ama çokmuş Halim.
3: Ya bu bir şey değil Gülü. Bunlar daha Adana'da eşe dosta gidecekler.
4: Ya Halim bize de versene onlardan ya.
3: Vereceğim ablacığım vermem mi vermem mi? Düğüne gelemeyen konu komşuya falan dağıtırsınız. Ha şu Sami abinin yanındaki misafir gitsin. Ona da vereceğim ama.
4: Ne misafiri?
3: Ali, Ali.
4: Ali mi?
3: Ha. Ablam vallahi şu haberi verdiğinden beri ya şurada bir ağırlık vardı, kalktı gitti ferahladım. İsabet olmuş. Bu adam nereye gidiyorsa gitsin, uğursuz tip.
4: Nereye gidiyormuş ki?
0: Mersin'e.
3: Tamam. Sen haberi yok mu ya?
4: Yok. Anacım olmadı ya. Gel otur bir tabak getireceğim. Yemek çok güzel, gel gel.
3: Sen de şuna baksana.
4: Aa, çok güzelmiş be. Bunlar siz misiniz?
5: Ali çok gidiyor ha?
6: Gidiyorum abi.
5: Kesin kararını verdin.
6: Verdim.
5: Niye?
6: Abi başlama yine ya.
5: Aliço biz anca beraber kanca beraber demedik mi kardeşim? Nereden çıktı bu şimdi ayrılık ayrılık?
6: Abi ben gideceğim yani gitmem lazım. Soru sorma sen mi abi?
5: Ali.
6: Abi ya bekledim bekledim. Tamam artık gelme üstüme ne olursun ya.
5: Sen gideceğim diyorsan gideceksin. Yani ben ne desem nafile. Ama oralarda kafanı yoran bir şeyler olur. İçin sıkılır. Biri kalkar bir yanlışlık yapar. Bir yerlerden bir şeyler eser olur ya. İstanbul'da bir Sami abim var. Bir dakika durma dön gel. Bak

0: Pardon.
1: Ne yaptı?
0: Ben gidiyorum.
1: Gidiyor musun? Şş.
0: Bak, bu zarfı görüyor musun? Bunu Seyhan amına ver. Başka da kimse bilmeyecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Aslan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Ben Halem Otogar'a gidiyorum. Gidince sizi arayacağım.

0: Kaço nerede?
1: Gitti.
0: Gitti mi? Nasıl gitti? Hayda. Sen nereye?
1: Melih ablaya.
0: Oğlum Melih ablaya sabahın köründe niye gidiyorsun? Biraz vakit geçsin öyle gidersin. Hadi biz kahvaltı edelim hadi.
2: Seyha.
3: Günaydın abla.
2: Hadi gülüm gel kahvaltı edeceğiz.
3: Yok etmeyeceğim ben kahvaltı.
2: Niye?
3: Çıkacağım biraz işim var.
2: Ya al ağzından bir kesme şeker at.
3: İstemiyorum abla sen gelmeyecek misin?
2: Otele.
3: Aşçı bulamadık Selim abi seni soruyor.
2: Yok ya gelmeyeceğim.
3: İnat ediyorsun abla. Bak Selim abi bir başına kaldı. Yani yine de sen bilirsin de. Hadi ben çıktım.
0: Açmıyor.
4: Mert'cim. Hadi ablacığım gel ekmeğini burada bitir.
5: Ya Ali abi niye bu kadar erken gitti ki?
0: Ne bileyim oğlum tutturdu gideceğim diye. Bu kadar beklediğine şükür. Mani olmasam dünden gidecek.
4: Ne acelesi varmış dayı?
0: Bilmiyorum. Var bir acelesi ama.
4: Mert'cim. Hadi.
1: Dayı ben geliyorum.
4: Nereye?
1: Melih ablaya.
0: Can. Bu da tutturdu bugün Melih abla, Melih abla. Sabahtan beri deli dönüyorum.
2: Mertcan.
1: Seyhan abla.
2: Mertcancığım Ali abini çağırır mısın?
1: Ali abim gitti.
2: Gitti mi?
1: Hı hı.
2: Ne zaman?
1: Sabah.
2: Mersin'e.
1: Hı hı. Harem'e.
2: Harem mi?
1: Hı hı. Otobüse binecek.
2: Anladım canım.
1: Üzüldün mü?
2: Yok, yok üzülmedim.
1: Onu sana bıraktı.
2: Bana mı? Sağ ol canım.
1: Ama hiç kimseye söyleme tamam mı?
2: Tamam söylemem. Oh koca yalak.

0: Sağ olun.
1: İyi hoşçakalın efendim.
2: Hayırlı hoşçakalın.

0: bahsettiğin kalp şeklinde.
1: Ha, ne oldu ayna?
0: Kırılmış.
1: Ha.
0: Ne oldu? Ali ne yaptı? Gitti mi?
1: Ali gitti ya.
0: Hadi ya, üzülürsün gibi.
1: Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Gideceğim dedi, gitti. Feride, benim bugün otelde bir işim var. Meliha evdeyse bizim Can.
0: Ha tabii canım, gelsin, ben ablama söylerim. Gel gel gel.
1: Sağ ol.
0: Ne haber ufaklık?
2: İyiyim.
1: Bu çerçeveci dedin şurada yukarıdaki mi?
0: Ha, hemen şu köşeyi dönünce yukarıda.
1: Ha. Hadi Can size emanet.
0: Tamam, sen merak etme.
1: Şş, ablana üzmek yok ha.
2: Tamam.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi güle güle. Geç bakalım.

0: Ben yarın erkenden alanda olacağım, tamam mı? Sen merak etme. Hadi ellerinden öperim. Sana da hayırlı günler olsun. Hadi. Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Oğlum bir aşçı bul dedik. Bir tane zargana kılıklı bir tip getirdin, hani bekliyoruz.
1: Arıyorum ustam.
0: Ses yok mu?
1: Yok.
0: İyi pek. Hadi ben otele gidiyorum. Sena yengene de haber vereyim.
2: Yarın anam geliyor ha.
1: Gözün aydın ustam.
2: Hadi bakalım.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Sağ ol ustam.
3: Yasin usta bak şimdi bu koskoca ayna. Yani bunu nasıl kaybettin? Bunun gülü var, ışığı var.
4: Kaybetmedim abla.
3: E anacığım kaybetmediysen nerede bu ayna?
4: Yok bulamıyorlar.
3: Bak Yasin usta, bu aynanın benim için kıymeti çok büyük. Sana yarına kadar müsaade. Artık bu aynayı buldun buldun. Bulamadın. Ben yarın burada kıyameti koparacağım, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam abla.
3: Heh.
5: Murat'la konuştun mu?
6: Yo, niye?
5: Basketbol kursu için.
6: Eda.
5: Ne Eda? Ya eskiden başka bir şey bilmezdin. Basketbol, basketbol.
6: Yok artık, ne yapalım?
5: İstersen Durulardan borç isteyebiliriz.
6: İstemem.
5: Ya niye? Bu gece evine yemeğe bekliyorlar. Annesiyle babası iyi insanlardır, yardım ederler.
6: Gerek yok, yeteri kadar yardım ettiler zaten, sağ ol.
5: Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun?
6: Yok bir şey.
5: Bence var bir şey, söylesene.
6: Yok dedim Eda.
5: Ne geveliyorsun Yiğit? Adam gibi söylesene şunu.
6: Şunu söylüyorum. Hayatta bazı insanlara şans geliyor. Bazıları da çalışıp didinmeden hiçbir alta sahip olamıyor. Seninle aramızdaki fark bu işte. Otobüsün geliyor.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abi, buyur.
0: Ben Meli Hanım'a baktım ama çıkmış herhalde ha?
1: Şimdi çıktı abi.
0: Sağ ol. Ne oldu, ayna oldu mu?
1: Yok abi ya, kayboldu.
0: Nasıl kayboldu ya?
1: Lazerle kestirmek için öbür dükkana yolladık. Yok, çıkmadı.
0: Nasıl çıkmadı ya?
1: Vallahi öyle oldu abi.
0: Oğlum o kıymetli ayna, kaç senenin hatırası var, öyle abi olur mu ya?
1: Abla da öyle dedi.
0: Öbür dükkana sordun mu?
1: Gelmedi diyorlar.
0: Allah Allah, sen ver bakayım öbür dükkanın numarasını, adresini.
1: Vereyim abi. Buyur.
0: Yok abi, kayboldu. Kadıncağız 20 yıl saklamış. Laf mı bu ya? Allah Allah. Yok abi, kayboldu. Öbür dükkanı konuş.
2: Mersin yolcuları, Mersin kalmasın.
3: Ali.
4: Seyhan.
5: Ne yapıyorsun?
4: Ne yapıyorsun?

0: Gidiyor musun?
1: Gidiyorum.
0: Alasmanlık demeyecek misin? Sağ ol.
1: Seyhan, nasıl diyeyim?
0: Ali.
1: Seyhan, 2 gün sonra evleniyorsun. Nikah davetiye, nikah şekeri, düğün salonu. Her dakika her şey gözümün önünde. Seyhan, evleniyorsun. Ben sana ne diyebilirim ki?
0: İyi. Git o zaman. Durma, git. Binsene. Git Mersin'e. Hiçbir şey olmamış gibi kaç.
1: Seyhan.
0: Durma. Durma, bir dakika bile durma, git. Git, defol git.
1: Seyhan, evleniyorsun.
0: Bana evlenme dedin mi?
2: Her gün adın saklı.
3: Mersin yolcuları, Mersin kalkıyor. Abi geliyor mu?

gideceğiz? Eve dönemeyiz.

0: Pambık, ne olsun, gitti mi Ali abin?
1: Gitti.
0: Ha, gitti. Niye?
1: Bilmem.
0: Bir şey söyledi mi? Yani geri dönecek mi?
1: Hı.
0: Dayın üzüldü o zaman tabii.
1: Üzüldü.
0: Bir de o böyle arkadaşlarına çok düşkün falan ya. Böyle Ali ile böyle kardeş gibiydi. Bir de her şey çok üst üste geldi tabii Can. İşte babam, ben, Ali. Ne yapıyor şimdi otelde?
1: Yemek yapıyor.
0: Sami. Ay, onun yaptığı yemek mi?
1: Başka kimse yok ki.
0: Yok tabii. Yok. Dök, un koy. Ne? Şimdi bir gemide olmak için neler var Mustafa?
2: Gemide? Gel ben.
0: Nereye?
2: Gel ben.
0: Nereye?
3: Ya kardeşim, diyorsun ki dükkan yolladı, sen almadın. Ya bu nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey anlamadım ki ben ya. Ha? Ya sen şu bir arabaya bak, arabaya. Ha? Arabada kalmış olmasın ciğerim. Ha? Ya sen bir bak da bana bir haber ver. Bak bak, şişt, ne diyeceğim bak. O çok kıymetli bir ayna kardeşim. Gözünü seveyim ya. Hadi.
4: Izgaralar hazır usta.
5: Abi kolay gelsin.
3: Sağ olasın hanım.
5: Abi Allah kavuştursun, misafiri yollamışsın.
3: Ben yollamadım ya, kendi gitti.
5: Ha, iyi, hayırlısı olsun.
3: Sağ olasın.
5: Seyhan'ı gördün mü?
3: Yok, gelmedi bugün.
6: Aradaki kişi şu anda ulaşılamıyor. Please leave your message.

0: Şimdi Mavi'nin kankası.
1: Teknesi var mı yani? Peki bizim için ne?
0: Bilmiyorum. Soracağız. Ayarlayacağız bir şey. Kolay gelsin usta.
2: Tamam. Eyvallah, sağ olasın.
0: Ya biz Yaşar abiye bakmıştık. Balıkçı Yaşar Reis.
2: Yaşar Reis denizde.
0: Denizde. Ne zaman gelir?
2: Bu akşam gelmez. Yarın sabah burada olur.
1: Sabah mı?
0: Sabah. Ya bir cep telefonu falan var mı? Ben bir arayıp konuşsam.
2: Sefer! Oğlum Yaşar Reis'in telefonu var değil mi sende?
3: Var.
2: Gel.

0: şunu ya, aç.
1: Sabahtan beri zaten iki yakamız bir araya gelmedi. Zaten canım sıkkın.
2: Yandı o et Samim, çevir şunu, çevir.
1: Nalia?
3: Biz geldik.
1: Canım hoş geldiniz canım, hayırdır?
2: Kardeşini yolcu etmişsin.
1: Ya

0: Canım.
1: Alo Seyhan. Ablam nasılsın?
2: İyiyim Gülüm, neredesin?
1: Dışarıdayım abla.
2: Ha Gülüm, ben geldim otele, göremedim seni.
1: Ablam benim okuldan bir arkadaşım rahatsızlanmış.
2: Aa, kim Gülüm?
0: Ne olmuş?
1: Tanımazsın. Okuldan, üniversiteden. Ben biraz geç gelmeyi merak etmeyin, tamam mı?
2: Ya iyi tamam, o zaman Gülüm sana çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol abla, sağ ol. Hoşça kal.
2: İyi hadi, hadi Seyhan, görüşürüz.
1: Ablama yalan söyledim ya.
3: İyi misin?
1: İyiyim.
3: Bak için rahat değilse dönelim.
1: Yo.
3: Emin misin?
1: Eminim.
3: Gel.
4: Arabam var demiştin değil mi arkadaş?
3: Ben Mersinliyim abi, merak etme ya.
4: İyi, dikkatli kullan.
3: Tamam. Yaşar abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
4: Tamam.
3: Ya Şinasi abi bizi çöz de biz gidelim. Eyvallah baba. Eyvallah, sağ ol.
4: Hadi rast gelin. Selametle git.
3: Tamam.

0: Alo.
1: Alo Feride.
0: Kenan.
1: Nasılsın?
0: İyi, ne olsun, iyi.
1: İki saattir seni arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum.
0: Hı-hı.
1: Sana haksızlık ettim güzelim, affedersin.
0: Ya ben de Kenan ya. Yani şüphelendim senden, ajan gibi peşine düştüm. Vallahi özür dilerim.
1: Barıştık mı?
0: Tabii canım.
1: Bana sinirlenip resmimi falan kesmedin değil mi?
0: Yok yok, hepsi duruyor. Ya geçen seferden kurtulanlar yani.
1: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Tamam.
2: Burada şahane bir balıkçı var. Adanın arka tarafında. Ahmet abinin yeri. Gider orada bir şeyler yeriz.
0: Olur.
2: Sonra da hava kararmadan döneriz.
0: Tamam.
3: Ara turda atar mıyız?
2: Atarız tabii.
4: Ne istiyorsan.

0: Vallahi çok zormuş bu mutfak işi Samim, hiç evdeki gibi değil ha.
1: Bildiğin gibi değil Meliha.
0: Vallahi öldük bittik yorulduktan ha.
1: Biz öldük bittik, bak canavar hala çalışıyor ya. Can, bugünün elemanı sensin ha bak. Duvara asacağım resmini.
2: Ben mi?
1: Evet.
0: Ha, hadi dile bizden ne dilersen. Vallahi bugün en çok sen çalıştın.
2: Senle ikimiz yarın da gelelim.
0: Yarın da gelelim.
1: Çocuk çalışmaya doymuyor.
0: Koca yanak, bu nasıl bir ödül oldu şimdi bana?
2: Lütfen.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım canavar. Cümleten kolay gelsin. Sabah görüşürüz.
0: Hadi bakalım.

0: Ne kadar kalacakmış Ali abi?
1: Bilmiyorum ama bu sefer temelli gidiyormuş gibi geldi bana.
0: Yapma ya. E babamın yanına gidip geliyordu.
1: Ne bileyim, dönmek istedi herhalde.
0: Uf, dayı yalnız kaldı yani.
1: Unutma, biz varız.
0: Ya tabii. Ama arkadaş olarak diyorum. Yani Ali abi destek oluyordu sonuçta.
1: Biliyorum, biliyorum. Akşam ne yapıyorsun?
0: Akşam mı?
1: Ha, Eda'nın arkadaşı Duru var ya, evine çağırdı. Yemek yiyip döneceğiz. Gelmek ister misin?
0: Ya bilmiyorum ki, akşam üst üste.
1: Ya biz bizeyiz. Hem Eda da geliyor.
0: Tamam. Babama sorayım.
1: Tamam.
0: Ali.
2: Hı?
0: Ne yapacağız?
2: Ne yapmak istiyorsun? İstiyorsan gidip konuşalım. Herkese söyleyelim açık açık.
0: Söyler miyiz?
2: Söyleriz tabii. Ne yapacağız? Kaçacak mıyız?
0: Yok, kaçmayalım da.
2: Ne oldu?
0: Hiç.
2: Sen bak, eğer pişmansan.
0: Değilim. Hayır, pişman değilim.

0: Cancan, Meli ablan sürprizi görünce bayılacak, bayılacak. Ağzı kulaklarına varacak. Sen, ben, abin, ablan, dört kişiyiz oğlum.
1: Bunu da Ali abim için koydum.
0: Ali abin yok oğlum.
1: Olsun, bu burada kalsın.
0: Hayda. Ben zaten burnumuzun direğe sızdım.

0: Diyor.
1: İyi akşamlar.
0: Hayırdır çocuklar?
2: Ya Durular yemeğe çağırmış, oraya gidiyoruz.
1: İzin versen bir yemek yiyip geleceğiz dayı.
0: Ya biz de sofra hazırlamıştık ama.
1: Ya biliyorum dayıcığım, bu son. Lütfen.
2: Ya hem ikimiz beraberiz. Bir iki saate geliriz dayı.
0: Tamam gidin ya.
1: Abla. Ablacığım. Sen gelmeyeceksin. Ben de çok geç kalmadan geleceğim, tamam mı?
3: Tamam.
2: Hadi al Asma.
1: İyi akşamlar.
0: Ha, güle güle çocuklar. Kaptan kaldık gene baş başa. Sen bana masalanma, ben uyuyayım.
4: Seyhan'ım ne demek gelemiyorum ya?
5: Ablam gelemiyorum. Ne olur idare et.
4: Gülüm neredesin sen?
5: Adadayım.
4: Ada mı? Ya ne adası?
5: Abla boş ver ne adası olduğunu. Fırtına var, dönemiyorum.
4: Seyhan. Kızım ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya?
5: Abla yarın gelince her şeyi anlatacağım. Ne olur soru sorma.
4: Seyhan.
5: Ablam beni arkadaşım da biliyor. Bu seferlik idare et. Yarın her şeyi anlayacaksınız.
4: Ya ne anlayacağız? Ne oluyor? Uf, İyi tamam hadi. Hadi güle güle sana da. Allah Allah. Ya ben ne diyeceğim ya?
6: İyi akşamlar Halil.
7: İyi akşamlar ablacığım.
6: Nasılsın?
7: İyiyim. Bugün anamgille konuştuk. Kısmetse yarın geliyor ha.
6: Sayma Hanım'la. İyi hadi gözün aydın.
7: Sağ ol.
6: İyi hadi gel.
4: Ablam kim geldi?
6: Halim.
7: Nasıl Ferda?
1: İyidir annem.
7: Seyhan yok mu ya?
6: Arkadaşına gitti.
7: Hangi arkadaşına?
6: Vallahi okuldan bir arkadaşım dedi ama yani hava karardı, geç oldu, gelecek.
4: Gelemeyecekmiş ablam.
7: Niye?
6: Ne oldu kız, kıza bir şey mi olmuş?
7: Hangi kıza?
6: Ayol arkadaşı işte.
4: Ha öyle olmuş. Kız fenalaşınca Seyhan da gece yanında kalacakmış.
7: Yok canım, olur mu öyle şey? Bende araba var, gider alır gelirim ya.
4: Halimciğim kız iyi değil.
6: Hayır, kızın nesi var?
7: Çok mu kötü olmuş kız?
6: Feride.
4: Ay ablam şimdi söyleyeceğim, ayıp kaçacak.
7: Cunda.
6: Ne kız öyle?
4: Ay zehirlenmiş işte.
7: Ay, anladım ben Feride, tamam. O cırcır olmuş, tamam anladım evet.
4: Yani işte yarın sabah gelecek zaten hemen.
6: Tabii arayıp sorarım o zaman.
4: Yok, şarjı bitmiş, biz konuştuk telefonda, çıt dedi, telefon kesiliverdi.
7: Şimdi nasıl, Kerbera'da mıymış bu kız?
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
8: Makarnalar hazır.
0: Vallahi harika kokuyor ha.
8: Domates sosunu Ayça yaptı. Bizim kafenin tarifi.
9: Harika olmuş.
8: Yiğit biliyor musun, Gökhan oyunculuk yapıyor.
0: Öyle mi?
8: Nasıl yani, bildiğimiz bir şey var mı daha önce oynadığın?
9: Yeni bir filme başlayacağım.
8: Büyük bir film.
10: Harika.
8: Hadi yap, makarnaları soğutmayalım.
10: Yiğit çimen tabağım.
0: Al canım. Kokusunu aldı, Murat arıyor. Alo. İyiyim abi, Durularda yemek yiyoruz. Ne kursu? Yok abi gelmeyeceğim. Murat ısrar etme. Öyle. Ya Murat bak, şu anda yemek yiyorum. Ben seni sonra ararım. Tamam.
10: Ne diyor?
0: Hiç aynı şeyler. Basket takımına gelmiyor musun?
8: Sen ne dedin?
0: Duydunuz.
8: Niye, oynamak istemiyor musun?
10: Tabii ki istiyor.
8: Ya bütün gün okulda basketbol oynuyorsun. Gitsene o zaman, niye gitmiyorsun?
0: Tamam abi gideceğim. Banka soyup gideceğim. Oldu mu? Tamam mı?
10: Yarın sabah kıyamet kopacak.
7: Korkuyor musun?
10: Yok, korkmak değil.
7: Vicdan azabı.
10: Yani. Ben şimdiye kadar kimseyi üzmedim Ali. Yalan söylemedim, kimsenin kalbini kırmadım. Son birkaç ay kadar.
7: Beni tanıyana kadar.
10: Yok öyle değil.
7: Öyle. İş açtım başına.
10: Kime söylemeye en çok korktuğumu bilmiyorum. Halime mi, ablama

0: Hayatta en korktuğu şeyi yapıyorum.
1: Ne o?
0: Kenan'ı biliyorsun daha doğrusu Muazzez teyzeyi.
1: Biliyorum.
0: Ona göre Feride'nin evlilikten yana şansı yok. Ablamın durumu zaten belli. Samim abiyle hikayesini biliyorsun.
1: Hı.
0: Yani... Üçümüz arasında mutlu evlilik yapabilecek tek kardeş benim. Evlenirsem ablamın talihini de yenmiş olacağım. Halim'le tanıştığımız günden beri bunu söylüyor.
1: Şansa bak, bu sefer de ben çıktım karşına.
0: İyi ki çıktın. İyi ki çıktın.
1: O zaman niye asıyorsun yüzünü?
0: Sadece nasıl söyleyeceğim diye düşünüyorum.
2: Yemekler süper olmuş ha.
3: Sos harikaydı Ayçem. Eline sağlık.
4: Ya keşke Furkan'ı da çağırsaydık.
3: Furkan'ı mı?
2: Ha, hakikaten Duru'yla da tanışırdı ha.
4: Evet. Bir şey diyeceğim. Bu oyuncu arkadaş Duru'nun...
3: Bu gece onun için yapıldı. Tanışma yemeği gibi bir şey.
2: Ne kaynatıyorsunuz siz?
3: Hiç.
4: Hiçbir şey.
5: Ya bak, bir hafta sonra set başlıyor. Paramı alır almaz geri veririm, merak etme.
4: Gökhan tamam ama bende de yok.
5: Ya annem baban?
4: Nasıl isteyeyim?
5: Bu akşam halledeceğim demiştin bana ama.
4: Demiştim, biliyorum.
5: Of.
4: Tamam, halledebilirim. Ama bana söz vermen gerek. Bir hafta sonra parayı geri vereceksin. Vermezse ikimiz de biteriz.
5: Tamam.
4: Gökhan, emin misin? Bir terslik olmaz değil mi?
5: Hiçbir terslik olmayacak.
4: Bekle, geliyorum.

0: Bak, onu bir kuyumcuya rehin vereceğiz bir hafta. Sonra annem fark etmeden yüzüğü geri koyacağız. Tamam mı?
1: Harikasın sen.
2: Hadi bakalım Cancan Paşa, erkenden uyu, tamam mı? Yarın mutfakta çok işimiz var.
3: Tamam.
2: Ben kapıdan Meleğe ablana uğrayıp geleceğim, tamam mı?
3: Ben de geleyim mi?
2: Yok yok, bu ikimizin arasında. Tamam, anlaştık.
3: Anlaştık.
2: Aslan Cancan, hadi iyi uykular.
3: Sana da.

0: Hayırdır?
1: Meryem, ben sana nişandan önce bir hediye vermiştim. Hani dışarısı gül yapraklı, içinde bizim resmimiz vardı.
0: Ha, ayna.
1: Ha, bizim ayna. Kırılmış diye duydum.
0: Nereden duydun?
1: Ben duyarım. Duydum bir yerden işte. Bir de kaybolmuş galiba ha?
0: Hay, yok. Bulacaklar.
1: Nasıl yani, buldular mı?
0: Yok, daha değil. Yani bulmadılar da. Bulacaklar yani. Yoksa ben dağıtacağım o dükkan başlarına. Bak.
1: Buna 20 yıl gözüm gibi bakmışsın.

0: oğluna?
1: Olur. Ben senin için her şeyi yaparım.

0: Günaydın.
1: Ne zaman yola çıktık, hiçbir şey duymamışım.
0: Geldi şimdi. Yarım saat sonra evdesin.
1: Evde miyim? Sen?
0: Ben dün bütün gece düşündüm.
1: Ne düşündün Ali?
0: Ya bundan birkaç ay önce

Melih abla. Sen mutlu olmayı hak ediyorsun. Eğer benimle kalırsan kıyamet kopacak. Ya beni ne kadar seversen sev, ablamlara sırtını dönemezsin. Dönersen de zaten mutlu olamazsın. Ben de bunu eşek gibi biliyorum. Sen o yüzden eve dön. Halim'le evlen.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi?

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: etini hemen al. Acil.
1: Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
2: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
1: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
4: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri birden fazla sekme var.
1: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
5: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
1: Ve Fatma Tezcan.
4: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Şekil değiştiren. Artık sen Tepiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
1: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
2: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
6: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
4: Hey yengeç, sor de. Sahlara döndü.

0: Okyanus seni de bir amaçla seçti.
1: Ve de büyüklerimizin de günlerini anlaşıyor.
2: Hadi dünyayı kurtaralım. Benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
3: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
4: Why do you look like a criminal to me?
5: Let's dance.
6: Come on, حبيبتي, انا محشور في اجتماع هكلمك.

0: Sevgili izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem bir

99 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritmi

şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenle belki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir. Dinliyoruz.

Tuğçe Lost'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğçe Lost'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler konseriyle 13 Temmuz akşamı Enka Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: Baharın simgesi haline gelen Yaren Leylek, Nazlı, Balıkçı Adem amca buluşması nihayet gerçekleşti. Bu yıl Bursa'nın Eski Karaağaç Leylek köyünde 15. kez buluşan ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren Leylek'in eşi Nazlı da ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple Nazlı adı verilen Leylek bu yıl yeniden kayığa konunca duygulu anlar yaşandı.
1: Adem amca, karga konulu kayığa.
0: Hikayeyi her yıl fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 5 yıl aradan sonra bu yıl yeniden eşi Yaren gibi Nazlı da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları Adem Harikalar Diyarında başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük akbalıkçıl, gece balıkçılığı, gri

0: balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor dedi.
1: Kedilerde biraz doyumsuzluk mu var? Evet.

Robbie Madison 14 Temmuz 1981 doğumlu bir motocross şampiyonu. Çocukluğundan beri motosiklet tutkunu olan Madison 2017'de suda kat edilen mesafede dünya rekoru kırdı.

0: 2007 yılbaşı gecesinde ise çılgın motorcu Las Vegas'taki Palis Las Vegas Oteli'nin önünde bulunan Arc de Triomphe replikasını motosikletiyle atlayarak kariyerinin en dikkat çekici gösterilerinden birine imza attı. Yaklaşık 96 feet yani 29 metre yüksekliğindeki yapının tepesine çıkmayı başaran Madison, binlerce seyircinin önünde nefes kesen bir performans sergiledi. As if 10 stories skyrocketing into the air isn't enough. The free fall back down. Here it comes.
1: Robbie was leaning out there. He was looking down and the weight of that motorcycle.
0: Gösteri boyunca hata payı neredeyse yoktu ve en küçük bir yanlış hesaplama ciddi sonuçlar doğurabilirdi. İniş sırasında yaralanmasına rağmen gösteriyi tamamlayan Madison, sonrasında bu deneyimin beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu söyledi ve riskinden dolayı bir daha bu gösteriyi yapamayacağını belirtti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık organizasyonun parçası olan bu gösteri, motorsporları tarihinin en unutulmaz ve en riskli gösterilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi hadi.
2: Daha mı koy?
1: Hadi kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Ne istiyorsun?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: Amelie birden kendini mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yanti Aksen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tuto'nun başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Size yardım edeyim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve işte bandonun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkan

hafta The Altın Küre ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllarda

0: yapacağız?
1: Gidelim. İçecek bir şey bulmam gerek.
0: İhtiyacın da var. Kül gibisin. Rengin kül gibi görünüyor. Görüyor musun? Çekil yavaş.
2: Orada. Hadi.
3: Arabanın altına yattım da.
4: Ya sen? Sen ne yaptın?
5: Ben de ağaçtan düştüm.
3: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
4: Beni ne yapacaksın?
3: Seninle evlenmek istiyorum.
4: Sen atılır şeyler ekmekle mi yedin?
3: Sen bana bir dünyasın. O dünya yetiyor mu?
4: O hususta yanıldığını şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgin yok artık.
6: Niçin üzülüyorsun yavrum? Kötü bir şey mi oldu?
5: Sen kimsin?
6: Ben bir yabancıyım yavrum.
7: Filiz Akın, yardımım dokun. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının sarı saçlı gül yüzlüsü. Bundan tam 50 yıl önce Yeşilçam'da modern, kentli, asil ve Avrupa'yı yüzüyle seyircilerin gönlünü ve takdirini kazandı Filiz Akın.
6: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
3: Evet.
6: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
3: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
6: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
3: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
6: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
3: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.
7: Onun yolculuğu 1943 yılının ikinci günü başkent Ankara'da başlar. Kolej yıllarında da bebeksi suratıyla hep ilgi odağındadır. Aynı zamanda çok iyi de taklit yapmaktadır. Mezuniyetinden sonra uluslararası bir seyahat şirketinde çalışmaya başlar. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenir. Bir gün çevresinin de desteğiyle o yılların gözde mecmuası artistin yarışmasına bir fotoğrafını gönderir. Yıl 1962'dir. Filiz Akın henüz 19'undadır.
8: Ayla bir dakika.
6: Ne var, ne yalanlar uyduracaksın gene?
8: Ayla müsaade et lütfen.
6: Yok İstanbulluymuş, yok zengin bir ailenin tek evladıymış. Ne lüzum vardı bu yalanlara?
8: Ben de bunu izah etmek istiyorum. Dinlemiyorsun ki.
6: İzah filan lüzum yok. Durum açık. Bundan sonra çok rica ederim beni rahat bırak. Senin yalanlarınla uğraşmak zorunda değilim.
7: Kendisi kazanacağına inanmaz ama çevresi emindir. Öyle de olur. Yarışmayı o kazanır. Çok geçmeden Memduh Gün'ün Akasyalar Açarken filminde bulur kendini.
6: Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Kadın düşmanlığından vazgeç. Başka erkekler bir kızın yanında ne yaparlarsa onu yap. İnanmıyorum yüksel. İnanmıyorum.

0: Sen bir erkek için ağlayacak kızlardan değil.
1: Ben bir erkek için değil. Kaybettiğim hayallerim, inançlarım, gururum için ağlıyorum. Aşkımızın şahidi dalgalardı.
2: Sinema izleyicisi bu güzel kızı bir anda bağrına basar. Yeşilçam'da sarışın karakterler fesat karakterdir imajını hemencecik yıkar. 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema arşivine geçen ilk filmi olur.
3: Cezam hala bitmedi mi? Suçumun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.
4: Niçin bana yalan söyledin Kemal? Ne lüzum vardı buna?
3: Hakkımdaki duygularının değişmesini istemiyordum Ayla.
4: Değişmesi için ne sebep vardı?
3: Taşra'dan gelenleri pek sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan biri olduğumu öğrenince dostluğumuz bozulabilir diye korktum.
4: Yanılmışsın Kemal. Korkun tamamen yersizmiş.
2: Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Ve Akın kariyerinde en fazla filmi Arkın'la çekecektir.
4: Şu karşıda oturanlar kim bilir nereden göçüp buraya gelmişlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar?
3: İnsanlar birbirlerini boğazlamayı bırakıp birlikte yaşamasını öğrendikleri gün... Dünya büyük bir şehir olacak. Ama bizler şimdilik kendi küçük evimizi onarmak zorundayız.
4: Çok doğru. Keşke bunun çaresini bir bilen olsun.
2: Filiz Akın 21 yaşındayken Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yönetmen Türker İnanoğlu'yla hayatını birleştirir. Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı o filmin 1964 yılında bir de fragmanı yayınlanır.
5: İlk defa beyaz perdede bir araya geldiğim en kıymetli arkadaşım...
4: Filiz Akın.
5: Filiz Akın. Kıskanmıyınız? Ne bir deniz gezintisinden ne de bir eğlenceden geliyorum.
4: Hayır.
5: Bu sene en beğendiğim Kadın Berberi filminin çalışmasından geliyorum.
4: Ayhan Bey'in söylediği gibi benim de bu sezon en güzel filmim Kadın Berberi'dir. Unutmayın, sizleri bekliyorum.
2: Annelikle tanışmasına rağmen oyunculuğa da bir süre devam eder. Hatta oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte Yumurcak serisinde rol alır.
4: Annen yok mu senin?
6: Yok. Ben bebekken ölmüş.
4: Başka hiç kimseniz yok mu evde?
6: Yok.
4: Şimdi kim bakıyor sana?
6: Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzelerde yemek de yiyorum.
2: Sanatçının oyunculuğunun güzelliğini geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader olur. Ardından Cici Gelin, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan, Oyun Bitti gelir.
6: Seyfi.
7: Titriyorsun Hilda. Heyecanlısın.
4: Korkuyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
7: Ne var senin?
4: Götür beni buradan Seyfi, uzaklara, çok uzaklara götür.
2: Filiz Akın'ın 1973 yapımı Karateci Kız filminde rol gereği Bülent Kayabaş'ı öldürdüğü sahne, sonraki yıllarda tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi ilan edilecektir. Ancak 1975 yılında yani en popüler çağında Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eder güzel aktrist. O güne değin 116 filmde başrolde yer almıştır.
6: Ayrılırsanız ben kiminle kalacağım? Ne olur ayrılmayın.
2: ...1975-1981 yılları arasında biraz meraktan, biraz da ekonomik nedenlerden dolayı şarkıcılığı dener.
8: Zeytin gözlüm sana meylemmedendi.
2: Gözlerden uzak, farklı bir hayat seçen Filiz Akın'ın kalbi hala beyaz perdededir. Zira tam 14 sene sonra 1989'da o dönemin sevilen dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için yeniden kamera karşısına geçecektir. Müşfik Kenter'le başrolü paylaşan Filiz Akın'ı seyirci bambaşka bir karakterde görmüştür.
9: İnsanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına?
7: Sana ne oluyor peki?
9: Yeterince sürprize doydum bugün.
2: 1994 yılında 3. evliliğini MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la gerçekleştiren Filiz Akın, eşinin 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle resmen Paris sefirisi olur.
3: Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
10: Şimdi nerede?
3: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
10: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
3: Çocuklaşma yavrum. O hikaye seninle bitti.
10: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
2: 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez o da bir bölümlüğüne kamera karşısına geçer Filiz Akın. Bir süre köşe yazarlığı ve televizyon programı sunuculuğu da yapan güzel sanatçı, birçok onur ödülünün de sahibi.
9: Çocuklar gelmeden yapıversen.
11: Tamam canım, halleder.
9: Hadi sen çayı al ver.
2: Takvim yaprakları 21 Mart 2025'i gösterirken ve de gündem çok meşgulken bizleri, sinema severleri çok üzen kara bir haber ajanslara düşer. Tıpkı Oyonca'dan biri Türkan Şoray'ın dediği gibi, narin bir çiçek gibi mücadele ettiği hastalık onu soldurmuştur. Vasiyetinde belirtildiği üzere gösterişten uzak, sessiz sedasız bir gidiştir bu.

0: İlibe, sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Ben Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Ewan McGregor gibi ünlü isimler var.
3: Kaçacağım, söz veriyorum.
4: Bak bir kız.
3: Kim konuştu?
5: Merhaba.
3: Konuşabiliyor musun?
6: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
7: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
3: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
4: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
6: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
3: Hiçbir şey.
6: Çık dışarı. Defol!
2: Güzel ve Çirkin, 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
4: Öğrenmeniz gerekecek.
3: Bu kitapların hepsini mi okudun?
6: Hayır, bazıları Yunanca.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

0: dersin.
1: Nostalji sözcüğünün Fransızca'da özlem anlamına geldiğini biliyor musunuz? Daha detaylı anlatımıyla geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. Nostalji yaşamak için eski albümlerimize bakarız bazen. Ah o günler deriz. Bazen de sohbet esnasında bir anımızı paylaşırız, keyifleniriz.

Sevgili izleyicileri, şimdi de biz sizlere biraz nostalji yaşatalım ve TRT arşivinden seçtiğimiz sizi çok eskilere, belki de çocukluğunuza götürecek kıymetli görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. Bir de ekleyelim. Geçmişin güzelliklerinin gelecek günlerimizi süslemesi dileğiyle.

Türk sanat müziğinin efsanelerinden Müzeyyen Senar, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Muğla yöresine ait Ferahidir Kızın Adı türküsünü seslendiriyor. Yıl 1978.

Star Ajda Pekkan bir Türk sanat müziği parçası söylüyor. Ayrılık yaman kelime. Ve 47 yıl önceki bu videoda bir kez daha görüyoruz ki Pekkan gerçekten yıllara meydan okuyor.

2012'de kaybettiğimiz Türk Halk Müziği'nin usta sesi Kamil Sönmez, Karadeniz yöresinden Kiremit'e su düştü ve Gemiciler Kalkalım türküleriyle bir müzik şöleni sunuyor. Not düşelim, takvimler 1980'i gösteriyor.

bestecisi Orhan Gencebay'ı anmamak olmaz. Gencebay, klasikleşen Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla bizlere 1979 yılından nostalji yaşatıyor. Müzik

Şimdi de müziğin Barış abisi Barış Manço'nun 1976 yılında seslendirdiği Vur Havvur şarkısını izliyoruz.

Sanat müziğinin asil kraliçesi Emel Sayın'la 1976 yılına dönüyoruz ve onun sesinden Açılır Gonca Gül Yar ve Karam şarkısını dinliyoruz.

2015'te yitirdiğimiz Erol Büyükburcu'nun 1980 yılında seslendirdiği Ağlarım şarkısıyla o yıllara dönüyoruz.

Şimdi de Nilburak bir solist programında söylediği bir Selami Şahin bestesi Boşvere Vere şarkısıyla bizlere nostalji yaşatıyor.

Son olarak Yüksel Uzel'den İbrahim Tatlıses'e, Adnan Şenses'ten Zerrin Özer'e, daha niceleri, hepsi birbirinden özel ünlüler korosu Akasyalar Açarken şarkısıyla sizler.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. TK Yayınları'ndan okurla buluşan Aşkın Ekolojisi Profesör Doktor Mim Kemal Öke tarafından kaleme alındı. Tasavvufi düşünceyi ve insan-çevre ilişkisini merkeze alan eserde yaratılışın birliği olan tevhid ve İslam mimarisinin aşktan beslenen tasavvufi kökleri ekolojik bir yaklaşımla inceleniyor. İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Fevzi Balkan tarafından kaleme alınan Hormonlar Yalan Söylemez, bedenimizin iç dengesini hormonal bir perspektifle inceliyor. Fiziksel ve psikolojik şikayetlerin arkasında yatan gerçekleri kimyasal mesajcılar olan hormonlar üzerinden okumaya amaçlayan Destek Yayınları imzalı kitap, hormonları tanımak ve onlarla barışmak için kılavuz niteliğinde. Duygularımız aslında nelere işaret eder? Neden istek ve ideallerimize uygun bir yaşam süremiyoruz? Üzüntü ve depresyonla nasıl başa çıkabiliriz? Türkiye'nin önde gelen bilişsel davranışçı terapistlerinden Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın tecrübelerini ve akademik birikimini bir araya getirerek yazdığı Kronik Kitap'tan yayınlanan Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa, bu ve daha fazla sorunun yanıtını okura anlaşılır bir dille aktarıyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bir Osmanlı Akıncı Beyi, Gazi Evrenos Bey kitabının yazarı Ayşegül Kılıç. Eser, 100 yılı aşkın bir süredir merak konusu olan Osmanlı'nın Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde kritik rol oynayan Balkan Fatihi Evrenos Bey'in etnik kökenini ve tarih sahnesine çıktığı bölgeyi Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ele alarak okuru aydınlatmayı amaçlıyor. Japon yazar Hika Harada'nın kaleme aldığı Gece Kütüphanesinde Akşam Yemeği, hayatında ve kariyerinde çıkmaza giren Higuchi Otoha'nın tesadüfen bulduğu gizemli bir kütüphanede geçirdiği iyileşme, dostluk ve kendini bulma sürecini anlatıyor. Durum romanı tarzındaki kitap, Tokyo Manga Yayın Evi'nden kitapseverlerle buluştu. Sabri Kurban'ın kaleme aldığı Şiirlerim, Yalnızlığım ve Sen, şairin üniversite yıllarından iç dünyasını, duygularını ve düşüncelerini yansıttığı bir şiir kitabı. Aşkın ve hüznünü ağır bastığı kitap, yalnızlık duygusunu ve sevgiliye olan özlemi derin ve içsel mısralarla işliyor. Ceren Yayınevi imzalı kitabında yazar diyor ki, her yaşam yalnızlıkla başlar, yalnızlıkla biter. Önemli olan ikisinin arasını doldurabilmektir.

0: Havlular nerede?
1: Ha, babam orada Musluğun yanında.
0: Kim var orada?
1: Baba.
0: Kim o?
1: Hangisi?
0: Bu.
1: Bu. Usta.
0: Ne ustası?
2: Çapamazlık.
0: Ne?
2: Çakamazlık.
1: Babacım, çerçevelerin altından su geliyordu. Usta geldi, onu tamir edecek.

0: O benim yeğenim, yanımda çalışıyor ağam.
1: O kadar çocuk. Anası babası yok mu lan?
0: Yoktur, yoktur ağam, yok.
1: Meriha.
2: Ha baba.
1: Bu ses tanıdık.
2: Allah Allah.
1: Gel geziyor. Ya düştü mü? Ya düştüyse alsana.
2: Baba. Gözlük kırıldı.
1: Ya nedir? Ne oluyor burada?
0: Meliha, bize müsaade.
1: Meliha mı? Nereden çalıyor bu seni?
2: Tanıyor babacığım. Aynı mahallede oturuyoruz ya, oradan tanıyor.
1: Nerede oturuyor?
3: Karşıda.
1: Ver gözlüğü. Ver gözlüğü, şimdi çıngar çıkaracağım.

0: Hiçbir şey görülmüyor.
1: Size iyi günler, haydi.
2: Ustam kardeşim, ellerine sağlık.
3: İyi günler.
0: Pehlivan.
1: Buyur ağam.
0: Sen değil, ufaklık. Gel. Öp elimi. Öp ellerin çok olsun. Hadi.

0: Can canım tanımadı canım ciğerim. Takdiri ilahi kurtulduk lan bak.
1: Tahlil sonuçlarını sabah veririm.
2: Tamam canım. Ya ben ara sıra hapşırıyorum ama herhalde korkulacak bir şey yoktur. Bu arada ne oldu bizim hemşire? Acile kaldırılan haber var mı?
1: Vallahi durumu kritik diyorlar.
2: Hadi ya. Allah Allah.
1: Yarın gel. Sonuçlar hazır olur.
2: Tamam. Hadi bay bay. Alo?
3: Çabuk eve Feride.
2: Ablan ne oldu ya?
3: Babam burada.
2: Nerede?
3: Yahu evde Feride nerede olacak?
2: Aa, hani yarın geliyordu? Ay nasıl sağlığı?
3: Feride, dusuz dusuz konuşup benim seneleri kaldırma. Bak, babam kapatıyor.

0: Hamza, neyin var oğlum?
1: İki gündür buluyor diyor usta.
0: Bunu mu yağlıyor? Ulan yağla yağla zehirlenmeyesin sen. Bak kiraç gibi olmuşsun ha.
1: Su vereyim mi usta?
0: Yok yok. Bırak yalamayı malamayı. Kalk bakayım. Kalk biraz hava al.
2: Yala yala gözümüzün önünde yığılıp kalacak. Hamzık.
3: Ciğerim koskoca Cabbar ha. Adam gördüğü yerde vurmak için intikam yemini etmiş.
4: Kimden intikam almak için?
3: Kimden kimden olacak?
5: Niye?
3: Ne niye ne yesine?
4: Abacım hadi git sen kendine bir bardak su al.
2: Hadi git oğlum.
4: Hadi. Hadi.
3: Şimdi Melia evin biricik kızı. İlk göz ağrısı babam. Bak ben ortadan kaybolmuşum ciğerim. Ne zaman haber alıyorlar? Gelinlik provasında. Bir baba bunu affeder mi?
2: Affetmez.
3: İşte affetmediğini tekim kire.
4: E peki bugün nasıl kurtuldun dayı?
3: Takdiri ilahi diyelim valla.
2: Tanıdı mı?
3: Yok tanımadı. İyi de o. Melia gözlüğü eziyor. Ben de gittim bir tepik tuttum kire. Gözlük tuz mu sordu ciğerim. Adam takıyor bakıyor göremiyor.
2: Ya vallahi ucuz kurtulmuşsun ha.
3: Ya sen ne diyorsun ya? Hem de ne ucuz kurtulma Aliço, hem de ne ucuz kurtulma canım diye.
2: Vallahi bence hiç vakit kaybetme. Doğru Taci abinin evine.
3: Dayı.
0: Ya oğlum.
3: Yok ya. Burnunun dibini göremiyor adam ya. Karşıdan burayı nasıl görecek?
2: Ya sınma abi.
3: Yok yok Aliço, kaparız perdeleri otururuz ya.
5: Ben geldim.
3: Ha, gel gel ciğerim gel. Gel yanıma gel.
4: Ya peki bir şey soracağım.
3: Ha.
2: Sor kızım.
4: Cabbar Ağaç gözlüklerini yaptırmayacak mı dayı?
3: Yaptıracak. Yani yaptırır herhalde.
2: O zaman ne olacak?
3: O zaman fena olacak Aliço. Ben ortalarda olmayacağım.

0: Bu yüzük adam olmayacak Melia.
1: Babacığım yenisini alırız.
0: O pehlivan nasıldı?
1: He?
0: O mastikçinin yanındaki.
1: Ha, pambık.
0: He, pambık gibi çocuk. O namussuz kaçmasaydı şimdi onun kadar torunum olacaktı.
1: Baba, babacığım bırak artık uçundan intikam almayı, bırak.
0: Bırakmayacağım. Ağacın kovuğuna, iğnenin deliğine girse bulup çıkaracağım. Alacağım o namussuzdan intikamımı.
2: Baba nasıl bir mavi, burun buruna gelmiş ve bir şey olmamış öyle mi?
3: Ay olmuştur Seyhan.
2: Ay, olmaz mı abla? Babam biliyorsun affetmez.
3: Uf, Allah korusun ya.
2: Ulan bir şey demedin mi?
3: Ya yok, çabuk eve gel dedi. Zaten sinirleri tepesinde onun bu aralar.
2: Sami abinin perdeler kapalı.
3: Çoktan gitmiştir kızım. O kalır mı buralarda Sami abi? Seyhan.
2: Ne oldu?
3: Açma.
2: Niye abla?
3: Ablamı çağıralım, bir ön bilgi alalım.
2: O da doğru.
3: Hadi bismillahirrahmanirrahim.
4: Kızlar.
3: Abla nedir durum?
4: Durum fena.
3: Samim abi?
4: Samim sağlam ama benim kalbim dayanmayacak.
3: Babam nerede?
4: Yukarıda tutturdu yine Samim diye. Yahu bu adam hasta ama vallahi İstanbul'a gelince hıncından diriliyor.
3: Allah. Hadi gülüm.
5: Ha Taceddin. Yok yok, gelmiyorum. Ciğerim. Taceddin. Dur. Görmüyor. Gözlüksüz görmüyor. He? Ya yarın gözlük alırlarsa geleceğiz tabii. Tabii. Sana da iyi akşamlar Taceddin. Hadi ciğerim benim.

0: Benim de güzel kızım.
1: Babam erken gelmişsin.
0: Şey hanım.
1: Ha, erken geldi. Otobüsün şoförüne kızmış, uçakla gelmiş. Tamam tamam. Babam gözlüğüne ne oldu ya? Kırıldı. Kazayla.
0: Damat gelecek mi Seyhan Hanım?
1: Geliyor baba.
0: Ya ona söyle şu gözlüğün yenisini yaptırsın.
1: Tamam. Tamam mı Seyhan? Babacığım bu saatte nereden gözlükçü bulacak? Yani her yer kapalı şimdi. Artık uyuyacağız, sabah alacağız.
0: Ya sabaha kadar böyle mi duracağım?
1: Babacığım bir yere çıktığın yok. Yemek yiyeceğiz, edeceğiz. Hiç, biz yanındayız.
0: Allah Allah.

0: gitme oğlum.
1: Anacığım bir rahat bırak.
0: Ya o kızın hastalığı bulaşıcı. Bak öbür hemşire de acilde yatıyormuş, kendin söyledin. Ara şu kızı da gelemeyeceğim de.
1: Anne.
0: Öyleyse bırak ben söyleyeyim.
1: Olmaz. Tam barışmaya ikna etmişken şimdi gelmiyorum diyemem.
0: Ne yapacaksın, gideceksin mi?
1: Bilmiyorum. Feride.
2: Kenan nasılsın?
1: İyiyim Feridem, sen nasılsın?
2: Ya sana kötü bir haberim var.
1: Ne oldu?
2: Hastama. Sen evden çıkmadın daha değil mi?
1: Yok, daha çıkmadım.
2: Tamam, çıkma o zaman.
1: Niye?
0: Uykunlar uyuyacağım de.
2: Ya vallahi üzüleceksin ama...
1: Feride, kötü bir haber hemen söyleme.
2: Ya yok anacığım. Babam bize sürpriz yapıp erken gelmiş. O yüzden yemeğe çıkamayacağız. Alo? Alo, aşkım orada mısın?
1: Buradayım Feride.
2: Ha. Ne oldu, çok mu kızdın?
1: Yo. Ne yapacaksın baban geldiyse?
2: İstersen sen de gel, birlikte yemek yeriz.
1: Yok, akşam akşam rahatsız etmeyeyim.
2: Ay ne rahatsızlığı anacığım ya.
1: Yarın görüşürüz Feride. Hadi evdekilere selam. Babama hürmetler. Hadi, hadi görüşürüz.
2: İyi tamam hadi.
0: Kenan?
1: Anacığım inanamayacaksın.
0: Ne oldu?
1: Feride'nin babası gelmiş. Yemek iptal.
0: İptal mi?
1: Vallahi öyle.
0: Şükürler olsun ya Rabbim. Ay Allah'ım sen çok büyüksün.
1: Ya anacığım resmen konuşa konuşa beni de inandırdın ha. Oh. Oh ya ben de hafifledim.
3: Oo babam hoş geldin. Hoş bulduk oğlum.
4: Babacığım ben elini öpeyim. Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
3: Benim de.
4: Ali. Oh Seher. Artık şalgamdır, fasulyedir. Donat işte sofrayı.
2: Tamam.
4: Hayırdır babam, gözlüğe ne oldu?
3: Anlat Meryem.
5: Halim, ben kırdım yanlışlıkla.
2: Halim, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ferdeciğim.
5: Nasılsın?
3: Meryem.
5: Ha baba.
3: Bu pehlivanın anası babası yoktu değil mi?
2: Hangi pehlivan?
5: Koca yanak.
4: Bizim koca yanak.
3: Ya bahçede oturmuyor muydu bu yumurcak?
5: He baba.
3: Çocukcağız bu yaşta ekmek parası için çırpınıyor. Ya çağırın da gelsin.
5: Kim?
3: Pehlivan.
2: Pehlivan mı?
4: Pehlivan ne yapacaksın babacığım?
5: Babacığım o gelmez bu saatte.
3: Ya o gelmezse biz gidelim.
5: Babacığım sen otur. Babacığım otur gülüm. Nereye gidiyorsun ya bu saatte?
4: Dur babam dur ya, otur diyorum ya. Olur mu öyle şey?
2: Ya babacığım ne gerek var babacığım?
5: Mertcan. Hadi ablacığım.
6: Cancan pencerenin önünde dolaşma onu. Geç böyle. Geç böyle otur.
5: Ama perdeler kapalı.
6: Ne olur ne olmaz. Dur Cabbar ağa bu.
1: Cabbar ağa.
6: Seni şaka zannediyorsun ama Adana'da bilen biliyor Cabbar ağayı.

0: Hey, ben bakayım mı?
1: Bakma. Eda sen otur.
2: Misafir bekleyen var mı?
3: Yok.
4: Ben bakayım mı?
1: Sen hiç bakma oğlum.
2: Ya abi kapıya bakmayacak mısın?
1: Bakmayacağız.
0: Dayı belki başka biridir.
3: Camdan bakalım.
1: Perdeleri açma sakın.
2: Samim abi ben bakayım tamam. Sakin.
1: Bir patırda olursa aşağıya siz inmeyeceksiniz. Ben ineceğim. Siz burada kalacaksınız. Tamam mı?
5: Tamam.
1: Ben ineceğim.
2: Yenge?
5: Yandık Ali, yandık.
3: Gene ne oldu ya?
1: Melia?
5: Ne oldu? Babam pehlivanı istiyor.
1: Pehlivanı mı?
4: Beni mi?
1: Niye?
0: Mertcan karşıda oturuyoruz diye ağzından kaçırdıydı ya.
1: He?
0: Hani sen de bu çocuğun anası babası yok. Hani benim yanında çalışıyor falan dedin. Sen anacığım babam tutturdu. İlla bu çocuk gariptir. Gelsin şeker vereceğim.
1: Hayda ya Melih.
0: Laf dinlemiyor Samim. Bak uyuyordur dedik. Dayısı bırakmıyor dedik.
2: Ya yenge ufacık çocuk ya ağzından bir şey kaçırırsa.
4: Kaçırmam.
1: Can. Olmaz Melih.
0: Bak bugün bırakmasan yarın gene isteyecek. Torun diye tutturdu Samim. Allah aşkına bırak oğlanı benim yanımda ya. Koca yanak sen de şöyle ağzını biraz sıkı tut. Hah. Vallahi yamacımdan ayırmayacağım ya. Kafasını sevsin hemen geri getireceğim. Ha Samim.
6: Kahve geliyor mu Feride?
5: Geliyor babam geliyor. Seyhan yapıyor.
2: Biz de oteli aldık babacığım. Artık Seyhan'ımın iş neyin derdi kalmadı yani.
6: Söyledim.
2: Ha. Hava parasıyla kirayı da vermiş oldum babam. Söylemesi ayıptır 50.000 lira. Ev alacaktım dükkana yatırdım. Ama olsun be helal olsun yani. Yeter ki Seyhan'ımın yüzü gülsün. Öyle değil mi babam? Seyha bahsetti değil mi bu otel meselesinden?
6: Haberim var.
5: Halim ablam söyledi merak etme.
0: Halim bir bakar mısın?
5: Seyhan sana sesleniyor Halim.
2: Müsaadenizle babacığım.
6: Feride.
5: Efendim babam.
6: Bu da efendi çocuk ama kendini fazla övüyor. İyi ki bu otel tutmuş. Söyle bilmedim.
5: Baba.
6: Bizim kızımız müstaş mı Feride? Görgüsüzsün bu olan biraz.

0: geldi mi?
1: Geldi babacığım, geldi.
0: Otur yanıma.
2: Hadi. Sen şu tepsiyi al. Ben de şu fincanları götürürüm. Halim. Ne oldu sana?
3: Yok bir şey.
2: Yok, sen bir şeye bozulmuşsun. Ne oldu söyle.
3: Ben görgüsüz müyüm Seher?
2: Yok.
3: Oteli aldım diye sürekli kafanıza kakıyor muyum?
2: Yok Halimciğim, o nereden çıktı?
3: Emin misin?
2: Nereden geliyor böyle şeyler aklına Halim? Yok bir şey.
3: İyi peki. Şşş, ne oluyor?
2: Yanına oturdu dayı.
4: Yapma anne.
5: Evet evet.
4: Ya güzel Allah'ım, ben göndermeyecektim bu çocuğu ya. Ali Çobak bak neler. Şşş, bir terslik olursa ben gideceğim, beni tutmayın.
6: Abi heyecanlanma ya, yenge yanında.
4: Ya ne yengesi Aliço? Cancan'ın kim olduğunu anlarsa yenge değil, Allah'ımı cihan gelse fark etmez diyorum ya.
7: Ya bir dakika bir dakika, bir şeyler oluyor.
4: Ne?

0: oluyor?
1: Ya cebinden bir şey çıkarıyor.
2: Cebinden mi?
3: Ne o Yiğit?
1: Ya tam göremiyorum.
2: Aliço bak şuna, Allah'ını seversen ciğerim benim ya.
0: Of tamam ya tamam. Yiğit dur.
2: Al pehlivan. Yemiş neyi?
4: Sağ ol amca.
2: Dede. Dede diyeceğim bana.
3: Hadi pehlivancım, sen fazla geç kalma.
2: O namussuz olmasa bunun kadar torunum olacak.
3: Baba.
2: Ya bu yaşa geldim hala torun bekliyorum.
0: Hayırlısı olur artık bu.
3: Hadi pehlivan.
2: Ya kalsın iki satır.
3: Niye babam? Yahu baban ne yapacaksın çocuğu ya?
2: 3-5 soru soracağım.

0: oluyor?
1: Abi bir şey yok. Şeker verdi herhalde. Bak yiyor çocuk.
0: Niye gelmiyor?
2: Ya bir şeyler konuşuyorlar.
0: Alço, Meliha'ya el et, çocuğu getirsin.
1: Abi getirebilse getirecek. Getiremiyor demek ki kadıncağız. Ya.
0: Güzel Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah.
3: Ehlivan sen pek küçüksün. Hep dayıyla mı çalıştın?
4: Evet.
3: Nerelisin?
4: İstanbul.
3: Sen İstanbullusun da dayın sanki bizim oralı gibi.
5: Seyhan, kalk gülüm babam yatağını yap. Tamam abla.
3: Otur kızım. Benim uykum yok.
5: Babam hani yoldan geldin, yorgunsundur.
3: Adın ne?
4: Mertcan.
3: Dayının adı?
5: Baba, bak sabah erken kalkacaksın, kalk yat istersen.
1: Ben kalkmana yardım edeyim mi babacığım, gel.
3: Ya dayısının adını sordum, damat.
4: Dayımın adı şey...
5: Dayısının adı Rahim.
6: Rahim
1: mi? Rahim abimiz.
5: Ya Mertcan'ın dayısı.
3: Rahim.
7: Ben eve gidiyorum, sen gitmen gelir.
5: Tamam. Aa, Rahim.
3: Eskiden ne iş yaparmış?
4: Garsonmuş.
3: Nerede?
5: Gemi lokantada. Bildiğimiz et lokantası işte babam. Zaten sonra Çekomaste'ye geçmiş.
3: Üç çocuğa sahip çıkmış. Aferin dayına.
7: Yavrum gene o alçak.
5: Bak babam, kurban olayım, çocuğun gözünden uyku akıyor, baksana ha.
3: Pehlivan hadi dayını daha fazla meraklandırma. Yine beklerim ha.
4: İyi geceler.
3: Sana da iyi geceler.
1: Heh, geliyorlar abi.
0: Ah can canım. Gel ciğerim ya. Salondan çıktılar. Şükürler olsun ya.
6: Hadi be Mahcan.
0: Allah'ım şu düğüne kadar yardım et. Şu düğün bir olsun. Şu Seyhan bir evlensin.
8: Geldiler.
0: Hadi ben baktım.

0: 감이 와.
1: 빨리 줘. 빨리. 빨리 줘. 뱅기디어로.
2: 네.
1: 오타네.
2: 무사트.
1: 어른 Jabbar'a karşı da ne yapayım? Kalkmasını mı bekleyin?
2: Yok, bekleme de.
1: Çocuklar sana emanet, ben oteldeyim.
2: Akşam?
1: Akşam hava karanınca gelirim.
2: Tamam. Ne Jabbar'aymış şu an?

0: Melia!
1: Allah canını almasın. Babacığım günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu?
0: Uyudum uyudum. Çabuk davadan haber et.
1: Niye baba?
0: Ya çabuk gözlüğümü getirsin. Önümü göremiyorum.
1: Ha tamam. Tamam, arayacağız. Şimdi halledeceğiz. Hadi sen gel şöyle. Hadi.
2: Sol 10, sağ 11. Mio. Hay maşallah.
0: Sağ 11 Melia.
1: Tamam baba. Halimcim duydum. Evet, vallahi sana çok zahmet olacak. Çok sağ ol gülüm. Hadi hayırlı günler.
2: Hadi hayırlı günler. Hadi. Vay Allah.
0: Ne diyor?
1: Tamam babacığım, alacak. Abla. Günaydın babam.
0: Günaydın Seyhan Hanım.
1: Babam, ben Feride. Ben buradayım canım babam.
0: Ya nerede kaldı şu gözlük?
1: Ne gelecek babam, sen merak etme, telaş etme.
0: Şu halimize bak.
3: Abla. He. Sen abi ne olacak?
1: Vallahi bilmiyorum ki, artık bir yerlere gidecek.
3: Çocuk mu?
1: Bilmiyorum ne olacak.
0: Bıdır bıdır ne konuşuyorsunuz kızlar?
3: Bir şey konuşmuyoruz babam. Senden gizli ne konuşacağız babam?
1: Hadi kızlar, siz oturun, ben çayları koyacağım.
4: Ciğerim, rezervasyon mezervasyon hiçbir masa yok mu?
5: Yok Samim abi.
4: Odalar?
5: İki oda var. Onlar da yarın ayrılıyor.
4: Allah Allah.
5: Öğlene dışarıdan belki gelen olur ama.
4: Ya olmazsa? Ne yapacağız, kapıya çıkıp müşteri mi arayacağız?
6: Yok, bu iş böyle olmaz. Böyle iki güne topu atarız biz.
7: Bugün dayınız bütün gün dışarıda, hava kararınca gelecek.
8: Mertcan?
7: Biz Merto ile beraberiz değil mi Merto?
8: Otel?
7: Ne oteli?
8: Hani otele gidecektik?
9: Ya dünden beri otele gitmek istiyor da, dün de yetim cüzdanı falan çalındı, gidemedik.
8: Dayım söz vermişti.
7: Ya abicim söz verdi de. Ya bakma bana öyle çipil çipil. Tamam gideceğiz.
8: Gideceğiz mi?
9: Evet. Ama ekmeğini bitir öyle.
7: Ben orada kalmam ha.
9: Ben çıkıyorum. Görüşürüz.
7: Hadi görüşürüz. Ekmek al. Bu ekmek bitsin, ondan sonra otel. Hadi. Merto Bey.
10: Akşam nereye yemeğe gidiyoruz?
11: Ne yemeği?
10: Çift maaş alınca seni yemeğe götüreceğim diye söz vermiştim ya.
11: Ya ciddi misin sen?
10: Hadi seç bir yer.
12: Hop! Günaydınlar.
10: Günaydın.
12: Ne yapıyorsunuz?
11: Ne haber Zehir Afiye?
12: Afiye ne be?
10: Ya Ayşe hırsızları anlattın ya. Ha.
11: Sen olmasaydın arkadaş kaptırıyormuş maaşı.
10: Ya yok ya. Geldi. Ya neyse boş ver. Bu akşam yemeğe gidiyoruz.
12: Ne yemeği?
11: Arkadaş ayın personeli olduğu için yemek ısmarlıyorlar.
10: Gelsene.
12: Ben mi?
10: Ne bileyim. Ya hem Eda'yı da alırız.
11: Ne zaman?
10: Bu akşam.
11: Bana uydun.
10: Furkan.
12: Hadi geleyim ben de.
10: Hadi gel o zaman ya.
11: Hadi.
13: Kolay gelsin.
11: Sağ ol Feride.
13: Benim tahliye sunuşları çıktı mı?
11: Bir bakalım.
13: Geçmiş olsun Feride.
11: Çok sağ ol canım.

0: Alo Kenan.
1: Alo.
2: Feride güzelim, nasılsın?
0: Tahlil sonuçlarını aldım.
2: Ha,
0: İyisi bir şey çıkmadı.
2: Oh, çok sevindim güzelim.
0: Ben de öyle tahmin ediyordum zaten.
2: Ben de.
0: Tabii yine de bir içim rahatladı. Kenan, bak babam bizde, akşam seni sordu.
2: Geleceğim güzelim.
0: Hah, yani bugün bir ara buluşup birlikte gideriz. Elini öperiz, hem hoşuna gider.
1: Gideriz aşkım, sen merak etme.
2: Tamam, oldu. Hadi güle güle.
3: Of. Kenan?
2: Haberleri iyi anacığım. Feride'nin tahlilleri temiz çıkmış. Gördün mü bak, bir de kızın günahını aldık. Ne oldu? Yine niye astın yüzünü?
3: Naşide teyzene ne dediler?
2: Hangi Naşide teyze?
3: Rahmetli.
2: Anne!
3: Kadıncağız check-up yaptırdı, turp gibi çıktı. Bir hafta sonra toprağa verdik.
2: Hayda!
3: Oğlum, önce bir tahlil yaptır. İyice emin olmadan yaklaşma şu kızın yanına.
2: Ya tam da içim rahat etmişken.
3: Çocuğum, hastalık bu. İki günde belli olur mu Kenan?
2: Of ya, of!
4: Ablam benim, gözlüğe baktım ama.
5: Ya alma.
4: Almayayım.
5: Yani alsan da akşama falan getir, tamam mı? Halimciğim bak, Samim'e de haber veririz, ortadan kaybolur.
4: İyi olsun da cabarağına ne diyeceğiz ya?
5: Ya ne bileyim ya, işte ellerinde yokmuş gibi bir şeyler de.
4: Ya babam kör gözle mi dolaşacak şimdi?
5: Ya ne dolaşması, Halim burada yanımızda. Hadi gülüm, sen onu akşama kadar idare et. Tamam canım, bir gün bir gündür.
4: İyi peki, tamam hadi, hayırlı günler, görüşürüz. Kusura kalmayın.
6: Seyhan abla.
7: Mertcan. Merhaba bir tanem. Nasılsın Ali?
4: İyi. Pehlivan da iyi.
7: Akşam babam tutturdu pehlivan diye.
4: Camdan seyrettik.
6: Ağzımdan hiçbir şey kaçırmadım.
7: Kaçırmadın. Aferin sana, akıllı bıdık.
4: Ya Sınım abiyi soracaktık ama.
7: Ha, ben gelmeden çıkmış.
4: Nereye?
7: Bilmiyorum. Siz oturun. Gelir birazdan.
4: Yok. Mert otursun da.
7: Ha Morgan.
4: He?
7: Dün hatırlayamadığım arabanın ismi. Hani filmde gördüm demiştim ya.
4: Beğendiğin araba.
7: Aha, gel bak.

0: Adamlar boşuna kriz demiyor ya. Ortalık kan ağlıyor.
1: Öyle.
0: Ya iki tane oda var. Onlar da yarın gidecek. Lokanta desen sinek alıyor.
1: Ya otelin sahibi sen misin Samim? Bırak halim düşünsün.
0: Ya bu çocuk tüccar Tacettin. Bir ya da iki gün dayanır. Müşteri gelmese ne yapacak? Vuracak kilidi. Ondan sonra bul bakalım iş bulabilirse.
1: Ne yapacaksın? Sokağa çıkıp müşteri mi avlayacaksın?
0: Yürü Tacettin.
1: Nereye?
0: Hadi yürü Tacettin.
2: Samim.
0: Hadi akşam oldu Tacettin hadi.
3: Oğlum ben gidip geliyorum.
0: Aliço.
4: Beyefendi kanınıza bakalım da neye bakalım?
2: Mikrop, virüs ne varsa.
4: Neye bakmak istediğinizi bilmiyor musunuz?
2: Bilmiyorum.
4: E o zaman ne tahlili yapacağız?
2: Siz benim kanımı bir alın. İltihap, hastalık varsa belli olsun. Lütfen hemşire hanım.
4: Peki, buyurun içeri.
2: Ha bir de bir şey soracağım.
4: Evet.
2: Mesela yakın birinde bir hastalık var. Diyelim ki nişanlım.
4: Ne hastalığı?
2: Bilmiyorum ama bulaşıcı bir hastalık. Bana geçmesi ne kadar sürer?
4: Hastalığına göre değişir.
2: Hemen belli olmaz mı?
4: Vallahi ne diyeyim, bazısı bir günde belli olur, bazısının kuluçka süresi daha uzun olur. Bilemeyiz.

0: Tamam sen abi anladım. Tamam geliyorum. Hadi. Seyhan. Benim çıkmam lazım ya. Sen abi arıyor.
1: Tamam. Ben?
0: Sen seni eve götüreceğim.
1: Anne oteli gezecektik.
0: Başka zaman gezeriz.
1: Evde kimse var mı?
0: Yok. Melih ablaya bıraksan.
1: Pehlivan orada. İstersen bırak ben idare ederim.
0: İş?
1: Önemli değil. Olmazsa ablamı ararım.
0: Tamam ben Melih ablaya haber vereceğim.
1: Tamam.
0: Kabul mü Merto?
1: Kabul.
0: Kaldır gıdını. Hadi. Kolay gelsin.
1: Tamam.
2: Alo. Yenge. Ya ben Merto'yu Seyhan'ın yanına bıraktım otele. Samim abi Taci abiyle. İşi varmış. Seyhan ben bakarım dedi ama. Hani işim işi varsa. Haberin olsun senin de.
3: Ya anacığım ben alacağım da nasıl alacağım? Şimdi babam evde yalnız. He? Yok anacığım olmaz otelde akşama kadar ya. Dur bakalım. Hem bulacağım bir hal çaresi onu. Ha? İyi hadi Ali. Hadi sana da iyi günler.

0: yapacağım? Senle oteli gezelim mi?
1: Gezelim.
0: Tamam, hadi ver bana onu.
2: Meryem, ne zaman gelecek bizim damat?
3: Gelecek baba.
2: Ya sıkıldım belli oturmaktan. Getirsin artık gözlüğümü.
3: Getirecek baba.
2: Haydi oku kitabı.
3: Dur bakalım nerede kalmıştık.
2: Kurtdereli rakibinin belini kavradı.
3: Kurtdereli derin bir nefes aldı. Sonra bir gürledi ki yer gök titredi. Çimenler secde etti.
2: Ey maşallah.
3: Baba.
2: Bir oku beni ya.
3: Okuyacağım da. Bu bizim ufaklık var ya.
2: Hangi ufaklık?
3: Pehlivan.
2: Ne olmuş pehlivana?
3: Bir şey olmamış. Ben okumaya devam edeyim. Kurtdereli.
4: Ciğerim hep tenham bura böyle ya.
5: Bu ara böyle. Müşteri yok.
4: Frist?
5: Tek tük. Bir haftada iki kilimi zor sattık.
4: Yapma ya.
6: Kalkalım Sam.
4: Bekleyelim.
6: Abi üçer bardak çay içtik. Gelen giden yok işte.
4: Allah Allah.
3: Kurtdereli başını kaldırıp göğe baktı. O vakit bütün bir milletin gücü kollarına aktı, aktı.
2: Haydi Kurtdereli.
3: Baba, senin uykun geldiyse ya.
2: Ne uykusu?
3: Ne bileyim, gözlerimi melül melül bakmaya başladı da. Yani uyuyacaksan sen yat, ben bir çıkıp geleceğim.
2: Nereye?
3: Alışveriş.
2: Sokağa çıkacaksan ben de geleceğim.
3: Niye baba?
2: Ya sıkıldım böyle evde oturmakta.
3: Yok o zaman yok. Allah muhafaza başımıza bir kaza falan gelir. Gözlük gelmeden biz de gitmeyelim.

0: Selam.
1: İyi günler Melih abla.
0: Gerhan'ım hoş geldin de Feride hastanede.
1: Ha biliyorum, ben bir uğrayıp babamın elini öpeyim dedim.
0: İyi ettin.
1: Ne oldu abla?
0: Kenan, benim bir otele kadar gidip Mertcan'ı almam lazım.
1: Evet.
0: İki dakika babama göz kulak olsan ya.
1: Ha Melih abla.
0: Anacığım vallahi gidip çocuğu alıp geleceğim.
1: İyi tamam.
0: Hah, babacığım, damat geldi, seninle bir görüşecek. Hadi.
2: Lan Sezai.
3: Ne Sezai?
2: Sezai.
3: Sen mi yaptın? Sezai kim?

0: da ciğerim.
1: Ya şuraya park et.
0: Hadi ciğerim koş koş. Yeterim olduk dışarı. Koş koş.
2: Buyurun.
3: Canım Seyhan müdürüm burada mı?
2: Aşağıda mutfakta.
3: Seyhan. Recep Usta. Usta müşteri yemeği geri yolladı.
4: Niye?
3: Valla işte beğendi iyi olmamış diyor.
4: Allah Allah olur mu canım?
3: Beğenmemiş işte usta. Sen de idare ediver. Pamba Milli abla. Kuzum ne işin var senin burada?
5: Abla?
3: Hadi yürü eve gidiyoruz. Seyhan nasılsın?
5: İyiyim ablam ne olsun?
3: Kolay gelsin.
5: O elindeki ne?
3: Bir şey değil müşteri geri yollamış da. Recep usta ne diyorsun? Yeni bir tabak hazırlayalım mı?
4: Seyhan yaptık ya beğendiği bir daha mı yapalım?
5: Ustacığım iki tane masamız var şimdi onları da kaybetmeyelim ama.
6: Seyhan müşteri haklı.
5: Kim haklı?
6: Müşteri.
3: Sen bunu haşladın mı?
4: Haşladım.
3: Haşladım. Bunu haşlamayacaksın, közleyeceksin. Şurada iki tane patlıcanı közleyemedin mi?
4: Seyhan.
5: Tamam Recep usta abla. Gel biz şöyle köşede konuşalım seninle.
3: Hayır anacığım yani bunda ayıp bir şey yok ki. Üşenmiş haşlanmış. Hayır müşteri de enayi değil yani.
5: Abla.
3: Ne abla abla ne?
7: Kurt dereli elini rakibinin beline doladığı gibi 130 okka çeken pehlivanı adeta bir tüy gibi kaldırıp karşıya fırlattı.
8: Yaşa.
7: Kurt dereli
8: damat.
9: Efendim baba.
8: Tut şu elimden.
9: Niye ne oldu?
8: Yok ben öyle kukuma bu şeye bir de oturamam. Tut hadi kalk da gidelim.
9: Nereye?
8: Gözlükçüye.
9: Gözlükçüye mi?
8: Ya bu Halim tembelliğin getireceği yok. İyisi mi kendi işimizi kendimiz görek.
9: Baba benim işe dönmem gerek.
8: Dönersin.
9: Ne anahtar?
8: Ne anahtarı?
9: Eve nasıl döneceğiz?
8: Yok bende yedek var. Geri gidelim.
9: Yavaş gel baba.
0: Hacı geç önlerine ciğerim.
10: Nasıl geçeyim Samim?
11: Abi otobüsü mü durduracağız?
0: Durduracağız tabii ya.
11: Ya Samim abi ya.
0: Ya dur Ali şu aklımı karıştırma ya. Hadi ciğerim bas bas.
11: Ya vallahi ceza yiyeceğiz Samim.
0: Ya bas ya bas. Bas bas bas bas.
11: Ya Samim abi ya.
0: Geç kır önüne kır önüne. Kardeşim sağa çek sağa. Sağa çek sağa.
11: Ya Samim abi.
0: Ya bir dur Aliço bir dur ya. Sağa çek kardeşim bak nasıl bakıyorum bak. Oyun gibi bakıyorum. Ne?
11: Abi ne yapsın?
0: Ya.
11: Nerede arkadaşın?
0: İçeride ya. İçeride Sezai. Sezai. Kardeşim sağa çek sağa. Ben Samim. Sezai.
11: Abi koca otobüs ya.
0: Ya duracak tabii koca otobüs duracak. Sağa çekin! Ya salak salak el

0: Durdu. Abi otobüs resmen durdu ya.
1: Ya duracak tabii ya. O benim gemiden arkadaşım Sezai ya.
2: Ya şu arkadaşı da konuş da polise yakalanmadan gidelim Samim.
1: Atla Aliço.
0: Ya nereye?
1: Ya atla. Gel gel gel.
3: Samim.
1: Sezai nasılsın kardeşim Samim ya?
0: İyi abi, ne oldu?
1: Ya kaç sene oldu görüşmeyeli ya.
0: Samim abi hayırdır, ne oldu ya?
1: Dur anlatacağım ya. Kaç kişi var otobüste?
0: 30.
1: Hey maşallah. Yemek yediniz mi?
0: Yok, biz de yemeğe gidiyorduk zaten. Hayırdır abi, ne oldu?
1: Bize gidiyoruz, bize.
0: Nasıl yani?
1: Otele 10 numara.
0: Yok abi, olmaz o. Bu işler önceden ayarlanıyor.
1: Ya bırak sonrasını, öncesini ya. Sen beni bir dinle.
0: Tamam abi.
1: Sen karışma, sen içeridekileri idare et. Hadi aslanım
0: ben. Bir dakika dur.
1: Aslan rehber arkadaş. Ulan Sezai. Kardeşim benim ya. Yürü.
0: Abi gel
1: Sezai.
4: Beğendi dedin, köze patlıcanla yapılır. Ver bakalım şuradan bana 3-5 tane patlıcan.
5: Abla.
6: Ver mi kızım?

0: Seyhan, ablana bir şey söyle.
1: Recep Usta, sen de biraz yardım et, ne olur.
2: Yahu versene bana şuradan 3 tane patlıcan.
3: Tembel anacığım, tembel. Üşenmiş, haşlanmış.
0: Seyhan!
2: Abla, ne abla, yalan mı?
0: Ablacığım, senin benim mutfağımda ne işin var ya?
2: Yahu sen yapmazsan, ben yapmazsam kim yapacak bu beğendiği ha? Aşçı dediğin işini bilecek.
0: Al Seyhan. Madem çok iyi biliyor, bundan sonra bütün yemekleri o yapsın.
1: Recep Usta abi.
2: Pambık, ver şu çantayı hele.
1: Geç kalacağım. Arayayım şu Kenan eniştene de söyleyeyim.
4: Ben de yardım edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Al şu sarımsakları sor.
4: Sen de orada çıt çıt çıt.
2: Süt var mı?
1: Var abla.
2: Hadi al gel.
5: Amcacığım, senin istediğin numara elimizde yok şu an. Ama beklersen fabrika sipariş veririz.
6: Ne kadar bekleyeceğim?
5: Birkaç gün alır.
6: Gözünü sevdiğimin adamısın. Ya koca şehirde bir gözlük yaptıramadık.
5: Bir dakika amcacığım.
6: Alo.
2: Kenancığım, şimdi ben işim bitince hemen gelirim dedim ama işim uzadı. Gelemiyorum. Canım benim, nasılsınız, iyi misiniz?
7: İyiyiz abla, biz de gözlükçüye uğradık.
2: Gözlükçü mü?
7: Evet, babamın gözlüğü kırılmış.
2: Ha, kırıldı da bir bana sor acaba niye kırıldı?
7: Ne oldu abla?
2: Hay Allah'ım, Kenan babam yanında mı?
7: Yanımda.
2: Tamam, bundan sonra söyleyeceğim şeylere evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı?
7: Evet.
2: Babam gözlük aldı mı?
7: Hayır.
2: Oh, Allah'ım şükür yarabbim, aferin. Kenan, babama gözlük almayacaksınız, tamam mı?
7: Evet.
2: Yani babama gözlük alınmayacak.
7: Tamam abla.
2: Kenan, anacığım, ben şu beğendiğini yapayım, geleceğim. Bak gözlük yok, tamam mı? Artık bir numara yap, idare et. Akşam evde buluşacağız, hadi.
7: Tamam abla.
6: Meryem mi?
7: Evet.
6: Ne diyor?
5: Hiç. Amcacığım gözlük yok ama elimde senin numarana uygun lens var.
6: O neymiş ya? İstemem.
5: Bir alıştın mı çok rahat amca. Hem bunlarla cam gibi görürsün.
6: Görür müyüm?
5: Sen bunları al, gözlük gelince onu da veririz.
6: Nasıl takacağım bunları?
5: Bir saniye ben size göstereyim.

0: Seda.
1: Heh. Ne haber Yiğit?
2: İyi. Kimse yok mu?
1: Yok.
2: Mertcan?
1: Valla Melih ablayla herhalde. Dayımın telefonu cevap vermiyor.
2: Cabbar ağa.
1: Ses soluk yok.
2: Dayım gelsin de akşam izin alalım.
1: Ne izni?
2: Yemeğe giriyoruz.
1: Yemeğe mi?
2: Hı, size söz vermiştim ya.
1: Ayın elemanı ha.
2: Evet, Ayça ile Furkan da geliyor.
1: Furkan mı?
2: Ha, Furkan. Ya çocuk olmasaydı cüzdanım gitmişti. Çağırmazsak ayıp olur. Ne oldu, sen hala sinir mi oluyorsun ona?
1: Yok.
2: Tamam mı? Gidiyor muyuz?
1: Bilmiyorum.
2: Ya hadi gidiyoruz, mızıkçılık etme.
3: Koca yanak, sütü ver. Biraz da tuz ver.
4: Abla hadi, müşteriler gidecek şimdi.
3: Anacığım bekleyecekler azıcık yani. Bu beğendi öyle, 2 dakikada olmaz.
4: Abla bu iş hiç iyi olmadı ha.
3: Hangi iş?
4: Recep Usta'nın gitmesi.
3: Ya gülüm bak, aç konuş, ben şu yemeği bitirip gideceğim. Gelsin mutfak onun, tamam. Değil mi Cancan?
5: Evet.
3: Ya evet.
6: Kolay gelsin. Oo, ablacığım hoş geldin.
3: Hoş bulduk Halim.
6: Örümcek var. Şırık. Ya hayırdır, müşteri Adana yemeğimi istiyor.
4: Recep Usta istifa etti.
6: Niye?
3: Sıkıntıya gelemedi.
6: Ya ne oldu? Ne oldu ki Seher Hanım?
4: Neyse sonra anlatırım ben, boş ver.
3: Koca yanak, tuz nerede kaldı, tuz?
6: Yardım edeyim. Yardım edeyim.
4: Alo?
7: Alo? Alo? Seher Hanım, sana müjde.
4: Ne oldu

0: Recep Usta'ya söyle. 22 tane Adana kebabı.
1: 22 Adana. Ne?
0: Soğanı bol olsun bak. 16 tane de tavuk şiş.
1: 16 tavuk şiş?
2: Ordu mu geliyor anam babam?
1: Seyhan sen versene şu telefonu bana. Dur dur Samim abi dur. Alo Samim.
0: Meliyem sen de mi oradasın?
1: Ha buradayım Samim, yemek yapıyorum.
0: Harika harika harika.
1: Samim.
0: Meliyem söyle de Recep Usta'ya etleri hemen hazır ettim bana.
1: Ya bir dinle.
0: Bak biz 30 kişilik bir turist kafilesiyiz ha.
1: Kafile mi?
3: Maşallah maşallah.
4: Ben de konuşacağım.
1: Samim.
0: Bak köşeyi döndük geliyoruz ha Meliyem.
1: Ya gelme.
0: Gelmeyin mi?
1: Samim gelme.
0: Bak Meliyem.
1: Ya aşçı kaçtı aşçı, gelme.
0: Aşçı mı kaçtı?

0: kapıda.
1: He vallahi Hüsamim siparişlerini de almış, kebap yiyecekler.
0: Abu.
1: Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum ne yapacağız.
0: Desem abi, yani bu şimdi mi söylenir?
2: Melia.
3: Dayı,
1: Samim ne yaptın sen?
0: Abim benim, sen bu kadar turisti nereden buldun ya?
2: Arkadaşlar, bulsak kabahat, bulmasak kabahat ya.
0: Yok.
1: Neredeler Samim abi?
2: Yukarıda lokanta kısmında.
1: Ha, böyle masalarda oturuyorlar.
2: Evet.
0: 30 kişi.
2: 30 kişi.
0: Ne yapacağız ya?
2: Ne yapacağız arkadaşlar? Kolları sıvayacağız.
0: Sıvayalım. Dur.

0: Ya bu Samim'den korkulur ha. Koca otobüsü nasıl yolundan çevirdi?
1: Nasıl ikna etmiş abi?
0: Ne bileyim, bu zamanında gemide Sezai'ye iyilik mi etmiş, ne etmiş? Kolay gelsin oğlum.
2: Sağ ol usta.
3: Kolay gelsin kardeş.
2: Sağ ol.
3: Hacı abi.
0: Ha.
3: Ya dün bir şey söylemiştin ya.
0: Ne?
3: Bir morgun motor gelmiş sana.
0: Geldi.
3: Nerede?
0: İçeride.
3: Ya bir göstersene.
0: Ya hadi gel göstereyim. Ne yapacaksın?
3: Hiç öyle merak ettim ya. Morgan ha?
0: Morgan. Anlar mısın motor işini?
3: E işte. Okuldayken bir yere çalışmıştım Mersin'de. Gazanfer Usta'nın yanında. Bunlardan kalmadı değil mi?
0: Eskilerden üretilmiyor tabii. Ama kaçak paçak toplayan var. Yani varmış bir.
3: Nasıl yani? Parçaları bulunuyor mu?
0: Bilmem. Ne o? Araba işine mi merak sen?
3: Ya bir sorsana be.
0: Ya hadi sorayım.
4: Usta!
0: Ha?

0: kaçırdın şu aşıyı ya?
1: Ah ablam ah. Yine suç bizde değil mi Sami?
0: Sen kaçırmadın mı adamı ya?
1: Ben mi? Ya adamın kaçası varmış.
2: Çocuklar tavukları ateşe koyun.
3: Ne tavuğu?
2: Tavuğu, tavuk. Nasıl? Tavuk mu yok?
3: İki paket tavuk var patron.
2: Niye?
3: Müşteri az diye almıyoruz.
0: Hayır. Ya yukarıdaki kafilenin yarısı tavuk bekliyor.
1: Ben alırım. Dur anacığım, sen zaten tavuk kadarsın, Allah aşkına nereye gidiyor?
2: Yani çocuklar, iki paket tavukla koskoca otel döndürülür mü ya?
3: Tamam, kasaptan gidip alacağız, başka çare yok.
2: Sehan dur, sen gel bunları tak. Ben bir koşu gider alır gelirim.
0: Halim hadi Halim, bak etler hazır ama.
2: Tamam hadi.
1: Tavuk hadi, çabuk.
2: Ulan Halim, koskoca otel aldın, tazı gibi koşturuyorsun ha. Yuh sana.
4: Nasıl? İyi görüyor musun babacığım?
5: Cam gibi. Ya neymiş o çektiğim?
4: Şuradan bir arabaya binelim.
5: Binelim daha var. O tembele kalsak hala bekliyorduk.
4: Öyle öyle. Halim'in eli ağırdır biraz. Gel babacığım.
5: Ben binerim.

0: Hadi Can Can, kağıtlar hazır oğlum, gel.
1: Ne yapacağım?
0: Ben bak böyle çekiyorum, sen buradan şişleri buraya koyacaksın.
2: Tamam.
1: Sami, şöyle bir tane de şiş bırak.
0: Adamlara şişle mi götüreceğiz Melia?
1: Anacığım, bunlar turist değil mi? Yani bir değişiklik.
3: Abla.
0: Bak, ben 15 sene kürüz gemisinde çalıştım.
1: Aha, da başladı.
0: Başladı değil, daha ben müşterinin önüne böyle koca şişle servis yapıldığını görmedim ha.
1: Sayın Mavi haklı abla. Seyhan.
4: Tavuklar geldi.
0: Bunlar şey, bunlar acısı hazır mı?
1: Hazır.
0: Hadi tavukların acısı. Diz şut, dur.
4: Haber bakıyor, bu cuma hepsini buma çevirecek.
1: Samim ya, şöyle bir tane şiş bırak.
0: Ya sen de taktın şu şişe ya. Hadi, hazır mı şeyler, tabaklar?
1: Hazır.
4: Hadi bakalım Sami abi.
1: İyi şanslar Sami abi. Tanıdırma bizi ya Rabbim.
5: Ben de yardım edebilir miyim?
1: Yok anacığım, biz çalışacağız, gel.
4: Nasıl olmuşum Melia?
1: Onlara.
6: Çantı.
7: Hadi
1: devam.
7: Can Can,
8: pişiriyoruz. Vallahi
7: dünya varmış.
8: Alo.
1: Kenancığım, benim işim bitti, çıkıyorum ben.
8: Çıkıyorsun.
1: Ha, bize gidecektik ya.
8: Babana.
1: Evet, babama. Kenancığım, sen iyi misin?
8: Yok bir şey Feride. Ben önden uğradım. Babanla taksideyiz. Eve dönüyoruz.
1: Eve dönüyorsunuz.
7: Feride mi?
8: Evet babam.
1: Tamam, o zaman akşam buluşuruz aşkım.
8: Bakalım, ben söz vermeyeyim.
1: Söz vermeyeyim mi?
8: Eve gidelim, ben seni ararım, olur mu?
1: İyi tamam.
8: Hadi bay bay.

0: abla.
1: Kız vallahi bu Kenan bir şeyler karıştırıyor ha.
0: Abla.
1: Demin aradım gel buluşalım diye. Akşam da gelmedi biliyorsun. Bilmiyorum vallahi böyle bakarız falan bir haller. Ya bilmiyorum bir şeyler oluyor Seyhan. Ya içimde kötü bir his var.
0: Olmuyordur ablam, niye olsun?
1: Yok yok ben anlarım. Ama eğer bir şey oluyorsa...
0: Abla. Tatlılar hazır.
1: Ne tatlısı kız?
0: Abla mutfaktayım, kapatıyorum sonra konuşuruz tamam mı?
1: Ha tamam tamam. Ben biraz dolanır gelirim. Hadi sana da tamam.
2: Hadi güzel güzel. Hadi, hadi oğlum hadi oğlum. Aferin.
3: Abi ne kadar istersin bu motora?
4: Hangi motora?
3: Ya Morgan'a.
4: Ne parası oğlum? Ne yapacağım motoru?
3: Abi tut şunu.
4: Niye?
3: Ya tut.
4: Bu ne?
3: Pusula. Gemiye giderken babam vermişti. Ona da babası vermiş.
4: Ya al şunu oğlum. Kıymetlidir bu ya.
3: Ya abi param yok. Para olsa para vereceğim.
4: Ya ne yapacağım motor oğlum? Tutturdum bir morgun morgun diye.
3: Abi veriyor musun vermiyor musun?
4: Ali.
3: Abi benim için önemli. Ha? Ne diyorsun?
4: Bu samimle birbirinize iyi buldunuz ha. O antika sen ondan da antika. Hadi gel.

0: gebeurd. Het is altijd jaren.
1: Ja. Dayımlar nerede kaldı?
2: Bilmiyorum ki. Hala haber yok.
1: Alo? Ne haber Murat?
3: İyidir. Abi Kutlay'ın basket kursu açılmış.
1: Kurs mu? Yapma ya.
3: Ya yürü gidiyoruz.
1: Yok abi.

0: Ben gelmiyorum. Öyle işte. Ben artık basketbol oynamayacağım. Oğlum artık jübilemi yaptım ben. Yok abi gelmeyeceğim. Sen git. Hadi.
1: Ne diyor?
0: Ya bilmem nerenin basketbol kursu mu ne açılmış. Evsiz gelmel diye saçmalıyor.
1: Ne saçmalaması Yiğit? Sen eskiden ölürdün basketbola. Gitsene. Niye? Ya bak ne güzel Murat da gidiyormuş işte. Hem ne tersliyorsun ki çocuğu?
0: Bak Eda, bunun forma parası, ayakkabı parası, kurs parası. Biz dershaneye gidecek parayı bulamıyoruz. Ne basketbol kursu?
1: Yiğit.
0: Ya, tamam, kapat bu konuyu. Ya, dayımlar nerede kaldı?
2: İyi günler kardeşim.
0: Eda, Eda.
1: Hı?
0: Gel bak.
1: Ne oldu?
0: Cabbara.
2: İyi misin babacığım?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O zaman bana müsaade.
3: Gelmiyor musun?
2: Yok, benim işe dönmem gerek.
3: İyi ya. Akşama görüşürük.
2: Tamam baba. Anahtarın var?
3: Var var, merak etme.
2: Tamam. Hadi iyi günler.
3: Hadi. İyi günler sana da.
4: Damat.
2: Efendim baba.
4: Sağ ol.

0: abla aynı babasına benziyor ha.
1: Melih abla mı? Saçmalama, alakası yok.
0: Kenan abi nereye gitti?
1: Bilmem.
0: Meloş abla da ortada yok.
1: Neredeler bunlar?
2: Vallahi Selma abi, bunca yıllık lokanta sahibiyim. Hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ha.
3: Vallahi öldük Halim, öldük.
4: Ya müşteriyi memnun ettik mi? Ettik.
1: Vallahi yemeklere bayıldılar Selim abi.
4: Sezai'yi de ayarladık.
2: Ya Selim abi vallahi alem adamsın sen ya.
5: Ben de çalıştım.
4: Tabii Cancan çalıştı. Yukarıda bana serviste yardım bile etti ciğerim benim.
3: Aslan pambık.
1: Ay her gün böyle bir kafile gelse.
4: Gelecek Seyhan'ım, gelecek. Sami abin allem edecek, kallem edecek, müşteriyi getirecek ciğerim.
2: Hadi inşallah ya.
3: Ya Kenan'a da çok ayıp oldu ya.
4: Ne Kenan'a be?
3: Sabah babamın elini öpmeye geldi. Vallahi billahi bu saate kadar babam başında.
1: Babam şimdi bulmuştur bir tane pehlivan kitabı, onu okutuyordur.
3: Tabii canım, Kurt Dereli. Vallahi sabahtan beri gözlerim çıktı okumaktan.
2: Müstak ola müstak.
4: Ya gözlüğü takınca daha tonton olmuş babam, biliyor musun? Böyle bir tonton hali gelmiş.
5: Dün öyle demiyordun ama.
4: Cancan.
3: Sami, sen Taci Bey'e gitmiyor musun bu akşam?
4: Yok, çocuklar evde bekliyor.
3: Ama akşam gözlük geliyor o yüzden.
4: Tamam, yarın gideceğim, merak etme Meryem.
0: Halim abi geldi.
1: Bizimkiler de yanında.
3: Vallahi ayaklarım tutuldu.
4: Gel bakalım Cancan.
6: Koca Yanak, seninle yarın görüşeceğiz.
5: Tamam.
4: Hadi iyi günler hepinize.
2: Ablacığım evde yemek var mı? Getireyim mi dükkanına?
1: Var var var var var.
7: Böyle var mı oradaki?
1: Merhaba.
3: Ha babacığım, pehlivan.
7: Yanındaki kim? Dayısı mı?
3: Yanındaki Rahim Usta.
7: Mastikçi.
4: Aa Mehmet o.

0: Bu pehlivan.
1: Ha evet baba.
0: Dayısı Adanalı demiştin değil mi?
1: Yok baba.
0: Değil.
1: Değil.
0: Melia.
1: Ya babacığım sen düşünme böyle şeyleri ya. Adanalı Madanalı değil, yok. Yani olsa böyle bir şey ben sana söylemez miyim?
0: Söylersin değil mi? İyi, iyi ya. O zaman ben hata ettim.

0: Babacığım mahalleden tanıyor. Aynı mahallede oturuyoruz ya.
1: Nerede oturuyor?
2: Karşıda.
1: Dayının adı?
2: Dayımın adı şey.
0: Dayısının adı Rahim.
1: Yaktım seni Samim.

0: Yemekleri yetiştirdik ama nasıl yetiştirdik, gel bir de bize sor.
1: Vallahi helal olsun Sami abi.
0: Keşke her gün öyle olsa. Aliço.
2: Söyle abi.
0: Ya sen de gelsen de şu işin altından beraber kalksak ya.
2: Yok abi ya, ben böyle iyiyim.
0: Ne böyle, böyle ne böyle?
2: Ya Taci abiye yardım ediyorum.
0: Yardım edeceksen gel bize yardım et ya.
2: Ya sen mi abi?
3: İyi akşamlar.
4: Nereye abla?
5: Yemek yiyip geleceğiz ablacığım.
2: İzin aldınız mı?
0: Aldılar aldılar.
3: Dayım merak etme, geç kalmayız.
0: İyi de o. Kardeşine mukayyet ol ha.
3: Tamam tamam.
5: Ben sen uyumadan önce gelirim, tamam mı ablacığım?
4: Tamam.
5: Haydi hoşça kalın.
0: Dur ben de geleyim kapıya kadar size.
2: Ne oldu? He?
6: Alo?
5: Aşkım saat kaç oldu, hala seni bekliyoruz.
6: Geliyorum Feride.
5: Kenan.
6: Heh.
5: Sen iyi misin?
6: İyiyim aşkım. Niye?
5: Ha, ne bileyim, böyle sanki birkaç gündür sen benden kaçıyorsun.
6: Ben?
5: Ha.
6: Olur mu öyle şey Feride?
5: Geliyorsun değil mi?
6: Yoldayım. Gelince konuşuruz, tamam?
5: Tamam, hadi görüşürüz.
6: Hadi bay bay.
5: Ne diyor? Gelince konuşacakmışız. Seyhan, valla bu işin sonu iyi değil. Bilmiyorum artık.
7: Aman abla.
5: Valla günah boynuna, bilmiyorum.
0: Hadi bakayım, dikkatli gidin gelin ha.
3: Tamam dayı.
5: Mertcan yemeğini bitirsin, olur mu dayı?
0: Tamam canım, merak etme sen. Çocuğu aç bırakacak değiliz, hadi.
8: Şükür bu günleri gördüm. Son duamı et Samim. Çocukların gönlünde kan dökmek olmaz. Bastıkçı!
5: Dayı!
0: Ya korkacak bir şey yok, görmüyor.
8: Bastıkçı!
0: Buyurun!
8: Şu camların arasından yel geliyor. Gel de bir bak hele.
0: Allah Allah.
3: Dayı gitme.
0: Oğlum bir şeyden anladığı yok.
8: Haydi oğlum.
0: Geliyorum ağam, geliyorum.
5: Dayı dikkatli ol.
0: Ya merak edecek bir şey yok. Allah Allah.
3: Hadi dayı biz kaçtık.
0: Hadi. Haydi.

0: Haydi güle güle. Bakayım baba.
1: Yok anacığım, ben bakarım ya. Ay Kenan geldi.
2: Gel bakalım.
0: Oğlum geldim ama yeğen evde bekliyor. Bir bakın gideyim şimdi. Yarın gelir tamir ederiz.
2: Tamam.
1: Baba.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Abi dizisinin sevilen oyuncusu Efe Kancan.
1: Kamerayla buradan buraya döndüğünde açıklayabileceğin ama tiyatro sahnesinde herkesin canlı önünde yapamayacağın şeyler.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcı Elif Buse Doğan.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kadın Aklı Erkek Aklı tiyatro oyununun oyuncuları Yağmur Ün.
3: Yani kadınların beyninde mesela işte benim anlatacağım konulardan biri, birden fazla sekme var.
0: Kerem Poyraz, Kaya Alp.
4: İnsanların kırmızı çizgileri bence değişebiliyor.
0: Ve Fatma Tezcan.
5: Çok ciddiye almayıp ötelemek gerektiğine inanıyorum.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ankara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Baba. Babam, ne oldu?
1: Feride, sizin yukarıda işiniz yok mu kızım?
0: Yok babam ya, bizim ne işimiz olacak?
1: Yemek.
2: Yemek hazırlanıyor, sen merak etme.
0: Hadi babam, senin gözün de görmüyor ya. Tüpü yerini kıracaksın, hadi çıkaracağım seni yukarı.
2: Gel gel, tutayım anacığım elini.
3: Aa, bana müsaade artık ya.
4: Bastıkçı.
3: Buyur ha.
4: Sen bir yere ayrılma. Sana meramımı yukarıda anlatacağım.
3: Ha?
4: Gel.
3: Tamam ha. Tamam lan, geliyorum.
2: Dikkat et baba.

0: Merhaba Feride.
1: Ay neredesin aşkım?
0: Geldim işte güzelim.
1: Kenancığım ne oluyor sana? Ha? Seni arıyorum, sonra buluşuruz falan.
0: Feride.
1: Kenan.

0: evvel garsonluk yapmışsın. Pehlivan öyle söyledi.
1: Yapıyordum abi.
0: Adana yemeği mi?
1: Yok, dünya mutfağı. Her şeyden var işte, komple.
2: Kuru fasulye de var mıydı ya Rahim abi?
1: Kuru fasulye de vardı, kebap da vardı. Her şey vardı. Oldu abi, bana müsaade, yeğen bekliyor.
0: Otur otur.
2: Ya Cabbar abi.
0: Sen aşağı mutfağa bak. Açlıktan öldük. Yemeğe hazır etsinler. Davat.
2: Efendim baba.
0: Ne oldu bizim gözlük?
2: Ya babacığım, hazır edememişler. Yarına getireceğim inşallah.

0: Abla ne yapıyorsun ben bir yukarıda?
1: Anacığım ne bileyim ben ne yapıyorum?
0: Eminsin babam bir şey anlamadı değil mi?
1: Yok anacığım gözler görmüyor ya. Görse oturur mu yanda böyle?
0: Yanlarına gitsek.
1: Yok anam yok. Halim orada şimdi bir de biz gidip iyice ortalığı karıştırmayalım.
2: Hanımlar.
1: Halim. Halim sen ne işin var burada?
2: Ya babam mutfağa git dedi.
1: Sami nerede?
2: Yukarıda.
1: Yukarıda mı?
0: Halim niye yalnız bırakıyorsun?
2: Ya onlar fasulyeydi, kebaptı konuşuyorlar işte. Babam Rahim abiyi çok sevdi, muhabbet ediyorlar muhabbeti.
1: Seyhan.
3: Feride.
1: Aşkım konuşmamız lazım.
3: Güzelim senden kaçtığım falan yok.
1: Bak bugün babamla beraber gidecektik.
3: Evet.
1: Ne oldu? Önceden gitmişsin. Başka bir randevun mu vardı?
3: Feride.
1: Eğer rahatsız olduysan çekeyim elimi Kenan.
3: Yo dursun iyi.
1: Ne yaptın bugün?
3: Hiç. Babanla Gözlükçü'ye gittik.
1: Gözlükçü'ye?
3: Evet.
1: Ben gözlük falan göremedim. Bulamadınız mı?
3: Yo bulduk.
1: Buldunuz mu? Kenancığım gözlük falan yok babamın gözünde.
3: Lens bulduk.
1: Lens?
3: Hı.
1: Lens.
3: Evet aşkım.
1: Babamın gözünde lens mi var?
3: Evet. Söylemedi mi?
1: Allah!
0: Yok anacığım. Sen bunları yalnız bırakmayacaktın.
1: Abla!
0: Ne oldu Feride?
1: Babam görüyor.
0: Ne? Nasıl görüyor?
2: Ya yok gözlüğü almadım. Almadım diyorum korkmayın.
3: Gözünde lens var.
2: Lens mi?
0: Ne diyorsun sen Kenan?
2: Oğlum onu nereden buldunuz?
4: Ağam artık bu saatten sonra cam çerçeve yapılmaz.
5: Yapılmaz.
4: Ha ben diyorum gideyim yeğen bekliyor yarın gelirim.
5: İyi ya. Samim!
2: Rahim ağa.
5: Bana maval okuma. Seni tanıdım. Sen Samim'sin. Ağamı paşamı bırak. Kelime-i şehadet getir namussuz.
1: Sami abi nerede?
0: Yukarıda.
1: Ne? Gitti adam gitti.
2: Yettim Sami abi.

0: Caparoğlu.
1: Melia'nın hayatını zemin ettin.
0: Tamam, bırakıp gittim de niye?
2: Babacım dur, yapma etme Allah aşkına.
1: Susun!
0: Bir dinle anam babam, eğer inanmazsan vur beni.
1: Yahu sen sus!
0: Ağam ben keyfimden kalmadım buralarda.
1: Nereye kaldın?
0: Gemiye gittim.
1: Niye?
0: Mecburdum ağam, niye mecburdun diye sorarsan.
1: Sen çocuk mu andırıyorsun ha? Bırak bu paraları! Seni öldüreceğim Salim!
3: Baba! Yapma baba!
2: Dur diyor babam ya.
3: Abla!
2: Dur baba, etme baba!
4: Baba! Ah mandil.
5: Ali abi.
4: Hı?
5: Dayım ne zaman gelecek?
4: Bilmiyorum Mert'o.
5: Ya bana kızacak mı ona?
4: Yok, gözlükleri yok ya, göremez onu.

0: Çekil sen Melia.
1: Abla.
2: Melia çekil.
1: Ya çekilmeyeceğim.
0: Bu adam seni ortada bıraktı.
1: Bıraktı.
0: Ömrün iyiydi.
1: Ben aklımı helal ettim baba.
0: Ya tamam.
2: Tamam. Haklısın. Kızını bırakıp gittim. Hepinize acı çektim. Çek bu. Bir tane canım var, onu da sen ara.
3: Yok bir şey Mertcan, yok bir şey.
4: O ses nereden geldi?
3: Dışarıdan.
5: Yazıklar olsun size.
1: Babam.
0: Ben sizin babanız değilim.
5: Bundan böyle ne ölüme ne dirime.

0: Berto, sen burada dur, ben senin mavini alıp geleceğim, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bekle burada.
1: Baba. Baba, ne yapıyorsun? Gidiyor musun?
2: Önümde evlat değil, yılan beslemiş.
1: Baba.
2: Baba der bana.
1: Niye öyle diyorsun, kurban olayım?
2: Ortamdan oyun oynadınız. Düşmanıma maskara ettiniz.
1: Etmedik baba. Baba.
2: Çekilin karşımdan.
1: Baba, nereye?
2: Adana'ya.
1: Adana'ya mı? Düğüne gelmeyecek misin?
2: Gelmiyorum.
1: Baba, niye böyle yapıyorsun? Baba, bırak elini öp beni.
2: Hadi sen. Sana hakkımı helal etmiyorum beni ya.

0: babacım. Ya iki gün sonra düğün, yapma etme, yazık, günah.
1: Benim evlendirecek kızım yok.
2: Baba ne olur ya. Baba ne olur, bu saatte nereye gideceğim?
1: Ya kaçmayın bana.
0: Tamam tamam, dur dur babacım, madem gitmek istiyorsun illaki, tamam. Arabayı getireyim gidelim, böyle bir başın olmaz.
1: İstemem.
2: Baba ne olur.
0: Babacım.
1: Ya gelecekse damat gelsin.
2: Kenan.
3: Efendim Feride.
2: Babam seni söylüyor.
3: Tamam.
0: Bir taksi çağıralım.
1: Ya haydi.
2: Baba lütfen baba.
0: Sena.
3: Ne oldu Sema abi, nasıl?
2: Sema abi iyi de babam.
0: Yok bir şey kardeşim. Sana ne?
3: Ya nasıl sana ne ya?
0: Sana ne işte? Git hadi dön, dön git.
3: Şşş, bana bak.
0: Ya zaten mahalleye geldiniz, karıştırdınız mahalleyi, uğursuz.
3: Lan sen kime uğursuz diyorsun?
0: Ali, sana diyorum,
2: yok, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, sen, lütfen.
0: Ben Ali, gir eve, bak. Gir eve, diyorsan gir eve.
2: Ya yeter. Daha şimdi babam gitti. Yüzümüze bakmıyor, siz neyin kavgasını yapıyorsunuz? Ayıp ya, ayıp.

0: Alo.
1: Feridem, günaydın.
0: Günaydın Kenan.
1: Güzelim, biraz önce baban aradı.
0: Babam mı? Abla ne olmuş? Ha, sen ne dedin peki? Kızlar?
2: Kimle konuşuyor?
3: Kenan.
0: Tamam. Tamam canım, hadi güle güle.
2: Feride?
0: Babam Kenan'ı aramış.
2: E'si
0: ben sağ salim vardım, merak etme demiş.
2: Erkek güzeline.
0: Abla.
2: Ya hayır, yani ona ne oluyor?
0: Ay abla, bir şey olduğu yok. Yani haber vermiş.
2: Ha, bir şey yok. Dünkü damat bizden daha kıymetli oldu.
0: Abla.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Ay ne yapacağız?
3: Yüzümüze bakmıyor. Düğüne de gelmiyor. Nasıl affettireceğiz kendimizi?
0: Ay, babamın da inadı inattır ya. Uf, hayatta affetmez.
2: Yok yok. Sizi affeder de. Artık bundan sonra beni zor.
4: Aliço.
5: Günaydın abi.
4: Nereye gidiyorsun ya?
5: Mersin.
4: Mersin'e mi?
5: Gidiyorum abi.
4: Nasıl gidiyorsun? Nereden çıktın bu şimdi sabah sabah?
5: Böylesi herkes için daha iyi olacak abi.
4: Sebep?
5: Öyle.
4: Hayda Aliço.
5: Abi.
4: Ya şurada abi kardeş geçinip gidiyoruz. Nereden çıktı bu gitme?
5: Abi yapma ya, ne olursun üstüme gelme.
4: Ya böyle paldır küldür gidilir mi Aliço?
5: Gidilir abi.
4: Çocukları bekle. Can Can'la vedalaş. Eda'yla, Yiğit'le vedalaş. Taceddin'e bir uğra.
5: Ya abi.
4: Ne bu böyle kaçak? Ne diyeceğim ben çocuklara? Ali abiniz veda etmeden gitti mi diyeceğim.
6: Nasıldı akşamki yemek?
7: İyi.
6: Yiğit ısmarladı. Hercai geldi. Nedir durum?
7: Bir durum yok Duru.
6: Sana bir şey söyleyeceğim. Ben de biriyle tanıştım.
7: Nasıl?
6: Nette. Oyuncu bir çocuk.
7: Oyuncu mu? Ne zaman tanıştın?
6: Daha yeni. Bir hafta sonra süper bir filme başlıyor.
7: Bana niye söylemedin?
6: Yani emin olmak istedim. Zaten daha yeni görüştük. Bir de şey meselesi çıkınca...
7: Ne meselesi?
8: Haklısın Recep ustam. Yok bak Melih ablam öyle demek istememiş. Yemek öğretmez, yemek öğretilir mi sana, olur mu öyle şey? Gel bak mutfak boş, kırma bizi ustam ya. He? İyi ya, pek usta pek, sen bilirsin. Hayırlı günler.
9: Ne diyor ustam?
8: Adam Nuh diyor, peygamber demiyor kardeş.
9: Ne olacak peki?
8: Ne bileyim ben, koskoca otelin mutfak boş. Müşteri gelse yemek yapacak adam yok ya.
9: Ustam biz gitsek?
8: Oğlum seni aldım zaten, bir de aşçıyı alırsan buran olacak. Ah be Melih ablam, yani canım ablam benim, bir beğendik onu, aşçıyı kaçırdık. Cumale.
9: Efendim ustam.
8: Sağa sola haber sal. Aşçı arıyoruz. Bana iyi bir adam bulun oğlum.
9: Tamam ustam.
8: İyi hadi.
6: Dün akşam yazıştık. Benden para istiyor.
7: Para mı?
6: Bir yere borcu varmış. Filmden alınca geri verecek tabii.
7: Duru, adamı daha tanımıyorsun bile.
6: Bir dinle. Yarın akşam annemle babam yok. Ben de onu çağırdım.
7: Ne?
6: Yiğit'i de al gel. Hep birlikte yemek yeriz. Hem sen de bir bakarsın. Bakalım gözün tutacak mı?

0: Abla ben çıktım.
1: Ha tamam Seyhan'ım.
0: Hadi.
2: Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Hadi güle güle.
2: Ablam sen nereye? Çerçeveciye.
0: Çerçeveciye mi? Niye?
2: Ayna kırıldı da.
0: Hangi ayna ya?
2: Bu şey şeklinde olan.
0: Samim abinin kalbi.
2: He.
0: Nasıl oldu bu?
2: Camı kırıldı işte bir şekilde yani ne? Hadi.
3: Aliço.
4: Günaydın yenge.
0: Günaydın Ali.
3: Oğlum nereye?
4: Taci abi.
3: Sonra?
4: Sonra bilmiyorum.
3: Melia'ya veda ettin mi?
0: Ne vedası?
3: Gidiyor.
0: Aa, nereye?
4: Mersin'e
0: mi? Ne kadar kalacaksın?
4: Bilmem. İstanbul'a da birkaç günde gelmiştim ama. Ya kalırım herhalde.
3: Durup dururken gideceğim diye tutturdu.
0: Allah Allah. Ali biz çok alıştık sana ya.
5: Öyle vallahi gel yine yanımıza.
4: Olur.
0: Habersiz bırakma.
4: Tamam bırakmam.
0: İyi yolculuklar.
4: Sağ ol.
0: Ali. Gitmeden gene gel ya.
3: Melia, 2 dakikan var mı bir şey konuşacağım?
0: Şeride sen git ben geleceğim.
5: Allah'a ısmarladık Samim abi.
3: Güle güle peri kızım.
5: Hasan.
0: Hani basketi bırakmıştın?
3: Ha?
0: Basketi diyorum. Hani jübile yapmıştın. Akşam yemekte artık oynamak istemedin söyledin.
3: İstemiyorum. Vakit öldürüyorum.
0: Bal gibi istiyorsun. Niye inat ediyorsun?
3: Neyin inadı?
0: Ya bak oynamak istiyorsan bir yol bulunur.
3: Nasıl?
0: Bilmiyorum bulunur işte.
3: Sonra ne olacak?
0: Ne demek ne olacak?
3: Hadi formayı aldık. İlk ayın parasını ödedik. Öbür ay ne olacak? Ondan sonraki ay gidip banka mı soyacağım?
0: Ya abartma.
3: Ya dayım 2 gün çalışsa 3 gün işsiz. Ali abi de babanın yanında. Ya ne basketbolundan söz ediyorsun? Benim bunu istemeye hakkım var mı zannediyorsun?

0: be none desin ya. Hadi.
1: Elyan, dün akşam benim yüzümden babana karşı çıktın. Laf işittin, üzüldün.
0: Babam gitti Sami. Benim sizin gibi evladım yok deyip gitti.
1: Elyan.
0: Hayır yani şimdi düğün yapacağız, başımızda yok. Adam dirisine değil ölüsüne istemiyor. Yani bunca yıllık kızdıraptan sonra bir de babamızdan oldu.
1: Ya olur mu öyle şey, olmaz ya.
0: Oldu işte Sami.
1: Ben gideyim konuşayım mı?
0: Yok.
1: Gideyim, Adana'ya gideyim, söyle. Adana'da konuşayım ya.
0: Yok. Olmaz anacığım.
1: Diyeyim, Melia'nın günahı yok. Ben geldim karşısına taşındım diyeyim.
0: Samim.
1: Melia, öl de öleyim senin için. Söyle, ne diyeyim?
0: Hiçbir şey söyleme ya. Olan oldu da aşkla hiç de bir şey söyleme.
2: Ali abi niye gidiyor?
1: Bilmiyorum can canım.
2: Bir daha dönmeyecek mi?
1: Döner oğlum, döner. Bizi unutacak hali yok.
2: Biz nereye gidiyoruz?
1: Otele.
2: Melih ablam?
1: Melih ablan gelmeyecek. Bu bana kızdı. Bugün biz başımızın çaresine bakacağız, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi bakalım.
3: Ablam üzme kendini, gözünü seveyim ya. Bak babamın siniri biliyorsun saman alevi gibidir. Öyle bir anda parlar sonra unutur o. Ne oldu Samim abi, canını sıkacak bir şey mi söyledi yoksa?
0: Yani yok, söylemedi.
3: Niye astın yüzünü?

0: Cumali, servisi bitir gel, tamam?
1: Tamam usta.
0: Hadi. Abla?
2: Nasılsın Ali?
0: İyiyim, ben de otele gidiyordum, hayırdır?
2: Ben işe gidiyorum, ablam da çerçeveciye.
0: İyi, hadi gelin 2 dakika çay için.
2: Yok gülüm, yok, biz gideceğiz yolumuza.
0: Ya olur mu ablacığım ya, gelin şurada 2 dakika çay için ya. Bak ad veriyorum ha.
2: Ya hadi ad verdim.
0: Ya gelin. Cumali 3 çay yap oğlum.
1: Tamam ustam.
3: Halim, yalnız bak biz fazla kalmayacağız.
2: Ben işe gideceğim ha, ona göre.
0: Yahu tamam, oturun. 1-2 dakika çay için gidersiniz. Babamdan haber var mı?
3: Ha, onu Kenan'a soracağım, o biliyor.
0: Hayırdır?
2: Nasıl otelde işler Halim? İyi gidiyor mu ha?
0: Vallahi ne olsun, işte iyidir Ferde. Dün de Samim abi 30 kişiyi getirdi böyle, sağ olsun. Vallahi ablacığım iyi ki geldi ha. Çok büyük faydası dokunuyor Samim abimin.
3: Ha işte iyi ya.
0: Zaten o yandaki zibidi olmasa benim Samim abimle bir problem yok yani.
2: Kim? Ali?
0: Ali.
2: Ama sen de taktın Ali'ye.
0: Taktım ya. Taktım ben ona ya. Doğruya doğru.
2: Ya uğraşma şu çocukla, tamam. Dönüyor artık, hadi.
0: Kim?
2: Ali.
0: Nereye?
2: Mersin'e.
0: Mersin'e mi?
2: Ha, gidiyormuş.
0: Cumali, getir o köylere. Bundan sonra da koş bir bülbül yuvası kap 3 tane. Üstüne de bol kaymak olsun, hadi bakayım.
2: Ay bana kaymak olmasın, dokanıyor.
0: Vallahi ferahladım ablam.

0: Hı.
1: Ali abi gelecek mi?
0: Gelmeyecek.
1: Melih abla?
0: O da gelmeyecek. Ne oldu, sıkıldın mı?
2: Bak, al şimdi domatesle maydanozu.
1: Ne yapacağım?
0: Bunların ortasına ızgara et koyacağız. Sen böyle alacaksın, böyle resim yapar gibi maydanoza, domatesle koyacaksın, süs yapacaksın.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Aferin sana.
3: Samim abi.
0: Ha canım.
3: Masa iki ana yemek bekliyor, masa beşin tatlısı gelmemiş daha.
0: Ya etler hazır da, tatlı ne oldu çocuklar?
4: Geliyor usta.
0: Seyhan, buraya yetişemiyoruz.
3: Biliyorum Samim abi.
0: Bu sen Melia ile bir konuşsan ya, birkaç gün gelse yardım etse bize.
3: Abi biraz bozuk sana.
0: Biliyorum ya.
3: Ama ben konuşacağım, merak etme.
4: Tatlar hazır usta.
0: Getir oğlum.
3: Ver, ben götüreyim Samim abi.
0: Tamam. Ha, aferin oğlum benim. Bak bak, ressam gibi yapıyorsun ha. Hadi kızım, şu tavukları koy tabağa.
5: Kolay gelsin.
6: Sağ ol Melih abla, buyur.
5: Yasin usta, bak şimdi bu benim ayna. Bu gece düştü, kırıldı. Ne oldu?
6: Yok bir şey abla.
5: Yasin usta, sen bana bunu tamir edecek misin?
6: Olur, ederiz.
5: İyi, ne zamana?
6: Yarın alırsınız.
5: İyi, tamam o zaman. Ustam kolay gelsin.
6: Sağ ol Melih abla.

0: Alo Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Kız, baba işten karıştı.
1: Ha?
0: Kenan burada. Bir yere gidiyor. Sabahtan beri arıyorum, açmıyor telefonu. Kesin bir şey oluyor Seyhan.
1: Ablam belki sürpriz yapmak istemiştir.
0: Ne? Laboratuvarda mı Seyhan?
1: Laboratuvar mı? Ne laboratuvarı?
2: Birader, sen daha önce ahçılık yaptın.
3: Yaptım.
2: 3 yıl Arjantin lokantasında çalışmışsın. Ya ah bir yılda kardeş, bir tane bir kemik almışsın. Ne oldu sana? Arjantin yemeklerini sevmedin mi?
3: Pişiririm de yemek yemeyi sevmem.
2: Sevme. Sevmediğin şeyi nasıl pişiriyorsun anam babam? Neyse. Türk mutfağı, Adana.
3: Tabii tabii, Adana mutfağını severim.
4: Afiyet olsun.
3: Sağ ol.

0: Bir. Kuryeye.
1: Yok, onu da sevmem.
0: Adana diyordun.
1: Fasulye Adana yemeği değil ki.
2: Öyle mi? Sen şimdi benim kurunun tadından bakmayacaksın mı yani?

0: kardeş, ben seni sonra arayacağım.
1: Tamam, sizden haber bekliyorum.
0: Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bekle, bekle. Bekle anam babam, bekle, ben seni ararım. Tipsiz.
2: Kuru fasulye Adana yemeğe değmiş. Ulan cahil cümelek bu ha. Ulan acımdan ölsem ben seni işe alır mıyım? Malamat. Tövbe estağfurullah ya.
0: Vallahi aşkına tipe bak.
3: Kenan?
4: Feride?
3: Ne işin var senin burada?
4: Hiç.
3: Hiç mi?
4: Kontrole geldim.
3: Ne kontrolü Kenan ya? 2 saattir seni takip ediyorum. Benden habersen sen de fink atıyorsun.
5: Kenan Bey, sadece sonuçları temiz. Gönlüde korkulacak bir şey yok. Hasta değilsiniz.
3: Hasta mı? Ne hastası? Ya.
4: Değilim.
3: Ne tahlili bu?
5: Genel bir tetkik istedi. Nişanlısının hastalık geçirdiğinden şüpheleniyor.
3: Hastalık mı?
4: Feride.
3: Kenan, ben sana ne hastalık geçireceğim? Siz nişanlı mısınız? Hayatım, sen yeni başladın galiba. Ben burada çalışıyorum. İnsaf be Kenan, insaf.
4: Feride.
0: Feride. Feride.
4: Feride.
3: Ya hiç konuşma Kenan. Yani kaç gündür niye kaçtığını anladım şimdi.
1: Güzelim, sen kendine söylemedin mi bulaşıcı hastalık var diye?
3: Kenan, ben tahlil yaptırdım. Bende yok.
1: Belli olmazmış bu işler.
3: Kim söyledi bunu sana?
1: Annem.
3: Hata bende. Yani bir de kaç gündür hafiye gibi takip ettim seni.
1: Sen niye takip ettin beni?
3: Niye mi?
1: Bana niye sormadın?
3: Söylemiyorsun ki.
1: Korkumdan Feride. Ne söylesem suç. Ne yapsam kabahat. Ben de şaşırdım ya.

0: Ne kadar kalacaksın Ali abi?
1: Bilmiyorum Eda. Kalırım herhalde ya.
2: Annesini görüp gelecek değil mi Ali abi?
1: Ya dur bakalım Mert Paşa, hemen pazarlık etme. Hem belki siz gelirsiniz beni ziyarete Mersin'e.
2: Hemen mi?
3: Oğlum dur, sık boğaz etme Ali abini. Yemeğe ne yesin çocuğu?
1: Ya sen şimdi boş ver Mersin'i. Benim odayı kapmaya bak.
2: Ben odayı istemem.
1: İyi o zaman, abin kalır.
3: Ben de istemem. Oda dursun. Hem belki geri gelirsin.
0: Evet.
3: Ya çocuklar, Ali abimizi arayacağız, soracağız, kopmayacağız. Gene beraber alacağız.

0: Benden hastalık bulaşacak diye bucak bucak kaçıyormuş.
1: Vallahi hiç kusuruma bakma Feride ama yani bulaşsa da ben hiç şaşırmam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bütün hastane, koca hastaneye bir şey olmaz. Bunun erkek güzeli kesin yatak döşek olur.
0: Aman abla.
1: Ne oldu? Küstünüz mü?
0: Küstük. Valla. Bence bu sefer sen de haksızsın abla. Hemen aldatıyor sandım.
1: Allah Allah.
0: Ne yapayım abla? Kenan da bozulursa hiç şaşırma. Bozuldu zaten. Ben bakarım.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence kesin Muazzez'in fikridir o.
0: O verdi tabii. Elinde olsa beni karantina altına alır ha.
1: Ay tövbe tövbe.
2: İyi akşamlar.
3: Hoş geldin Halim.
2: Hoş bulduk hoş.
3: Halim geç otur Allah aşkına.
2: Yok yok ben dükkanda geldim.
3: Gel anacığım gel otur şuraya ya.
2: Yok ablacığım sağ olasın.
3: Halim bu elini gel Allah aşkına.
2: Ya nikah şekerlerimiz.
3: Amma çok mu Halim?
2: Ya bu bir şey değil gülüm. Bunlar daha Adana'da eşe dosta gidecekler.
3: E Halim bize de versene onlardan ya.
2: Vereceğim ablacığım vermem mi vermem mi? Düğüne gelemeyen konu komşuyu falan dağıtırsınız. Ha şu sen mi abinin yanındaki misafir gitsin. Ona da vereceğim ama.
3: Ne misafiri?
2: Ali Ali.
3: Ali mi? Ha.
2: Ablam vallahi şu haberi verdiğinden beri ya şurada bir ağırlık vardı kalktı gitti ferahladım isabet olmuş. Bu adam nereye gidiyorsa gitsin uğursuz tip.
3: Nereye gidiyormuş ki? Mersin'e.
2: Senin haberi yok mu ya?
3: Yok. Anacım olmadı ya. Gel otur bir tabak getireceğim. Yemek çok güzel gel gel.
2: Sen de şuna baksana.
3: Ay çok güzelmiş be. Bunlar siz misiniz?
4: Ali çok gidiyor ha?
5: Gidiyorum abi.
4: Kesin kararını verdin.
5: Verdim.
4: Niye?
5: Abi başlama yine ya.
4: Aliço biz anca beraber kanca beraber demedik mi kardeşim? Nereden çıktı bu şimdi ayrılık ayrılık?
5: Abi ben gideceğim yani gitmem lazım. Sor sorma sen mi abi?
4: Ali.
5: Abi ya bekledim bekledim. Tamam artık gelme üstüme ne olursun ya.
4: Sen gideceğim diyorsan gideceksin. Yani ben ne desem nafile. Ama oralarda kafanı yoran bir şeyler olur. İçin sıkılır. Biri kalkar bir yanlışlık yapar. Bir yerlerden bir şeylere sebep olur ya. İstanbul'da bir Samim abim var. Bir dakika durma dön gel. Bak

0: Attends.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ben gidiyorum.
1: Gidiyor musun? Şş.
0: Bak, bu zarfı görüyor musun? Bunu Seyhan'a bana ver. Başka da kimse bilmeyecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Aslan.
1: Sen nereye gidiyorsun?
0: Ben Halem Otogar'a gidiyorum. Gidince sizi arayacağım.

0: Koço nerede?
1: Gitti.
0: Gitti mi? Nasıl gitti? Hayda. Sen nereye?
1: Melih ablaya.
0: Oğlum Melih ablaya sabahın köründe niye gidiyorsun? Biraz vakit geçsin öyle gidersin. Hadi biz

0: Seyhan.
1: Günaydın abla.
0: Hadi gülüm gel, kahvaltı edeceğiz.
1: Yok, etmeyeceğim ben kahvaltı.
0: Niye?
1: Çıkacağım, biraz işim var.
0: Ya al ağzına bir

0: Kesme şeker hata.
1: İstemiyorum abla, sen gelmeyecek misin?
0: Otele.
1: Ayşe bulamadık, Samim abi seni soruyor.
2: Yok ya, gelmeyeceğim.
1: İnat ediyorsun abla. Bak Samim abi bir başına kaldı. Yani yine de sen bilirsin de. Hadi ben çıktım.
3: Açmıyor.
4: Mertcan, hadi ablacığım gel ekmeğini burada bitir.
5: Ya Ali abi niye bu kadar erken gitti ki?
3: Ne bileyim oğlum, tutturdu gideceğim diye. Bu kadar beklediğine şükür. Mani olmasam dünden gidecek.
4: E ne acelesi varmış dayı?
3: Bilmiyorum. Var bir acelesi ama.
4: Mertcan, hadi.
6: Dayı ben geliyorum.
4: Nereye?
6: Veli ablaya.
3: Can. Da tutturdu bugün Melih ablam, Meri ablam. Sabahtan beri deldi onun.
1: Mertcan.
6: Seyhan abla.
1: Mertcancığım, Ali abini çağırır mısın?
6: Ali abim gitti.
1: Gitti mi?
6: Hı hı.
1: Ne zaman?
6: Sabah.
1: Mersin'e.
6: Harem'e.
1: Harem mi?
6: Hı hı. Otobüse binecek.
1: Anladım canım.
6: Üzüldün mü?
1: Yok, yok üzülmedim.
6: Onu sana bıraktı.
1: Bana mı? Sağ ol canım.
6: Ama hiç kimseye söyleme, tamam mı?
1: Tamam, söylemem. Oh, koca yanak.

0: Sağ ol.
1: İyi hoşçakalın efendim.
2: Hayırlı hoşçakalın.

0: Peri kızı.
1: Günaydın Semih abi.
0: Günaydın. Melia evde mi?
1: Ha, çerçeveciye gitti aynayı almaya.
0: Ne aynası?
1: Yok mu senin hediye ettiğin kap şeklinde?
0: Ha, ne oldu aynaya?
1: Kırılmış.
0: Ha.
1: Ne oldu, Ali ne yaptı, gitti mi?
0: Ali gitti ya.
1: Hadi ya, üzülürsündür be.
0: Üzüldük ama yapacak bir şey yok. Gideceğim dedi, gitti. Feri de benim bugün otelde bir işim var. Melia evdeyse bizim Can'ın...
1: Ha tabii canım, gelsin, ben ablama söylerim. Gel. Ha.
0: Sağ ol.
1: Ne haber ufaklık?
2: İyiyim.
0: Bu çerçeveci dedin şurada yukarıdaki mi?
1: Ha, hemen şu köşeyi dönünce yukarıda.
0: Ha. Hadi Can size emanet.
1: Tamam, sen merak etme.
0: Şş, ablanı üzmek yok ha.
2: Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi güle güle. Geç bakalım.

0: Ben yarın erkenden alanda olacağım, tamam mı? Sen merak etme. Hadi ellerinden öperim. Sana da hayırlı günler olsun. Hadi. Cumali.
1: Buyur ustam.
0: Oğlum bir aşçı bul dedik. Bir tane zargana kılıklı bir tip getirdin, hani bekliyoruz.
1: Arıyorum ustam.
0: Ses yok mu?
1: Yok.

0: İyi pek. Hadi ben otele gidiyorum. Sinan yengene de haber vereyim.
1: Yarın anam geliyor ha.
2: Gözün aydın ustam.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi kolay gelsin.
2: Sağ ol ustam.
3: Yasin usta bak şimdi bu koskoca ayna. Yani bunu nasıl kaybettin? Bunun gülü var, ışığı var.
4: Kaybetmedim abla.
3: Anacığım kaybetmediysen nerede bu ayna?
4: Yok bulamıyorlar.
3: Bak Yasin usta, bu aynanın benim için kıymeti çok büyük. Sana yarına kadar müsaade. Artık bu aynayı buldun. Bulamadın. Ben yarın burada kıyameti koparacağım, tamam mı? Anlaştık mı?
4: Tamam abla.
3: Heh.
5: Murat'la konuştun mu?
6: Yo, niye?
5: Basketbol kursu için.
6: Eda.
5: Ne Eda? Ya eskiden başka bir şey bilmezdin. Basketbol.
6: Yok artık, ne yapalım?
5: İstersen Durulardan borç isteyebiliriz.
6: İstemem.
5: Ya niye? Ya bu gece evine yemeğe bekliyorlar. Annesiyle babası iyi insanlardır. Yardım ederler.
6: Gerek yok. Yeteri kadar yardım ettiler zaten. Sağ ol.
5: Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun?
6: Yok bir şey.
5: Bence var bir şey. Söylesene.
6: Yok dedim Eda.
5: Ne geveliyorsun Yiğit? Adam gibi söylesene şunu.
6: Şunu söylüyorum. Hayatta bazı insanlara şans geliyor. Bazıları da çalışıp didinmeden hiçbir alta sahip olamıyor. Seninle aramızdaki fark bu işte. Otobüsün geliyor.

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abi, buyur.
0: Ben melanıma baktım ama çıkmış herhalde ha?
1: Şimdi çıktı abi.
0: Sağ ol. Ne oldu, ayna oldu mu?
1: Yok abi ya, kayboldu.
0: Nasıl kayboldu ya?
1: Lazerle kestirmek için öbür dükkana yolladık. Yok, çıkmadı.
0: Nasıl çıkmadı ya?
1: Vallahi öyle oldu abi.
0: Oğlum o kıymetli ayna, kaç senenin hatırası var, öyle abi olur mu ya?
1: Abla da öyle dedi.
0: Öbür dükkana sordun mu?
1: Gelmedi diyorlar.
0: Allah Allah, sen ver bakayım öbür dükkanın numarasını, adresini.
1: Vereyim abi. Buyur.
0: Yok abi, kayboldu. Kadıncağız 20 yıl saklamış. Laf mı bu ya? Allah Allah. Yok abi, kayboldu. Öbür dükkana konuş.
2: Mersin yolcuları, Mersin kalmasın.
3: Ali.
4: Seyhan.
3: Gidiyor musun?
4: Gidiyorum.
3: Alasmanlık demeyecek misin? Sağ ol.
4: Seyhan, nasıl diyeyim?
3: Ali.
4: Seyhan, iki gün sonra evleniyorsun. Nikah daveti, yani nikah şekeri, düğün salonu. Her dakika her şey gözümün önünde. Seyhan, evleniyorsun. Ben sana ne diyebilirim ki?
3: O zaman. Durma git. Binsene. Git Mersin'e. Hiçbir şey olmamış gibi kaç.
4: Seyhan.
3: Durma. Durma, bir dakika bile durma, git. Git, defol git.
4: Seyhan, evleniyorsun.
3: Bana evlenme dedin mi?
5: Her gün adını saklayayım.
2: Mersin yolcuları, Mersin kalkıyor. Abi geliyor mu?

Evet dememeyiz.

0: Pambık.
1: Ne olsun,
0: gitti mi Ali abin?
1: Gitti.
0: Ha, gitti. Niye?
1: Bilmem.
0: Bir şey söyledi mi ya, geri dönecek mi?
1: Hı.
0: Dayın üzüldü o zaman tabii.
1: Üzüldü.
0: Bir de o böyle arkadaşlarına çok düşkün falan ya. Hele Ali ile böyle kardeş gibiydi. Bir de her şey çok üst üste geldi tabii Can Can. İşte babam, ben, Ali. Ne yapıyor şimdi otelde?
1: Yemek yapıyor.
0: Sami. Ay, onun yaptığı yemek mi?
1: Başka kimse yok ki.
0: Yok tabii. Yok. Dur, un koy. Ne?
2: Şimdi bir gemide olmak için neler var bastım?
3: Gemide? Gel ben.
2: Nereye?
3: Gel ben.
2: Nereye?
4: Ya kardeşim, diyorsun ki dükkan yolladı, sen almadın. Ya bu nasıl bir şey, bu nasıl bir şey, anlamadım ki ben ya. Ha? Ya sen şu bir arabaya bak, arabaya. Ha? Arabada kalmış olmasın ciğerim. Ha? Ya sen bir bak da bana bir haber ver. Bak bak, şişt, ne diyeceğim bak. O çok kıymetli bir ayna kardeşim. Gözünü seveyim ya. Hadi.
5: Izgaralar hazır usta.
6: Abi kolay gelsin.
4: Sağ olasın hanım.
6: Abi Allah kavuştursun, misafiri yollamışım.
4: Ben yollamadım ya, kendi gitti.
6: Ha, iyi, hayırlısı olsun.
4: Sağ olasın.
6: Seyhan'ı gördün mü?
4: Yok, gelmedi bugün.
6: Sen abinin kankası.
2: Teknesi var mı yani? Peki bizim için ne?
6: Bilmiyorum. Soracağız. Ayarlayacağız bir şey. Kolay gelsin usta.
7: Eyvallah, sağ olasın.
6: Ya biz Yaşar abiye bakmıştık. Balıkçı Yaşar Reis.
7: Yaşar Reis denizde.
6: Denizde. Ne zaman gelir?
7: Bu akşam gelmez. Yarın sabah burada olur.
2: Sabah mı?
6: Sabah. Ya bir cep telefonu falan var mı? Ben bir arayıp konuşsam.
7: Sefer! Oğlum, Yaşar Reis'in telefonu var değil mi sende?
8: Var.
7: Gel.

0: aç. Sabahtan beri zaten iki yakamız bir araya gelmedi. Zaten canım sıkkın.
1: Yandı o et Samim, çevir şunu, çevir.
0: Nalia?
2: Biz geldik.
0: Canım hoş geldiniz canım, hayırdır?
1: Kardeşini yolcu etmişsin.
0: Ya hani...

0: çok geçmiş olsun.
1: Sağ ol abla, sağ ol. Hoşça kal.
0: İyi, hadi. Hadi Seyhan, görüşürüz.
1: Ablama yalan söyledim ya.
2: İyi misin?
1: İyiyim.
2: Bak, için rahat değilse dönelim.
1: Yok.
2: Emin misin?
1: Eminim.
2: Gel.
3: Mineval var demiştin değil mi arkadaş?
2: Ben Mersinliyim abi, merak etme ya.
3: İyi, dikkatli kullan.
2: Tamam. Yaşar abiye teşekkür ettiğimi söylersin.
3: Tamam.
2: Ya Şinasi abi, bizi çöz de biz gidelim. Eyvallah baba. Eyvallah, sağ ol.
3: Hadi rast gelin. Selametle git.
2: Tamam.

0: Alo.
1: Alo Feride.
0: Kenan.
1: Nasılsın?
0: İyi, ne olsun, iyiyim.
1: İki saattir seni arasam mı aramasam mı diye düşünüyorum.
0: Hı-hı.
1: Sana haksızlık ettim güzelim, affedersin.
0: Ya ben de Kenan ya. Yani şüphelendim senden, ajan gibi peşine düştüm. Vallahi özür dilerim.
1: Barıştık mı?
0: Tabii canım.
1: Bana senin resmini falan kesmedin değil mi?
0: Yok yok, hepsi duruyor. Ya geçen seferden kurtulanlar yani.
1: Tamam. Akşama görüşürüz.
0: Tamam.
2: Burada şahane bir balıkçı var. Adanın arka tarafında. Ahmet abinin yeri. Gider orada bir şeyler yeriz.
0: Olur.
2: Sonra da hava kararmadan döneriz.
0: Tamam. Ada turu atar mıyız?
2: Atarız tabii.
3: Ne istiyorsan.

0: Vallahi çok zormuş bu mutfak işi Sami, hiç evdeki gibi değil ha.
1: Bildiğin gibi değil Meliha.
0: Vallahi öldük bittik yorulduktan ha.
1: Biz öldük bittik bak, canavar hala çalışıyor ya. Can, bugünün elemanı sensin ha bak. Duvara asacağım resmini.
2: Ben mi?
1: Evet.
0: Ha, hadi dile bizden ne dilersen. Vallahi bugün en çok sen çalıştın.
2: Senle ikimiz yarın da gelelim.
0: Yarın da gelelim.
1: Çocuk çalışmaya doymuyor.
0: Koca yanak, bu nasıl bir ödül oldu şimdi bana?
2: Lütfen.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım canavar. Cümleten kolay gelsin. Sabah görüşürüz.
0: Hadi bakalım.